0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Saat 3.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü'nü yayınladığı mesajla kutladı. Annelerin güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olduğunu belirten Erdoğan, annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealine ulaşacağız, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor ve Muğla Spor'la Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Arsa ve futbol takımını tebrik etti. İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sarı kırmızı renklerle ışıklandırıldı. 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'ın renkleri köprüye yansıtıldı. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmaya amaçlayan küresel Sumut filosu Muğla Marmaris'e ulaştı. Aktivistler Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın filoya yönelik İsrail saldırıları için re'sen başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi. Filonun yeni yol haritası 12 Mayıs'ta Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Katliamcı İsrail 7 aydır yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Bölgedeki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 72.737'ye yükseldiği bildirildi. Dünya, ABD-İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, teklife cevabını arabuluculara iletti. ABD Başkanı Trump, İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. İran'ın önerisi, Lübnan dahil bölgedeki savaşın sona ermesine ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin güvenliğini sağlamaya odaklanıyor. İran, uranyum zenginleştirmeyi askıya almaya hazır olduğunu söyledi. Nükleer tesislerini sökmeyi ise reddetti. İran'ın petrol ihracatında stratejik öneme sahip Hark Adası açıklarında büyük bir petrol sızıntısı meydana geldiği iddiaları tartışılmaya devam ediyor. Amerikan basını uydu görüntülerine göre Basra Körfezi'nde geniş bir tabakanın yayıldığını öne sürdü. Görüntülerdeki maddenin petrol olup olmadığı ve sızıntının nereden kaynaklandığı konuları ise belirsizliğini koruyor. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülhati ile telefonla görüştü. Görüşmelerde İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi. Belçika Kraliçesi Matilde, Türkiye ziyareti kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü kurumlarından Baykar'ı ziyaret etti. Kraliçe'ye tesislerdeki incelemeleri sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik etti. İşbirliği imkanlarının ele alındığı ziyarette insansız hava araçları teknolojileri yerinde incelendi. Irak Türkiye'den 20 adet uçak savar füze sistemi satın almak için yürüttüğü müzakerelerin son aşamasına geldi. İsrail medyası ise Tel Aviv'in duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin alternatif uçuş rotaları planlaması gerekebileceği yazıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rum yönetiminin provokatif hamlelerine tepki gösterdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rum kesiminde yer alan Baf kentindeki Atatürk Caddesi'nin isminin değiştirilmesini düşmanca bir tutum olarak değerlendirdi. Ünal Üstel, Beşparmak Dağları'ndaki Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarının kaldırılmasına yönelik öneriye de sert tepki gösterdi. Bu yıl 70.si düzenlenen Eurovision şarkı yarışması Avusturya'nın başkenti Viyana'da turkuaz halı töreniyle başladı. Yarışma bu yıl da İsrail'e yönelik protesto ve boykot çağrılarının gölgesinde gerçekleşiyor. Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 15 polis hayatını kaybetti. Saldırıda 3 polis de yaralandı. Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısına Türkiye'den kınama mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz açıklamasında bulundu. CHP Merkez Disiplin Kurulu partideki yolsuzluk iddiaları nedeniyle arınma çağrısı

arası yapan eski ilçe başkanları için bugün toplanacak. İstanbul İl Başkanlığı'nın Şubat'ta ihraç ettiği 30 eski ilçe başkanından 16'sı karara itiraz etmişti. Kurul toplantıda itirazları ve savunmaları inceleyecek. Haberleri dinlediniz.

Yazan Zeynep Ankara. Yöneten Kenan Işık. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Gönül Işık Yenersu, Itır Sumru Yavrucuk, Defne Gamze Yapar, Manikürcü Binnaz Ergin, Fuat Zafer Ergin, Seçil Şenay Gürler.

0: Neyse ki kavuştular. Kapatalım bakalım şu televizyonu. Şşt! Dur pisi.
1: Aa Defne. Köpeğe pisi dedi. Gönül Hanım bu. Köpeğe pisi der, kediye hoş.
2: Bunca yıldır temizliğe giderim vallahi. Hiç böyle tuhafını görmedim. Nasıl da başa çıkıyorsun bununla kız?
1: Şşt! Sen işine bak. Daha ilk gününde dalga geçiyorsun. Itır. Bak şu camın köşesinde bez izi kalmış.
2: Aa, nasıl da gördün şuncacık şeyi. Anneme lazım. Bir an önce bitireyim de gideyim. Daha başka yerlere doğrayacağım.
1: Fırın ısınınca böreği sürdüm mü benim işim tamam. Sonra çekilirim odacığıma. Gönül Hanım işim olmayınca ortalıkta dolaşmamdan hoşlanmaz.
3: Şşt kız, bu yana gel.
1: Şşt, haklı.
0: Gönül Hanım, iyi parlatmış mıyım?
2: Ay, bakmadı bile. Sen de uğraştırıp duruyorsun beni.
1: Bir işi iyi yapmadığı için ensende biri olması gerekmez.
2: Dur dur dur. Yatak odasına geçti. Ay bu saatte uyunur mu kız?
1: Ay, seninle işimiz var. Ama meraklısın. Neyse. Ay. Neyse hadi alışırsın, alışırsın.
0: Hep onun gibi bir tuvalet masam olsun isterdim.
1: Kim istemez? Hayatta her şey var.
2: Baksana kız. Şişelerce koku, her çeşit boya.
1: Onlara boya değil, makyaj malzemesi denir.
2: Sen kim bilmiyorum. Kız şuna bak. Ay renk renk saçlar. Hepsini de takıyor mu?
1: Tabii. O gün canı hangisini isterse onu.
2: Aynı film artistleri gibi yani.
1: O da bir film artisti sayılır. Ama tek izleyicisi kocası.
2: Ana. Her şeyi onun için mi yapıyor?
1: Çok düşkündür ona. Kendini beğendirmek için kılıktan kılığa girer. Ama ne çare?
2: Niye öyle dedin ki? Adam yaramaz mı?
1: Hem de nasıl? Aman. Neyse, bunlar bizi hiç ilgilendirmez.
2: Bak. Köpeği de anlarmış gibi burnunu yukarı dikmiş onu seyrediyor.
1: Kadıncağızı anlayan bir o.
2: Ay boyandıkça daha da güzelleşti.
1: Daha bu ne ki?
2: Dur kız, aynı demin televizyondaki kadın gibi oldu. Ha,
1: çok maharetlidir. O gün kime özendiyse saçı, başı, giyimi, çantasıyla ikiz kardeşi gibi oldu.
2: Vallahi hiç böylesini görmemiştim. Yani gerçek hayatta, hani televizyonda, sinemada falan oluyor da.
1: Hayatta bir oyun değil mi zaten? Aman sen nereden bileceksin?
2: Aman adım başı beni küçümseyeceksen vallahi işimiz var ha.
1: Ay bay pek de alınganmışsın.
2: Ay, ne daha ne ki? Olsun ki ya? Sanki hanım o değil sensin. Bir de bana yüklenmeye çalışıyorsun.
1: Ne de olsa bu evde senden tecrübeliyim.
2: İyi de bunu ben bir süre katlanırım alışana kadar.
1: Bak sonra uyarmadı deme. İş yaparken böyle ağzını açıp Gönül ablaya bakacaksan.
2: Tamam. Bak burası da.
0: Defne dışarı çıkıyorum ben.
1: Akşam yemeği için istediğiniz başka bir şey var mı?
0: Yok.
4: Itır, haftada evet. İki gün geleceksin.
0: Teşekkür ederim, beyime söyledim hanımcığım.
4: Arabanın anahtarlarını nereye koydum ben?
0: Buldum.
4: Motorundan garip sesler geliyor ya. Fuat Bey benimle olduğu gibi onunla da ilgilenmez tabii.
0: Eğer Fuat ararsa kuafördeyim.
1: Peki efendim. Gitti. Efendimle konuşacağım diye çenelerim ağrıyor.
2: Kocasının adı Fuat mı?
1: Arayacağından mı? Ama işte her dışarı çıkışta arar da bulamaz diye mesaj bırakır.
0: Ay, çok güzel ev burası Defne. Gönül abla da amma tatlı kaçık ha. Çok sevdim valla.
1: Şşşt. Söylediğini kulağın duysun Itır.
0: Gene ne yaptın?
1: Ne öyle kaçık filan. Saygı sınırını unutmayalım. Aman, tamam mı?
0: Aman iyi. Bu da kendini İngiliz kontesi sanıyor. Bir emriniz yoksa işimin başına dönüyorum.

0: Tırnaklarınızı biraz kısaltayım mı Gönül abla?
1: Çok değil ama.
0: Yalnız şu kadar. Bakın. Sipariş ettiğiniz yeni model peruklar da hazır.
1: Harika. Giderken unutmayayım. Nasılım bugün?
0: Her zamanki gibi çok güzelsiniz.
1: Kime benziyorum? Hı? Söyle bakalım.
0: Dizideki görümce gibi. Kostans.
1: Evet. Nasıl becerebilmiş miyim onun gibi olmayı? Ha?
0: Güzel. Ama gazeteci kadın havası size daha çok yakışıyordu. Öteki elinizi verir misiniz?
1: Ya. O kadar da uğraşmıştım.
0: Gerçi böyle de güzel ama.
1: Ya sen de bir şeyden anlamaz oldun artık canım.
0: Yok yok, yanlış anladınız. İnanın size her şey yakışıyor. Sizin gibi şık kadın ömrümde görmedim. Artistler bile sizin yanınızda sönük kalır.
1: Ah, çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim Gönül abla. Gördüğümü söylüyorum.
1: Buradan sıkılınca gene gazeteci kadın olurum, tamam mı şekerim? Bakalım Fuat nasıl bulacak.
0: Ne renk oje süreyim?
1: Kırmızı tabii. Daha alışveriş yapacağım. Ne çok işim var. 24 saat yetmiyor.
0: Bu kırmızı iyi mi?
1: Güzel, güzel.
0: Geçen gün bu Kostans rolündeki kadının çok güzel bir kıyafeti vardı.
1: Hangisi?
0: Şöyle puanlı. Yakası açık.
1: Hatırladım, hani omuzları görünen. Ay, ama bakalım öyle bir şey bulabilecek miyim?
0: Sizin elinizden kurtulmaz.
1: Hadi hadi çabuk ol biraz.
0: İkinci kat ojeyi de sürdüm.
1: Tamam, bırak bugünlük o kadar kalsın. O kıyafetin benzerini bulamazsam her şey berbat olacak. Fuat akşam yemeğinde beni dört dörtlük görmeli.

0: pisi, patilerini masanın kenarından çek. Anne ile baba yemek yerken uslu çocuk olmalısın. Oh, bak şimdi de yeni bluzumu mahvediyorsun.
1: Yeni mi?
0: Yeni bluzum, fark etmedin mi?
1: Bilmem, o kadar çok kıyafetim var ki.
0: Ya, demek öyle.
1: Telefon masasının üzerine bazı evraklar bıraktım.
0: Evraklar söz konusu olduğunda hemen...
1: Elbette, şirket senin.
0: Yemekten sonra imzalarım. Hı-hı. Biraz elma tatlısı alır mıydın canım?
1: Ne? Hayır, fazla gelecek, istemem.
0: Peki canım. Kahve?
1: Hayır, teşekkür ederim, sağ ol. Çok yorgunum. Erken yatacağım.
0: Birlikte film seyrederiz diye düşünmüştüm. Ne bileyim, ya da başka bir şey.
1: Kağıtları imzalamayı unut.

0: bir saniye mi?
1: İşte böyle pisi. Gene böyle. Yaptıklarım hiçbir işe yaramıyor. Gel bakalım. Gel kucağıma. Hop. Aferin.

0: Defne, sabah kahvem hazır mı?
1: Ah, tam istediğiniz gibi. Biraz da süt ilave ettim.
0: Güzel, ıtır geldi mi?
1: İçeride, kirli çamaşırları topluyor.
0: Makineye atmadan önce sepeti buraya getirsin, çabuk.
1: Tamam, peki. Ama neden?
0: Ne diyorsam onu yap, üf.
1: Hemen, tamam. Ötür!
0: Neden, nasıl, ötür. Niçin? Herkese cevap vereceğiz artık. Nerede bu gazetenin ilavesi? Ah, işte buradaymış. Aman neyse, sor okurum. Pisi, neredesin? Gel canım, gel, gel, gel. Dur, dur, yüzümü yalama. İyi tamam, koş şuraya hadi. Sen git işine bak.
1: Peki. Ne yapıyor böyle Defne?
2: Bilmem ki. Dur bakayım. Ay, anladım galiba. Fuat Bey'in giysilerini kontrol ediyor.
1: O niye ki?
2: Niye olacak? Başka bir kadının izlerini arıyor. Ha, ay buldu. Ay buldu. O pembelikler ruj izi galiba.
1: Deme kız. Zavallı kadın.
2: Ay, ay hiç olur mu bu? Sen onun gibi gözüne hoş görüneyim diye dedin dur.
1: Ya böyle prensesler gibi güzel ol, varlıklı ol. Ay,
2: gene de yaranama.
1: Kız gözünü sildi. Ağlıyor mu ne?
2: Ay, ay onu hiç böyle çaresiz görmemiştim. Ay canım, içime sildi.
1: Dur dur, ben açarım kapıyı.
2: Dur, yeğenidir. Yeğenidir, arada bir uğrar.
1: Sen de beni bir türlü söylemedin.
0: Gel buraya pisi, gel canım, gel. Merhabalar.
1: Pisi, sana da merhaba canım.
0: Seçil, salona gel.
1: Gizem benim. Seni çok özlemişim.
0: Ben de canım, ama arayı uzatıyorsun.
1: Dur bakayım, sen bir şeye mi üzüldün yoksa?
0: Yo yo, gözüme bir şey kaçtı da demin.
1: Yoksa acıklı bir film mi izledin?
0: İyi ki geldin, iyi ki geldin. Bu yeni kaseti birlikte izleriz.
1: Aa, ayda yılda bir geliyoruz. Videomu seyredeceğiz şimdi.
0: Peki, madem istemiyorsun. Ötür.
3: Evet abla.
0: Al şu çamaşır sepetini buradan hadi.
3: Deterjan azalmış.
0: E alıverin canım, bana söylemeyin bunları.
1: Aman teyzeciğim, ne var bunda sinirlenecek? Tamam canım, sen al sepetim. İşine bak hadi. Ay.
0: Dur bakayım, dur. Ha. Koluna ne oldu senin? Kötü mü orarmış?
3: Neresi? Yok, bir şey olmadı abla, acımıyor.
0: Merdivenden düştüm deme, inanmam.
3: Ne diyeyim ki abla?
1: Yoksa kocan mı dövdü?
3: Gündelikten aldığım paranın hepsini getirmiyorsun diyor. Yetmiyor ki alışveriş, yeme içme. Ben para çalmam.
1: Kendi kazandığını. Doğrusu onun bu yaptığı çok ayıp bir şey. Ona aynen böyle söyle.
3: Abla, kocamdan gizli ne yapabilirim ki ben zaten? Arada canım bir şey çekerse alırım. Onu da saklısı yok ki, beraber yeriz.
0: Bir anlaşma yapalım seninle. Ha. Bundan sonra canın ne isterse Defne'ye söyle, evden versin. Böylelikle ha, aldığın para eksilmez, tamam mı?
1: Tamam abla. Aslında onun nedeni de başka ya, açıkça söyleyemiyor.
0: Neymiş peki? Hadi söylesene.
3: Köyden sıkıştırıp duruyorlar, daha çocuğunuz olmuyor mu diye.
1: İşte şimdi anlaşıldı.
0: Aa, demek senin de.
3: Ne yapayım abla, olmuyor. Öleyim mi Gönül abla?
0: Peki doktora gittiniz mi?
3: Bir kere gittik. Ama benimkini bir daha da götüremedim.
1: Neden? Bir kereyle sonuca ulaşamazsın.
3: Gitmem diyor. Ne yapabilirim ki?
1: Tuhaf. Kolun da çok kötü görünüyor.
3: Dün dedim ki, Gönül ablamın da çocuğu olmamış. Kocası onu hiç sıkıştırıyor mu? Bir eli yağda, bir eli balda. Kraliçeler gibi
1: tamam
3: yaşıyor dedim.
1: Tamam canım, tamam. Bilmediğin konularda akıl yürütme.
3: Öyle değil miydi?
0: Nereden de duyarsınız bunları bilmem ki. İşiniz gücünüz dedikodu. Aa, artık iyice yüz göz olduk canım.
1: Tamam Hatırcığım, tamam, sen işine dön artık. Her şey düzelir, tamam. Hadi merak etme.
3: Tamam, ben şu çamaşırları makineye atayım. Güneş gitmeden Osman.
1: Ah teyzeciğim, senin sinirlerin iyice yıpranmış galiba. Eskiden daha sabırlıydı.
0: Farkındayım, farkındayım. Birden kontrolümü kaybediyorum. Elimde değil, ne yapayım?
1: Belki hayatına anlam katacak yeni bir şey gerekli.
0: Hep kendimle ilgiliyim zaten, görmüyor musun?
1: Dış görünüşünü sık sık değiştirmenden söz etmiyorum ben.
0: Başka ne yapabilirim ki şekerim, ne yapabilirim?
1: Bilmem ki. Senin için neyin daha iyi olacağını bir gün bulacağına inanıyorum.
0: Her zaman böyle iyimser olmayı nasıl beceriyorsun ha?
1: Bilmem, başka türlü elimden gelmez sanırım.
0: Kraliçeler gibi, öyle mi? Bir bilseler.
1: Hadi artık üzme kendini. Benim gitmem gerekiyor. Zaten şöyle bir uğramıştım.
0: Senin de canını sıktım ha?
1: Yok yok. Zaten her gün biraz yürüyüş yapıyorum.
0: Hamilelikte iyi gelir derler değil mi?
1: Sen de gelsin.
0: Olur. Hem pisiyi de gezdirmiş
1: hadi
0: oluruz.
1: Hadi o zaman. Ama 3 saat makyaj yapmak yok. Hem cildinin de nefes alması gerekiyor.

0: Şu kokuya bak, şu güzelliğe. Neredeyse ağacın toprağın rengini unutacağız.
1: Karnın iyice belli olmaya başlamış. Hı-hı.
0: Bak çocuğum, daha dünyaya gelmeden seni doğayla tanıştırıyorum.
1: Hadi gel şurada biraz oturalım.
0: Toprak üzerinde oturmak bana hep gizli bir sevinç vermiştir.
1: Çok güzel. Bu kır havası bana da çok iyi geldi. Şehirden uzaklaşır uzaklaşmaz içimdeki sıkıntı hafifledi.
0: Ah, buna çok sevindim. Bıktım artık şehir yaşamından, egzoz dumanından, kışın kaloriferisinden, apartmanlardan, taşıtlardan.
1: Hiç böyle konuştuğunu duymamıştım.
0: Ne yapalım, bazen böyle oluyor işte.
1: Evet, herkes aynı şeyi düşünüyor artık. Büyük şehirlerde yaşamak gittikçe zorlaşıyor.
0: İlkokuldayken okuyacağım, mesleğimde ilerleyip başarılı olacağım ve çok para kazanıp şehir dışında yaşayacağım dermişim. Hayaller, istekler ve gerçekler.
1: Ah, sahi, hani üniversite sınavlarına beraber girmiştik de annem alay etmişti bizimle.
2: Evet, ablam beni ne zaman ciddiye aldı ki zaten.
0: Teyze, yeğen aynı fakültede okuyacaktık.
1: Ben o sınavlara hala giriyorum.
0: Ne?
1: Evet, o günden beri her sene.
0: Teyzeciğim, sen inanılmaz bir insansın.
1: Ne var bunda şekerim?
0: Çok şaşırttın beni. Niye hiç söylemedin?
1: Bilmem ki. Artık hazırlanmadan giriyorum. Zaten kazanmaktan umudum yok.
0: Ama bu senenin sonuçları belli olmadı değil mi?
1: Yine aynıdır. Alıştım artık.
0: Böyle konuşma. Hiç belli olmaz.
1: Hayatımda yaptığım tek önemli şey, hiçbir şekilde çocuğum olmayacak. Bu anlaşıldı. Fuat evlatlık almamıza kesinlikle karşı. Hiç kazanamayacağımı bilsem bile gene de gireceğim bu sınavlara.

0: Gönül Hanım televizyonun karşısında uyuyakalmış. Kapatayım bari.
1: Ben de biraz dinleneyim.
0: Oh, çok yoruldum. Evin girdisine çıktısına alıştım bakıyorum. Al. Al bu da yorgunluk kahven.
2: Sağ ol.
0: Karşılıklı içelim.
2: Sağ ol. Kısa da ben bir şey söyleyeceğim. Ben bu Gönül ablaya vallahi acımaya başladım.
0: Aman sen kendine bak kızım. Ne saçma.
2: Anlamıyorsun ki. Bir günü öbür gününe uymuyor vallahi. Çok mutsuz, yazık.
0: Ben ne kendime ne başkalarına acırım.
2: Yediği önünde kadının, yemediği arkasında. Bir giydiğini bir daha giymiyor ama.
0: Onun hayatında bir şey eksik
2: ya.
0: Onun yerine de hiçbir şey koyamaz.
2: Neymiş ki eksiği?
0: Sevgi.
2: İnsan bu kadar çok şeye sahip olunca sevgiyi ne yapsın?
0: Ne kadar cahilsin.
3: Şşt, şşt. Kız, uyandıracaksın.
0: Ay, uyansa daha iyi. Baksana kabus görüyormuş gibi.
2: Yüzü allak pullak baksana.

Neresi burası? Bu caddeyi daha önce hiç görmemiştim. Yerdeki bu gömlek kimin? Şu sopanın ucuna bayrak gibi asalım onu. Aa, caddenin iki yanına kadınlar sıralandı. Niye bana öyle bakıyorlar? Şimdi de ne ayıp der gibi ellerini ağızlarına götürüyorlar. Gitmeliyim.

Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altında.

Bir gün gelecek, ben gibi naçar olacaksın. Kendin gibi bir zalime duçar olacaksın. Geçmedi bir gün nazü niyazım sana ey mah. Bir gün gelecek, sen de bana yalvaracaksın. Güftesi ve bestesi Bimenşen'e ait Hüseyini makamındaki bu eseri Ersin Çelik'in yorumundan dinledik hep birlikte. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüyle daha yine bir saat boyunca huzurlarınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Hüseyini ve Muhayyer Kürdi makamında eserlerle birlikteyiz. İkinci Hüseyini eseri Meral Uğurlu'nun yorumundan sunuyoruz. Tabii Mustafa Efendi'nin Hüseyini makamındaki Yürük Semai. Ben gibi sana aşıkı üftade bulunmaz, sen gibi güzel dahi bu dünyada bulunmaz.

Güftesi ve bestesi Udi Hrant Kenkiloğlu'na ait Hüseyini eseri Metin Everest'ten dinliyoruz. Söyle ruhum, sevdan beni kaç yıl yakacak? Ben saramadım seni, eller mi saracak? Belki ömrüm senin aşkınla solacak. Ben saramadım seni, eller mi saracak?

Tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır. Sevda denilen şey yaşayan hatıralardır. Sevmek de sevilmek de bahar ömrü kadardır. Sevda denilen şey yaşayan hatıralardır. Necdet Atılgan'ın bu sözlerine Selahattin İnal'ın Hüseyini bestesini Sabite Turgül Erman'dan dinliyoruz.

Sıradaki eserimizin güftesi yine Necdet Atılgan'a ait. Bu kez Hüseyini şarkının bestekarı Selahattin Pınar. Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz eseri. Hayal deryasına ben bazı bazı dalmasam bir türlü, dalsam bir türlü. Derdime aşina olan bu sazı çalmasam bir türlü, çalsam bir türlü.

Aşık Emrah'ın şiirine, Fehmi Tokay'ın Hüseyini bestesini Tülün Korman'dan dinliyoruz. Tutam yarilinden tutam, çıkam dağlara dağlara, olam bir yarili bülbül, inem bağlara bağlara.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Muhayyer Kürdi makamında eserlerle devam ediyor. Bu makamda dinleyeceğimiz ilk eser Selahattin Pınar'ın bir bestesi. Güfte Fuat Edip Baksı'ya ait. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Bakışı çağırır beni uzaktan, varınca çatılır kaşlar, nedendir? Bir yandan hoşlanır azarlamaktan, bir yandan gözünde yaşlar, nedendir? Eserin girişindeki klasik kemençe taksimini Ekrem Erdoğru'dan dinleyeceğiz.

Turhan Oğuzbaş'ın güftesini yazdığı Avni Anıl'ın Muhayyer Kürdi şarkısı var sırada. Koray Safkan'dan dinliyoruz. Unutulmuş ne varsa sevgiden geri kalan, bir kadeh şarap gibi içilmiş şarkılarda. Bütün ışıklar sönmüş, terk edilmiş hatıran, bir senin aydınlığın karanlık sokaklarda.

Güftesi ve bestesi Haydar Telhüner'e ait Muhayyer Kürdi şarkıyı Akın Uğur'dan dinliyoruz. Sonsuz karanlıklarda güneşim Leyla, hem güneşim hem eşim, yoldaşım Leyla.

Güftesi Vecidi Bingöl'e, bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait Muhayyer Kür diye eser var sırada. Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Gönlüm özledikçe görürdüm, hele lacivert kanatlı kumru olsaydım, seni kıskanırdım rüyada bile, ahu gözlerinde uyku olsaydım.

Güfte ve bestesi Muzaffer İlkar'a ait Muhayyer Kürdi eseri de Tahir Engin İçöz'den dinliyoruz. Ben de aşk tükendi, ateşim yanmaz, bu ateş küllendi, seni de yakmaz. Çağırsan faydasız, gelsem de olmaz, gelemem meleğim, geç bu sevdadan.

Sevgili dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gece de sonuna ulaştık böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi, sizlere yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son şarkı, Şekip Akif Bey'in güftesini yazdığı Bimenşen'in Muhayyer Kürdi şarkısı. Şükrü Türkmen'den dinliyoruz son eserimizi. Bir gün unutur zannediyor, aldanıyorsun. Sen kalbimi hayfaki, vefasız sanıyorsun. Ben anlıyorum, şüpheyle hep yanıyorsun. Sen kalbimi hayfaki, vefasız sanıyorsun. Hoşça kalınız.

Yıldızlar Altında sona erdi. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Müzikler hayatı anlatır.
1: İstanbul Radyosu'ndaki müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler ve yapım görevlimiz Canan Polat'la birlikte 7 gün sonra her zamanki gibi yine burada radyomuzun TRT Radyo 1 stüdyosundayım. Ve 50 gün sonra Hollandalı topluluk Wolf de Kunst, yaygın olarak bilinen adıyla The Art Company, 1983 yılının anılarında Susanna'yı anlatmak üzereyken geliyorum mikrofona. ...1983'te Hollanda'nın Tilburg kentinde Wolf de Kunst adıyla kurulur ama Avrupa'da The Art Company adıyla ünlenir bu pop ve reggae topluluğu. Kurulduğu yıl kaydettikleri tekli plakla Hollanda listelerinde zirveye ulaşırlar. Onları liste başına yükselten Susanna'yı topluluğun üyelerinden Ferdi Lansey besteler, sözlerini Caroline Bochmann yazar ve Susanna'yı The Art Company'nin solisti Noel Havens'le topluluğun ona eşlik eden üyeleri anlatırlar.

Hollandalı The Art Company hayatı anlatan müziklerimizden ayrılıyor ve bir İngiliz Cliff Richard İtalyanca sözlerle dillendiriyor adı Maria olan Brezilyalı bir kızı. İngiliz dedim ama aslında yarı Hintli yarı İngiliz Cliff. 84 yıl önce Hintli bir anneyle Britanyalı bir babadan Hindistan'ın Lucknow kentinde dünyaya gelir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da ailesiyle birlikte Büyük Britanya'ya yerleşir. Özellikle 50'lerin sonu ve 60'lı yıllarda The Shadows eşliğinde seslendirdiği ezgilerle Avrupa'nın ve dünyanın gözde sesleri arasındadır Cliff. 1965 yılında gittiği Roma'dan döndüğünde stüdyoya girerek When in Rome, Ben Roma'dayken albümünü kaydeder. Brezilyalı besteci Carlos Eduardo Lira Barbosa'nın notalarındaki herhangi biri olan Maria'yı Giulio Rapetti'nin İtalyanca sözleriyle bu albümünde anlatır. Maria Ningem.

Brezilyalı bir besteci Carlos Eduardo Lira Barbosa ve İtalyan bir söz yazarı Giulio Rapetti. Dilimizde adı bilinmeyenler için kullanılan sarı çizmeli Mehmet Ağa'nın

Portekizce'deki dişil iz düşümü olan Maria Ningem, hayatı kadın isimleriyle anlatan müziklerimize onların notaları, sözleri ve Britanyalı Cliff Richard'ın sesiyle ulaştı. Kolombiyalı Maringa ise 1954 yılının beyaz perdesinden, Andrew Morton'un yönettiği Green Fire filminden ulaşıyor bu pazar sabahına. Stuart Granger, Grace Kelly, John Erickson ve Paul Douglas paylaşıyorlar bu serüvenin başlıca rollerini. Yalnızca bir serüven değil, dönemin İstanbul sinemalarında Yeşil Ateş adıyla gösterilen Green Fire. Kolombiya dağlarındaki yüzlerce yıldır işletilmeyen zümrüt madenlerini ele geçirme hırsının yeşil ateşlerini yakıyor beliküllerde. Ve Maringa'yı Alberto Batet adıyla Mendoza'da dünyaya gelen, 26 yıl önce 80 yaşında yine Mendoza'da yaşama veda eden Arjantinli şarkıcı Leo Marini anlatıyor zümrüt yeşili alevlerin yansıdığı o Latin gecelerinde.

Kolombiyalı Maringa 72 yıl öncesinin peliküllerindeki Green Fire'dan geldi, hayatı kadın isimleriyle anlatan müziklerimize. Haftalar önce İtalyan asıllı Amerikalı Perry Como'nun, Earl Schumann ve Maurice Boover'ın müziği ve sözleriyle 1962 yılının anılarından getirdiği Katerina bu haftada geliyor müzikler hayatı anlatır. Ama bu kez 1995 yılından ve bir Britanyalının yorumundan. Ray Irwin Keith adıyla 64 yıl önce Londra'da dünyaya gelir, müzik dünyasında swing'in ağababası anlamına gelen The Godfather of Swing lakabıyla anılır bu Britanyalı. The Ray Gelato Giant ise onun müzisyen arkadaşlarıyla birlikte oluşturduğu swing, jazz ve blues jump topluluğu ve The Ray Gelato Giants, Katerina'yı 34 yıl önce işte bu swing and blues jump duygusuyla anlatmıştı.

Katerina 1995 yılında Londralı Ray Gelato'nun sesinde, Katalunyalı Lola ise Paris'te şöhrete ulaşan Sicilya kökenli Belçikalı Salvatore Adamo'nun dilinde. İberya'da bir Katalan gecesinde leylaklar açtığında rastlar ona Adamo. Yıldızlı gökyüzünün altında bir çingene ateşi gibi yakar, kendine tutsak ve mahkum eder onu Lola. Ve Adamo'nun müziği, lirikleri ve sesiyle hayatı anlatan müziklerimize gelir 31 yıl öncesinin anılarıyla. Quand la nuit catalan est assez lila, sous le ciel étoile, tu redeviens gitan, et me voilà envoûté comme dame Lola.

Kimi Salvatore Adamo gibi İspanya'nın Katalunya'sında rastlar müziklere adını veren kadınlara. Kimi de Cezayir asıllı Frankofon Enrico Macias gibi bir Paris kafesinde. 1975 yılının anılarında Claude Morgan ve Willem Bugin'in müziği ve lirikleri anlatır onların bu rastlaşmasını. O tam içeri girmek üzereyken Melisa dışarı çıkar. Kısaca günaydınlaşırlar. Mutludur Melisa, acelesi vardır. Ayrılmalarından önceki gibidir. Şimdi ise en ufak bir duygudan yoksun, yoldan geçen umursamaz biri sanki. Birkaç damla gözyaşı dökmüş, biraz olsun aşkı özlemiş olsaydı Enrico daha az pişmanlık duyardı belki. Kesinlikle bir başkası almıştı kalbindeki yerini. Artık o Melisa'nın uzayıp giden aşıklar listesindeki herhangi bir isimdi. Enrico Macias ve o Melisa.

0: Bu hafta hayatı yine kadın isimleriyle anlattı müzikler. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yine TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler ve yapım görevlimiz Canan Polat'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan hepinize müzik dolu, sağlıklı günler diliyorum sevgili dinleyiciler. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.
1: Müzikler hayatı anlatıyordu.

0: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun.
1: Milyonlarca Balkan göçmeninin kalbinden kopup gelen bir hikaye. Geçmişin kokusu TRT ortak yapımıyla. Hasret kaldığınız her şeyle sinemalarda. Gelecek bazen geçmişte saklıdır.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü Bunu Biliyor Muydunuz köşemizde dünyadaki en büyük dil ailelerinden birinden söz edeceğiz. Hint-Avrupa dilleri.

0: Peki Hint-Avrupa dil ailesi nedir? Dil bilimciler dünya dillerini benzer kökenlerine göre gruplandırır. İşte Hint-Avrupa dil ailesi de bu gruplardan biridir ve dünyada en çok konuşulan dil ailesi olarak kabul edilir. Yapılan araştırmalara göre dünya nüfusunun yaklaşık %46'sı bu dil ailesine ait dillerden en az birini konuşuyor. Bu aileye hangi diller giriyor diye merak edebilirsiniz. Aslında günlük hayatta sıkça duyduğumuz pek çok dil bu aileye aittir. İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Rusça gibi Avrupa dillerinin çoğu Hint-Avrupa dil ailesinin bir parçasıdır. Sadece Avrupa'da değil, Asya'da konuşulan Hintçe ve Farsça da yine bu dil ailesine aittir. Peki bu dillerin ortak yönü nedir? Dil bilimciler bu diller arasında kelime kökleri ve gramer yapılarında benzerlik bulmuştur. Örneğin anne anlamına gelen bazı kelimelere baktığımızda İngilizce'de mother, Almanca'da mutter, Farsça'da mother gibi benzer sesler olduğunu görebiliriz. Bu benzerlikler bu dillerin çok eski zamanlarda ortak bir kökten geldiğini düşündürmektedir. Bilim insanlarına göre bu ortak kök dil yaklaşık 5-6 bin yıl önce konuşuluyordu. Daha sonra göçler ve kültürel değişimler sayesinde bu dil farklı bölgelere yayıldı ve zaman içinde birçok farklı dile dönüştü. Kısacası bugün farklı ülkelerde konuşulan birçok dil aslında binlerce yıl önce aynı kökten doğmuş olabilir. Dil bilim sayesinde bu bağlantıları keşfetmek mümkün oluyor. Evet sevgili dinleyiciler, bugün sizlere Hint-Avrupa dil ailesi hakkında kısa ama ilginç bilgiler aktardık. Belki de konuştuğunuz bir kelimenin kökeni binlerce yıl öncesine dayanıyordur. Bir sonraki Bunu Biliyor Muydunuz köşesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu Biliyor Muydunuz?

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'le İstanbul'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor ve Muğla Spor'la Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Arsavev takımını tebrik etti. İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sarı-kırmızı renklerle ışıklandırıldı. 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'ın o renkleri köprüye yansıtıldı. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmaya

amaçlayan küresel Sumut filosu Muğla Marmaris'e ulaştı. Aktivistler Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın filoya yönelik İsrail saldırıları için resmen başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi. Filonun yeni yol haritası 12 Mayıs'ta Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Katliamcı İsrail 7 aydır yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Bölgedeki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 72.737'ye yükseldiği bildirildi. Dünya ABD-İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, ABD'nin teklifine cevabını arabuluculara iletti. İran medyası, ABD'nin sunduğu teklifin İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini, İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. ABD Başkanı Trump da İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. İran'ın petrol ihracatında stratejik öneme sahip Hark Adası açıklarında büyük bir petrol sızıntısı meydana geldiği iddiaları tartışılmaya devam ediyor. Amerikan basını uydu görüntülerine göre Basra Körfezi'nde geniş bir tabakanın yayıldığını öne sürdü. Görüntülerdeki maddenin petrol olup olmadığı ve sızıntının nereden kaynaklandığı konuları ise belirsizliğini koruyor. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülati ile telefonla görüştü. Görüşmelerde İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi. Belçika Kraliçesi Matilde, Türkiye ziyareti kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü kurumlarından Baykar'ı ziyaret etti. Kraliçe'ye tesislerdeki incelemeleri sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik etti. İşbirliği imkanlarının ele alındığı ziyarette insansız hava araçları teknolojileri yerinde incelendi. Irak, Türkiye'den 20 adet uçak savar füze sistemi satın almak için yürüttüğü müzakerelerin son aşamasına geldi. İsrail medyası ise Tel Aviv'in duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin alternatif uçuş rotaları planlaması gerekebileceği yazıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rum yönetiminin provokatif hamlelerine tepki gösterdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rum kesiminde yer alan Baf kentindeki Atatürk Caddesi'nin isminin değiştirilmesini düşmanca bir tutum olarak değerlendirdi. Ünal Üstel, Beşparmak Dağları'ndaki Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarının kaldırılmasına yönelik öneriye de sert tepki gösterdi. Bu yıl 70.si düzenlenen Eurovision şarkı yarışması, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Turkuaz Salı töreniyle başladı. Yarışma bu yılda İsrail'e yönelik protesto ve boykot çağrılarının gölgesinde gerçekleşiyor. Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 15 polis hayatını kaybetti, saldırıda 3 polis de yaralandı. Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısına Türkiye'den kınama mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz açıklamasında bulundu. CHP Merkez Disiplin Kurulu partideki yolsuzluk iddiaları nedeniyle arınma çağrısı yapan eski ilçe başkanları için bugün toplanacak. İstanbul İl Başkanlığı'nın Şubat'ta ihraç ettiği 30 eski ilçe başkanından 16'sı karara itiraz etmişti. Kurul toplantıda itirazları ve savunmaları inceleyecek. Haberleri dinlediniz.

batıyor. Sarılsan da, yalvarsan da seni duyamıyorum.

Neredeyim bilmem, kaybettim kendimi, bulamam yeniden ben artık.

varmıyor, dilim tutmuyor, elim gelmiyor. İçimden şarkılar.

Geceler sensiz bir hüzün basıyor gökteki yıldızım. Nerede parlıyor şarabın kokusu, kadehin sesi kesmiyor beni. Sigara nefesi varmıyor, dilim tutmuyor.

boğacak beni. Martılar çığlıkla çağırır seni. Notalar tembel melodi, ruhsuz uymuyor sesler. Halim umutsuz, varmıyor dilim, tutmuyor.

Cihancı, ben her zaman böyleyim. Öteyine sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır, kaldır artık boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı gör yavaş.

İşte hancı, ben her zaman böyleyim. Öteğine sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır artık boş kadehi, neyleyim. Şu bizim hesabı gör.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor ve Muğla Spor'la Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Arsavev takımını tebrik etti. İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sarı-kırmızı renklerle ışıklandırıldı. 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'ın renkleri köprüye yansıtıldı. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu Muğla Marmaris'e ulaştı. Aktivistler Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın filoya yönelik İsrail saldırıları için resmen başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi. Filonun yeni yol haritası 12 Mayıs'ta Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Katliamcı İsrail 7 aydır yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Bölgedeki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 72.737'ye yükseldiği bildirildi.

Dünya ABD-İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, ABD'nin teklifine cevabını arabuluculara iletti. İran medyası ABD'nin sunduğu teklifin İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini, İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. ABD Başkanı Trump da İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. İran'ın petrol ihracatında stratejik öneme sahip Hark Adası açıklarında büyük bir petrol sızıntısı meydana geldiği iddiaları tartışılmaya devam ediyor. Amerikan basını uydu görüntülerine göre Basra Körfezi'nde geniş bir tabakanın yayıldığını öne sürdü. Görüntülerdeki maddenin petrol olup olmadığı ve sızıntının nereden kaynaklandığı konuları ise belirsizliğini koruyor. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ve Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülhati ile telefonla görüştü. Görüşmelerde İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi. Belçika Kraliçesi Matild, Türkiye ziyareti kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü kurumlarından Baykar'ı ziyaret etti. Kraliçeye tesislerdeki incelemeleri sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik etti. İşbirliği imkanlarının ele alındığı ziyarette insansız hava araçları teknolojileri yerinde incelendi. Irak Türkiye'den 20 adet uçak savar füze sistemi satın almak için yürüttüğü müzakerelerin son aşamasına geldi. İsrail medyası ise Tel Aviv'in duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin alternatif uçuş rotaları planlaması gerekebileceği yazıldı. Bu yıl 70.'si düzenlenen Eurovision şarkı yarışması Avusturya'nın başkenti Viyana'da turkuaz halı töreniyle başladı. Yarışma bu yılda İsrail'e yönelik protesto ve boykot çağrılarının gölgesinde gerçekleşiyor. Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 15 polis hayatını kaybetti, saldırıda 3 polis de yaralandı. Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısına Türkiye'den kınama mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz açıklamasında bulundu. CHP Merkez Disiplin Kurulu partideki yolsuzluk iddiaları nedeniyle arınma çağrısı yapan eski ilçe başkanları için bugün toplanacak. İstanbul İl Başkanlığı'nın Şubat'ta ihraç ettiği 30 eski ilçe başkanından 16'sı karara itiraz etmişti. Kurul toplantıda itirazları ve savunmaları inceleyecek. Ankara'nın Polatlı ilçesi bu yıl 5.'si düzenlenen Uluslararası Gordiyon Yarım Maratonu'na ev sahipliği yaptı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Gordiyon'daki Midas Tümülüsü önünde başlayan yarışta sporcular 10 ve 21 kilometrelik genel klasmanda ter döktü. Haberleri dinlediniz.

Denizlerimizde hava durumu. Fırtına beklenmiyor. Karadeniz parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga 50 santimetre ile 1 metre, görüş iyi. Ege Denizi parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzey güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi. Akdeniz parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi. Van Gölü parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 25 ila 75 santimetre, görüş iyi.

0: Sabahın hayrı.
1: Sabahın hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor Sefa Saygılı. Sefa Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Hoş geldiniz hocam. Sefa Hocam, sizinle bu sabah kolyeyi konuşalım. Kolye nedir? Bunu nasıl izah edebiliriz? Buradan girelim.
2: Kolye ilginç bir konu. Günümüzde gerek psikolojide, gerek felsefede, gerekse nörobilimde çok tartışılan bir konu. Evet. Ve henüz

0: bilim insanlarının, felsefecilerin bir ortak noktaya varamadıkları, açıklayamadıkları bir konu. Tarifi şöyle, yemyeşil bir bahçede olduğumuzu düşünelim mesela. Mevcut harika çiçekleri görüyoruz. Gülün, karanfilin, ne bileyim mis gibi kokularını içimize çekiyoruz. Gökyüzünün muhteşem manzarasını temaşa ediyoruz. Böylece bir haz duyuyoruz. İşte buradaki bu subjektif duygulara kualia diyoruz. Veya acı bir biber yiyoruz. O biberin acımı bize verdiği hissiyat. Bu hissiyatı tarif etmek zor değil ve kişilere göre değişiyor. Öznel yani subjektif hissiyat bu. Bu duyumlarımıza, algılarımıza kualia diyoruz. Bu aslında bu öznel yani subjektif deneyimler bizi biz yapan, dünyayı algılayışımızı şekillendiren temel unsurlar. Kualia bir kişinin yalnızca kendisinin tecrübe edebileceği, dışarıdan gözlenemeyen, ölçülemeyen niteliklerine verilen ad. Yani algıladığımız şeyler zihnimizde meydana getirdikleri öznel karakterli, subjektif karakterli deneyimler, öznel nitelikler olarak tanımlıyoruz. Dediğimiz gibi bir kırmızılık, bir hoş koku, bir acı. Bunların hepsi kualia'ya giriyor. Veya bir portakal aldık elimize. Onun mis gibi kokusunu duymak. Ağzımıza aldığımız zaman o tadını hissetmek. Yine kualia, hissiyatımız.
1: Evet.
0: Şey olarak.
1: Peki bunun psikolojideki karşılığı ne hocam? Yani nereye kadar varabilir? Ne zaman psikolojinin konusu olur? Buna da bakalım
0: Evet
1: isterseniz.
0: yani psikolojinin konusu tabii bu yani bunları bu hissiyatların nasıl olduğu, nasıl ortaya çıktığı ve her insanda nasıl farklı farklı algılandığı psikolojinin de konusu. Yani sizin algılanmanızla benim algılamam farklı farklı. Ve bunu başkasına tarif etmeniz de çok zor yani. Çünkü arada farklılıklar var. Subjektif bir olay olduğu için. Bu tamamen öznel olduğu için muhtemel bir hataya da konu olmaz. Çünkü insanın şeyidir o. Subjektif bir
1: Tabii.
0: duyumudur yani. Evet.
1: Hani şey gibi renkler ve zevkler tartışılmaz
0: Tartışılmaz
1: diyoruz
0: gibi bir şey. Evet. Yani bu hiçbir fiziksel bilgi içermeyen belli algısal deneyimlerin adı. Kısacası koala yani mavi renginin maviliğini, ağrı hissini veya kahvenin tadını, bir çayın tadını, bunların duyumları, algıları, etkileri ham hislerini ifade etmeye koala diyoruz. Ve bu nasıl oluyor? Koala sadece böyle gördüğümüz nesnelerden de ortaya çıkan bir durum değil. Diyelim bir sevdiğimiz biri var. Onu zihnimize getirdiğimiz zaman onun bize verdiği duyumlar da bir koalya.
1: Elbette,
0: İnsanın
1: evet.
0: sevgilisinin veya annesinin, babasının, rahmetli annesinin, babasının zihnine gelir mi? İçimize bir takım duygular fışkırır, harekete geçer. Bunun adı da koalya. Yani bunu canlandırmak için sevilen birinin yüzünü canlandırdığımız zaman hayali bir his veya bir ışık gördük, o retinamıza yansıdı. Hücreleri uyardığı tetiklenen bir görüntüsü yine bir koalya örneği. Bizim
1: Evet.
0: gözümüz görmüyor aslında, beynimiz görüyor, beynimize gidiyor
1: Doğru.
0: uyaran, beynimizde şekil alışıyor. Yani nöral aktiviteyle oluştuğu belli, yani nöronlar arasındaki iletiyle oluştuğu belli ama bu nasıl? Herkeste nöronlar var, herkeste nörotransmitter dediğimiz taşıyıcı maddeler var. Elektrokimyasal yolla yayılıyor beynimizde bu veya sinirlerimizde. Ama bunlar nasıl her insanda farklı farklı duyumlara, algılara sebep oluyor? Bunları bilemiyoruz işte. Buna koalya diyoruz. Bu nasıl oluyor da beynimiz fiziksel mekanizmaları bir koalya sebep oluyor? Yani beynimiz düşündüğümüz zaman maddesel bir yapı. 1 kilo 300-350 gram gelen bir et yığından ibaret beynimiz. Şöyle çıkardığımız buraya koyduğumuz zaman bir muhallebi gibi yayılan %80'i suyun içerisinde olan bir madde yığını. Ama bu nasıl oluyor? Bu hissiyatlara sebep oluyor ve herkese farklı hissiyatlara sebep
1: Ya
0: oluyor.
1: muhteşem bir
0: Herkesin
1: şey.
0: beyni aynı maddelerden oluşmasına rağmen değil mi?
1: Evet,
0: İlginç bir şey.
1: çok
0: Bu
1: muhteşem bir
0: tartışılıyor ve
1: şey.
0: bilincin zor konusu, felsefenin zor sorunu gibi adlandırılıyor bu yani. Ve bunun
1: Özellikle
0: sebebin
1: estetik kişiler bu herkesteki farklı beğeni durumunu inceliyorlar. Çok karşılaştığım bir sorudur benim. Yani

0: güzel bir eser, güzel bir müzik eseri ama kime göre güzel? Size göre güzel, bana göre değil, öbürüne göre Şimdi böyle bir relatif durum var orada da. Yani
1: Relatif
0: izafi,
1: durum, çok doğru, evet.
0: kişiden kişiye değişen bir durum var.
1: Yani
0: Evet,
1: oradaki
0: doğru.
1: güzellik algılayışı veya güzellik değerlendirilmesi de bir kuali örneği aslında. Siz güzel görüyorsunuz, başkası öyle görmeyebiliyor yani. Kişiye göre değişiyor.
0: Şimdi hocam bu bir psişik rahatsızlık olarak okunabilir mi?
1: Yok, psikolojik
0: Bir
1: özellik rahatsızlık değil tabii,
0: özür dilerim,
1: herkeste
0: bir psişik
1: olabilen bir şey.
0: özellik bu. Nerelere varabilir? Mesela diyelim ki insanın bu bir şeyi beğenmesi, ötekinin beğenmemesi bir takım çatışmalara kadar götürebilir mi insanı?
1: Götürebilir tabii.
0: Gerilimlere kadar götürebilir mi?
1: Götürebilir,
0: İsterseniz
1: değerlendirebilir.
0: bunu bir müzik arası verelim.
1: Tamam.
0: İkinci bölümde devam edelim Sefa Hocam. Dede Efendi'nin Neva makamındaki eserini Zekai Tunca seslendiriyor. Ey Gonca Dehen, ahı seherden hazer eyle. Buyurunuz.

0: Sefa Hocam, bu Kualiye'yi konuşuyorduk. Tekrar size bırakayım sözü.
1: Evet.
0: Epey konuşacak şey var. Konuşmanın başında da söylemiştiniz. Birçok alanın aslına bakarsanız konusu haline gelmiş felsefenin de psikolojinin de. Tekrar size bırakayım ben sözü.
1: Evet,
0: Buyurun.
1: kualya herkeste var ama bazı insanlarda daha farklı hissedilebiliyor. Yani estetik anlayışı güçlü, romantik, çevresine bir düşünceyle, değişik hissiyatla bakan kişilerde kualya daha güçlü hale geliyor. Kualya duyguların şiddetine, derinliğine, kendine özgü doğasına kualya diyorduk. Bu yüzden günümüzde halen gizemini koruyan, hakkında uzlaşılmamış bir problem. Ama insanların yetişme tarzlarına göre, kişiliklerine göre kualya değişik renkler alabiliyor. Ama herkeste az veya çok var.
0: Evet. Hocam şöyle bir şey sormuştum programı, müziğini anons etmeden önce. Bu bir gerilime, çatışmaya sebep olabilir mi? Yani insanların farklı beğeni algıları onları aşırılığa götürebilir mi? Mesela bir şeyi beğenmeyene beğeninin itiraz etmesi, bundan dolayı çatışmaya yönelmesi gibi şeyler tabii yani.
1: Yani olabilir tabii, insanlar inatçı şekilde bakış açılarını sabitlerlerse olabilir ama kualya aynı zamanda sanatçıların temel motivasyon kaynağı. Öyle siz de bir müzik eserine bakıyorsun, bir başkası da bakıyor ama sizinki çok farklı. Çok estetik, çok yüce duygular ihtiva edebiliyor. Çok daha zevk veriyor, haz veriyor. Tabiatın güzellikleri için de öyle. Bir sanatçı oraya baktığı zaman değişik şeyler görüyor. Ondan roman çıkarıyor, şiir çıkarıyor, icabında estetik. Onlara bakarak tablolar yapabiliyor. Yani
0: Evet.
1: sanatçılar kualyaları güçlü kişiler şey olarak. Bu farklılıkların çok büyük faydası oluyor bu şekilde.
0: Evet.
1: Sanatçı da toplumu renklendiren, toplumun haz duygusunu, hayatta mutluluğunu artıran kişiler olarak
0: Tabii.
1: fayda veriyorlar. Ama bu kualyayı hakikaten açıklamak zor. Böyle fizikalist bir yaklaşımla, bir materyalist yaklaşımla açıklanamıyor bu. Yani aynı bir yapay zeka, bir robot nasıl böyle şeyler hissedemezse, ancak insanlar hissedebilirse, arada insan olmanın bir farkıdır aynı zamanda
0: Elbette.
1: kualya.
0: Elbette.
1: Ve bu yüzden beynimizdeki o et parçasıyla bu kualya nasıl oluştuğu konusu halen gizemini sürdürüyor.
0: Hocam şöyle bir şey de benim çok dikkatimi çekiyor. Bilgi insanın beğenisini çok şekillendiriyor sanki. Mesela bir eğitim görmüş herhangi birinin estetik algısıyla eğitim görmemiş bir pek fazla bilgisi olmayan birinin estetik algısı, beğenisi galiba örtüşmüyor birbiriyle.
1: Kesinlikle çok farklı yani tabii.
0: Evet, yani ne bileyim, herkes müzik eğitimi alamaz. Herkes resim eğitimi alamaz. Tabii bunlar mümkün değil herkes için ama mesela eğitimini aldıkça bir alanın o konuya bakışınız daha bir değişiyor. Tanıdıkça daha bir değişiyor. Efendim, o eğitim size bir şeyi beğenip beğenmemeniz, beğenecekseniz neden beğendiğinizi size izah eden bir eğitim aynı zamanda. Dolayısıyla biraz sanki bunun eğitimle de alakası var diye düşünüyorum açıkçası. Ne
1: Kesinlikle
0: dersiniz?
1: evet. Yani insan eğer eğitimli ise, belli bir entel düzeyi yüksekse, hayata, olaylara, tabiata bakışı değişiyor. Yani bir şiir okumaktan zevk alıyor, bir roman okumaktan haz duyuyor. Yani kualya değişiyor, herkese göre değişebiliyor
0: Tabii,
1: aslında.
0: evet.
1: Bu yüzden özellikle yeni nesli genç kuşağı kualyası gelişmiş kişi.

0: kişiler olarak yetiştirmek lazım ki hayattan daha çok zevk alsınlar, hayata daha çok bağlansınlar. Böyle kişiler de aynı zamanda çabuk öfkelenmekten, agresiflikten, kavga gürültüden uzak duruyorlar. Yüksek zevkler olduğu için. Yani bir enstrüman dinlediği zaman mesela stresi gidiyor insanın diyelim. O yüzden kolye önemli gençleri yetiştirirken.
1: Tabii çok doğru.
0: Kolye hissiyatı.
1: Tabii. Fakat şey var mesela bu konuda gençleri nasıl yönlendirebiliriz? O da problem. Çünkü gençler artık şöyle düşünüyorlar. Yani beni bırakın ve ben ne istiyorsam onu dinleyebilmeliyim, okuyabilmeliyim.
0: Haz duygusunu öne çıkarıyorlar
1: Evet,
0: maalesef, değil
1: öyle bir
0: mi?
1: şey var yani.
0: Kederden, acıdan, elemden uzak duruyorlar. Halbuki o da hüzün, keder. Onlar da insanlığın bir parçası,
1: Tabii.
0: duygularının parçası. Onları da yaşamak lazım.
1: Tabii.
0: Siz nasıl gözün gençlerin müzik zevki yüksek mi, uygun mu?
1: Karmaşık bir durum olduğunu naçizane gözlemliyorum. Yani gençlerimiz bu konuda bazen çok dikkatli değil. Medyanın yönlendirmelerine, hatta müzik pazarının yönlendirmelerine çok kaptırmışlar kendilerini. Bunun ben şu şekilde giderilebileceğini düşünürüm. Bu giderek artık zorlaşıyor. İnsanın yaratıcısıyla kurduğu ilişki onu çok belirliyor. Yani iman eden bir gencin estetik algısı o imanın kalitesi, rafineliği ölçüsünde
0: Doğru, evet.
1: yükseliyor diye düşünüyorum.
0: Tabii yani çevreye, olaylara, insanlara daha kuş bakışı bakıyor. Daha geniş bir
1: Daha
0: bakış
1: iyi
0: tarzı.
1: anlıyor,
0: Evet.
1: yaratıcısını düşünüyor. Ona göre çünkü elinde bir kriter oluşuyor. Yani bu iman etmesi Allah'a insana böyle bir kriter sunuyor ve o kriterden geçirerek eşyayı
0: Değil mi?
1: değerlendiriyor diye
0: Evet.
1: düşünüyorum.
0: Yaratıcısıyla
1: Evet.
0: barışık olması önemli.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok istifade ettim gerçekten. Allah razı olsun. Allah ilminizi bereketlendirsin inşallah. Efendim Profesör Doktor Sefa Saygılı hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

Günaydın değerli dinleyiciler. Yeni bir güne umutla uyandım. Kimimiz tarlada, iş yerlerinde çalışmak üzere çıktığı yolu yarıladı bile. Kimimiz sabah mahmurluğunu üstünden atmaya çalışıyor. Kimimiz de evin huzurlu ortamında çaylarını yudumlamanın keyfini yaşıyor. Yeni haftanın değerli dinleyenlerimize sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyoruz. Her pazartesi olduğu gibi bugün de TRT Çukurova Radyosu'ndan sesleniyoruz. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Birlikteliğimize Sevim Seçkin'in seslendirdiği Kilis yöresinden derlenen bir türküyle başlıyoruz. Zeytin yaprağı yeşil, altında kahve pişir.

Sırada Gaziantep yöresinden derlenen bir türkü var. Pınar Eliçe sizlerle. Çadır altı minare, el ettim eski yare.

0: Dünya nüfusu her geçen gün artarken şehirlerde büyüyor, değişiyor ve dönüşüyor. Artık yalnızca daha fazla bina yapmak değil, daha yaşanabilir, çevreye duyarlı ve insan odaklı kentler oluşturmak büyük önem taşıyor. Ulaşımdan yeşil alanlarına, enerji kullanımından atık yönetimine kadar birçok başlık sürdürülebilir kent anlayışının temelini oluşturuyor. Peki, sürdürülebilir bir kent tam olarak ne anlama geliyor? Kent yaşamını daha sağlıklı ve daha çevreci hale getirmek için neler yapılabilir? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde ekip arkadaşımız Ayşe Budakoğlu'nun çevre mühendisi Sayın Kenan Doğan'la yaptığı söyleşiyi sunuyoruz.
1: Sayın Doğan, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Son yıllarda sürdürülebilirlik kelimesini çok sık duyuyoruz. Devletimizin de bu konuda sıfır atık gibi çok önemli hamleleri var. Bir şehrin sürdürülebilir olması, o şehrin kendi kendine yetebilmesi mi demektir? Biz bu kavramı nasıl okumalıyız?
2: Evet, doğru söylüyorsunuz. Aslında o şehrin tüm imkanlarıyla kendi kendine yetebilmesi, oluşabilecek riskler açısından ve kaynakların yönetimi adil ve sürdürülebilirlik açısından kendi kendine yetebilmesi demek. Sürdürülebilirlik ne demektir? Burada kısaca bunu tanımlamak gerekiyor aslında.
1: Buyurun.
2: Sürdürülebilirlik yaşamın mevcut düzende kaynakların bize sunduğu imkanların en az bize sunulan kadar gelecek nesillere sunulmasını sağlamak. Gereğinden fazla tüketmeden yeteri kadar tüketerek gelecek nesillerin hakkına girmemektir. Yani sürdürülebilirliğin temel felsefesi şu: yaşam sırası onlara, yani gelecek nesillere geldiğinde yaşanabilir bir dünya bırakmak, ben bu yer kürede nasıl yaşayacağım dedirtmemektir. Mevcut kaynaklar yaşam bize hangi imkanları sunuyorsa bize sunulan miktarın dışına çıkmadan bir yaşam sürmeyi hedef almak esas olandır. Yalın bir yaşam, gereğinden fazla tüketmeden, gereğinden fazla atık üretmeden, kirletmeden, kirlilik oluşmaması için ve oluşmuşsa da gerekli tedbirleri alarak ve önleyerek, bertaraf ederek bir süreci gerçekleştirmek gerekir. Peki neyin sürdürülebilirliğini sağlıyoruz dersek de, yaşamın sürdürülebilirliği, temelde hedefimiz bu. Tüm kaynakların sürdürülebilirliği sağlanarak aslında yaşamın sürdürülebilirliğine bir çaba sağlıyoruz. Onu gerçekleştirmek için bir süreç izliyoruz. Kendi yaşamımızı devam ettirmek adına ihtiyaçlarımızı kaynakları kullanarak gerçekleştiriyoruz. İhtiyaçlarımızı evimiz olan yer küremizin ve doğanın sahip olduğu kaynaklardan sağlıyoruz. Yaşamı sürdürülebilir kılmalıyız, doğru. Sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilir kaynaklarla mümkün. Bunu sağlarken de kaynaklarımızı doğru, adil bir şekilde yöneterek sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Yaşamın sürdürülebilirliğini ancak bu şekilde sağlayabiliriz.
1: Kenan Bey, geleneksel Türk mimarisinde ve Eskişehir yapılarımızda aslında sürdürülebilirliğin izlerini görebiliyoruz. Komşuluk ilişkileri, mahalle kültürü, doğayla barışık evler, modern dünyada akıllı ve sürdürülebilir kent vizyonuyla bu kadim kültürümüzü nasıl harmanlayabiliriz?
2: Çok doğru bir yaklaşım aslında, değindiğiniz konu çok doğru. Bizim yapılaşma kültürümüz eskiden günümüze kadar gelen süreç içerisinde çevreye ve doğal dokuya ve iklim koşullarına uyumlu halde hep gelişmiş ve örnekleri de bu şekilde. Yapılaşma örnekleri sürdürülebilir kent kavramıyla örtüşen özellikler taşıyor aslında. Kendi kültürümüze ait olan yapılaşma. Günümüzün teknolojik çözümleriyle halledilmeye çalışılan enerji tasarrufu, iklim koşullarının iyileştirilmesi, doğayla uyumlu projeler, kendi kültürümüzün ve yapılaşma süreçlerimizin birer parçası olan avlular ve binalardan, yapılaşmalardan çıkmalar ve kalın duvarlar şekliyle benzer süreçlerin olağan haliyle gerçekleştirilmesini sağlamış. Yani bizim mevcut yapılaşma sürecimiz aslında günümüz koşullarında teknolojiyle çözüm sağlamaya çalıştığımız süreçleri eskiden beri bunları olağan haliyle sağlamış durumda. Yine aynı şekilde belirttiğiniz kendi kültürümüzün bir parçası, paylaşım çok önemli bir nokta teşkil ediyor sürdürülebilirlik açısından da. İhtiyaç kadarını kullanıp fazlasını başkasıyla, eşle, dostla, komşuyla paylaşmak eskiden günümüze kalan bir kültür, gelenek aslında. Sürdürülebilirliğin en temel noktasında yeteri kadar tüketmek var. Yalın bir yaşam var ve paylaşmayı çoğaltmak var. Komşusu açken kendisi tok yatmamak gibi bir kültürün edatları bizler aslında. Bu aslında yaşamın bize sunduğu imkanların paylaşımla doğru ve adil şekilde yönetimi konusunda da bir örnek oluşturuyor bize. Komşu, komşunun külüne muhtaçtır sözü de aslında dayanışmanın, yaşamın sürdürülebilirliği noktasında gerekli olanların toplumsal birliktelikle kolaylaştırılabileceğini bize gösteriyor. Buradaki kül elbette sembolik bir durumu da teşkil edebilir, direkt külü de temsil edebilir aslında. Gerçekten kültürümüzün, dayanışmanın, özellikle yaşamın sürdürülebilirliği noktasında bireysel ve toplumsal anlamda en güzel örneklerini her dönem ortaya koymaktadır. Özellikle yaşanan bir çevresel sorun karşısında ortaya konan dayanışma, sofranın paylaşılması bu ana başlıkta da kendine birebir örtüşen bir yer oluşturuyor diyelim.
1: Sürdürülebilir kent yatırımları vatandaşın cebine nasıl yansıyor? Örneğin yağmur suyunun depolanması veya binaların enerji verimli hale getirilmesi, aile bütçemizi ve ülkemizin enerji ithalatını uzun vadede nasıl etkiliyor?
2: Evet, bu konu başlığımız da çok doğru ve güzel bir konu başlığı. Sürdürülebilir şehir ve topluluklar ne demektir? Hemen kısaca bunu da tanımlayalım. Şu anı, yani günümüzü ve geleceği gözeterek yaşam alanımız olan kentlerde ihtiyaçlarımızı geniş kapsamlı ve en etkili şekilde karşılayabilen, meydana gelebilecek her türlü riskin doğru yönetildiği, oluşabilecek her türlü olumsuz etkinin, bu çevresel olabilir, sosyoekonomik olabilir, sismik olabilir, kentin sahip olduğu imkanlar dahilinde ve yapılan çalışmalarla azaltıldığı ve bu etkilerden ve risklerden doğru uygulama yöntemleriyle kentinin zarar görmediği ya da en az zararla çıktığı kaynaklarının kendi kendine yetebildiği yaşam alanları demektir sürdürülebilir şehirler ve topluluklar. Sürdürülebilir şehirlerin oluşturulması aşaması temel hedeflerinin bazı alt amaçları var. Bunlardan bazıları da tasarruf bilincinin geliştirilmesi olarak söyleyebiliriz. Bu sizin de belirttiğiniz yine enerji tasarrufu, su tasarrufu ve kaynaklarda tasarruf bilinci. Bu çok önemli bir nokta sürdürülebilirlik noktasında. Özellikle dünya ölçeğinde yaşanan son olaylarla birlikte fosil yakıt kullanımının ve bunlardan enerji adresinin ne kadar sorun yaratabileceği herkes tarafından görülmüştür. Yenilenebilir enerji kaynaklarının teşviki ve bu yönde yatırımların yoğunlaşmasıyla döngüsel ekonomi modelinin yaygınlaşması dışa bağımlılığı azaltarak kendi kendine yetebilme sürecini ileriye taşıyacaktır. Bu yönde de hem kentlerimizin hem ülkemizin çeşitli adımları var. Özellikle döngüsel ekonomi strateji eylem planıyla bu süreci biz dışa bağımlılığı azaltma yönünde çeşitli çalışmalar yapıyoruz ülke olarak. Yine sürdürülebilir şehirler yaratma adına da çeşitli uygulama ve projelerimiz var. Kentlerde her türlü olumsuz çevresel etkinin azaltılması için sıfır atık kavramının uygulanması ve doğru atık yönetiminden kaynakların doğru ve adil yönetimine ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılmasına ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ulaşımdan konutlara ve birçok noktaya aydınlatmadan tarımsal faaliyetlere her alanda kullanımının teşvik edilerek yaygınlaştırılması ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması bize şunu sağlayacaktır. Fosil yakıt kullanımının yani dışa bağımlı bir sürecin azaltılarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılmasını bize sağlayacaktır. Bu yönde de ülkemiz adına yapılan birçok çalışma mevcuttur.
1: Ve bu çalışmalar gerçekten çok kıymetli.
2: Evet.
1: Sayın Doğan, büyük şehirlerde yaşayan dinleyicilerimizin en büyük gündemi ulaşım, en büyük problemi ulaşım. Bu anlamda toplu taşımanın ve bisiklet yolların öneminden bahseder misiniz?
2: Evet, sürdürülebilir şehirlerin oluşturulması aşaması temel hedefinin diğer amaçlarından biri de ulaşım konusu. Bu da çok önemli bir nokta. Toplu taşımanın etkin, verimli, ulaşılabilir ve tercih edilir duruma getirilmesi gerekmektedir. Toplu taşımada lastik tekerlekli ulaşımdan daha çok farklı bir taşıma sistemine geçilmesi ya da buradaki yoğunluğun azaltılması gerekiyor. Daha az kirletici etkiye sahip taşıma sistemlerine artık şehirlerimizin yönelmesi ve o yönde yatırımlarını yoğunlaştırması gerekiyor. Çünkü lastik tekerlekli ulaşım araçlarımız birer emisyon kaynağı ve kirletici etkiye sahip. Bu nedenle bu buralardan artık şehirlerimizi metro tarzı, tramvay tarzı süreçlere ve bu projelere yönlendirmek gerekiyor. Ayrıca şehrin çevreci bir ulaşım yöntemi olan bisiklet yollarıyla donatılması, yürünebilir bir şehir olması için yürüyüş yollarının yapılması, sürdürülebilir şehir olmasında da en önemli kriterlerden biri. Bisikletli ulaşım kaynak yani yakıt tüketimi olmayan, emisyon kaynağı olmayan, çevreci ve temiz bir ulaşım olarak açıklanabilir. Bu nedenle tüm kentlerimizde bisiklet yollarının yaygınlaştırılması gerekiyor. Dünya ölçeğinde sürdürülebilir şehir örneklerini vermek gerekirse birçoğunda bisiklet yolları bu konuda belirleyici bir durum oluşturuyor. Yani bir kente sürdürülebilir şehir deme noktasında oradaki ana kriter

0: olarak öne çıkıyor ve yine Konya güneş enerjisi yatırımlarıyla da öne çıkan sürdürülebilir şehir olma noktasında kendini geliştirmiş, bu yönde ilerleyen bir kent olarak öne çıkıyor. Yani şunu diyebiliriz, bisiklet yolları ve ulaşım sürdürülebilir şehir olma noktasında kentlerimizin öne çıkan ve iyileştirmesi gereken, yapması gereken projeler noktasında temel belirleyici faktörlerden, ana unsurlardan biri.
1: Sayın Doğan, röportajımızın sonuna yaklaşırken atalarımızdan devraldığımız bu kıymetli mirası gelecek nesillere sürdürülebilir şehirler olarak bırakabilmek için bugün hangi sorumlulukları üstlenmeliyiz?
0: Evet, yaşam alanlarımızda güvenli ve erişilebilir konutlar sağlayarak birçok altyapı hizmetinden mahrum olan gecekondu bölgelerinin dönüştürülmesini sağlamak zorundayız. Toplu taşımayı bahsettik. Bunun etkin, verimli ve ulaşılabilir ve tercih edilebilir duruma getirilmesi gerekiyor. Yine hava kirliliğinin önlenmesi, iklim değerlerinin insan yaşamına daha uygun duruma getirilmesinde büyük bir etkiye sahip yeşil alanların korunması ve yeni yeşil alanların oluşturulması iklim değişikliğinin önlenmesi yönünde olumlu bir etki yaratacaktır. Bu da bize ormansızlaşmanın önlenmesini getirecektir. Kentsel planlamaların, yer seçimlerin doğru yapılarak düzenli kentsel alanlar yaratılmalı ve kent bütünü içerisinde yer alan dere yataklarının, tarım arazilerinin ve yeşil alan bölgelerinin korunması sağlanmalıdır. Bu da arazi kullanımında değişikliğinin önlenmesini sağlayacaktır bize. Yine kent yönetiminde her türlü fikrin önemli olduğu bilinciyle her türlü fikir ve görüşlerin önemsenmesi, yerel yönetimlerin kent ve yaşam adına çalışma yapan kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarının yönetimsel desteğini sağlayarak katılımcı bir yönetim anlayışına bürünmesi gerekmektedir. Kentlerde her türlü olumsuz çevresel etkinin azaltılması için sıfır atık kavramının uygulanması ve bu yönde ülkemizin yaptığı çalışmalar var biliyorsunuz. Doğru atık yönetiminden kaynakların doğru ve adil yönetimine ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılmasına ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ulaşımdan konutlara, aydınlatmadan tarımsal faaliyetlere ve her alanda kullanılmasının teşvik edilmesi gerekiyor. Fosil yakıt kullanımının azaltılarak yenilenebilir enerji kaynakları konusunda da gerekli çalışmaları kentlerimizin yapması gerekiyor. Kent hafızasının korunması, kente ait kültürel ve doğal mirasın korunması ve bu yönde çalışmaların yapılarak sürdürülebilir şehir ve topluluklar oluşturma adına gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor.
1: Gökyüzünün mavisini, doğanın yeşilini şehrin her köşesinde görebileceğimiz o güzel sabahlara uyanmayı temenni ediyor. Paylaştığınız kıymetli bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çevre mühendisi Sayın Kenan Doğan'la sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Hicaz makamında bir şarkıyla devam ediyor. Nevin Örnek seslendiriyor. Çiçekler takmış başına, perçem düşürmüş kaşına.

Değerli dinleyiciler, bugün penceremizi sadece güneşe değil, doğanın o en çalışkan, en fedakar sesine, kanat çırpışlarıyla dünyayı var eden arılara açıyoruz. Hani meşhur bir söz vardır, kulaktan kulağa yayılır. Eğer arılar yeryüzünden silinirse, insanın sadece 4 yıl ömrü kalır derler. Altına da bir mühür gibi Albert Einstein'ın adı iliştirilir. İşin aslına bakarsanız arşivler bu sözü Einstein'ın söylediğini tam olarak doğrulamıyor. Belki de bir doğa dostu bu küçük mucizenin kıymeti bilinsin diye sözün ağırlığını o büyük dahiyle taçlandırmak istedi. Ama biz bugün o sözün kime ait olduğundan ziyade işaret ettiği o büyük hakikate, arıların dünyamızdaki o paha biçilmez nöbetine kulak verelim. Arılar olmazsa ne mi olur? Şöyle bir hayal edelim. Bir bahar sabahı bahçenize çıkıyorsunuz ama o bildiğiniz renklerin yarısı solmuş. Tencerelerimizde kaynayan o şifalı sebzeler, sofralarımıza bir bayram yeri gibi süsleyen o renk renk meyveler birer birer çekilmiş hayatımızdan. Sadece karnımızı doyurduğumuz ama ruhumuzu besleyen o renklerden, o şifalı bitkilerden mahrum kaldığımız bir hayat kalır geriye. Bilim bizlere şunu söylüyor. Doğadaki bitki türlerinin neredeyse %80'i neslini sürdürebilmek için arıların o incecik bacaklarına tutunan polenlere muhtaç. Eğer arılar bu muazzam köprüyü kurmazsa bitkiler yok olur. Evet, belki buğdayımız, mısırımız rüzgarla döllendiği için yetişmeye devam eder ama dünyamız o muazzam biyoçeşitliliğini kaybeder. Bizim kültürümüzde de arı ve bal her zaman bereketin, sabrın ve çalışkanlığın timsali olmuştur. Eski evlerin sundurmalarında, kayalıkların kovuklarında, kendi hallerinde ördükleri o kusursuz geometrik mucize sadece bize bal sunmak için değil, onlar aslında doğanın görünmez mimarlarıdır. Bir arının konduğu çiçek, yarın öbür gün bir kuşun rızkı olur. O kuşun taşıdığı tohum, koskoca bir ormanın fidanı olur. Yani arı, sadece balın değil, nefes aldığımız o yemyeşil ormanlarında gizli kahramanlarıdır. Onların o minik kanat çırpışları kesilirse, ekosistemin o devasa çarkı yavaşlar, biyoçeşitlilik sessizce geri çekilir. Kitaplarda, makalelerde, arılarla ilgili sayfalar dolusu bilgi var belki ama en büyük bilgi onları doğanın içinde, bir çiçeğin bağrında çalışırken görmektir. Hayatımızın, soframızın ve sürdürülebilir bir geleceğin sessiz bekçileri olan arıların kıymetini bilmek aslında kendi geleceğimize sahip çıkmaktır. Bugün bir arı vızıltısı duyduğunuzda onun sadece bal peşinde değil, dünyanın dengesi peşinde olduğunu unutmayalım diyor ve sözü biraz da müzeye bırakıyoruz. Nesrin Sipahi sizlerle, arım balım peteğim.

Hayvancılıkta verimliliği artırmak ve üretimin devamlılığını sağlamak her şeyden önce hayvanlarımızın sağlığını korumaktan geçiyor. Olası hastalıklara karşı

0: karşı en güçlü önlemimiz ve üretimdeki en büyük güvencemiz ise doğru zamanda yapılan düzenli aşılama. Peki, büyükbaş hayvanlarda sağlıklı bir gelecek inşa etmek için aşı takvimi nasıl yönetilmeli? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde ekip arkadaşımız Ayşe Budakoğlu Şahin'in Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Hekim Sayın Bektaş Şenay ile yaptığı söyleşiyi sunuyoruz.
1: Sayın Şenay, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Büyükbaş hayvancılıkta aşılama yapmak neden sadece bir sağlık tedbiri değil de aynı zamanda hayati bir öneme sahiptir?
2: Efendim, büyükbaş hayvanların aşılama yapmak veya yapmamak, bunları iki başlık altında inceleyebiliriz aslında. Aşı yapılmadığında ne olur, yapıldığında ne olur gibi inceleyebiliriz, ama biz yapılma tarafından anlatmak istersek, büyükbaş hayvanlar Türkiye'nin vazgeçilmez bir et ve gıda kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Toplumumuz kolesteroldu, sağlıksız beslenmeden dolayı dana etlerini daha çok tercih eder hale geldiler. Daha önceki yıllarda daha çok koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlar revaçta olurken, ama son yıllarda işte dana etlerinin ve yağsız olmasından dolayı daha çok tercih edilmesi bize dananın önemini bir kez daha üst seviyelere çıkarttı. Türkiye'de büyükbaşların aşılanması elbette çok önemli. Biz veteriner hekimler olarak sağlığın en başındaki bariyerler, sağlığın en başındaki meslek kuruluşuyuz. Çünkü hayvansal gıdalardan insanlara bulaşan yaklaşık 250'den fazla zoonoz hastalık var. Bu zoonoz hastalıkların biz kontrolünü sağlamamız lazım ki insanlara bulaşmasın, insanlar hasta olmasın, beşeri hekimlerimiz de onları tedavi etmesin. Buna bağlı olarak aşılamanın önemi burada ortaya çıkıyor. Büyükbaş hayvanlarımızda, yani ineklerde, koyunlarda, keçilerde, bunlar aslında hepsi bir kombine düşünülmesi lazım olan şeylerdir. Ama konumuz büyükbaşlar olduğu için büyükbaş demek istiyorum veya sığır, inek demek istiyorum. Sığırlarda aşılamanın önemi, aşı yaptığımızda hayvan hasta olmayacak, daha sağlıklı beslenecek ve verimi daha rentable halde olacak. Üreticiye daha iyi kar ettirecek ve o beslediği hayvandan ekonomik olarak daha iyi faydalanacak. Aşı yapmazsak hayvanlar hasta olup, birçok ülkemizde olduğu gibi hastalıklar mevcut. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok hastalık mevcut. Bunların başında tüberkülozdu, brusellaydı. Bunların önüne geçmek için de bu aşılamaların önemi hemen ortaya çıkıyor. Hayvan aşılanmadığı takdirde ne olur? Hasta oluyor. Hasta olduğunda bazı kurtaramayacağınız yollara sebebiyet veriyor. Ve o kadar hekimsel müdahale yapmamıza rağmen hayvan ölüyor. Bu da hem ülkeye ekonomik kayıp, hem de vatandaşa ekonomik kayıp olarak karşımıza çıkıyor.
1: Sayın Şenay, aslında hayvanın dünyaya gözlerini açtığı ilk saniyelerde başlıyor bu aşı yapmanın zorunluluğu. Bir buzağı doğduğu andan itibaren hangi aşılarla tanışmalı?
2: Bir buzağı doğduğu andan itibaren önce ishal olmaması için orada, çünkü doğaya gözlerini açtığında doğadaki mikropları alıp bağışıklık sisteminin gelişmesi gerekiyor. Ve doğada da birçok mikrop yaygın bir şekilde gezdiği için bunları doğal olarak bir şekilde alıyor. Ama bunu aldığında bir vücutta patolojinin oluşabilmesi için 10 milyon mikrop seviyesinin üzerine çıkması lazım. Bu insanlarda da böyle, hayvanlar aleminde de böyledir. 10 milyonun üstüne çıktığı takdirde mikrop sayısı organizmada hastalık ortaya çıkartır. Bunu İlk buzağı doldu, doğadaki o mikroptan aldı ve 10 milyonun üzerine çıktıktan sonra hayvanda ishal başladı ve işte ciğer hastalıkları başladı. Bunun önüne geçebilmek için önce ishal aşısıyla başlamamız gerekiyor.
1: Bazen şöyle bir durum da oluyor. Üreticilerimiz hastalıkları tanıyor, önlem almak istiyor. Ama bazen aşılama konusunda farkında olmadan hatalar yapabiliyor. Sizce besicilerin aşı uygulama sürecinde en sık yaptığı hatalar nelerdir?
2: Efendim, bazen aşıları, antibiyotikleri üreticilerimiz aşı olarak düşünebiliyor. En çok yaptığı hatalardan bir tanesi bu. başka bir işletmeden hayvanı alıyor, kendi işletmesine götürüyor. Kendi işletmesine götürdüğünde orada hemen hayvana antibiyotik uygulaması yapıyorlar. Antibiyotikler bir aşı

0: değildir. Zannediyor ki o iğneyi vurdum hasta olmayacak zannediyor. Ancak antibiyotikler orada bir enfeksiyon, mikrop enfestasyonu varsa ona etkedebilir. Eğer ki orada bir mikrop enfestasyonu yoksa oraya o ilaç etki etmeyecektir. Sadece üreticilerimiz kendini rahatlatıyor. Bunların vurma dönemleri vardır aşıların. Uygulama süreçleri vardır ve her kafanıza göre bu aşıları vuramazsınız.
1: Kesinlikle hayvanların aşıları ya da sağlıkla ilgili iğneleri, antibiyotikleri veteriner hekim kontrolünde yapılmalı değil mi?
0: Zaten Tarım Bakanlığımız bunu kısıtlamıştır vatandaşın yapmasını. Bir aşı sadece uzman kişiler tarafından uygulanır. Bir aşı veteriner hekim veya başında veteriner hekim olmak kaydıyla veteriner teknisyenler tarafından hayvanlara uygulanmasıyla yükümlüdür. Aşıyı elden satamazsınız normalde. Aşıyı yetkisiz kişiler uygulayamaz. Aşı yetkili kişiler tarafından uygulanması gereken preparatlar.
1: Her bir hayvan milli servetimiz demek. Son olarak bu işe yeni adım atacak ve ülkemiz üretimine katkı sağlamak isteyen üreticilerimize neler söylemek istersiniz?
0: Efendim, işletmeyi kuracaklarında ilk başta edeceğim tavsiyelerden biri bir veteriner hekimle anlaşıp o veteriner hekimin görüşleri, direktifleri veya işareleri doğrultusunda yol almaları olacaktır. Yem konusunda iyi bir rasyon hazırlanmalı. Hayvan alımlarında fiyatlara dikkat etmeli. Aşılama konusunda daha iyi önlemler ve hekimle birlikte hangi aşıları yapacaklarının bir program dahilinde yapmaları ve daha sonra da sağlıklı bir şekilde hayvan yetiştirip sahaya sürmeleri noktasında tavsiyelerim bunlar olacaktır. Daha sağlıklı gıdaları tüketmemiz tek sağlık konsepti altında bir çatı altında toplanmamıza sebep olacaktır. Biz çünkü sağlığın en başındaki zincirleri Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdim. Ben ve diğer sağlık platformu çalışanları, tabipler, eczacılar, diş hekimler ve veteriner hekimler olmak üzere biz dördümüz Mersin'de sağlık platformunu oluşturduk. Hepsimiz aynı çatı altında topladık. Daha iyi nasıl yol alırız, insanlığa daha çok nasıl katkımız olur anlamında bir yol izliyoruz ve bunu izlemeye de sürdürmeye de devam edeceğiz. Türkiye'deki sağlığın en baş halkaları olarak tarladan sofraya gelen gıdalarda daha sağlıklı, daha verimli, daha vitaminsel etler sunmak adına aşılarını ve beslemelerini iyi yapmalarını bir veteriner hekimler odası başkanı olarak tavsiye ediyorum.
1: Sayın Şenay, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim TRT Radyo ailesine ve tüm hayvansever ve hayvan bakıcı ve hayvan sahibi arkadaşlarımıza da gelecek günlerde daha iyi verimli çalışmalar dileğiyle hoşça kalın diyorum.
1: Hoşça kalın.
2: Mersin Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Hekim Sayın Bektaş Şenay ile sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Kubat'ın seslendirdiği Kastamonu yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyor. Tridine bandım.

TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Günaydın Türkiye programının sonuna geldik. Programı Ayşe Budakoğlu hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Siz değerli dinleyenlerimize Sibel Güzel'in seslendirdiği Hatay yöresinden derlenen bir türküyle veda ediyoruz. Kaleden indirdiler, trene bindirdiler. Esen kalın.

0: Reklamlar.
1: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-12 Mayıs tarihleri arasında çiçeklerde %25 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. İstikçe iyi hissedeceksin.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, money bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Reklamlar.
3: Radyo 1. Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 Ana Haber Bülteni ile beraberiz. Ben Ceyhan Buran. Önce dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde ile İstanbul'da görüşecek. Irak, Türkiye'den 20 adet uçak savar füze sistemi satın alacak. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel somut filosu Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaştı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin önerisini reddederek karşı teklifini Pakistan aracılığıyla iletti. ABD Başkanı Trump, İran'ın cevabı hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu hafta Çin'e gidecek. Bu yıl 70.si düzenlenen Eurovision şarkı yarışması İsrail'e yönelik protesto ve boykot çağrılarının gölgesinde gerçekleşiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Rum yönetiminin provokatif hamlelerine tepki geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Disiplin Kurulu, partideki yolsuzluk iddiaları nedeniyle arınma çağrısı yapan eski ilçe başkanları için bugün toplanacak. Sayın dinleyiciler, özeti paylaştık. Şimdi ayrıntılar. Belçika Kraliçesi Matilde ekonomik misyon kapsamında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe Matilde ile sabah saatlerinde İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde görüşecek. Erdoğan bu görüşmenin ardından Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanının törende anayasa değişikliği, yargıda yapılan çalışmalar ve reformlara ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor ve Muğla Spor'la Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Arsa ve futbol takımını tebrik etti. Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor ve Mardinli tüm kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, önümüzdeki sezonda şimdiden başarılar diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diğer mesajı Muğla Spor içindi. Erdoğan, gerçekleşen sonuçlarla Trendyol 1. Lig'e yükselen Muğla Spor'u, Muğlalı tüm kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca 2025-2026 Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Arsa ve futbol takımını ve tüm Fenerbahçe camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum mesajını paylaştı. İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sarı kırmızı renklerle ışıklandırıldı. 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'ın renkleri köprüye yansıtıldı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdullati ile telefonla görüştü. Görüşmelerde İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi. Belçika Kraliçesi Matilde, Türkiye ziyareti kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü kurumlarından Baykar'ı ziyaret etti. Kraliçeye tesislerdeki incelemeleri sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik etti. Belçika heyeti tesis bünyesindeki üretim ve Ar-Ge birimlerini gezdi. Yürütülen projeler ve yerli insansız hava araçlarının teknik kabiliyetleri hakkında kapsamlı sunum yapıldı. Kraliçe Matilde, Bayraktar TB2 ve TB3 ile Kızıl Elma insansız savaş uçağını yakından inceledi. Ziyarette havacılık ve ileri teknoloji alanındaki potansiyel ortaklıklar değerlendirildi. Irak, Türkiye'den 20 adet uçak savar füze sistemi satın almak için yürüttüğü müzakerelerin son aşamasına geldi. İsrail, Irak'la Türkiye arasındaki bu gelişmeden rahatsız. İsrail medyası, Türk silah sistemleri İsrail'in mühimmatlarıyla karşılaştırılarak Türkiye'nin bölgede oyunu değiştirdiğini bildirdi. Irak'ta stratejik noktalara yerleştirilecek savunma sisteminin İsrail Hava Kuvvetleri'ni alternatif uçuş rotaları planlamaya veya sistemleri önceden imha etmeye zorlayabileceği kaydedildi. Türk yapımı Sungur ve Hisar sistemlerinin savaş uçaklarını önleme sistemine sahip olduğu hatırlatıldı. İsrail'in uçak hareketlerini tespit edip rapor edebilecek Türk radarlarının hesaba katılarak yeni bir plan oluşturulması gerektiği savunuldu. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel somut filosu Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaştı. 39 ülkeden 35'i Türk, 300'den fazla aktivistin işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Marmaris limanında geçici karakol oluşturuldu. Aktivistler Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın filoya yönelik İsrail saldırıları ile ilgili olarak resen başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi. İsrail işkencesine maruz kalan aktivistler Marmaris Devlet Hastanesi'nde adli tıp kurumu uzmanları tarafından sağlık kontrolünden de geçirildi. Filonun yeni yol haritası ise yarın Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. Tahran, Washington'ın önerisine cevabını Pakistan üzerinden iletti. Gelişme İran ve ABD basınına farklı şekilde yansıdı. İran medyası ABD'nin teklifinin İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini vurguladı. Tahran yönetiminin bu teklifi reddederek karşı teklifte bulunduğunu bildirdi. Cevapta ABD'nin savaş tazminatı ödemesi, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tanınması, ABD yaptırımlarının kaldırılması gibi maddelerin yer aldığı kaydedildi. ABD basını ise Tahran'ın ABD'nin İran gemileri ve limanlarına uyguladığı ablukayı kaldırması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın ticari trafiğe kademeli olarak açılmasına izin vereceğini öne sürdü. İsrail'in İran'ın uranyum zenginleştirmeyi askıya almaya hazır olduğunu, nükleer tesislerini sökmeyi ise reddettiğini bildirdi. ABD Başkanı Trump, İran'ın cevabı hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez dedi. Trump, İran'ın uranyumunun yerini uzaydan tespit ettiklerini ve İran kuvvetleri yaklaşırsa vuracakları tehdidinde de bulundu. Dünyanın gözü 14-15 Mayıs'ta Uzak Doğu'da olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Xi Jinping Pekin'de görüşecek. Trump ve Xi Jinping İran Savaşı'ndan küresel ticarete birçok konuyu ele alacak. 2017'den bu yana ilk kez bir ABD
Başkanı Pekin'e gidiyor. Amerikan basını görüşme öncesinde iki liderin de baskı altında olduğunu yazıyor. Uzayan savaşın faturası

kaybı artıyor. Hürmüz'deki belirsizlikler sürüyor. Bu Trump'ı oldukça zorluyor ancak Çin'de Boğaz'daki krizden zararlı çıkan ülkeler arasında. Pekin için yavaşlayan ekonomi, enerji maliyetleri ve teknolojik kısıtlamalar gibi konular öncelikli. Tayvan meselesi iki ülke arasındaki en hassas başlıklardan. Trump yönetiminin Tayvan'a silah satış paketlerini azaltması görüşme öncesi bir jest olarak kabul ediliyor. Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletinde bir polis noktasına patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlendi. Olayda 15 polis hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı. Patlamanın ardından saldırganların polis noktasına farklı yönlerden ağır silahlarla ateş açtığı açıklandı. İntihar saldırısının polis noktasını tamamen yıktığı, bölgede konuşlu zırhlı aracın da kullanılamaz hale geldiği kaydedildi. Patlamanın etkisiyle çevredeki binalarda da ağır hasar meydana gelirken bölgedeki hastanelerde acil durum ilan edildi. Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısına Türkiye'den kınama mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı, polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz açıklamasında bulundu. Pakistan'a destek mesajı verilerek, Türkiye terörün her türü ve tezahürüne karşı mücadelesinde Pakistan'la dayanışma içinde olmaya devam edecektir denildi. Bu yıl 70.si düzenlenen Eurovision şarkı yarışması tartışmaların gölgesinde başladı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da turkuaz halı töreni yapıldı. Geçen yıllarda olduğu gibi Gazze'de Filistinlere yönelik soykırım eylemleri gerçekleştiren İsrail'in yarışmaya katılımı öne çıkan tartışma başlıklarında. 1100'den fazla sanatçı açık mektup yayımlayarak İsrail yarışmaya katıldığı sürece Eurovision olmamalı mesajı verdi. İspanya, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İzlanda boykot kararı alarak Viyana'ya gitmeyeceklerini açıkladı. Bazı ülkeler Eurovision yayınını televizyon ekranlarına taşımama kararı da aldı. İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etmek amacıyla yarışmaya ev sahipliği yapan Viyana'da da çok sayıda Filistin yanlısı gösteri düzenlendi. 2024 Eurovision birincisi İsviçreli şarkıcı Nemo, İsrail'in 2026 yarışmasına katılımına izin verilmesini protesto etmek amacıyla ödülünü iade edeceğini açıkladı. Soykırımcı İsrail'in hiçbir kural tanımayan politikalarına Fransız Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon da tepki gösterdi. Mélenchon verdiği mülakatta İsrail'e sert eleştirilerde bulundu. İsrail bölgedeki en tehlikeli ülke dedi. İsrail'in sürekli savaş başlattığını, soykırım yaptığını vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Rum yönetiminin provokatif hamlelerine tepki geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rum kesiminde yer alan Baf kentindeki Atatürk Caddesi'nin isminin değiştirilmesini düşmanca bir tutum olarak değerlendirdi. Başparmak dağlarındaki Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının kaldırılmasına yönelik öneriye de sert tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Disiplin Kurulu partideki yolsuzluk iddiaları nedeniyle arınma çağrısı yapan eski ilçe başkanları için bugün toplanacak. İstanbul İl Başkanlığı'nın Şubat'ta ihraç ettiği 30 eski ilçe başkanından 16'sı karara itiraz etmişti. Kurul toplantıda itirazları ve savunmaları inceleyecek. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Gordion Antik Kenti uluslararası yarışmaya ev sahipliği yaptı. Ankara Polatlı'da bu yıl 5.si düzenlenen uluslararası Gordion yarım maratonunda yüzlerce sporcu koştu. Midas Tümülüsü önünde başlayan yarışta sporcular 10 ve 21 kilometrelik genel klasmanda ter döktü. 10 kilometrelik koşuda kadınlarda Demet Mutlu, erkeklerde NBA Yazıcı birinci oldu. 21 kilometrelik parkurda ise erkeklerde Yunus Emre Akkuş, kadınlarda Hasibe Demir birincilik elde etti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde ile İstanbul'da görüşecek. Irak, Türkiye'den 20 adet uçak savar füze sistemi satın alacak. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel somut filosu Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaştı. İran, ABD'nin önerisini reddederek karşı teklifini Pakistan aracılığıyla iletti. ABD Başkanı Trump, İran'ın cevabı hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu hafta Çin'e gidecek. Bu yıl 5.si düzenlenen Eurovision şarkı yarışması İsrail'e yönelik protesto ve boykot çağrılarının gölgesinde gerçekleşiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Rum yönetiminin provokatif hamlelerine tepki geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Disiplin Kurulu partideki yolsuzluk iddiaları nedeniyle arınma çağrısı yapan eski ilçe başkanları için bugün toplanacak. Spor.

0: Bendioğlu 1. Lig'de playoff 2. turu heyecanı bugün başlayacak. Sipahi Bodrum Futbol Kulübü ile Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Saat 20'deki karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'e yükselen son takım Muğla Spor oldu. Ege ekibi playoff finalinde Seza Çimento Elazığ Spor'la karşılaştı. Muğla temsilcisi normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten karşılaşmada rakibini penaltılarla 8-7 yendi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde ipi göğüsledi. Turuncu Siyahlılar deplasmanda Poltava'yı 4-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe Arsabev, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Ligin 28. haftasında ProLift Giresun Sanayispor'u 7-0 yenen Sarı Lacivertli ekip sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne veda eden ikinci takım belli oldu. Nefes kesen maçta Bursaspor'u son saniyede yenen Karşıyaka ligde kalırken Mersinspor üçlü averaj sonunda en üst klasmandan düştü. Milli jimnastikçi Altan Doğan'dan paralel barda büyük başarı. Ay Yıldızlı isim artistik jimnastik Dünya Challenge Kupası'nda kürsünün en üst basamağına çıktı.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojinin tahminlerine göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yağış görülecek. Yağışlar yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Başkent Ankara'da önümüzdeki 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul ve İzmir'de ise hafta başında parça bulutlu hava görülecek. Hava sıcaklığı ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve Kastamonu 22, İstanbul, Afyonkarahisar, Nevşehir, Bolu ve Malatya 24, İzmir ve Denizli 30, Trabzon, Erzurum ve Kars 19, Sakarya, Muğla, Amasya ve Diyarbakır 27 ve Adana 31 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: O3 Avrupa Otoyolu'nun 2 ile 3. kilometreleri arasında Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı, Karasu Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltması yapılacak ve trafik akışı kontrollü şekilde sağlanacak. Bergama Soma yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasındaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapalı olup ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında Susurluk Balıkesir istikameti yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım Balıkesir Susurluk istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini sunduk.
3: Reklamlar.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Aslı senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Binaenaleyh Kılçık Hocam. Albayrak Finans. Yarına güvenme planlar.
7: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
8: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Sollama hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Sollamanın yasak olduğu bölgeleri hatırlatayım. Sollama yasak tabelasının olduğu yerler, yol şeritlerinin devamlı olduğu yerler, okul veya yaya geçitlerinin olduğu bölgeler, kavşaklar, köprü veya tünellerde, kör tepelerde sollama yapmak yasaktır. Sollamanın serbest olduğu yerlerde, sollama kararı vermeden önce kendinize birkaç soru sormanız gerekiyor. 1. Sollamaya gerek var mı? 2. Sollama yaparken sürat limitini aşacak mıyız? Aşacaksanız ne kadar aşacaksınız? Bu önemli bir soru. Zira sollama yapmak için sürat limitinin üstünde gidecekseniz, sollama sonrası hep bu hızda kalmak zorunda kalabilirsiniz. O zaman sollama yapmayın. Sollama kararı aldıktan sonra geçeceğiniz aracın tamponuna kadar yaklaşmayın. Takip mesafenizi koruyun. İleriye bakın. Sollama yapmak için yeterince boş alan var mı? Aynalarınızı kontrol edin. Sizi sollayan bir başka araç olmasın. Sola sinyal verin. Böylelikle diğer sürücüler sizin ne yapacağınızdan haberdar olur. Şimdi kör noktanızı kontrol edin ve sollama yapacağınız şeride girin. Hızınızı yükseltin. Sürat limitini en fazla %10 aşın. Aracı geçtikten sonra sağa doğru sinyal verin. Orta aynanızda aracın önünde biraz yol gördüğünüz zaman şeridinize geri dönün ve sinyalinizi kapatın. Unutmayın, sollama riskli bir manevradır. Gerekmedikçe yapmayın. Güvenli yolculuklar.
7: Güvenli yolculuk.

Gündem. Günaydın sayın dinleyiciler. Gündem TRT Ankara Radyosu Radyo 1'de başladı. Yapımcımız Veli Yıldız, teknik yönetimde Berkay Bigeç, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 11 Mayıs Pazartesi ve gündemin başlıkları şöyle. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin önerdiği teklife ilişkin cevabını Pakistan üzerinden gönderdi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'dan gelen yanıta ilişkin, İran'ın sözde temsilcilerinden gelen yanıtı az önce okudum, hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez açıklamasında bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, diyalog ve müzakerelerden bahsetmenin teslim olmak anlamına gelmediğini, aksine İran halkı,

halkının haklarını ve ulusal çıkarları koruma hedefine hizmet ettiğini söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle ilan edilen geçici ateşkesi 8 Mayıs'tan bu yana 16.071 kez ihlal ettiğini bildirdi. Sporda haftanın öne çıkan başlıkları.

Saat 7.53'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Gündemde başlıkları aktardık ve şimdi ise gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız size. Milliyet Gazetesi ile başlıyoruz ve Milliyet Gazetesi'nin bugünkü manşeti küresel korku hortladı. Hollanda bandralı MV Hondius adlı yolcu gemisinde başlayan hantavirüs salgını tüm dünyada yeni bir küresel pandemi korkusunu hortlattı. Ancak uzmanlara göre pandemi endişesi yersiz. Yüksek riskli temaslı İspanya'nın Kanarya Adaları'na ulaşan ve hantavirüs vakalarının tespit edildiği gemiden tahliyeler başladı. Yolcular tahliye edildikten sonra karantina için evlerine gönderilecek. Gemidekilerin şu anda virüs belirtisi göstermediği açıklansa da Dünya Sağlık Örgütü yaklaşık 150 yolcusu olan gemideki herkesi yüksek riskli temaslı olarak değerlendirdi ve 42 gün boyunca aktif olarak izlenmesi gerektiğini bildirdi. Covid-19'dan tamamen farklı Dünya Sağlık Örgütü salgın hastalıklar uzmanı Maria van Kerkhove, hantavirüsün Covid-19 gibi hava yoluyla değil, yakın ve uzun süreli temasla bulaştığını belirtti. Van Kerkhove, durumun 6 yıl önceki Covid-19 başlangıcından tamamen farklı olduğunu vurguladı. Annelerimizin gayretiyle Türkiye Yüzyılı Cumhurbaşkanı Erdoğan Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında cennet annelerin ayakları altındadır düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ettiklerini, onların refahı, huzuru için çalıştıklarını belirterek annelerimizin güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz ve değerli annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum dedim. 428 kişiyle ekonomik çıkarma, ekonomik misyon kapsamında Türkiye'ye ziyaret düzenleyen Belçika Kraliçesi Matilde, başkanlığındaki heyet dün İstanbul'a geldi. Kraliçe başkanlığındaki heyette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, bakanlar, bölge başbakanlarıyla 428 özel sektör temsilcisi yer alıyor. Ve Milliyet Gazetesi'nden İran'ın yanıtı kabul edilemez haberini de aktaralım. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin savaşın sonlanmasına yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifine yanıtına ilişkin hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez dedi. Kendinden önceki ABD başkanlarını da eleştiren Trump, İranlılar 47 yıldır bizi oyalıyor ve bize gülüyorlardı, artık gülemeyecekler ifadelerini kullandı. Hürriyet gazetesinin bugünkü manşetinde devlet raporunda İncel alarmı, İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı rapor, karşı cinsle iletişim kuramayan bireylerin oluşturduğu İncel istemsiz bekarlar grupların yarattığı tehlikeyi gözler önüne serdi. Çoğu 18 yaşından küçük. Bu grup, karşı cinsle iletişim kuramayan, cinsel veya romantik ilişki yaşayamayan bireylerden oluşuyor. Kadınlara yönelik öfke ve ayrımcılıkla dolu, erkek egemen bir alt kültüre dönüşmüş durumda. Dijital mecralardaki gruplarda yoksul ve çirkin olmaları, kadınlara erişememelerinin önündeki en önemli engel olarak görülüyor. Bu gruptakilerin çoğu 18 yaşından küçük. İlk İncel cinayeti Türkiye'de kendini istemsiz bekar olarak nitelendiren Semih Çelik 2024'te İstanbul'da iki kadın öldürdü. Çelik'in dijital platformlar üzerinden İncel gruplarla bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Bir başka başlık, yüzyılında şampiyonu, Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray 2000'li yıllarda verilen 69 kupanın 25'ini müzesine götürdü. Seneye de

Zirvedeyiz. Sarı Kırmızılar bu dönemde 12 Süper Lig, 6 Türkiye Kupası ve 7 Süper Kupa kazandı. Galatasaray'ın yıldızı Osimhen gelecek sezonda zirveyi kimseye bırakmayacaklarını söyledi ve rakiplerine "Denemeye devam edin, yapabileceğiniz tek şey bu." diye seslendi. Üst üste 4. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın zaferi dünya basınında geniş yer buldu. Ölüm gemisinde zor tahliye haberi yine Hürriyet gazetesinde de yer alıyor. Gemide bir Hollandalı çift ve bir Alman turist hayatını kaybetmişti. Kemirgenlerden geçen ölümcül hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı MV Hondius gemisi İspanya'nın Tenerife limanına geldi. O sırada kentteki hastaneler alarma geçti. Gemiye teknelerle çıkan uzmanlar inceleme yaptı. Önce İspanyol yolcular indi, ardından aralarında 3 Türk'ün de bulunduğu yabancı yolcular indirilip havalimanına gönderildi. Sabah gazetesinin bugünkü manşetinde "Bu anneliğin tarifi yok." Dertli çifti, iki çocukları bulunmasına rağmen özel gereksinimli 3 kardeşe birden koruyucu aile oldu. Talihsiz 3 kardeş 6 yıldır kendilerini büyüten kalpten anneleri sayesinde adeta yeniden dünyaya geldi. Sabır ve sevginin sonucu Kahramanmaraş'ta Durdu ve Yasemin Dertli çifti 6 yıl önce Muhammed ve Ahmet kardeşleri koruyucu aile oldu. Çift iki kardeşin sürekli sordukları 11 yaşındaki ablaları hanımı da bir yıl sonra koruyucu aile olarak sahiplendi. Büyük bir sabır ve sevgiyle 3 kardeşi büyüten Yasemin Dertli yaşadıklarını şu sözlerle anlattı. Ebeveynleri de özel gereksinimli olduğu için eğitimsizler. Konuşamıyor, tuvalet ihtiyaçlarını bile tek başlarına karşılayamıyorlardı. Onlara her şeyi sil baştan öğrettim. Kısa sürede konuşmaya başladılar. Özgüvenle kendilerini ifade edebilmeleri benim için dünyalara bedel. Onlar benim meleklerim. Birlikte sevgi dolu, kocaman bir aileye dönüştük. Güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay annelerin, dün biliyorsunuz anneler günüydü sevgili dinleyicilerimiz. Buradan biz de tüm annelerin anneler gününü kutlayalım. Annelerimizin güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz. Değerli annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Övgü ve hürmetin en büyüğünü hak eden annelerimizin anneler gününü kutluyorum. İşte bu sözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait yayımladığı mesajda ailenin ve toplumun temel direği annelerin anneler gününü tebrik etti. Sabah gazetesi de ilk sayfasına taşımış. Yeni Şafak gazetesinin bugünkü manşetinde tedavi için Almanya'dan Türkiye'ye gelmek haberi yer alıyor. Bir dönem Türkiye'den doktorların çalışmak için Almanya'ya gittiği haberleri çıkardı. Son dönemlerde ise Türkiye'deki hastane şartlarından övgüyle bahsedip kendi ülkeleriyle kıyaslayan Amerikalı ve İngilizlerin çektiği sosyal medya videoları var. Ahmet Özay'da yaşadığı Almanya'dan tedavi için neden İstanbul'a gelmek zorunda kaldığını yazdı. Ahmet Özay'ın haberi, 4 günde teşhise ulaştım diyor, 10 ay sonra karar verecekler. Almanya'da bırakın 24 saati, 24 günde bile tomografi şansım yoktu. Şimdi Almanya'da 29 Mayıs'ta doktor randevum var. Anjiyo olmalı mıyım, olmamalı mıyım? 10 aya yayılan muayene süresinin sonunda karar verecekler. Oysa ben Türkiye'de 4 gün içerisinde beklemeden sonuca bağladım. Kim ki Türkiye'ye bu konularda eleştiri yapıyorsa kötü niyetli olduğuna inanıyorum. Enerjide ana eksen elektrik olacak. Türkiye enerji kullanımını tüm sektörlerde elektrik eksenine taşıyor. Benzinli ve dizel araçların yerine elektrikliler alacak. Şehirler daha fazla elektrik tüketecek. Elektrik talebinin önümüzdeki 30 yılda yaklaşık 3 kat artması bekleniyor. Bu sadece tüketim değil, üretim ve altyapı tarafında da büyük bir yeniden yapılanma anlamına geliyor. İşte enerjinin, elektriğin ne kadar önemli olduğu Yeni Şafak gazetesinde de haberleştirilmiş. Annem yaşasa beni Gazze'ye ilk o yolcu ederdi. Marmaris'e gece geldik, bir ay sonra Türkiye'de olmak mutluluk vericiydi. Barcelona'dan sonra pek çok durağımız oldu. Sicilya, Girit, artık son virajdayız. Çok yorulduk ama umutluyuz. 13 Mayıs'ta Gazze'ye yelken açacağız. Bugün anneler günü. Gazze'de birçok anne çocuğunu kucağına alamadan kaybediyor ya da çocuklar annesiz kalıyor. Rahmetli annem yaşasaydı benim için endişe etse de Gazze'ye ilk o yolcu ederdi.
Çünkü

0: her şeyin farkındaydı. Gazze'deki ablukayı karadan ya da denizden kıracağız. Filistin özgür olana dek biz hep yolda olacağız diyor. GZT editörü ünlü Gülsüm Durmuş'un Sumut notları böyle sevgili dinleyicilerimiz. Ve Türkiye Gazetesi'nin bugünkü manşetinde de hantavirüs var. Olay gemi tahliye edildi. Hantavirüs ile ilk temas İspanya'da. Limana çekilen gemideki 23 ülkeden 150 yolcu olağanüstü tedbirler altında indirildi. 3 Türk yolcu da ülkemize getiriliyor. Yağmacılık sergisi. İMÇ eskiye döndü. Geçmişte müzik sektörünün kalbi olan İMÇ, nostaljik bir buluşmaya sahne oldu. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı hafta sonunda İMÇ müzik günlerine ev sahipliği yaptı. Sanatçılarla söyleşiler ve imza günleri düzenlendi. Taş plaklar, 45'likler, kasetler, gramofonlar ve pikaplar ortaya çıktı. Selami Şahin, İMÇ benim için çok özel dedi. Türkiye Gazetesi'nin haberiydi bu ve şimdi ise Akşam Gazetesi'ne geçiyoruz. Akşam Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise savaşın kazananı baronlar haberi yer alıyor. Donald Trump ve 20 yaşındaki oğlu Baron Trump'ın fotoğraflarına da yer verilmiş haberde. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel ekonomide dengeler sarsılırken enerji, savunma ve finans şirketleri karlarını katladı. Trump'ın çocukları da kazanıyor. İran'a savaş ilan eden hemen önce, ilanından hemen önce oğul Baron Trump'ın 50 milyon dolarlık petrol hissesi aldığı ortaya çıkmıştı. Trump'ın her kritik açıklaması öncesi de şüpheli işlemler kaydedildi. İşgalci Irak'ta gizli üst kurmuş ABD'nin Wall Street Journal gazetesi, soykırımcı İsrail'in İran'a saldırı için Irak topraklarında gizli üst kurduğunu yazdı. Habere göre bir çobanın ihbar ettiği üsse operasyona hazırlanan Irak güçlerine katil İsrail hava saldırısı düzenledi. Ve son gazetemiz nasıl bir ekonomi? İhtiyaç revizyon değil vergi reformu. Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran'ın sözlerine de yer verilmiş, kayıtlı ekonomiyi ve adaleti esas alan yaklaşım gerekli. Vergi sisteminin sürekli ve parça parça değişikliklerle yönetilmesi hem mükellef hem de kamu açısından sürdürülebilir değil diyor Sayın Baran. Kurumlar vergisinde indirimde yurt dışından Türkiye'ye getirilecek varlıklara vergi avantajları ve muafiyetler öngören düzenlemelerin ardından vergi reformu ihtiyacı da yeniden tartışma gündemine geldi diyor. Nasıl bir ekonomi? İşte o tartışma içerisinde yer alan, eleştirilerini dile getiren kişilerin yorumları da ilk sayfada. Ve Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği acil eylem çağrısında bulundu haberi de yer alıyor. Dünya Ticaret Örgütü kamu alımları anlaşmasına taraf olmamasının yıllık 1,7 trilyon dolar hacimli bir pazarın dışında kalma anlamına geldiğini dile getiriyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, üniformalı kamu personeli ihtiyaçları kamu ihaleleriyle alınıyor diyorlar. Ve kamu alımları anlaşması üyeliği zorunluluk haline geldi ifadesi de dikkat çekici. Gazete turumuzu noktalıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi ara vereceğiz ve aranın ardından konuklarımızla gündemi yorumlamaya başlayacağız.
1: Reklamlar.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım. Arabanı
1: arabamla Takoma, değerinde Ceysat. 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza

0: olsa ister Migros gelsin sana.
1: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
2: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
5: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.10'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi ise gündemdeki konuları değerlendirmeye başlıyoruz ve bugün yorumcu konuğumuz akademisyen sosyolog Profesör Doktor Sayın Erdinç Yazıcı stüdyomuzda. Sayın Yazıcı hoş geldiniz, iyi sabahlar.
2: Günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Elbette ki sevgili dinleyicilerimiz, dünyanın gözü Hürmüz Boğazı'nda ABD-İsrail-İran savaşında müzakere süreci yürütülüyor. Biz de bu süreci konuşacağız. 28 Şubat'ta başladı ve 40 gün bilfiil devam etti bu savaş. Ardından bir ateşkes süreci, ancak zaman zaman Hürmüz Boğazı odaklı gerilim ve çatışmaların yaşandığına da şahit oluyoruz. Gerilen noktada bir müzakere süreci yürütülüyor. ABD teklifine bu kez İran, Pakistan aracılığıyla cevabını iletti. İran'ın önerdiği plana göre müzakereler Lübnan dahil bölgedeki savaşı sona erdirmeye ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliği sağlamaya odaklanıyor. Esasında savaşı bitirmeye odaklanıyor. İran'ın öncelediği, önerdiği plan bu şekilde. ABD basını detayları verdi. Sayın Yazıcı, ABD basınının verdiği detaylara göre Tahran yönetimi Hürmüz'deki ablukanın kaldırılmasını karşılığında boğazın kademeli olarak ticari trafiğe açılacağını belirtiyor. Uranyum zenginleştirmeyi askıya almaya hazır Tahran yönetimi ve mevcut stokun bir kısmının seyreltilmesini, geri kalanını üçüncü bir ülkeye gönderilmesini öneriyor. Nükleer tesislerini sökmeyi de reddediyor. Şimdi bu tür başlıklar var ama Amerika Birleşik Devletleri bunları açıklasa da İran cephesi hayır, işte uranyum zenginleştirmesiyle ilgili böyle bir ifade yok, üçüncü bir ülke ifadesi yok şeklinde yanıtlar da verdi. Neyse ki yanıtını ABD'ye gönderdi. Trump beğenmediğini, kesinlikle kabul edilemez olduğunu ifade etti. İran'da eğer Trump İran'ın yanıtından memnun değilse bu doğal olarak İran için daha iyidir dedi. Şimdi böyle bir durumda nasıl bir müzakere süreci yürütülecek? Ortada nasıl bir sonuç var? Bizi bu açıklamalar nereye götürüyor?
2: Evet. Aslında ilginç bir tablo var. Yani şöyle çözümlemeye başlayalım bugünkü tabloyu. Ya yeniden savaşa dönülebilir mi? Dönülebilme ihtimali ne kadar? Bana sorarsanız %10'dan daha az. Hatta %5'ten belki. Sebep? Sebep şu. Bir, savaşın başında açıklanan ve arzu edilen hedefler elde edilemedi. Büyük ölçüde elde edilemedi.

0: büyük bir darbe vurulmasına rağmen İran'a elde edilemedi. İki, onu elde edebilmenin imkanları pek de koşulları yokmuş gibi görünüyor. Üstelik de devam edildiğinde özellikle ABD'ye bu devam etmenin maliyetlerinin ne olacağı konusunda büyük bir kuşku var. Kimde? Trump'ta ve çevresinde. Çünkü gittikçe Amerikan iç kamuoyu desteğini kaybetmiş. Küresel çapta müttefiklerinden artık büyük ölçüde kopmuş, yoksun. Kurduğu küresel hegemonyayı kendi eliyle dağıtmış. Bir ABD var. Niye yaptı bunu? Ha, İran'da bir nükleer çalışma varmış. Nükleer silaha dönüşmek üzereymiş. Onu ortadan kaldırmak ve insanlığı güvenli bir hale getirmek için. Zaten bu önermenin kendisi çok sakattı. Herkes bunu fark ediyor. Yani nasıl oluyor da dünyada bir sürü ülkenin nükleer silahı var, insanlığa, güvenliğe tehdit olmuyor da İsrail'deki çalışmalar, üstelik de bununla ilgili bir sürü denetim aracını yıllar içinde devreye sokmuş bir şey var. Anlaşma ve sistem vardı. Yani bu anlaşmayı kaldıran bizzat Trump'ın kendisi. Burada süreç içinde anlaşıldı ki, daha net görüldü ki, bu savaş küresel hegemon Amerika'nın değil, İsrail'in savaşıdır. İsrail İran'daki bu gelişmelerin kendine büyük bir güvenlik sorunu olarak algılıyor ve büyük çapta etki altında tuttuğu ABD'yi şimdiye kadarki başkanları sokamadığı şeye, kanala, Trump'ı bir tür de sokarak bu savaşı başlattı. Şimdi tablo, bu savaştan nasıl çıkılacak? Şimdi son derece müzakere kabiliyeti kuvvetli ve bu kadar büyük bir saldırıya rağmen ayakta kalmış bir İran'dan söz ediyoruz. Ve bu koşullarda İran son derece mevzunun farkında. Yani kara savaşı başlatılamayacak. Başlatılamadığı sürece netice alınamayacak. Albuka sonuna kadar devam edemez. Albuka demek, sadece İran'ın sokak diliyle ümüğünü sıkmak değildir. Bütün dünya ekonomisinin ümüğünü sıkmak anlamına geliyor. Yani dolayısıyla bu albuka meselesi de kolay kolay sürdürülemez. Onun başka gerginlikleri vesaire olacak, zaten oluyor. Velhasıl bu tablo içerisinde savaş, yani yeniden dönmek pek de mümkün değilse, iki alternatif var. Bir, bir türde anlaşma. İki, sorunu zamana yaymak. Yani bir anlaşmasız bırakmak mevzuyu. Çünkü bu anlaşmasız bırakma eğilimi, anladığım kadarıyla, eğer kötü bir anlaşma, izah edebileceği kendisi açısından bir anlaşma olacaksa, Trump'ın eğilimlerinden biri. Yani bunu gerekirse isteyecek. Ama onun da bir sürü sorunları oluşacak. Yani şimdi Trump niye geldi, ne dedi geldi, kampanyada ne söyledi? Orta Doğu'da ne işimiz var? Biz askerlerimizi Orta Doğu'dan çekeceğiz. Niye askerlerimiz oraya gidiyor? Ya şimdi askerler her zamanki olduğundan daha fazla Orta Doğu'dalar. O zaman sokaktaki insan soruyor, yani sen nasıl, ne iddialarda bulunduğunda şey diyecek. Üstelik de diğer iddialarından birisi, hatırlayın, bütün sıcak çatışmaları bitirerek dünyada barışı sağlamak, ticareti, ilişkileri kuvvetlendirmek. Yani var olan düzeni de yıktı. Bırakın yeni bir düzen tesis etmeyi. Yani berbat bir tablo var Trump açısından önümüzde. Yani velhasıl burada, yani Trump burada başardı, iyi kötü başardım bu işi diyebilecek bir fotoğraf olmayacaksa, işi zamana yayma ihtimalini kuvvetli görüyorum. Yani onun da belli şeyleri var.
1: İki taraf birbirine güvenmiyor Sayın Erdinç Yazıcı.
0: Tabii.
1: Şimdi güven ortamı sağlanmadığı için de zaten müzakere sürecinde bir aşama kaydedilemiyor. Baktığımızda anlaşmasız bırakma süreci devam ederse ki hali hazırda da zaten ABD Başkanı'nın isteği doğrultusunda ateşkes uzatıldı ve devam ediyor. Şimdi bu ateşkes bile sallantıda, yani tam manasıyla oturmuş bir ateşkes olmadığı için anlaşmasız bırakma döneminde de her an bir saldırı olabilir vaziyette ülkeler kendilerini korumada tutacaklar.
0: Tabii. Yani şimdi zorluk şu. Bir defa güvene dayalı bir barış anlaşması sağlandı. Yeni bir dönem başladı. Artık taraflar birbirine saldırmayacaklar. Birbirlerine karşı güven içindeler. Böyle bir tablo olmayacak bu evet. Savaşın sonucunda.
1: Evet.
0: Niçin? Sebebi İsrail. Yani İsrail arzu ettiği neticeyi alamıyor İran üzerinde. En büyük arzu ettiği neticelerden birisi bu. Başına bela olan füzelerin sınırlandırılması meselesi. Oraya yanaşmıyor bir kere. Yanaşsa da zaten kim denetleyecek, ne olacak? Yani orada başarılı olamazlar tahminim. İsrail-ABD ittifakı. Velhasıl daha güvenli bir İsrail olmayacaksa kendileri açısından. Bu savaşın o zaman sonucu İsrail'e ne yarayacak yani?
1: Evet.
0: İsrail'deki şeyi, iç kargaşayı bir defa bir. Ya anlaşmanın sağlandığı gün şu ya da bu şekilde Netanyahu'nun ipinin çekildiği gün olacak. Ondan öte Netanyahu'ya İsrail siyasetinde yer olmayacak. Onun için savaşların bir bakımdan da uzamasını o sebeple istiyor. Buradan bir kahramanlık çıkarıp kendini kurtarma. Şimdi buradan bir kahramanlık çıkmayacaksa Netanyahu için ki çıkamıyor. O zaman niye savaşa durmasına evet desin? Bu bir. Yani dolayısıyla bir anlaşma sağlansa bile anlaşmanın zaman zaman ihlal edildiği, tarafların birbirine güvenmediği bir iklim bence devam edecek.
1: Evet.
0: Burada bir fazla kuşku olmaması gerekiyor. Fakat diğer tarafta da bu savaşın bir maliyeti sadece dünyaya, petrol ekonomisi üzerinden, fiyatlar bilmem ne üzerinden belli ülkelere ağırlıklı olarak yok, var değil. Bu savaşın asıl maliyeti, maliyetlerinden birisi bizzat Amerikan hazinesi şeyine, maliyesine, Amerikan ekonomisine bir bedeli var ve bu bedel karşılıksız bırakılmaz yani. Daha doğrusu karşılıksız bırakılmayacak birkaç konudan biri Amerika iç politikasında budur. Yani hiç, yani Amerikalılar, ortalama Amerikalılara her konuda dokun ama bu konuda dokunma.
1: Yani konu bunlara, ekonomi olunca.
0: Tabii tabii. Yani bütünüyle, yani iyi yaşamaya odaklanmış bir kültürün sokaktaki insanlarına, yani işte daha zamlı petrol ürünlerinden, motorinden ya da benzinden bahsedildiği zaman yani sorun çıkar. Çıkıyor da zaten. Yani gerek seçimlerle ilgili yapılmış kamuoyu yoklamalar, gerek Trump'a dönük onay ve güven istatistikleri hiç parlak bir tablo ortaya koymuyor. Yani Trump her bakımdan bunu, İran savaşının bir darbesini yemiş durumda. O son derece farkındalar. Diğer taraftan da Trump'ın çalışma usulü pek de daha önceki başkanlara benzemeyen bu usul. Yani sadece çalıştıkları insanlarda mutlak şey istiyor, bağlılık istiyor. Hı hı. Tek taraflı, kafasına yatmasa bile tabi olacağı, evet diyeceği bir ilişki sistemi istiyor. Bu bile çatladı. Yani Dışişleri Bakanı ayrı bir baş çekiyor, başkan yardımcısı ayrı bir baş çekiyor. Bunların ayrı ayrı başkanlık yarışına girmek için hazırlıklar yaptığı iddia ediliyor. Yani bunların içinde bırakın şeyi, genel olarak Amerikan siyaseti, bizzat Trump'ın etrafındaki ekip kaynıyor. Yani bunların hepsi büyük bir zaaf siyaset açısından. Yani hani bazen diyorlar ya ki öyle olma ihtimali var. Yani İran kendi kendine karar veremiyor. Kimin yönettiği belli değil. Yani benzer bir şey Amerika içinde söz konusu değil mi? Ya yani. Zaten baştan beri bu söylenmiyor mu? Evet. Trump'ın kararı mı savaş diye soruyorlar.
1: Evet. Ve hatta bazen Donald Trump'ın örneğin Hürmüz Boğazı'ndaki yaptıkları uygulama korsanlık olarak

0: Hani bahsedip övünerek anlattı işte bu korsanlığı. Baktığımızda Dışişleri Bakanı Marco Rubio bizim korsanlık İran'ın yaptığı tam bir korsanlık diyerek eleştirebiliyor. Şimdi korsanlık iyi bir şeyse senin başkanın bunu övünerek anlatıyor ama sen İran'ı korsanlıkla suçluyorsun Dışişleri
1: İşte
0: Bakanı.
1: İran korsanlığını daha öne çıkıp etiketleyerek diğer vurguyu geri plana atıyor ya da örtmeye çalışıyor.
0: Evet
1: Ne
0: yani
1: yapsın yani o?
0: ama ne kadar ayrıştıklarında bir kere daha göstermiş oluyorlar bu tür açıklamalarla.
1: Yani tabii ya zaten Trump'tan ayrışmamak mümkün değil. Ben ikinci bir Trump'ın yanına koymanın zaten mümkün olmadığını düşünüyorum. Yani burada dolayısıyla mutlak tabiyet üzerinden hele hele belli birikimlere sahipseler yani bir yerde olmasa bir yerde itiraz edecekler. Siyasi teamüllere yapılanlar aykırı,
0: Evet.
1: diplomatik teamüllere aykırı. İnsanlığın geliştirdiği bugünkü medeni politik kültüre aykırı.
0: Zaten ayrışmamaları mümkün değil
1: Anlatayım, zaten
0: diyorsunuz.
1: ayrışmamak mümkün mü? Her adım defo yani.
0: Evet.
1: Her adım inanılmaz yani. Gerçekten öyle. Trump'ın çok çok çok özel bir karakter olduğunu anlatmaya gerek yok. Burada zaman zaman konuşuyoruz.
0: Devam
1: Yani
0: edeceğiz.
1: dolayısıyla o böyle bir insanla biraz kişiliğini tamamen ona emanet etmiş, törpüleyerek bitirmiş insanlar ancak yola devam edebilirler. Yani bir yerde mutlaka aa bu iş bu kadar da değil, o kadar da olmaz denir yani.
0: Evet.
1: Şey düşünün yani Pentagon etrafında içindeki gelişmeler inanılmaz gelir. Belki Pentagon bu kadar krize hiç girmemişti. Yani bir sürü komutan kenara alındı. Bir sürü komutanla sorun var. Savaş konusunda her kafadan bir ses çıkıyor.
0: Evet.
1: Yetersiz, kifayetsiz bir savaş bakanını getirmişler, oraya oturtmuşlar. Bir söylediğini tutmuyor. Ne dediği belli değil. Yani bir ihtiraslı bir tip olduğu belli. İşte bir sürü adamı kenara almasından anlıyoruz. Yani çünkü bunlar böyle kenara alınarak çözülebilecek, yol devam edilecek şeyler değil. Çünkü her asker belli bir birikime sahip. O birikim yani bakış açısına bir katkıda bulunabilir burada. Yani gelin beraber bir konuşalım. Siz ne
0: Evet.
1: diyorsunuz ya? Bizim bakış açımıza uygun değil ama bir yere atlamış olabiliriz. Mantığıyla yaklaşmak gerekiyor işe.
0: Peki, devam
1: Sen
0: edeceğiz.
1: beğenmiyorsun bizim siyasetimizi, kenara dur. Seni alıyoruz filan. Yani bu bir yöntem, iyi bir yöntem olduğunu sanmıyorum.
0: Sayın Erdinç Yazıcı ile sohbetimiz sürecek sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi reklamlar.
2: Reklamlar.
3: PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13 Mayıs'a kadar Soloplant Orkide 499 lira 95 kuruşa, Minigül 249 lira 95 kuruşa, Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
8: Migros, hepimize iyi gelecek.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
10: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
11: Migros yemek.
10: Migros uygulamasında.
12: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
13: Peugeot.
2: bugün sağlığınız için ne yaptınız?

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.29'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve gündeme devam ediyoruz. Akademisyen sosyolog Profesör Doktor Sayın Erdinç Yazıcı stüdyomuzda. Telefon hattımızın diğer ucunda da TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Harun Aykaç, hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk efendim, günaydın.
1: İran resmi haber ajansına göre Tahran, ABD'nin önerdiği taslak tasarıya yanıtını arabulucularla iletti. Ama baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın yanıtını beğenmediğini, kabul edilemez olduğunu söyledi. İran'la ABD arasında bir anlaşma olacak mı sorusunu elbette biz de konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. İran, ABD'nin savaşı bitirme teklifine verdiği yanıtı ulaştırdı ama bu yanıtın ardından ve yanıtın detaylarıyla ilgili öne çıkan başlıkları, açıklamaları sizden dinlemek istiyoruz.
2: Evet, yani özellikle tabii dünyanın merak ettiği o 14 maddeye cevabın İran tarafından verilmesi bir olumluluk arz ediyor. Ama neticede tabii Amerika'nın teklif ettiği o 14 maddenin İran'ın egemenliğine ve İran'ın geleceğine ipotek koyar nitelikte maddeler olduğu ve bunun da İran tarafından reddedildiği artık anlaşılıyor. Sadao Sima devlet televizyonu işte yaptığı açıklamada İran'ın planı ABD planına yanıt olarak sunuldu ve İran halkının temel hakları vurgulandı. İran, Trump'ın aşırılıklarına teslim olmak anlamına gelen ABD planını reddetti diyor. İran'ın planı ABD'nin savaş tazminatı ödemesi ve İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin korunması gerektiğinin altını çizdi. İran, yaptırımların sona erdirilmesi ve el konulan varlıkların ve mülklerin serbest bırakılması gerektiğinin altını çizdi. Şimdi bu maddeler İran tarafından talep edilen maddeler ki dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın üzerindeki egemenlik hakkını Amerika Birleşik Devletleri sonuna kadar vermemek için direnecek, mücadele edecek. Zaten son 4-5 gündür Hürmüz Boğazı'nda meydana gelen ana sıkıntıların kaynaklarından biri de İran'ın gelecekte Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğine bir halel getirip İran'ı bir şekilde köşeye sıkıştırıp ondan vazgeçirmek. Aynı zamanda işte uranyumun zenginleştirilmesi ve öte taraftan füze menzillerinin kısaltılmasıyla ilgili istediklerini elde etmek. Ancak İran bunun kendi egemenliğine çok ciddi manada zarar verdiği düşüncesiyle kabul etmedi. Ve dün bu 14 madde açıklanmadan önce Mesut Pezeşkian bir açıklama yaptı. Müzakere demek mağlubiyet demek değildir dedi. Müzakereden yanayız. İran'ın âli menfaatlerini düşünüyoruz. Onun için gayret ediyoruz dedi. Sonra dün yine İran lideri Müşteba Hamenei'nin İran ordusunun ileri gelenleriyle bir araya geldiği ifade edildi.

0: Dolayısıyla bu aslında iki cephesi İran'ın. Bir Mesut Pezişkian yumuşak, barıştan yana olabilir maddeler üzerinde anlaşma anlayışını sergileyen bir yüz. Ama öte taraftan bunlar kabul edilmediğinde Müşteba Hamene'in devletin otoriter, aynı zamanda yeri geldiğinde silahlı olarak cevap verilmesi gerektiğini vaaz eden bir sima oldu. Dolayısıyla İran bununla ABD'ye aslında mesaj verdi bu 14 maddeyi gönderdiğini açıklamadan. Yani sen eğer bizim taleplerimizi kabul edersen biz seninle anlaşırız. Sen bizim taleplerimizi kabul etmezsen de biz seninle savaşırız. Ve şu anda İran'da askeri açıdan devrim muhafızları ordusu ve İran ordusu hazır bir şekilde olabilecek olası bir Amerikan ve İsrail saldırısına teşne olarak bekliyor işin doğrusu. Ama öte taraftan yine de müzakere yoluna giden çizgide anlayışla elden bırakılmış değil. Ancak İran ordusu Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmediğini dün tekrar yeniledi. Biz dedi düşmana hiçbir şekilde güvenmiyoruz. Hazırlıklıyız. Yani bakalım bu önümüzdeki süreçte ne olacak? İşin doğrusu Amerika Birleşik Devletleri o 14 maddeyle savaşta kazanamadığını masada kazanmak için İran'ı tuş etmek istedi. İran da tabii tarihsel derinliği olan bir ülke. Neticede bir mücadele vermiş. Tam teslimiyet manasına gelen o 14 madde içerisindeki ifadeleri kabul etmediğini kendilerine bildirdi ve kıyamet de aslında biraz da orada koptu. Trump dün küplere binmişti yine. Savaş çığırtkanlığı yapıyordu. İran'da onun yapmış olduğu o savaş çığırtkanlıklarına karşılık dik duracağını dile getirdi. Bakalım tekrar masada bir yer belirlenip yeniden görüşmeler yapılacak mı? Yoksa Trump'ın İsrail gazıyla tekrar saldırılar başlatma anına mı denk geleceğiz? İşin doğrusunu onu şu anda kestirmek zor. Bekleyeceğiz ve göreceğiz.
1: Sayın Harun Aykaç, Amerika Birleşik Devletleri basını da detayları verdi. Şimdi İran'dan da Tasnim Haber Ajansı da detayları verdi. Bu metinlere göre, tekliflere göre. ABD basının detaylarına göre İran nükleer tesislerini sökmeyi reddetti. Ama Tasnim Haber Ajansı'nın açıkladığı kabul edilemez, Donald Trump tarafından kabul edilemez olan metne göre ise Tahran nükleer konusunda hiç bahsetmedi. Nükleer konusunu dile getirmedi bu tür teklifte. Nükleer konusuyla ilgili bir netlik var mı İran basınında
0: O
1: başka?
0: konuda bir netlik yok. Özellikle Pakistan görüşmelerinde nükleer meselenin gündeme gelmesi normalde Pakistan'a heyeti gönderilir. Pakistan gönderilirken heyet nükleerin müzakere edilmemesi noktasında İran tarafında bir fikir birliği şeklinde gidilmiş. Ancak orada nükleer de gündeme gelince asıl karar vericiler burada o tavrı eleştirdiler. Yani bu müzakere edilemez diye. Onun için bu nükleer meseleyi daha bu Hürmüz Boğazı'nın açılması, petrol piyasasının yeniden canlanması ve İran'ın da bir şekilde dar boğazdan kurtulması öncelikli İran'ın. Önce diyor bunlar hallolsun. O öbür meseleyi yani nükleeri de işte 30 günlük bir süre söyleniyor. 30 günlük süre içerisinde tekrar masaya yatırırız. Yani İran nükleer noktada geri adım atmıyor değil. Yani %60 oranında zenginleştirmeyi %20 hatta daha önce defalarca deklare etti. Ancak Trump diyor ki işte efendim siz bu nükleerle atom bombası yapacaksınız biz buna izin vermeyiz. Aslında bu Amerika ve İsrail elinde bir silah ve İran'a karşı ciddi manada istimal ediliyor. Yani İran diyor ki ben yapmayacağım. O da diyor ki yok şimdi bir adamın elinde bıçak var. Şimdi adam bıçağı ekmek için kesmek için de kullanabilir. Adam vurmak için de kullanabilir. O diyor ki hayır diyor sen diyor o bıçağı aldın eline. Sen ekmek kesmeyeceksin. Belli ki sen insan keseceksin. Yani Trump'ın işi bu. Yani dünyada birçok yerde bu uranyum zenginleştirme çalışması yapılıyor ve birçok ülkede de var. Ama İran'a bakan yönüyle İsrail'den dolayı Amerika bunu

0: istemiyor ve tamamen sonlandırmasını istiyor. Aslında bu da bu açıdan eğer tamamen mesela yok sayma, kabul etmeme, faaliyetlerine son ver demek, ta Şah döneminden bugüne kadar gelen birçok çabanın heba olması demektir. İran işin doğrusu biraz da ona yanaşmak istemiyor. Diyor ki benim bu noktada yetişmiş çok ciddi beyinlerim var, insan kaynağım var, mekanizmalarım var. Ben bunu barışçıl amaçla kullanıyorum. 3.67 olarak da en azından hani ona bile razı olunabilir mi diye tartışılırken, yani tamamen sonlandırılmaması adına düşük düzeyli bir zenginleştirme oranına İran razı olabilecekken, Amerikan tamamen bunun rafa kaldırılmasını istiyor. Bütün mesele aslında burada düğümleniyor.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz ve çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz Sayın Harun Aykaç. TRT İran temsilcisi bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Son detayları aldık kendisinden. Tabii dünyanın gözü bu savaşta, müzakere sürecinde diyoruz. Aslında Sayın Erdinç Yazıcı, 3 temel mesele var. Nükleer program, zenginleştirilmiş uranyum stoku ve Hürmüz Boğazı'ndaki kontrol. Yani bir taraf artık kontrol bizde olsun diyor, diğer taraf bizde olsun diyor. Kademeli olarak açacağız diyor. Ne kadar güvenilir işte burayı kestiremiyoruz. Ama bu üç temel mesele dikkat çekici. Nükleer program demişken Kuzey Kore'den bir açıklama var. Bu açıklamayla devam edelim çok kısa. Biraz sonra Rusya-Ukrayna Savaşı'na geçiş yapacağız. Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un'a yönelik bir suikast durumunda misilleme olarak otomatik nükleer saldırı gerçekleştirilmesini zorunlu kılan bir anayasa değişikliği yapıldı Kuzey Kore'de. Yani Kim bizim liderimize bir suikast planında bulunursa, suikasta girişirse misilleme olarak otomatik olarak artık biz nükleer saldırıda bulunacağız diyor Kuzey Kore. Dünya farklı bir yere doğru evriliyor. Şimdi biz İran'a nükleer programı yapılmamalı, bir tehdittir diyen İsrail ABD'yi görüyoruz ama bir yanda biz diyorlar liderimize herhangi bir saldırı gerçekleşirse otomatik olarak nükleer saldırıda bulunacağız diyor bir taraf. Ne diyeceksiniz hocam bu dünyanın geldiği noktayla ilgili?
2: Çok kötü bir tablo tabii. Şimdi zorluk şu. Yani dünya birkaç tane Kuzey Kore lideriyle uğraşmaya çalışırken bu sefer yenilerinin ortaya çıkacağı bir iklim doğdu. Yani bu baskılar bir sürü ülkeyi daha çok içe kapatacak, belli tedbirlere yöneltecek. Bu yolla da bayağı dengeleri bozacak, hı hı, gelişmelere sahne olabilir. Yani bu Kuzey Kore çıkışı biraz onunla alakalı. Ben gerçi çok fazla şey vermiyorum. Bunlar biraz daha belli mesajlar vermeye dönük şeyler.
1: Tehdit,
2: yani o kolay bir mevzu değil yani. Hı hı. Ama ne kadar pervasız işler yapabileceğine dair bir perspektif veriyor. Yani bu kadar akıl sağlığını büyük ölçüde yitirmiş yapılar sıkıştıklarında, baskı altında kaldıklarında neler yapabilir? Dünya tarihi gösteriyor. Bütün, evet, çılgınlıklar yapılabilir, değil mi?
1: Ne kadar kötü.
2: Yani benzer bir şeyi Amerika, Japonya yapmadı mı? Değil mi? Kaybedeceğini gördüğü anda nükleer silah kullandı. Yani pekala bunlar dünyada mümkün olan şeyler, her ne kadar örnek tek bir örnek olsa bile, hı hı, insanlığın tarihinde çok büyük bir yara açtı. Yeni bu kararları verebilecek çılgın liderler yeni sayfalar açabilirler Allah korusun bu,
1: evet,
2: konuda.
1: Yani evet,
2: o bakımdan bir yandan insan, yani bu kadar da olmaz ya, işte bunlar biraz blöftür falan deme ihtiyacı duyuyor ama diğer taraftan da blöfte bunlar, blöfte daha önce blöf olmayan ve sahiden gerçekleşmiş büyük trajediler var.
1: Evet. Yani
2: bu meselenin bu tarafı son derece de önemli ama şöyle bakmakta yarar var başa dönersek meseleye. Yani bu tip de büyük şeyler, güvensizlik anaforlarının içine girdiği zaman dünya kafayı kırmış, dengesi bozulmuş, içe kapanmacı politikaları devreye sokan, içeride toplumların büyük acılar çektiği, büyük sorunların yaşandığı bir dünya kuruluyor. Yani Kuzey Kore'yi düşünün şimdi. Yani sıradan sokaktaki insanın çektiği sıkıntıları, acıları düşünün. Yani böyle şeyler ya da işte başka yerlerde de işte tedrici olarak dönüşemedi İran. Çok ciddi bir travmayla karşı karşıya, yakın zamanda savaş başlamadan neler oldu, ne büyük protestolar oldu. Yani o protesto edenler vatanlarını savunmak için yeniden devletlerinin yanında yer aldılar. Bu büyük bir fırsat ve imkan olarak görünüyor Molla rejimi tarafından halen daha. Ya yani bunun onlar tarafından sağlıklı okunabileceğine dönük benim fazla bir şeyim yok, ümidim yok. Bir imkan olarak görüyorlar. Yani oysa bir ülkenin en büyük imkanı kendi sosyolojisiyle bütünleşerek kendini var etmektir. Bak, evet. Çok önemli bir şey bu.
1: Evet.
2: Onun için demokrasi, sandık, milli egemenlik o kadar önemli araçlardır ki toplumla devlet arasında çok kuvvetli bir bağ kurarak asıl büyük gücü oluşturmak. Yani bir ülkenin en büyük gücü toplumla devleti bütünleştirme gücüdür. Bu yoksa bir sürü kırılma hatları, fay hatları söz konusu olur. Bir yerde birleşse bile bir yerde ayrışır. Yani ya İran'da sorunlar bitti, daha da derinleşti şimdi. Savaş bugün bitse İran'ın sorunları savaş öncesi koşullardan çok daha derin, çok daha büyük yeni sorunlarla karşı karşıya kalacak. Çünkü basit bir şeyle bakmak gerekiyor. Yani her toplumda bir toplumun %90'ı nereden bakarsanız bakın politik meselelere mide sorunu olarak bakar. Yani midesinden bağlıdır geniş kalabalıklar hayata. Yani dolayısıyla o mide sorunu çözülemeden temel ahlaki, politik, kültürel alanlara falan geçilemez yani. Dolayısıyla mide sorunuyla yani açlıkla terbiye edilmeye kalkılan halklar fikri iyi bir fikir değil. Yani nereye çıkarsa çıksın, yani ne kadar aciz bırakılırsa bırakılsın bir yerde kontrol edilemeyebilir. Bir yerde iş rayından çıkabilir. Onun için yani İran'da bugün barış olsa hiçbir şey çözülmüş olmayacak. Hiçbir şey çözülmüş olmayacak dedim. Belki insanların bir can güvenliği olacak ama ya ondan öte bir sürü sorun
1: karınları doyacak
2: katmerleşerek mı? Önlerine gelecek İran'ı yönetenlerin.
1: Öyle maalesef.
2: Onun için İran iyi bir örnek. Toplumla devlet arasındaki bu tip durumlarda bütünleşmenin en büyük güvenlik fotoğrafı olduğunu unutmamak lazım.
1: Peki. Devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı ile devam edeceğiz, sohbet edeceğiz. Ama şimdi tekrar ara veriyoruz.
3: Reklamlar.
4: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Shell.com.tr'de. 25 yıldır sana
1: sonunda yaz geliyor. Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Günaydın Kılçuk Hocam. Albayrak Finans. Yarına güvenle planlar.
5: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.

0: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
1: Biraz da Rusya-Ukrayna savaşına parantez açmak gerekiyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi ise gazeteci Deniz Berktay telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Berktay, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydın Sinem Hanım.
1: 9 Mayıs'tan itibaren bir 3 günlük ateşkes ilan edildi. Ateşkes süresince neler yaşandı ve liderlerden açıklamalar da var. Zelenski'nin açıklamasına göre artık Putin kendisi nihayet gerçek görüşmelere hazır olduğunu söylüyor. Onu biraz biz zorladık ve biz zaten uzun zamandır görüşmelere hazırlanıyorduk. Şimdi uygun bir format bulmak lazım dedi Zelenski. Ama Rusya'ya baktığımızda Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna ordusunun 9 Mayıs zafer günü vesilesiyle ilan edilen geçici ateşkesi 8 Mayıs'tan bu yana 16.071 kez ihlal ettiğini bildirdi. Savaş nereye doğru evriliyor? Buyurunuz.
2: Evet, şimdi karşılıklı olarak böyle ateşkes ihlal iddiaları var. Bahsettiğimiz ateşkes şuydu, biraz öncesinde bahsettiğiniz şekilde 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayan, yani bugün de kapsayacak şekilde Rusya ile Ukrayna arasında bir geçici ateşkes. Bunu teklif eden de Rusya oldu. Çünkü Rusya'da 9 Mayıs günü son derece önemli bir tarih. Rusya'nın en önemli bayramı, Zafer Bayramı. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının mağlup edildiği tarih, Nazi Almanya'sının teslim oluş tarihi. Fakat tabii şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bildiğimiz üzere Orta ve Batı Avrupa ülkeleri, yani Fransa vesaire, bu ülkeler ya da işte Orta Avrupa ülkeleri, Polonya'yı falan da dahil edebiliriz. Bu ülkeler bayramını 8 Mayıs'ta kutluyor. Moskova ise 9 Mayıs'ta. Onun da nedeni şundan kaynaklanıyor. Nazi Almanya'sının başkomutanı Feldmarschall Wilhelm von Keitel teslim anlaşmasını 8 Mayıs Berlin'de 8 Mayıs gece yarısına yakın bir saatte imzalıyor. Fakat bu saat, yani onun anlaşmayı imzaladığı saat, Moskova saatine göre 9 Mayıs günün ilk saatlerine denk geliyor. O nedenle böyle bir farklılık var. Eski Sovyet Cumhuriyetlerinin pek çoğu Rusya'da dahil olmak üzere 9 Mayıs'ta kutluyor. Orta ve Batı Avrupa ülkeleri 8 Mayıs'ta. Ve Ukrayna'da da bu arada eskiden 9 Mayıs'ta kutlanırdı. Fakat 2016'dan beri Rusya ile Ukrayna arasında Kırım meselesinin falan başladığı zamanlardan beri, Rusya'nın Kırım'ı işgal ettiği dönemlerden sonra Ukrayna yönetimi de 8 Mayıs'ı kutlamaya başlamıştı. Şimdi bir de 9 Mayıs'ın tabii Rusya için çok önemli bir siyasi anlamı var. Rusya yönetimi bu bayramı aynı zamanda hem iç politikada hem de dış politikada kullanıyor. Dışarıya karşı şunu söylüyor: bakın, eğer biz olmasaydık, Rusya bu arada kendisini Sovyetler Birliği'nin tek varisi olarak görüyor ve kendisini tamamen Sovyetler Birliği ile özdeşleştiriyor. Eğer diyorlar, biz Rusya olmasaydık Nazi Almanya'sı yenilemezdi. Dolayısıyla Avrupa'yı faşizmden biz kurtardık. Dolayısıyla Rusya'nın bugünkü Avrupa siyasetinde söz sahibi olması lazım diyor. İç kamuoyuna yönelik olarak da şunu söylüyor: geçmişte de düşman bizi işgal etmeye çalışıyordu. Bugün de Ukrayna üzerinden bizi çevrelemeye çalışıyorlar. Tarih tekrar ediyor şeklinde bir Rusya'nın söylemi var. Rusya yönetiminin siyasi konularda. Buna karşılık Doğu Avrupa'da Rus karşıtı, eskiden beri Rus karşıtı yönetimlerin olduğu Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya gibi ülkelerse şunu söylüyorlardı hep: bizim 9 Mayıs'ta kutlayacağımız bir şey yok. Çünkü biz Nazi Almanya'sı teslim olunca tamam, Nazi işgalinden çıktık, fakat onun kadar kötü olan komünist Rus işgaline girdik diyorlardı. Ve dolayısıyla bu konu her sene böyle bir siyasi polemik haline geliyordu. Bir de tabii 9 Mayıs'ın Putin için önemi, yani bu ateşkes konusuna oradan geleceğim, Moskova'ya yabancı liderlerin geldiği ve Rusya'nın orada uluslararası alanda da bir güç gösterisi yaptığı tarih. Ve çok orada tabii Rusların ağır silahları da Kızıl Meydan'da geçiş töreni yapıyor. Son model silahlar genelde orada sergileniyordu. Hı hı. Fakat bu sene Ukrayna'nın İHA'ları yoğun şekilde Moskova'yı vurabilir hale geldiği için, Moskova'yı, St. Petersburg'u vurabilir hale geldiği için ve Rus hava savunma sistemleri Ukrayna'nın bu artan İHA saldırılarına cevap verebilecek durumda değil. Daha zayıf kaldılar. Ve Ukrayna İHA'larının Kızıl Meydan'daki törenleri vurma ihtimali ortaya çıktı. Bu nedenle bu sene 9 Mayıs kutlamalarında ağır silahlar yer almadı Kızıl Meydan'da. Keza

0: askeri okul öğrencileri de katılmadı. Daha cılız bir tören. Katılım da daha düşük oldu. Yani yabancı liderler arasında işte Belarus, Kazakistan, Özbekistan gibi, Slovakya Başbakanı Roberto Fico gibi böyle sınırlı sayıda katılım oldu. Fakat her şeye rağmen bunun öncesinde Putin böyle birkaç günlük ateşkesin olmasını teklif etmişti. Fakat Ukrayna şunu söylüyordu, eğer ateşkes olacaksa bu daha uzun süreli olsun, yani kalıcı bir ateşkes olsun diyordu. Ve Zelenski daha 7 Mayıs'ta mesela şunu söylemişti, yabancı liderlere ben Moskova'ya gitmelerini hiç tavsiye etmem diyordu. Fakat araya Trump girdikten sonra Putin'le Trump'ın daha iyi bir diyaloğu var. Bu görüşme sonrasında Trump'ın da Zelenski'ye telkinleri sonucunda Zelenski 3 günlük bir ateşkesi kabul etti ve Kızıl Meydan'daki törenlere bir şey yapmayacağını net bir mesajla özel olarak belirtti. Fakat tabii şimdi her iki tarafta karşılıklı ihlaller olduğunu söylüyor. Fakat asıl yoğun olarak tabii çatışmalar yarından itibaren tekrar başlayabilir. Ancak şu var tabii, biraz önce sizin bahsettiğiniz bu karşılıklı açıklamalara gelecek olursak, savaş şu anda her şeye rağmen bir çıkmaza girmiş bulunuyor. Evet, Ruslar şu anda bu bahar taarruzuyla yine bir miktar ilerlemeye başladılar. Fakat bu çok sonuç alıcı bir gelişmeymiş gibi görünmüyor. En azından şu anda baktığımız zaman. Mesela Donbas'ın, yani daha doğrusu Donbas'taki Donetsk ilinin %20'lik kısmı henüz Ukrayna kuvvetlerinin elinde bulunuyor. Kalan %80'lik kısım Rusların elinde artık. Fakat o %20'lik kısım kale şehirler denen şehirlerden, yerleşim yerlerinden oluşuyor. Yani 10 yıldan fazla zamandan beridir bir Rus saldırı ihtimaline karşı tahkim edilmiş olan yerler. Rusların buraları, oradaki o birkaç tane büyük ilçe merkezini önümüzdeki birkaç ay içerisinde ele geçirmeleri tabii daha düşük bir ihtimal olarak görünüyor. Dolayısıyla bu şartlar altında Rusya tutumunu belki bir miktar yumuşatabilir. Fakat tabii Rusya'nın önemli kırmızı çizgilerinden bir tanesi Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğinin ve Ukrayna'da yabancı ülkelerin askeri üs kurmayacağının garanti edilmesi olacak. Bu konuda nasıl bir ortak yol bulunacak, bunu ayrıca göreceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz gazeteci Deniz Berktay.
0: Ben teşekkür ederim efendim.
1: Kolaylıklar dileriz. Gazeteci Deniz Berktay bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Gündemin ilk bölümündesiniz ve kaldı 3-4 dakikamız Sayın Erdinç Yazıcı. Bu 3-4 dakikada bir de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti olacak. Belki bunu konuşmakta yarar var. Bir de Netanyahu'nun İran Savaşı ile açıklamaları vardı. Vakit kalırsa onu da konuşuruz. ABD Başkanı Donald Trump 13-15 Mayıs'ta Çin'i ziyaret edecek. Pekin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. İlk iktidar döneminde de 2017'de de ziyaret etmiştim. Orta Doğu'daki savaşın önemli bir gündem maddesi olacağı konuşuluyor. Çin'in ABD-İsrail-İran savaşına yönelik politikası minvalinde değerlendirdiğimizde ABD-Çin görüşmesinden nasıl bir sonuç çıkar sizce?
2: Yani tabii ABD Başkanı İran zaferini alıp Çin'e gitmek istiyordu. Bu mümkün olmadı anlaşıldığı kadarıyla. Birkaç gün içinde de mümkün olmayacak ve bu şekilde Çin'e gidecek. Zayıf bir şekilde Çin ziyareti yapacak. Çin'in eli daha kuvvetli burada. Çünkü petrol tedariğinin önemli bir kısmını 40 yıllık bir anlaşma yaparak İran'dan temin ediyordu. Ucuz petrol temin ediyor İran'dan. Dolayısıyla İran Çin için son derece de önemliydi. Dolayısıyla İran Çin, İran'daki yapının değişmesi, Batı'ya ve ABD'ye mücavir bir yeni sistemin gelmesi falan Çin açısından çok olumsuz bir olabilirdi. Fakat bütün bunlar olmadı. Göründüğü kadarıyla Çin İran'la ilişkilerini sürdürecek, yeni bir düzen üzerinden sürdürecek göründüğü kadarıyla. O bakımdan yani herkes yani Çin'e yapılacak Trump ziyaretinin koşullarının yeteri kadar oluşmadığı, o bakımdan Trump açısından daha negatif bir iklimde Çin'e gittiği konusunda hemfikir, onun altını çizelim. Belli konularda muhtemelen gündemde şey olacak. Yani işte bu milimetrik hedefleri vurmada Çin'in uzay teknolojilerinin katkısı, istihbarat

0: gemilerinin desteği, İran'a dönük şeyler var, spekülasyonlar, bilgiler var. Muhtemelen ABD'nin elinde bu nevi bilgiler var. Bunları paylaşacak, niye bunu yapıyorsunuz, ediyorsunuz vesaire. Yani o bakımdan beklenen şey değil. Yani beklenen Pekin ziyareti olmayacak. Daha farklı bir Pekin ziyareti olacağını
1: Daha önceden
0: şey diyorum. Yani
1: yapılacaktı,
0: yavaş yavaş,
1: ertelenmişti.
0: tabii yavaş yavaş ilgi düşüyor. Yani gündem çünkü daha sınırlı. İran, eğer İran sorununu tırnak içinde Trump halledebilseydi, yani Pekin'e muzaffer, yani senin müttefikin vesaire gücü ezmiş, buraya gelmiş bulunuyorum, oturalım konuşalım, üslup bu olacaktı. Şimdi oysa senin arka tarafındaki sana mücabir ülkeyi halledemedik, gel biraz seninle konuşalım. Yani dili ister istemez biraz aşağıdan alan farklı bir üsluba kayması kaçınılmaz. O bakımdan dünyanın da ilgisinin o düzeyde bir miktar gerileyeceğini açıkçası düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz biz
0: Ben
1: de
0: de
1: size.
0: teşekkür ederim. İyi
1: Akademisyen,
0: haftalar.
1: sosyolog, profesör, doktor Sayın Erdinç Yazıcı bizimle birlikteydi. Sevgili dinleyicilerimiz, kıymetli görüşlerini aldık kendisinden. İlk bölümü noktalıyoruz ve gündem haberlerin ardından ikinci bölümle karşınızda olacak.
2: Saat 9. Haberler. Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Vuran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'le İstanbul'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol 1. Ligi yükselen Mardin 1969 Spor ve Muğla Spor'la Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Arsa ve futbol takımını tebrik etti. İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sarı kırmızı renklerle ışıklandırıldı. 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'ın renkleri köprüye yansıtıldı. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel somut filosu Muğla Marmaris'e ulaştı. Aktivistler Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın filoya yönelik İsrail saldırıları için resen başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi. Filonun yeni yol haritası 12 Mayıs'ta Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Katliamcı İsrail 7 aydır yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Bölgedeki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 72.737'ye yükseldiği bildirildi. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri, İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, ABD'nin teklifine cevabını arabuluculara iletti. İran medyası, ABD'nin teklifinin İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini ve İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. ABD Başkanı Trump ise İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. İran'ın petrol ihracatında stratejik öneme sahip Hark Adası açıklarında büyük bir petrol sızıntısı meydana geldiği iddia ediliyor. Amerikan basını uydu görüntülerine göre Basra Körfezi'nde geniş bir tabakanın yayıldığını öne sürdü. Görüntülerdeki maddenin petrol olup olmadığı ve sızıntının nereden kaynaklandığı konuları ise belirsizliğini koruyor. Irak, Türkiye'den 20 adet uçak savar füze sistemi satın almak için yürüttüğü müzakerelerin son aşamasına geldi. İsrail medyası ise Tel Aviv'in duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin alternatif uçuş rotaları planlaması gerekebileceği yazıldı. Soykırımcı İsrail'i Fransız Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon sert sözlerle eleştirdi. İsrail bölgedeki en tehlikeli ülke diyen Mélenchon, İsrail'in sürekli savaş başlattığını ve soykırım yaptığını vurguladı. Bu yıl 70.si düzenlenen Eurovision şarkı yarışması Avusturya'nın başkenti Viyana'da turkuaz halı töreniyle başladı. Yarışma bu yılda İsrail'e yönelik protesto ve boykot çağrılarının gölgesinde gerçekleşiyor. Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 15 polis hayatını kaybetti. Saldırıda 3 polis de yaralandı. Saldırıya Türkiye'den kınama mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı, polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Disiplin Kurulu partideki yolsuzluk iddiaları nedeniyle

0: barınma çağrısı yapan eski ilçe başkanları için bugün toplanacak. İstanbul İl Başkanlığı'nın Şubat'ta ihraç ettiği 30 eski ilçe başkanından 16'sı karara itiraz etmişti. Kurul toplantıda itirazları ve savunmaları inceleyecek. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde tahliyeler sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere vatandaşlarını özel uçuşlarla ülkelerine götürüyor. Bir ABD vatandaşının hantavirüs testi hafif pozitif çıktı. Dünya Sağlık Örgütü ise yeni bir pandemi riskinin düşük olduğu görüşünde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Rum yönetiminin provokatif hamlelerine tepki geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rum kesiminde yer alan Baf kentindeki Atatürk Caddesi'nin isminin değiştirilmesini düşmanca bir tutum olarak değerlendirdi. Beşparmak Dağları'ndaki Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının kaldırılmasına yönelik öneriye de sert tepki gösterdi. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Türkiye'nin enerji
1: deposu Orbus. Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-12 Mayıs tarihleri arasında çiçeklerde %25 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
0: gelecek. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Sonunda yaz geliyor. Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir

ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Ekonomi.
1: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
0: Politika.
1: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
0: Spor.
1: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
0: Yaşam.
1: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
0: Dünyanın haberi gündemde.
2: Saat 9'u 9 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Tekrar günaydın. Gündem programında ikinci bölümde spor yazarı Sayın Özgür Şahiner bizimle birlikte. Sayın Şahiner hoş geldiniz. Günaydın.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Sinem Hanım.
2: Aylardır konuşuyoruz Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Bu yılda acaba Galatasaray mı şampiyon olacak diye konuştuk. Zira puan kayıpları yaşadığı bir yıldı. Rakipleri de puan kayıpları yaşadı. Son haftalara belki Şampiyonlar Ligi maçının ardından çok daha parlak bir futbolla giremedi Galatasaray. Ama Fenerbahçe karşısında oynadığı futbolu hele ki son iki haftada hiç izletemedi taraftarlarına. 3-0'lık Fenerbahçe galibiyetinin ardından baktığımızda Samsunspor ve Antalyaspor maçları. Samsunspor'a yenildi ama Antalyaspor maçının da artık o Soner Dikmen'in attığı frikik golünün ardından haydi haydi umutların azaldığı bir maç haline dönüştü. Acaba şampiyonluk maçı son hafta mı oynanacak şeklinde düşünülmeye başlandı derken goller arka arkaya geldi ve 4-2 galip bitirdi ve şampiyonluğu da artık elde etmiş oldu. 26. şampiyonluk, hedef 27 diye de yola çıkıldı Galatasaray'da. Ve baktığımızda 4 yıl üst üste şampiyon oldu Galatasaray teknik direktör Okan Buruk yönetiminde. Fenerbahçe'ye döndüğümüzde de hali hazırda 4 puan fark vardı ve ikinci sırada tamamladı. Bu haftaki galibiyeti, önceki haftaki futbolu göz doldurdu. Acaba Tedesco neleri yanlış yapıyordu diye düşünmeye başladık. Beşiktaş sezonu bir yukarıda bir aşağıda götürürken Trabzonspor karşısında, taraftarının karşısında yenik ayrıldı. Ve Sergen Yalçın'a büyük oranda tezahürat, eleştiriler ve gitmesi yönünde taraftarın bir kanaati var. Ancak Sergen Yalçın yola devam edeceğini, o kadroyu kendisinin kurmadığını söyledi. Trabzonspor 3. tamamladı ligi ancak Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Farklı bir sezonu geride bırakıyoruz Sayın Özgür Şahiner.
3: Evet, öncelikle tabii Galatasaray üst üste 4 şampiyonluk, toplamda 26 şampiyonluk çok büyük bir başarı. Okan Hoca futbolculuğu dönemindeki şampiyonluklarını teknik direktörlüğü dönemine de taşıdı. Galatasaray'ı çok büyük başarılara ulaştırdı. Tabii sezon içinde Galatasaray zaman zaman dalgalı bir performans sergiledi. Bazen çok iyi maçlar oynadı, bazen beklenmedik puan kayıpları yaşadı. Bu hem Şampiyonlar Ligi kulvarında hem lig kulvarına yansıyan bir görüntüydü. Şampiyonlar Ligi'ne başlangıç hiç iyi değildi. Eintracht Frankfurt karşısındaki farklı yenilgi. Ama sonrasındaki galibiyetler bir anda ilk 8 hedefi bile konuşulmaya başlanmıştı Galatasaray'ın. Ama sonraki bölümde gelen yenilgilerle 19-20. Sırada tamamlandı. İşte playoff turunda Juventus karşısında ilk maçta 5-2'lik bir galibiyet ama rövanşta 3-0 yenilgi, uzatmalarda 2 gol bulunarak geçilen tur. Son 16 turunda bu kez Liverpool karşısında ilk maçı kazanan bir Galatasaray ama ikinci maçta çok farklı kaybeden ve inanılmaz kötü oynayan bir Galatasaray. Ligde de çok iyi oynadığı maçlar dışında İşte Kocaeli mağlubiyeti, Konyaspor yenilgisi, Trabzonspor yenilgisi,
2: Samsunspor hiç unutamayacak galiba.
3: Ama Samsunspor yenilgisi Fenerbahçe galibiyetinden sonra geldiği için zaten hani iş bitmişti, sonrasında oyuncular çok da konsantre değillerdi. Ona
2: puan
3: bir şekilde
2: farkı
3: evet, puan farkı açılmıştı. Ona bağlanabilir ama Konya yenilgisi, Kocaeli yenilgisi, evet, içeride

0: Kocaelispor, Antep beraberlikleri, Trabzonspor'un ilgisi Galatasaray'ı yarışta geçmiş dönemlerde olmadığından fazla zorladı. Çünkü hem kadro kalitesine baktığınızda hem kadro yapılanmasına baktığınızda Galatasaray'ın rakiplerinden önde olduğunu zaten hep söylemiştik programlarımızda. Hı hı. Gerek sezona başlarken kurulan kadro, gerek devre arasında yapılan transferlerle daha da güçlenen kadro bu yarışı çok daha rahat götürebilir düşüncesi hakimdi herkeste, ama o puan kayıpları Galatasaray'ı yarışta biraz böyle sendeletti açıkçası. Ama Galatasaray kaybederken tabii Fenerbahçe'de beklenmedik puan kayıpları yaşadı. Özellikle Kasımpaşa ve Çaykur Rize içeride oynanan maçlardaki son saniye gelen gollerle berabere kalınması ve puan kayıpları Fenerbahçe'yi yarışta ikincilikte tuttu. Aslında zirveyi ele geçirebileceği, maç fazlasıyla öne geçebileceği maçlardı bunlar. Ama olmadı ve sonuçta Galatasaray Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu elde etti. Bu sarı kırmızı camia için çok büyük bir gurur, çok büyük bir övünç. Bundan sonraki süreçte hedef artık üst üste 5. şampiyonluk, ki bu olursa Türkiye'de ilk gerçekleşmiş olacak. Daha öncesinde bir 4 şampiyonluk yine Galatasaray'dan vardı, ama eğer olur da 5. şampiyonluk gelirse üst üste bir ilk gerçekleşmiş olacak. O açıdan şu anda hem Okan Hoca'nın hem teknik kadronun hem yönetimin hedefi bunu bir şekilde gerçekleştirmek. Toplam şampiyonluk sayısında zaten rakiplerinin farkı daha da büyütmüş durumda Galatasaray. Önümüzdeki sezon için artık Galatasaray'ın tek hedefi bu şampiyonluğu 27'ye taşımak, üst üste 5. kez şampiyon olmak ve tarihe geçmek olacak. Ama tabii şu an için bitmiş sezonu konuşmak gerekiyor. Fenerbahçe cephesine bakarsak yine bir hayal kırıklığı. Çünkü Ali Koç döneminde gelmeyen şampiyonluk, o özlemin Saadettin Saran yönetimiyle acaba giderilebilir mi düşüncesi, Galatasaray'a karşı puan farkında yaklaşılan maçlar, yaklaşılan haftalar, liderliğin bir şekilde gol farkıyla ele geçirilebileceği maçlar falan derken o da olmadı. Fenerbahçe sezona başladığı teknik direktörü değiştirdikten sonraki süreçte Tedesco ile iyi bir ivme yakalamıştı açıkçası. Ama onun da bazı maçlardaki oyuncu tercihleri, yaptığı değişiklikler, oyun anlayışı, beklenen sonuçların gelmeyişi Fenerbahçe'yi bir kez daha yarışta ikincilik konumuna getirdi ki camianın aslında çok kolay kabul edebileceği bir durum değil bu.
1: Evet.
0: Fenerbahçe için uzun bir süre 12 yıllık şampiyonluk hasreti kolay kolay kabul edilebilecek bir durum değil. Ama Fenerbahçe için de bundan sonraki süreç bir olağanüstü genel kurul yapılacak. Sonrasındaki dönemde yeni yönetim, yeni başkan, yeni bir anlayış Fenerbahçe'yi nasıl bir yere taşıyacak onu da yaşayıp göreceğiz.
1: Yeni bir teknik direktör.
0: Yeni bir teknik direktör tabii ki, evet. Yerli mi olacak, yabancı mı olacak tartışmaları.
1: Evet, aynı tartışmalar.
0: Ama tabii sonuçta öncelikle bir genel kurulun tamamlanması gerekiyor. Bir başkanın ve yönetimin belirlenmesi gerekiyor. Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan adaylığını açıklaması bence önemli Fenerbahçe camiası için. Çünkü son girdiği seçimi kaybettikten sonraki süreçte ve ondan önceki süreçte Aziz Yıldırım'a yönelik eleştiriler vardı camiada. Hı hı. Zaten bu sandığa da yansımıştı. Ali Koç girdiği seçimleri kazanmıştı. Ama şimdi Fenerbahçe camiasında Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olması, başkanlığa doğru adım atması camiayı heyecanlandırmış, hareketlendirmiş durumda. Çünkü onun uzun süreli başkanlık yaptığı dönemde Fenerbahçe'nin elde ettiği şampiyonluklar var, kazanılmış kupalar var. Belki son 4 yılında onun da şampiyonluğu yoktu, ama görevde kaldığı süre içindeki hem takımın, kulübün elde ettiği şampiyonluklar, hem federasyonla, MHK ile kulüplerle o girdiği yarıştaki tavırları, davranışları, söylemleri, camiayı bir arada tutma düşüncesi, zaman zaman eleştirilen çıkışları da olsa başka bir figürdü. Onun yeniden adaylığını açıklaması Fenerbahçe camiası için mutlaka çok daha farklı bir şekilde değerlendirilecektir. Ama seçim ne olur ne biter onu sandıkta ve seçim yapıldığı zaman göreceğiz.
1: Çok kısa Beşiktaş ve Trabzonspor'a da parantez açalım.
0: Şimdi Beşiktaş için tabii bir hayal kırıklığı sezonu daha geride kaldı. Açıkçası Sergen Yalçın'ın, teknik direktör Sergen Yalçın'ın son yaptığı konuşmaları biraz sağlıksız buluyorum. Çünkü az önce siz de yayına başlarken söylediniz. Kadroyu ben yapmadım, kampı ben, takımı ben hazırlamadım sözleri bana çok da şey gelmedi. Çünkü Sergen Yalçın Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu. Zaten sezonun ya ikinci ya üçüncü haftasıydı ve lig yarışında Beşiktaş'ın o an kaybı yoktu. Sonrasındaki transferlerin bir kısmını zaten Sergen Yalçın döneminde yapıldı. Çerni işte, diğer oyuncular,
1: Cengiz olsun. Ya da gönderilecek oyuncuları,
0: gönderilecek oyuncuları da Sergen Yalçın karar verdi. Devre arasında yapılan transferlerin hepsi zaten Sergen Yalçın döneminde ve onun isteğiyle yapıldığı söylenen transfer.

0: transferlerdi. Ligde zaten erkenden kopmuş bir Beşiktaş ama kupada hedefini en azından final ve şampiyonluk olarak belirlemiş bir Beşiktaş vardı.
1: Tabii.
0: Zaten teknik direktör Sergen Yalçın da hep bunu dile getiriyordu ama Konyaspor'la oynanan yarı final maçında görüldü ki ne Sergen Yalçın ne Beşiktaş oyuncuları o maça gerektiği gibi hazırlanamamışlar. Kafa olarak, fiziksel olarak hiçbir şekilde hazır olmadıkları hem oynadıkları oyun hem sonuç olarak ortaya çıktı. Ve sonrasındaki lig maçında Trabzonspor'a karşı kaybedilen 3 puan da taraftarı. Çünkü taraftar son kez kendi sahanda oynanan maçta ve büyük maçta galibiyet görmek için gelmişti. Her ne kadar sezon kötü gitmiş de olsa taraftar her zaman bir büyük maçı kazanmak ister. Ama siz eksik yakaladığınız takımını, rakibinizi, çünkü cezalardan, sakatlıklardan
1: Evet.
0: dolayı epey eksikti Trabzonspor. Maç içinde de kalecisi Onana sakatlandı, erkenden çıktı, yerine genç kaleci girdi. Öyle bir rakibe karşı öne geçtiği bir maçı kazanamayan Beşiktaş tabii ki taraftar tepki gösterecek, camia tepki gösterecek. Ki Sergen Yalçın Beşiktaş teknik direktör olduğunda büyük bir destek vardı arkasında ama son maçla birlikte o desteğin de artık yavaş yavaş kaybolduğunu kendisi de görmüş oldu. Bundan sonraki süreç Beşiktaş için de belki yeni bir kongre sürecini bile başlatabilir bu sezonki hayal kırıklığı, ama onu da tabii bekleyip göreceğiz. Trabzonspor için de öncelikle Fatih Hoca'yı tebrik etmek gerekiyor. Geçen sezonki çıkış devam etti bu sezonda ligde. Ligin zirve yarışını epey onlar da zorladılar. Belki puan olarak Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin gerisindelerdi ama hem ortaya koydukları oyun hem ortaya koydukları mücadele bu yarışın içinde olabiliriz mesajını son ana kadar verdi. Ama tabii kadro kalitesi bir anlamda onları da bu yarışta üçüncü duruma getirdi ama şu anda önlerinde oynayacakları bir Ziraat Türkiye Kupası yarı finali var. Ve sonrasında finale yakın taraf gibi duruyorlar açıkçası. Ama tabii hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor.
1: Evet.
0: Gençlerbirliği'yle zorlu bir yarı final maçına çıkacaklar. Ama ben Beşiktaş maçında eksik kadrosuna rağmen ortaya koyduğu oyun ve mücadeleyle Trabzonspor'un kupada yarı finali de geçip finalde Konyaspor'u eleyip kupayı kazanabileceğine inanıyorum. Çünkü hem kadro olarak hem oyun anlayışı olarak hem o hedefe koşma anlamındaki özgüven açısından Trabzonspor'u daha üst düzeyde görüyorum.
1: Birinci lige düşen iki takım belli oldu. Fatih Karagümrük ve Kayserispor.
0: Evet, alt taraf da çok karışık.
1: Alt taraf çok karışık. Şimdi Gençlerbirliği'ni konuşmaya ihtiyacımız var. Zira bu hafta 2-0 yeniliyordu Kasımpaşa karşısında. Maçı 3-2 galip bitirdi. Hafta içinde Volkan Demirel'le yollar ayrıldı. Metin Diyadin tekrar geldi.
0: Evet.
1: Bu yıl Gençlerbirliği'nde acayip bir teknik direktör değişimi yaşandı. Şimdi Metin Diyadin'le birlikte hem Türkiye Kupası maçına çıkacak hem son hafta kritik karşılaşmaları var. Gençlerbirliği Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek son hafta. Ama baktığımızda Gençlerbirliği 15. sırada 31 puanda, Hesap.com Antalyaspor'da 29 puanla 16. sırada yer alıyor. Galatasaray karşısında iyi bir futbol oynadı
0: Evet.
1: Antalyaspor. İşi iki takımın da zor.
0: Şimdi sadece iki takım değil, orada dörtlü, üçlü averaj da olabilir. Kasımpaşa ve Eyüpspor için de durum
1: Onları da
0: tehlikeli.
1: dahil edelim o
0: Tabii
1: zaman.
0: tabii ki. Şimdi Gençlerbirliği için Kasımpaşa karşılaşması ya tamam ya devam maçıydı. Puan kaybı yaşansa Gençlerbirliği için bundan sonraki hafta oynanacak maçın çok da büyük anlamı kalmayabilirdi diğer maçların sonuçlarına göre, ama 2-0 geriye düşüp maç 3-2 kazanmak çok önemli. Hem teknik direktör ilk kez yeniden takımın başına gelmiş, ilk maçına çıkıyor. Hem oyuncu grubu hedefini bir sonraki maça taşımak için 2-0'dan 3-2'ye getirmek kolay iş değil. Orada bir teknik direktör dokunuşundan söz etmek gerekiyor. Oyuncu grubunun maçı bırakmayışı, son ana kadar asılması, bunlar önemli konular. Ama son haftaya girerken şöyle bir durum söz konusu. Şimdi Gençlerbirliği deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Antalyaspor kendi sahasında oynayacak maçını. Eğer Antalyaspor kazanır, Gençlerbirliği berabere kalır, Fenerbahçe, Eyüp, Galatasaray, Kasımpaşa maçlarında Kasımpaşa ve Eyüpspor kaybederse, yenilirse 4 takımın puanı 32 olacak. O zaman dörtlü averaj devreye girecek. Dörtlü averajda en avantajlı takım Antalyaspor gibi görünüyor. Kasımpaşa, Eyüp, Gençlerbirliği arasında yanılmıyorsam Eyüpspor ve Kasımpaşa'nın durumu daha kötü gibi duruyor. Ama üçlü averaj da olabilir. İkili avaraja kalırsa eğer Gençlerbirliği Antalya Spor ikili avarajda kalırsa bu kez avantaj Antalya Spor lehine. Çünkü iki maçı da Gençlerbirliği'ne karşı kazanmış durumda. Yani Gençlerbirliği'nin ligde kalabilmesi için diğer maçların sonuçlarına bakmadan Trabzonspor'u yenmesi gerekiyor. Tabii enteresan da bir durum söz konusu. Ligde karşı karşıya geldikten sonra Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bu iki takım karşı karşıya gelecek. O da futbolun cilvesi gibi duruyor açıkçası. Ama son haftaya girerek

0: gelecekken dörtlü bir averajın, üçlü averajın, ikili averajın devreye girecek olması da oraya farklı bir heyecan getirecek. Ama Galatasaray'ın şampiyonluğunu kazandıktan sonra son haftaki maçına nasıl bir kadroyla çıkacak, oyuncuların motivasyonu nasıl olacak, orası biraz tabii ki şey evet, belli değil. Fenerbahçe ikinci oldu, artık önünde çok fazla bir şey yok. Onların Eyüpspor karşısında nasıl bir kadroyla çıkacağı, evet, oyuncu anlayışı nasıl olacak, oyun anlayışı nasıl olacak, o da tartışma konusu. O açıdan bence her takım kendi şeyini kendisi belirleyecek, kaderini kendisi belirleyecek. Gençlerle birlikte kalabilmesi için bence üçlü dörtlü averaja girmemek için mutlaka kazanması gerekiyor. Eğer bunu başaramazsa o zaman diğer maçların sonuçlarına göre üçlü dörtlü ikili averajda düşecek son takım belli olacak.
1: O zaman şöyle belki değerlendirebiliriz. Şimdi zaten Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor bulundukları yerler garanti. Birincilik, evet, ikincilik ve üçüncülük ve hatta dördüncü Beşiktaş'ın da durumu belli. Yani o ligin ilk dört takımını tescilleyebiliriz, sıralamayı, evet, tescilleyebiliriz. Ama Kocaelispor'un da sıkıntısı yok, düşme durumu söz konusu
0: Antalya
1: değil.
0: Antalyaspor son maçı Kocaeli ile oynayacak.
1: Şimdi
0: içeride
1: o dört takım, Eyüp, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Antalyaspor, evet, hiçbir sıkıntısı olmayan takımlarla oynayacaklar ama ev sahibi takımla mı oynuyor yoksa deplasmanda mı oynuyor? Belki bu etkili olabilir. İKAS, Eyüpspor, Fenerbahçe deplasmanında, Gençlerbirliği de Trabzonspor deplasmanında. Deplasmanda oynuyorsanız son haftada ev sahibi takım taraftarı karşısında galip gelmek için oynayacaktır.
0: Mutlaka
1: O
0: tabii ki
1: yüzden
0: de.
1: İşleri biraz daha zor gibi
0: Evet,
1: sanki.
0: bir de şöyle bir şey var. Kasımpaşa ve Eyüpspor'un beraberlik yetiyor onlara. Berabere kalırlarsa puanları 33 oluyor ve otomatikman şeyden çıkıyorlar. İkili, üçlü, dörtlü averaja girmekten kendilerini kurtarıyorlar. O açıdan onlar için daha büyük bir avantaj söz konusu. Antalyaspor'un mutlaka kazanması gerekiyor. Ama kazandığı takdirde diğer takımlar da eğer puan alırsa, Gençlerbirliği kazanırsa o zaman onun işine galibiyet de yaramıyor. O açıdan gerçekten içeride oynuyor olmanın avantajına sahip ama diğer rakiplerinin de alacağı sonuçlar bu anlamda çok önemli. O açıdan bizi son 4 hafta 4 maç gerçekten böyle heyecanla izleyeceğimiz maçlar olarak görüyorum. Ama dediğim gibi 4'lü averaj, 3'lü averaj, 2'lü averaj devreye girdiğinde Antalya Spor averajlar devreye girdiğinde her koşulda ligde kalıyor. Öyle bir avantaja sahip ama puan olarak en geride olduğu için kazansa bile belki de diğer takımlarda puan alırsa hiçbir işe yaramayacak kazanmış olması. O açıdan kendi maçını kazanmasının dışında rakiplerinin de puan kaybını özellikle Kasımpaşa'nın, Eyüpspor'un yenilmesini bekleyecek. Çünkü onlar bir puan alsa zaten bir şekilde kurtarıyorlar kendilerini. Kritik hesapların döneceği, maç içinde puan durumunun sürekli değişeceği bir son hafta 4 maç izleyeceğiz açıkçası. Bütün gözler o maçlarda olacak. Ama umuyorum ki bir şekilde hak eden o ligde kendini tutar. Başarısız olan, son maçta puanı alamayan takım bir şekilde kendisini bir alt ligde bulacak. Ama düşecek her takım için de açıkçası sıkıntılı bir süreç olur. Çünkü her kulübün, her takımın hedefi Süper Lig'de yer almaktır. Oradan düştükten sonra yeniden toparlanıp çıkmak açıkçası ekonomik olarak da çok zor toparlanmak açısından. O açıdan 4 takıma da son haftada şans diliyorum.
1: Birinci ligde Erzurumspor Futbol Kulübü ve Ahmet Sportif Faaliyetler Süper Lig'e çıkmayı garantileyen iki takımdı. Tekrar tebrik ediyoruz. Esenler Erokspor rakibini bekliyor. Rakibi kim olabilir? Spey Bodrum Futbol Kulübü, Arca Çorum Futbol Kulübü karşılaşmalarının ardından bu iki takımdan biri Esenler Erokspor'un rakibi olacak ve son takımda Süper Lig'e çıkacak. Son takımda böylelikle netleşmiş olacak. Ve ikinci lige düşen, özür diliyorum, birinci lig sevinci yaşayan takımlarımız var. Muğla Spor ve Mardin 1969 Spor. Bu iki takımı da kutlayalım.
0: Evet, kesinlikle. Çünkü bir üst lige çıkmak, playoff maçlarını oynayıp kazanmak önemli.
1: Hele ki ikinci ligden birinci lige çıkmak çok zor.
0: Çok zor, tabii ki çok zor. Her takımın hedefi var orada. Her takım bir üst lige çıkma mücadelesi veriyor. Ama sonuçta belli ekipler kazanıyor. Büyük bir heyecan vardı. Sonuçta kazanan takımları tebrik ediyoruz. Umuyorum ki doğru yatırımlarla, doğru transferlerle, doğru hamlelerle yükseldikleri ligde kalıcı olurlar ve heyecan katarlar. Çünkü beklentimiz bu yönde. Biz her takıma eşit davranmaya çalışıyoruz. Her takımın futbolunu geliştirmesi, Türk futboluna katkı sağlaması, oyuncu yetiştirmesini bekliyoruz ama başarılı olan takımlar ayrıca kutluyoruz. Umuyorum ki yükseldikleri ligde de bu takımlar başarılarını devam ettirirler.
1: Ve Shakhtar Donetsk.
0: Evet, Arda Turan için gerçekten büyük bir gurur. Türk futbolu için büyük bir gurur.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü futbolculuğu döneminde de zaten çok başarılı bir oyuncuydu. Atletico Madrid, Barcelona, Galatasaray, Başakşehir'deki performansı. Sonrasında teknik direktörlükte Eyüpspor'da çıktığı dönemdeki o Eyüpspor'u belli bir noktaya taşıması ve sonrasında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e gidip ilk yılında şampiyonluk kazanması gerçekten övgüyü hak ediyor ki Shakhtar Donetsk'te görevi kabul etmek de kolay değil. Çünkü savaş şartlarında bir takımın başında olmak hiç kolay değil. Orada oyuncuyu motive etmek, transfer etmek, işte aynı zamanda Konferans Ligi'nde de yarı finale kadar yükselmek büyük başarı ki iç saha maçlarını hiçbirini kendi sahanızda oynamıyorsunuz. Polonya, Macaristan gibi Doğu Avrupa ülkelerinde oynayıp oradan konferans yarı finaline kadar yükselmek ve Shakhtar Donetsk gibi bir ekibi bitime 3 hafta kala kendi liginde şampiyon yapmak önemli bir
1: Ve
0: başarı ki
1: yoğun bir fikstürle
0: ve yoğun bir
1: şampiyon
0: fikstürle
1: yapmak.
0: önemli bir rakibe karşı, Dinamo Kiev'e karşı
1: Doğru.
0: ve Shakhtar Donetsk biliyorsunuz Lucescu döneminde belli bir geleneği, şampiyonluk geleneği yaşatıyordu. Onu sürdürmek de önemliydi. Arda Turan ilk yılında bunu başardı. Büyük bir şey elde etti. Gerçekten kendisini kutluyoruz ve sanki bundan sonraki süreçte şu an Okan Hoca Galatasaray'da çok başarılı. O başarıları sürdüğü sürece tabii ki orada kalacaktır ama Arda Turan'ı da bundan sonraki süreçte Galatasaray'ın başında görürsek hiç kimse şaşırmasın. Bu yakın zamanda belki olmayabilir ama 2 yıl 3 yıl sonrasında Galatasaray teknik direktör olarak Arda Turan da göreve gelirse kimse şaşırmasın.
1: Tam da soracağım soruya açıklık getirdiniz Sayın Özgür Şahiner. Acaba 4 yılın ardından bir mental yorgunluk denilerek Okan Buruk'la yollar ayrılır da yeni bir teknik direktör ismi geçer mi? Geçerse o kişi Arda Turan mı olur?
0: Şimdi Galatasaray'da da bir seçim var ve tek
1: Olağan
0: evet
1: seçim bir
0: olağan
1: de. Hı.
0: seçim Dursun Özbek tek aday olarak giriyor. Bu yapının ben devam edeceğini düşünüyorum. Yani her ne kadar Okan Hoca bu sezon özellikle bazı maçlar sonrasında gerek Şampiyonlar Ligi gerek Türkiye Ligi'ndeki maçlar sonrasında eleştirilse de sonuçta takımını hedefe ulaştırmasından dolayı ve oyuncu grubuyla kurduğu bağ, yönetimle kurduğu bağdan dolayı ben böyle bir ayrılığın kısa sürede gerçekleşeceğini zannetmiyorum.
1: Hı.
0: Olursa da zaten bence camia tepki gösterir. Ha, sezon başladıktan sonra istenilen sonuçlar alınabilir. Bir başarısızlık söz konusu olursa o zaman bazı şeyler değerlendirilebilir ama şu an için ben bu birlikteliğin devam edeceğini düşünüyorum. Arda Turan konusu bence ileri dönemin konusu. Yani Okan Hoca belki Avrupa'dan önemli bir teklif gelip orayı değerlendirirse ya da az önce söylemeye çalıştım başarısız olur kendi isteğiyle ayrılmak isterse Arda Turan bundan sonraki süreçte Galatasaray'ın teknik direktör olarak birinci adayıdır benim
1: Hı
0: gözümde ve
1: hı.
0: camiada bence onu bekliyordur açıkçası ama bu süreç için bence biraz erken.
1: İran Dünya Kupası'na katılacağını açıkladı. Biz 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası'nı, bu maratonu iple çekiyoruz
0: Evet.
1: Türkiye olarak. TRT'den de canlı olarak yayınlanacak. Dileriz katılır, daha çekişmeli, daha güzel belki
0: Bu
1: bir atmosfer
0: Amerika,
1: yaşanır.
0: İran, İsrail gerginliği sırasında önce bir biz katılmayacağız açıklaması
1: Hı.
0: yapılmıştı. Sonrasında tekrar bir değerlendirme
1: Infantino'nun
0: yapıldı.
1: açıklamaları da vardı
0: Infantino'nun
1: arada.
0: açıklamaları, işte diğer ülkelerin desteğiyle
1: Hı.
0: İran burada olmak istiyor, olacak falan deniyordu. Şimdi o savaş döneminde bir daha bir takım anlaşmalar falan yapılıyor. Biraz süreç oraya olumlu olarak yansıyacaktır diye düşünüyorum ben.
1: İnşallah.
0: İran'ın da orada olması bence hem İran halkı için bir motivasyon olacaktır hem dünya futboluna İran'ın da bir şekilde oyuncularını göstermesi açısından son derece önemlidir. Ben oraya katılacaklarını düşünüyorum. FIFA, UEFA, kulü diğer ülkelerde bu konuda onlara destek verecektir.
1: Ve Kadın Futbol Ligi'nde Fenerbahçe Arsevev Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Tebrik ediyoruz.
0: Evet, Kadınlar Ligi'nde de Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle farklı bir heyecan yaşanmaya başladı. Önce Beşiktaş şampiyon oldu, sonra Galatasaray şampiyon oldu. Fenerbahçe şampiyonlukları çok yaklaştı, son maçlarda kaybetti ama bu sezon o hedefine ulaştı. Tebrik etmek gerekiyor tabii. Yapılan yatırımın karşısını almak son derece önemli bu anlamda. Kulüplerimizin, özellikle büyük kulüplerimizin farklı branşlarda, farklı alanlarda devreye girmesi oradaki rekabeti farklı bir noktaya taşıyor. Zaman zaman bu eleştirilse de bence onların orada olması oraya olan ilgiyi de arttırıyor. Fenerbahçe kadın futbol takımının da bu anlamda hem o yarışın içinde olması hem şampiyonluğu bence ayrı bir değerlendirmesi gereken konu. Ayrıca tebrik etmek lazım.
1: Peki, yetmedi süremiz. Euroleague'de Fenerbahçe'ye de başarılar dileyelim. Olympiakos'la eşleşti dörtlü finalde.
0: Biraz şanssızlık açıkçası çünkü maçların Atina'da oynanacak olması ve o seyirci baskısı, umuyorum ki ligde İstanbul'da oynamıştık.

0: kazanmıştık, orada kaybetmiştik. Orada bir kez daha kazanıp finale ve finalde de şampiyonluğa ulaşır Fenerbahçe.
1: Taraftarımız orada olacaktır.
0: Mutlaka olacaktır ama o atmosfer her zaman için ev sahibine bir avantaj sağlar. Evet. Ki Olympiakos da zaten Euroleague normal sezonunu lider tamamladı. Güçlü bir kadrosu var.
1: 22-24 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek Euroleague'de Fenerbahçe'ye de dörtlü finalde Olympiakos karşısında başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Spor yazarı Sayın Özgür Şahiner bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Ve bizler de artık gündemin sonuna geldik. Yapımcımız Veli Yıldız'dı bugün. Teknik yönetimde Berkay Bigeç vardı. Mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Futbolun en büyük sahnesi, Dünya Kupası. 2006 yılında Almanya'da düzenlenen turnuvayla birlikte altın ve gümüş gol uygulaması kaldırıldı. Son 16 turunda Portekiz-Hollanda maçı 12 sarı ve tamamı ikinci sarıdan olmak üzere 4 kırmızı kartla kupa tarihindeki yerini aldı. Bu karşılaşma futbol literatürüne Nürnberg Muharebesi olarak geçti. Yarı finalde İtalya Almanya'yı, Portekiz ise Fransa'yı eledi. 69 bin kişinin izlediği Berlin'deki finalin normal süresi 1-1 bitti. Penaltılarda Fransa'yı 5-3 yenen İtalya şampiyon oldu. Bu sonuçla çizme ekibi Dünya Kupası'nı 4. kez müzesine götürdü. Brezilya kupa tarihinde peş peşe 11 maç kazanan ilk takım unvanını aldı. 1998, 2002 ve 2006'da toplam 15 kez topu ağlara gönderen Brezilyalı Ronaldo, 14 gollü Alman Müller'i geride bıraktı ve turnuva tarihinin en skorer oyuncusu oldu. 2006 Dünya Kupası'nda 64 maçta 147 gol atıldı. Rakip fileleri 5 kez havalandıran Alman Miroslav Klose gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Salih Yılmaz, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Reklamlar.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20 bin TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
3: bir adım önde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
3: Pilot

0: Reklamlar.
1: Arkası yarın.

Başkalarının Şarkıları 2. Bölüm. Yazan Zeynep Ankara, yöneten ve anlatan Kenan Işık, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Defne Gamze Yapar, Gönül Işık Yenersu, Fuat Zafer Ergin, Leman Işıl Yücesoy, Itır Sumru Yavrucuk, Seçil Şenay Gürler.

Gönül, eşinin ilgisini çekmek için dış görünüşünü sık sık değiştiren çocuksuz bir ev kadınıdır. Bunu başaramayınca düştüğü boşluk, onu çeşitli arayışlara sürüklemektedir. Her sene girdiği üniversite sınavları da bunlardan biridir.

0: Evet bir tanem. Evet. Evet hayatım.
1: Kadıncağız aklını mı yitirdi ne?
0: Ben de öyle düşünüyorum.
1: Giyindi süslendi.
0: Benimle aynı fikirde olman ne kadar güzel.
1: Allah Allah. Sanki karşısında Fuat Bey varmış gibi konuşuyor.
0: Evet bazıları uyum diyorlar buna.
1: Allah Allah.
0: Bazen kavga etmeyi özlüyorum desen yalan olmaz.
1: Şşşt.
0: Uslu ol pisi. Babayla baş başa yemek yiyoruz. Seninle sonra ilgilenirim. Bazen düşünüyorum da sana çok çocuksu geliyorum öyle değil mi? Konuşkan olmamdan da pek hoşlanmıyorsun. Ama iki kişi de susunca o sessizlik... Nasıl dayanıyorsun o sessizliğe? Gördün mü yaptığını pisi? Sandalyeyi devirdin. Defne!
1: Buyurun, buyurun Gönül abla.
0: Masayı toplayabilirsin. Fuat Bey yemeğe gelmeyecek.
1: Yine mi?
0: Bir toplantısı varmış.
1: Bir şey yememişsiniz siz.
0: Perhizdeyim Defne.
1: Peki efendim, hemen topluyorum.
0: Arabayı getirdi mi tamirci?
1: Evet, sabah siz uyurken. Anahtarları da bana bıraktı.
0: İyi, ben dışarı çıkacağım.
1: Eğer işim yoksa haftalık iznimi bugün alabilir miyim?
0: Al tabii. Neden bugün?
1: Çocuğu rahatsızmış da beraber hastaneye...
0: Başkalarının çocuğundan sana ne?
1: Yok, çok rica ettiğim...
0: Bir çocuklarına bakamıyorlar yani.
1: Ben de öyle dedim.
0: İyi, tamam, git nereye istersen.
1: Sağ olun, çok iyisiniz.
0: Hadi pisi, gel. Çıkalım, işimiz var.

0: Her şeyden nefret ediyorum. Artık hiçbir şeye dayanacak halim kalmadı.
1: Dur Pisi, dur. Araba kullanırken kucağıma gelemezsin.
0: Tasmanı kapı kulbuna bağlayınca hep böyle huzursuz olursun, değil mi? Neyse ki geldik.

Evet Fuat Bey. Bakalım toplantıdan kimlerle çıkacaksın? Tamam Pisi, gel kucağıma şimdi, hadi gel. Şu siyah gözlüklerle beni kimse tanıyamaz. Arabada, kuytuda. Of, kim bilir kaç saat bekleyeceğim burada. İşte Fuat çıktı. Yanında da bir kadın var. Keyfi pek yerinde. Hani toplantı vardı. Yanılmış olmayı ne çok isterdim. Keşke yanılmış.

0: Bu gazetelerde de okuyacak bir şey kalmadı artık.
1: Birer kahve içer miyiz şekerim? Defne izinli, ben yapayım.
0: Ya boş ver, boş ver. Canım istemiyor.
1: Peki canım. Toplantın nasıl geçti?
0: Ne? İyi geçti.
1: Şirket binasında mıydı?
0: Evet, her zamanki gibi.
1: Demek her zamanki gibi.
0: Neyin var kuzum? Beni sorguya çeker gibisin.
1: Yok, hiçbir şeyim yok. Benim neyim olabilir ki?
0: Neden üzerine doğru düz bir şeyler giymiyorsun? Sen bak üşüteceksin yavrum böyle.
1: Ne zamandır beni düşünür oldun?
0: Bak canım, yorgunum. Lütfen ha?
1: Bu kadarı da... Artık bu evin mobilyalarından sıkıldım.
0: Gene mi?
1: Evet gene. Şu sıralar beyaz moda.
0: Ama bundan öncekiler beyazdı.
1: Ya da uçuk mavi.
0: Uçuk mavi.
1: Evet, uçuk mavi. Çok sıkılıyorum bugünlerde.
0: Evet, çok sıkılıyorsun.
1: Her söylediğimi tekrarlamaya başlama gene. İnsan yerine koymuyorsun beni.
0: Seni anlayamıyorum. Ne oldu şimdi?
1: Yeter artık, yeter. Yeter, her şeyden bıktım. Kimse beni anlamıyor. Kimse beni sevmiyor.
0: Hayda. Aman be aman.

0: Buranın kurabiyeleri çok güzeldir. Yesene.
1: Yok yok Leman, ben yemeyeceğim.
0: Çok şaşırdım beni aradığında. Aylardır görüştüğümüz falan yoktu.
1: Sahi niye aramız bozulmuştu bizim, hiç hatırlamıyorum.
0: Ben hatırlıyorum ama önemli değil. Ama Seçil'e bir daha teyzenin yüzüne bakmam demiştim.
1: Değer mi? Sen benim çocukluk arkadaşımsın.
0: Ne dostluklar bitiyor. Üstelik bir hiç yüzünden.
1: Son zamanlarda herkese karşı kırıcı olduğumun farkındayım.
0: Dünya işleri, hepsi geçer.
1: Canım, bana karşı hep anlayışlı oldun.
0: Başka nedir ki şekerim? Herkesin hayatı kendine.
1: Leman, seni aradım çünkü... bilmem ki niye böyle ikide bir kör düğüm oluyorum.
0: Bilmez miyim? Her şeyi ciddiye alırsın. Geniş ol, geniş. Aldırma, biraz da boş ver.
1: Bu o kadar kolay değil.
0: Paran var, güzel bir evin var, araban var, yazlıkların var, yakışıklı bir kocan var.
1: Ben de sana içimi dökebileceğimi sanmıştım.
0: Pireyi deve yaparsın. Ah, bunlar bende olacaktı. Kocanı görenler ah çekiyor, kıymetini bil.
1: Ben de pasaklı yüzüne bakılmaz bir kadın değilim herhalde, değil mi? Ona kendimi beğendirmek için yapmadığım kalmadı ama gene de başka bir kadın.
0: Ne olmuş yani? Tek aldatma.

0: boş.
1: Onu bıraksam diyorum. Mal varlığımı, şirketteki hisselerimi çeksem.
0: Sensiz bir hiç olur Fuat. Ortada kalır.
1: Acı çektiğini görsem.
0: O zaman sen de acı çekmeyecek misin ayol?
1: Bilmiyorum. Artık onu sevip sevmediğimi de bilmiyorum.
0: Bu herkes de aynıdır. Zamanla alışkanlığa dönüşür.
1: Galiba ona bir çocuk veremediğim için kendimi suçlu hissediyorum. Dile getiremediğimiz bir sorun oldu bu aramızda.
0: Lisedeyken hep bir kızın olsun istediğini söylerdin. Ona cici elbiseler giydirip parklarda gezdireceğinin hayalini kurardın.
1: Yıllar aktı gitti. Hep ümit ettim. Düşünsene, Fuat da istemez miydi bir kızı olsun ya da oğlu?
0: Onun için çocuk paradan önemli olsaydı bugüne kadar yanında kalır mıydı sanıyorsun ha?
1: Ya beni sevdiği için yanımdaysa?
0: Onun için mi adamın gömleklerinden sık sık ruj lekeleri çıkartıyorsun ha?
1: Ne?
0: Telefonlar arar aramaz ilk söylediğim bu değil miydi?
1: Çok acımasız.
0: Hayat acımasızdır şekerim.
1: Korkutuyorsun beni.
0: Toz pembe bir dünya yaratıp içine saklansan dahi gerçeklerden kaçamazsın.
1: Bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl yaşayacağımı da.
0: Her şey avuçlarının içinde, bir de yakınıyor. Ah, ben olacaktım. Bugünlerde benim de kafam pek yerinde değil aslında. Gel seni bizim kulübe üye yapalım. Oyalanırsın. Ne dersin?
1: Bakalım, bir düşüneyim.
0: Hadi. Hadi şundan ye bir parça. Bak çok güzel.
1: Yo yo, yemem. Çok teşekkür ederim. Şişmanlıyorum, hayır.
0: Ölçülerine hiç dikkat etmiyorsun artık. Bu konudaki özenini bırakmış gibisin. Hı? Hadi ye, hadi.
1: Yok, yemem dedim.
0: Bak istersen benim gittiğim zayıflama salonuna gel. Çaresine baksınlar.
1: Onu da denedim. Hiçbir işe yaramıyor.
0: Su içsen yarıyor değil mi?
1: Bak Leman, bugün beni çok incitiyorsun ama.
0: Tamam, tamam, tamam. Gittikçe daha alıngan oluyorsun. Farkında mısın? Neyse, hadi. Hadi kalkalım. Çocukları okuldan almam lazım.
1: Ben de seninle geleyim. Okul bahçesindeki o cıvıltı hep hoşuma gitmişti.
0: Ha şöyle. Sonra da seni oyun arkadaşlarımla tanıştırırım.

0: Evet, işte gönül. Size hep sözünü ederdim ya.
1: Hoş geldiniz.
0: Geçelim hoş şöyle, bulduk. Geç şöyle buyurun.
2: Teşekkür ederim.
1: Son oyunda 6 milyon içerideydi. Ama hiçbir şey değil. Hem kaybedeceksin ki statin olacak.
0: Gördün mü bak? Oyun olsun diye işte.
2: İyi ama 6 milyon diyor baksana.
0: Boş ver şekerim. Tabii onlar oyuncu falan değil. Ben 3'ün üzerine hiç çıkmadım.
2: Gene de çok.
0: Şu pintilikten vazgeç artık. Üstüne başına olsa, yurt dışına olsa siparişleri verirdin değil mi?
2: O başka. Neyse sen beni boş ver.
1: Poker bilir misin?
2: Yok hayır bilmem. Yani sadece adını.
1: Ya peki biriç?
2: Onu da ama Leman öğreteceğine söz vermiş.
0: Akıllıdır. Çabuk kapar.
1: Göreceğiz göreceğiz. Şimdilik pişti çalışsın.
3: Pişti alfabe. Alışırsın şekerim.
2: Bunlar beni küçümsüyorlar mı?
0: Alışırlar şekerim. Sen de alışırsın. Maksat gönül birliği.
2: Hepsi koca yorgun öyle mi? Benim gibi.
0: Bir araya gelip oyuna başladık mı ne koca ne başka sorunlar kalıyor.
2: Ama ben böyle kaçmak istemiyorum. Sorunumu unutmaktansa üstüne gitmeliyim ve çözüm aramalıyım.
0: Aman hep böyleydin. Öğrenci ruhlusundur. Neyse benden bu kadar şekerim. Daha ne yapayım?
2: Hiçbir şey. Şimdi ben buradan sessizce kaçıyorum tamam?
0: Sen bilirsin.
1: Aa, çocuk gibi mızıkçılık yapma.

Nerede? Nerede bu kırmızı şal? Bu kızlar gün aşırı izin almaya başladı. Kırmızı şalı bulamıyorum bir türlü. Onsuz akşam yemeğinde giyeceğim kıyafetin hiçbir anlamı kalmaz. Şşş, sus! Çekil ayağımın altından pisi! Tamam, işte buldum. Aynaya bakalım. Evet, evet çok güzel. Bu şal bana uğur getirecek pisi. Göreceksin, uğur getirecek. Alo, sen misin Fuat? Geç mi geleceksin?

Açta? Demek belli değil. Yo yo. Ne olsun? Görüşürüz. Bu kadar da fazla artık. Beni hiç umursamıyor, hiç. Bu gidişle yakında telefonla bile haber vermeyecek. Aklımı kaybedeceğim. En iyisi bir ilaç alıp uyumak.

0: yazık. Defne, şu kadıncağızın haline bir baksana.
1: Ay aman, dur yavaş. Yavaş, gürültü etmeyelim Itır. Bak gene kanepenin üstünde dert topuymuş.
0: Fuat Bey eve artık uğramıyor galiba.
1: Son günlerde bir geliyor bir gelmiyor. Ben de anlamadım.
0: Bak kızım, bunların sonu ayrılık.
1: Onların işine akıl sır ermez.
0: Geldiğinde de patırdı da çıkarıyordur ha?
1: Yok. Ortada bir şey yokmuş gibi davranıyorlar.
0: Ah canım, çok sabırlı kadınmış.
1: Artık sabrından mı, çaresizliğinden mi, yoksa ne yapacağını bilemediğinden mi? Artık nedense işte.
0: Aman, sus, ben bir yandan işe başlayayım.
1: Ne oldu? Benim.
0: Eğilirken çok
1: aman,
0: fena ağrıyor.
1: Aman dikkat et. Dur ben de çayı demleyeyim. O televizyonda öyle 24 saat pır pır çalışıyor.
0: Bak kızım, bak şuraya ben çiziyorum. Nah, bu kadın bunalımda.
1: Uyandı.
0: Hemen eline televizyonun kumandasını aldı.
1: Ay, yok ama bu saatte onun seyrettiği filmler yok.
0: Sus, kaldı geliyor, eyvah. Hiç yoktan azarlaması geçiyor.
2: Çay hazır mı?
1: Hemen Gönül abla.
2: Öyle dizlerini yere dayamadan çalış. Madem çocuk istiyorsun, hasta olmadı.
0: Gönül abla merak etme, ben kendime dikkat ederim. Hem acı patlıcanı kırağı çalmaz, dayanıklıyımdır.
2: Tamam, peki. Çayıma bir dilim limon koy Defne. Üzerimde bir kırıklık var bugün.
1: Aspirin de getireyim mi, iyi gelir.
0: Ablacığım, bir şey mi üzüldünüz? Bugün biraz...
1: Itır. Tamam. Ne tembihlemiştim ben sana? Saygıda kusur ediyorsun.
2: Sorun değil, bağırışmayın.
0: Yani sizi sevdiğinden aslında ablacığım.
2: Ne bir halin senin ha? Elini yüzünü morarmış görmekten bıktım senin artık. Gene mi merdivenden düştün?
0: Yok, şey oldu abla.
2: Bana bak. Şu kocana söyle, seni tartaklayacağına doğru dürüst bir doktora gidip sorununuza çözüm bulun. Çözüm var mı bir bakın.
0: Ablacığım, bir türlü dinletemiyorum ki.
1: Ama her şeyin bir yolu vardır, değil mi Gönül abla?
2: Hı. Oo, ne kadar güzel bir kahvaltı hazırlamışsınız. Ama ben bu kadar yememeliyim.
1: Aa, size kilo da yakışıyor.
2: Saçmalama, her şey kıvamında güzel. Bırakın bakayım işinizi, gelin buraya hadi. Gelin.
1: Yok, katiyen olmaz. Sizinle birlikte masaya oturamayız.
2: Aa, sen de kendini benim gibi dizilere iyice kaptırmışsın anlaşılan.
1: Bilmem ki ama.
2: Hadi uzatmayın ya. Gelin buraya.
0: Vallahi.
2: Koyun kendinize birer çay, hadi.
0: Oy.
2: Şu nefis reçelleri de uzaklaştırın benden. Ay. Bakın, bunların hepsi bitecek. Tamam mı? Hadi yiyin.
0: Allah, ben bitiririm.
2: Evet, hiçbirini gözüm görmesin. Hadi.
0: Biraz da benimkine götürsem mi?
2: Olmaz. Sana el kaldırdığı sürece bana onun adını anma.
1: Ya.
3: Doğru.
1: Ay, elime sağlık. Ay, omlet pek güzel olmuş.
0: Bana da.
2: Ne kadar yavaş yiyorsunuz. Bitirin artık şunları.
0: Tamam.

0: Yine akşam. Yine koskoca yemek masasında yalnızım. O belki de şimdi kalabalık sofralarda gülüp eğleniyor. Ya da bir kadınla baş başa. Artık beni hiç umursamıyor. Bunu bir de ben yapabilsem.
1: Odama çekiliyorum Gönül abla. Bir isteğin var mı? Hı?
0: Yok yok yok canım. Böylesine bir yalnızlığa artık katlanamayacağım. Ablamı arasam. Yo yo. O beni hiç anlamadı. En yakınım ama nedense zora düştüğümde hiç destek vermedi. Artık çok geç. Ama Seçil'e telefon edebilirim. Sesini duymak iyi gelecek bana. Seçilciğim merhaba.
2: Ah teyzeciğim, nasılsın?
0: İyiyim iyiyim, çok iyi. Ne yapıyorsun?
2: Ha biz de dışarı çıkmak için hazırlanıyorduk. İstersen seni de alalım.
0: Yok yok, eğlenmenize bakın, görüşürüz canım.
2: Yarın ararım seni.
0: İyi geceler canım.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Vuran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. İmamoğlu, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel somut filosu Muğla Marmaris'e ulaştı. Aktivistler Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın filoya yönelik İsrail saldırıları için resen başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi. Filonun yeni yol haritası 12 Mayıs'ta Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Katliamcı İsrail 7 aydır yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Bölgedeki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 72.737'ye yükseldiği bildirildi. Dünya Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran ABD'nin teklifine cevabını arabuluculara iletti. İran medyası ABD'nin teklifinin İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini ve İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. ABD Başkanı Trump ise İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. İran'ın petrol ihracatında stratejik öneme sahip Harp Adası açıklarında büyük bir petrol sızıntısı meydana geldiği iddia ediliyor. Amerikan basını uydu görüntülerine göre Basra Körfezi'nde geniş bir tabakanın yayıldığını öne sürdü. Görüntülerdeki maddenin petrol olup olmadığı ve sızıntının nereden kaynaklandığı konuları ise belirsizliğini koruyor. Irak, Türkiye'den 20 adet uçak savar füze sistemi satın almak için yürüttüğü müzakerelerin son aşamasına geldi. İsrail medyası ise Tel Aviv'in duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Hava kuvvetlerinin alternatif uçuş rotaları planlaması gerekebileceği yazıldı. Soykırımcı İsrail'in Fransız Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon'u sert sözlerle eleştirdi. İsrail bölgedeki en tehlikeli ülke diyen Mélenchon, İsrail'in sürekli savaş başlattığını ve soykırım yaptığını vurguladı. Bu yıl 70.si düzenlenen Eurovision şarkı yarışması Avusturya'nın başkenti Viyana'da turkuaz halı töreniyle başladı. Yarışma bu yılda İsrail'e yönelik protesto ve boykot çağrılarının gölgesinde gerçekleşiyor. Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 15 polis hayatını kaybetti. Saldırıda 3 polis de yaralandı. Saldırıya Türkiye'den kınama mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı, polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Disiplin Kurulu partideki yolsuzluk iddiaları nedeniyle arınma çağrısı yapan eski ilçe başkanları için bugün toplanacak. İstanbul İl Başkanlığı'nın Şubat'ta ihraç ettiği 30 eski ilçe başkanından 16'sı karara itiraz etmişti. Kurul toplantıda itirazları ve savunmaları inceleyecek. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinden tahliyeler sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere vatandaşlarını özel uçuşlarla ülkelerine götürüyor. Bir ABD vatandaşının hantavirüs testi hafif pozitif çıktı. Dünya Sağlık Örgütü ise yeni bir pandemi riskinin düşük olduğu görüşünde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Rum yönetiminin provokatif hamlelerine tepki geldi.

0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rum kesiminde yer alan Baf kentindeki Atatürk Caddesi'nin isminin değiştirilmesini düşmanca bir tutum olarak değerlendirdi. Beşparmak Dağları'ndaki Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının kaldırılmasına yönelik öneriye de sert tepki gösterdi. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Günaydın Kılçık Hocam. Albayrak Finans.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklamlar.

Günaydın. Bugün 11 Mayıs 2026, günlerden pazartesi. Yeni bir haftaya Bölge Gündemi programıyla başlıyoruz. Program yapımcımız Firuzan Behlülgin, teknik yönetmenimiz Semih Suat Sarı, spikeriniz ben Bahar Uygur. Saat 11'e dek birlikte olacağımızı hatırlatıyor, iletişim adreslerimizi duyurmak istiyoruz. Frekans yolunun yanında programımızı TRT Dinle uygulamasından ve radyo.trt.net.tr internet adresinden dinleyebilirsiniz. X'te adımız Diyarbakır Radyo. GAP Diyarbakır Radyosu @trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Telefon numaralarımız Diyarbakır'ın alan kodu 412'den sonra 223 1060 ve 223 1062. Bölge gündeminde bugün. Ajanslara düşen son haberleri derledik, o haberleri aktaracağız önce sıcak haber bölümünde. Meteorolojiden güncel hava raporunu alacağız, karayollarındaki son durumu paylaşacağız, yerel gazete turumuz, gazeteci muhabir bağlantılarımız olacak. 6 Şubat depremlerinden sonra Koç Topluluğu ve AFAD İşbirliği ile kurulan Adıyaman Umutkent'te yaşayan çocuklar, konteyneri hayallerinin merkezi yaptı. Konteyner şartlarında sınırlı imkanlarla robotik atölyeler kuruldu. Kısa sürede elde edilen büyük başarılar uluslararası arenada da yankı buldu. Okul müdürü Hayrullah Erdem ve öğrencileri Vehbi Koç Vakfı Sivil Toplum ve Hayırseverlik Saha Sorumlusu Aylin Urkan konuğumuz olacak. Neler yapmışlar bizimle paylaşacaklar. Spordaki son gelişmeleri konuşacağız her pazartesi olduğu gibi spor yazarı ve yorumcusu Murat Akkaya ile birlikte. Bölge Ajansı ile veda edeceğiz size.

Sıcak Haber. Türk devletleri kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelede uluslararası işbirliğini güçlendirmek amacıyla Gaziantep Deklarasyonu'nu kabul etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep

0: Büyükşehir Belediyesi, Türk Kültür ve Miras Vakfı, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı işbirliğinde Şahinbey ve Şehit Kamil Belediyelerinin katkılarıyla Türk Kültür Mirası Stratejik İşbirliği Konferansı ve Teknik Çalıştayı düzenlendi. Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan'la gözlemci üye olarak Macaristan ve Türkmenistan'ın katıldığı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ile Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi temsilcilerinin de yer aldığı çalıştayın ardından Gaziantep Deklarasyonu kabul edildi. Van'ın Gemaş ilçesinde 16 kilo 260 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Van ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada 16 kilo 260 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Elazığ'ın Kovancıları ilçesine bağlı Kuşçu köyünde çıkan otluk yangını paniğe neden oldu. Köyün yakınlarında bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önledi. Kontrol altına alınan yangın söndürülürken bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Hakkari'de meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapanan Hakkari-Van Karayolu'nda yapılan alternatif yolla Mehmetçik tarafından Zapsuyu üzerine inşa edilen panel köprü trafiğe açıldı. Merkeze bağlı Akçalı Köyü mevkiinde 13 Nisan'da oluşan heyelan nedeniyle Hakkari-Van Karayolu'nda ulaşımın durması üzerine belirlenen alternatif 3 güzergahtan biri olan Tatlı Köyü yakınındaki 2,5 kilometrelik yolda çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Çift şeritli yapılan yolda yürütülen iyileştirme çalışmalarının ardından söz konusu güzergah ve yolu ana yola bağlayan panel köprü trafiğe hazır hale getirildi.
1: Hava ve yol durumu.
0: Meteoroloji mühendisi Recep Oğur, günaydın, iyi haftalar.
2: Günaydınlar, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum ben de sizlere.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya nasıl başlayacağız? Tabii hava durumu nasıl olacak? Bunu merak ediyoruz esasında bölgemizde. Söz sizde.
2: Aktaralım hemen biz de yaptığımız çalışmayı. Diyarbakır Bölge Tahmini ve Erken Uyarı Merkezi'nde bu sabah yaptığımız son değerlendirmelere göre bugün bölgemizde havanın parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu olmasını bekliyoruz. Çok bulutlu olan yerlerde Diyarbakır'ın kuzeyi, il merkezinin biraz yukarısında, Siirt ve Şırnak'ın doğusunda, Pervari, Uludere, Beytüşşebap çevrelerinde zayıf yağış geçişleri olabilir. Ama genel itibariyle bölgemizde parçalı bulutlu hava hakim olacak diyebiliriz. Bulutlanmanın etkisi de dediğim gibi Diyarbakır'ın kuzeyi, Lice, Kulp çevreleri, Diyarbakır merkezinin biraz yukarısında zayıf yağış geçişleri olabilir, tekrar da söylemek gerekirse. Haricinde bir şey beklemiyoruz. Sıcaklıklara gelecek olursak hava sıcaklıkları düne göre yaklaşık 2 derece daha sıcak. Bu sıcaklık artışlarıyla beraber şu an hava sıcaklıkları mevsim normallerinin yaklaşık 2-3 derece üzerinde seyrediyor. Sıcaklıklardaki artış trendi yarın da devam ediyor. Bunu belirtebiliriz. Bugün önemli bir rüzgar beklentimiz yok. Genellikle doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli rüzgarlar bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklıkların Diyarbakır'da 27 derece olmasını bekliyoruz. Şanlıurfa'da 29 derece. Mardin ve Siirt'te 26 derece. Batman'da 28 derece. Çırnak'ta ise günün en yüksek sıcaklığının 25 derece olmasını bekliyoruz. Diyarbakır'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Meteoroloji mühendisi Recep Oğur. Yollardaki durumla devam edelim. Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ila 48, Bingöl-Karlova yolunun 25 ila 28, Malatya-Gölbaşı yolunun 73 ila 82, Malatya-Talis köprüsünün 3 ila 5. kilometrelerinde yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Diyarbakır Havaalanı bağlantı yolunun 3 ila 5. kilometrelerinde eksen sol yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı sağ şeritten gidiş geliş olarak sağlanacaktır. Diyarbakır-Silvan-Bingöl yol ayrımı 71 ila 73. kilometrelerinde eksen sol yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı sağ şeritten gidiş geliş olarak verilecek. Siverek-Adıyaman yolunun 7. kilometresinde meydana gelen heyelandan kaynaklı trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Şanlıurfa-Akçakale yolunun 7 ila 9. kilometrelerinde eksen sağ trafiğe kapatılmış olup trafik akışı sol şeritten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Gölbaşı-Adıyaman yolunun 58 ila 59. kilometrelerinde Eğriçay Köprüsü'nde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle Nemrut Dağı'nın 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Karayollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları için kgm.gov.tr'den, alo159'dan ve 0312 44 99 199'dan bilgi alabilirsiniz. Bölgemizin güçlü sesi TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Bölge Gündemi programıyla yayın alanımıza giren illerin tüm gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Elazığ, Şırnak, Siirt, Hakkari, Van ve Bitlis illerimizdeki öne çıkan gelişmeleri bizden öğrenin. Bölge Gündemi her gün 10-11 saatleri arasında radyonuzda.

Yerel Gündem. Saatlerimiz 10.16'yı gösteriyor. Yerel Gündem bölümünde yerel gazete turuna başlıyoruz. Adıyaman'ın Işık Gazetesi bugün Çat Barajı'nda 1 milyon somon yavrusu kafeslere bırakıldı sürmanşetiyle çıkmış. Adıyaman'ın Çelikhanı ilçesindeki Çat Barajı Gölü'nde bulunan kafeslere 1 milyon somon balığı yavrusu bırakıldı. Su ürünleri teknikeri Mahmut Özipek, yağışların iyi geçmesiyle su seviyesinin yükseldiğini belirtti. Batman'ın Sason gazetesiyle devam edelim. Sürmanşeti ve manşeti aktaracağız. Meret Ödağ'ına cami inşası ihaleye çıktı. Batman İlezel İdaresi, Sason ilçesinde yer alan Meret Ödağ'ına cami inşa edilmesi için yapım ihalesine çıktı. Ve Sason'un manşeti, ilçe ekonomisinin gözdesi oldu. Doğal olarak yetişen ve dağların altına olarak bilinen zuzubak otu, kilosu 5.000 ile 6.000 lira arasında satılıyor. Yerel gündeme Bingöl, Solhan Haber Gazetesi ile devam edeceğiz. İnsanlığın ortak vicdanına ses olan Gazze paneli gerçekleştirildi. Bingöl Belediyesi, Bingöl Üniversitesi Geliştirme Vakfı, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası ve Bingöl İl Müftülüğü İşbirliği ile İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda Gazze paneli düzenlendi. Gazetenin manşetiydi. Manşetin yanında bulunan bir haber yine Solhan Haber Gazetesi'nden Bingöl'de su verimliliği seferberliği eğitimleri verildi başlığını taşıyor. Ayrıntılarda şöyle paylaşılmış, Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Merkez, Adaklı, Kiğ ve Solhan ilçelerinde 10 okul ve 2 kamu kurumunda su verimliliği seferberliği kapsamında farkındalık ve eğitim çalışmaları yürütüldü. Tatvan Sesi gazetesi ile devam edeceğiz. Bitlis'e ait bir gazete bu. Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Tatvan Devlet Hastanesi'ne ziyaret. Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bitlis'te Tatvan Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Bakan Memişoğlu, hastanede sunulan sağlık hizmetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Karakaya, asfalt tesisi ve güvenlik noktasında incelemelerde bulundu. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Özel İdaresi tarafından kurulan asfalt üretim planti tesisinde incelemelerde bulundu.

Ardından Güroymak ilçesindeki Tahtalı Beşnoğlu Güvenlik Korucu Noktası'nı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. 15 ülkeden öğrenciler Ahlat Külliyesi'nde ağırlandı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen Maziden Atiye programı kapsamında düzenlenen eğitim ve gezi kampına katılan 15 farklı ülkeden uluslararası öğrenciler Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı. Diyarbakır'dan Olay Gazetesi'ni seçtik, manşeti duyuracağız. Tarihi kalede büyük dönüşüm. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası geçici listesindeki 3000 yıllık Serzevan Kalesi'nde restorasyon çalışmaları devam ederken Arsenal, Yeraltı Kilisesi, Mitras Kutsal Alanı ve Tonozlu Sarnıçlar içinde başlayacak restorasyon çalışmaları için hazırlıklar tamamlandı. Kazı Başkanı Profesör Doktor Aytaç Coşkun, Serzevan Kalesi'nin Roma döneminin önemli bir sınır garnizonu olduğunu vurguladı. Şimdi de Elazığ Haberkent gazetesinden paylaşacağız haberlerimizi. Başkan Öztürk sanayinin teknolojik gözünü anlattı. Elazığ 54. Bakım Fabrika Müdürü Albay Mutlu Erdoğan ve Fırat Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Başkanı Mustafa Selim Özatay, Elazığ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk eşliğinde inovasyon merkezini inceledi. Bir başka haber yine Haberkent'ten, bölge sağlığı için kritik zirve. Elazığ İl Sağlık Müdürü Doktor Emrah Gecekuşu başkanlığındaki heyet, Malatya'da düzenlenen 4. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısına katıldı. Gaziantep Telgraf gazetesi var sırada. Gaziantep'te 2224 kişilik yurt yükseliyor. Gaziantep Valisi Kemal Ceber, Şehit Kamil ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı süren 2224 kişilik öğrenci yurdu inşaatında önemli bir ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Sürmanşetti. Hasan Süzer, Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi açıldı denmiş sürmanşetin hemen yanında. Gazetenin manşetini de duyuracağız. Telgraf gazetesinin manşetini. Buğday tanesi 1500 kişiye kol kanat oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi 2 yılda 1505 vatandaşa kol ve bacak protezi yaparak adeta kol kanat oldu. Merkez destekleriyle yaklaşık 14 bin kişinin umutlarını yeşertti. Hakkari'de sahte altın alarmı sürmanşetiyle çıkmış bugün Hakkari'nin İl Sesi gazetesi. Hakkari'de son günlerde sahte altın vakalarının arttığını belirten kuyumcu Süleyman Kanat, vatandaşlara yalnızca güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaları çağrısında bulundu. Kanat, bir haftada çok sayıda sahte çeyrek, yarım ve tam altının piyasaya sürülmeye çalışıldığını kaydetti. Ve yine İl Sesi'nden bir haber, Hakkari Barajı ulaşım yollarında dev proje sonuçlandı denmiş. Karayolları ekipleri tarafından altyapısı hazırlanan alternatif yolun kısa süre içerisinde trafiğe açılması planlanırken, mevcut panel köprünün tamamlanmasının ardından ikinci köprünün de hizmete alınacağı ifade edildi. Malatya Son Manşet gazetesiyle devam edeceğiz. Yeşilyurt Spor'dan adını finale yazdıran büyük başarı. Nesine 3. Lig Playoff yarı final mücadelesinde Malatya Yeşilyurt Spor deplasmanda karşılaştığı Erciyes 38 Futbol SK'yi uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup ederek adını finale yazdırdı. Büyük heyecanla sahne olan mücadelede temsilci inişli çıkışlı geçen karşılaşmada pes etmeyerek tarihi bir geri dönüşe imza attı. Sürmanşetti, Son Manşet gazetesinde sürmanşetin yanında bulunan haberse Malatya savunma sanayinde üs olacak başlığını taşıyor. Ayrıntılara bakalım. AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Türkiye'nin savunma sanayindeki yerlileşme oranının %83'e ulaştığını ve bu dönüşümün yerel kalkınmada Malatya'yı odak noktasına aldığını açıkladı.

Mardin Haber Gazetesi'nin birinci sayfasında bulunan önemli başlıkları paylaşacağız şimdi de. 998 milyon liralık vurgun tespit edildi. Bir soruşturma kapsamında Mardin ve 4 ilde eş zamanlı düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda sosyal medya üzerinden 998 milyon liralık vurgun yapıldığı tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık için hareket et etkinliği düzenlendi denmiş bir başlıkta. Midyat'ta öğrencilere TÜBİTAK bilim söyleşisi, Bali Akkoyun karayolu trafik haftası etkinliklerine katıldı. Ömerli'de Gazze konferansı gazetenin öne çıkan haber başlıklarıydı. Şimdi de Siirt'te Son Söz gazetesi var sırada. Yollarda asfalt seferberliği. Karayolları Siirt 94. Şube Şefliği ekipleri il genelinde yol yapım ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Şube ekipleri tarafından Siirt merkezle ilçelerde sorumluluk alanında bulunan karayolu ağında sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla bozulan yolların daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Pervari yolu şantiyeye döndüğü 4 noktada eş zamanlı çalışma. Siirt ile Pervari arasındaki ulaşımı rahatlatacak yol projesinde çalışmalar hız kazandı. Yol güzergahının farklı noktalarında iş makineleri yoğun mesai yürütürken ekiplerin aynı anda 3-4 bölgede çalışma yaptığı görüldü.

0: paylaşacağız önce, Halfeti'nin endemik bitkisi Karagül'de hasat zamanı. Endemik bir tür olarak yalnızca Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen ve kendine özgü rengiyle, kokusuyla öne çıkan tescilli Karagül'de hasat başladı. Bağımlılığa dikkati çekmek için bağımsızlık yürüyüşü yaptılar. Yeşiler Şanlıurfa Şubesi tarafından bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla bağımsızlık seferberliği yürüyüşü gerçekleştirildi. Şırnak'ta kırsal kalkınmaya yeni yatırım, bal üretimine milyonluk destek, Şırnak Haber Gazetesi'nin bugünkü manşeti. Şırnak İl Genel Meclisi, kırsal kalkınma ve yerel üretimi güçlendirmeye yönelik önemli bir projeye daha destek verdi. Mayıs ayı toplantısında alınan kararla GAP destekli Paraşin'den sofralara bal paketleme tesisi projesi için milyonlarca liralık eş finansman desteği oy birliğiyle kabul edildi. Sınır ticareti için Habur'da önemli toplantı. Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi, sınır ticaretinin önemli noktalarından biri olan Habur sınır kapısındaki süreçleri değerlendirmek üzere önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede ihracatçıların sahada kararlaştırdığı sorunların çözümüne yönelik adımlar da ele alındı. Son gazetemiz Van Sesi Gazetesi. Sürmanşeti ve manşeti duyuracağız. Yerel gündemde yerel gazete turunu böylece tamamlamış olacağız. Zernek Barajı'nda su seviyesi yükseldi. Zernek Barajı'nda su seviyesinin yükselmesi hem bölge halkının hem de tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların sevinmesine sebep oldu. Ve manşet, İpek Yolu Kervanı Türkiye'de. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda başlayan uluslararası yolculuk COP17'ye uzanacak. COP17'nin bu yıl Ağustos ayında Moğolistan'ın başkenti Ulaanbaatar'da düzenlenecek olması nedeniyle Türkiye'den başlayacak uluslararası yolculuk aynı zamanda konferans öncesi en dikkat çekici çevre girişimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Malatya gündemi. Sevgili dinleyicilerimiz, yerel gündemde yerel gazete turunu tamamladık. Gazeteci muhabir bağlantılarına başlıyoruz. Muhabirimiz Hüseyin Kızlık Malatya gündemini derledi. Öne çıkan haberleri bizim için aktaracak.
1: Maalesef ki bugün Malatya'da üzücü bir haberle başladık. Güne Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan bir kadın ağır yaralandı. Olay saat 8 sıralarında kent merkezi Akpınar Meydanı mevkiinde meydana geldi. Açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden kadın ağır yaralanırken zanlı olayda kullandığı suç aletiyle birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Türkiye'nin en kapsamlı ulaşım ve altyapı festivali arasında yer alan UFEST Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin ev sahipliğinde öğrencileri ulaşım, iletişim, haberleşme ve uzay teknolojilerinin geleceğiyle buluşturuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen festival kapsamında kurulan bilgilendirici standlar, havacılık ve demiryolu simülatörleri, dijital oyun alanları ve interaktif teknolojiler deneyimleri gençlere hem öğretici hem de keyifli anlar yaşatıyor. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir günde 3 ASD operasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aynı gün içerisinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla kalp deliği kapatma işlemiyle 24, 28 ve 32 yaşlarındaki hastalar sağlığına kavuştu. Kasıktan girilerek birleştirilen müdahalelerin ardından hastaneler hemen ertesi gün taburcu edildi. Malatya'da bu yıl ikincisi düzenlenen TÜBİTAK 4006 Proje Bilim Fuarı Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi'nde gerçekleştirildi. 7-8 Mayıs tarihlerinde Aybilge Kapıdere Koordinatörlüğü'nde düzenlenen bilim fuarında toplam 19 proje sergilendi. Fuarda 75 öğrenci ile 13 danışman öğretmenin hazırladığı projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Dünyada sadece Malatya'da yetişen ve nesli kritik seviyede tehlike altında bulunan endemik peşmen nevruzu bitkisi Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde görüntülendi. Koruma altında bulunan peşmen nevruzu bitkisini koparan

0: Bana ise 699.245 TL ceza veriliyor. Son olarak Malatya'da spor diyeceğiz. Netine 3. lig playoff finalinde Malatya Yeşilspor'un Çorlu Spor ile oynayacağı dev maçın adresi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre final karşılaşması 16 Mayıs Cumartesi günü Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşmadan galip ayrılan takımsa 2. lige çıkmış olacak diyelim ve sözü Malatya'dan yeniden sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Muhabirimiz Hüseyin Kızlık. Diyarbakır gündemi. Sevgili dinleyicilerimiz, gazeteci Çınar Aysel Çınar şu an stüdyomuzda Bölge Gündemi programında Diyarbakır gündemini bizimle paylaşacak. Diyarbakır'ın haberleri hangileri, neler oluyor bu şehirde Çınar Aysel Çınar?
2: Merhaba Bahar. Diyarbakır'da bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Zerzavan Cup 2026 Büyükler Bahar Kupası başladı. Dicle Elektrik sponsorluğunda 11-16 Mayıs tarihleri arasında Dicle Üniversitesi kortlarında oynanacak olan müsabakalara 149 sporcu başvurdu. Türkiye'nin farklı kentlerinden sporcuları bir araya getirecek olan organizasyonun lansmanı ise tarihi atmosferiyle dikkat çeken Zerzavan Kalesi'nde gerçekleştirildi. Lansmanda konuşan Vali Murat Zorluoğlu, Türkiye'de genç nüfus bakımından 9. sıradayız. Bu nedenle sporun Diyarbakır'da ayrı bir anlamı var. Gençlerimizin spora yönlendirilmesi bakımından şehrimiz için bu turnuva çok kıymetlidir dedi. Türkiye'nin birçok ilinden sporcuların katılacağı turnuvada toplam ödül miktarının ise 1 milyon lirayı aştığı belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda Diyarbakır annelerini de unutmadı. Emine Erdoğan mesajında başta şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere evlat hasreti çeken Diyarbakır annelerini hürmetle anıyorum. Filistinli annelerin de acısını kalbimin en derinde hissediyor. Her birine sabır ve güç diliyorum dedi. Diyarbakır'da 12-16 Mayıs tarihleri arasında toplumsal barış ve özgürlük forumu düzenleniyor. Çeşitli atölyelerin yapılacağı forumda terörsüz Türkiye sürecinin yansımaları, durumu ve toplumdaki yeri tartışılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve uzun yıllar sonra ilk kez uluslararası forum olma özelliği kazanan Barış ve Özgürlük Forumu'na AK Parti, CHP ve MHP'li yetkililer de davet edildi. 5 gün sürecek olan etkinliklerde farklı siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve derneklerin de yer alması bekleniyor. Hani ilçesinde yapımı tamamlanan devlet hastanesi hizmete açıldı. Modern mimarisi, güçlü teknik altyapısı ve geniş hizmet kapasitesiyle dikkat çeken hastane, bölge halkına daha nitelikli sağlık hizmeti sunacak. Konuya dair açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Doktor Emre Asil Türk, modern altyapısı, donanımlı birimleri ve güçlü sağlık kadrosuyla ilçemize uzun yıllar hizmet verecek olan sağlık kompleksini vatandaşlarımızın hizmetine açmış bulunuyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun dedi. Çermik Belediye Başkanı Şehmuz Karaahmetoğlu, 11-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan kitap fuarına tüm ilçe sakinlerini davet etti. İlçede büyük bir coşku ile kutlanacak olan kitap fuarına 100'den fazla yayın evi ve 60 civarında yazar katılacak. Kültürün ve sanatın doyasıya yaşanacağı festivalde yazarlar okurlarıyla buluşacak, söyleşi ve imza programları düzenlenecek. Son olarak Kayapınar ilçesinde inşaat halindeki bir otelde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 13 kişi ise ambulansla kentteki hastanelere sevk edildi. Yangında inşaat hasar aldı. Şimdilik kentten aktaracaklarım bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gazeteci Çınar Aysel Çınar stüdyomuzdaydı.
3: Batman gündemi.

Şimdi de Batman gündemini paylaşacağız. Gazeteci Barış Arslan derledi, biz aktaracağız. Batman'da yolcu minibüsüyle otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Batman Hasankeyf Karayolu, Binatlı Köyü mevkiinde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine

olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Batman'da yol kontrol uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi. Bir şüpheli tutuklandı. Beşeri ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında durdurulan bir ticari takside yolcu olarak bulunan kişinin şüpheli hareketleri jandarma ekiplerinin dikkatini çekti. Bunun üzerine şahıs üzerinde ve bulunduğu araçta detaylı arama yapıldı. Aramada şahsın üzerinde ve oturduğu koltuğun önünde bulunan siyah bez torba içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Galatasaray'ın şampiyonluğu ve Batman Petrolspor'un Trendyol 1. Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla kutlandı. Valilik önünde düzenlenen kutlama programında havai fişek ve ışık gösterileri yapıldı, sanatçılar sahne aldı. Batman Petrolspor'un futbolcuları, teknik heyet ve kulüp yöneticilerinin anonsla sahneye davet edildiği etkinlikte Batman valisi Ekrem Canalp, sporcular ve kulüp yöneticileri şampiyonluk kupasını birlikte kaldırdı. Vali Canalp buradaki konuşmasında 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor'u elde ettiği başarılardan dolayı kutladı. Gelecekte nice şampiyonlukların nasip olmasını dileyen Canalp, "Şampiyonluğunuz kutlu olsun. Cenab-ı Allah nice güzel kupaları beraberce kaldırmayı bu şehre nasip etsin. İnşallah güçlü bir altyapıyla önümüzdeki yılda yine buralarda bu kupaları kaldırmak hepinize nasip olsun" dedi. Batman'da Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte sahne bu kez anneler ve çocukların oldu. Okulda gerçekleştirilen programda çocuklar enstrümanlarıyla sahne alırken anneler de söyledikleri şarkılarla çocuklarına güzel anlar yaşattı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar piyano, gitar ve bağlama gibi enstrümanlarla performans sergilerken anneler de çocuklarına eşlik ederek duygu dolu anlar yaşadı. Annelerin yoğun ilgi gösterdiği programda zaman zaman duygusal anlar da yaşandı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde öne çıkan gelişmeleri aktarmayı, canlı yayın konuklarımızla gündeme ilişkin konuları detaylandırmayı sürdürüyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Adıyamanlı depremzede çocukların hayalleri okyanus ötesine taşındı. Adıyaman Milli İrade Ortaokulu Müdürü Haydullah Erdem bizimle birlikte bu hususta söyleşmek üzere. Sayın Erdem, hoş geldiniz programa.
1: Hoş bulduk Bahar Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Vehbi Koç Vakfı Sivil Toplum ve Hayırseverlik Saha Sorumlusu Aylin Urkan da geldi bölge gündemine. Merhaba Sayın Urkan, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba Bahar Hanım, hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Erdem, öncelikle sizin öğrencilerinizin yaptığı bu kıymetli çalışmayı bir konuşalım. Onlar neler yaptılar da sonra bu hayaller okyanus ötesine taşındı, kilometreleri aştı. Paylaşır mısınız bizimle?
1: Bahar Hanım, öncelikle bize bu fırsatı sunduğunuz için size ve TRT ekibine teşekkür ediyoruz öncelikle. Ben Adıyaman Milli İrade Ortaokulu'ndan Hayrullah Erdem Okul Müdürüyüm. Öğrencilerimiz 7-8 Mart tarihlerinde İzmir'de düzenlenen ulusal bir turnuvada başarılı oldular. Daha sonra da bu robotik kodlama ile alakalı olarak Koç Vakfı'nın da destekleriyle 29 Nisan ve 2 Mayıs tarihlerinde de aynı müsabakada uluslararası yarışma için Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston kentinde düzenlenen festivale katıldılar. Orada da bir derece yaptılar. Yani ülkeler arası bir derece yaptılar. Bunun ayrıntısını çocuklarımızdan dinlesek daha iyi olacak düşüncesindeyim.
0: Evet.
1: Dilerseniz eğer ben sözü çocuklarımıza bırakayım.
0: Çok seviniriz Sayın Erdem. Sizinle tekrar görüşmek üzere. Bu röportajda tekrar söz vereceğiz size muhakkak ama şimdi çocukları duyabiliriz elbette. Yaptıkları
1: Çok
0: o
1: ederim.
0: Güzel çalışmaları paylaşırlar bizimle.
1: Peki, peki. Evet. Ben sözü öğrencimiz Çağrı Karakeçi'ye bırakıyorum.
0: Peki.

0: Sevgili
1: Merhaba.
0: Serra, hoş geldin programa.
1: Hoş bulduk.
0: Ne kadar güzel çalışmalar yapmışsınız. Okul müdürünüz paylaştı bizimle. Lütfen anlatır
1: Teşekkür ederim.
0: mısın? Nasıl böyle bir çalışma yapmaya karar verdiniz?
1: Biz önceki sene çalışmalarımıza başladık. WRO yani World Robot Olimpiyat'a katıldık öncelikle. Sonrasında da bu sene düzenlenen First Lego League Challenge yarışmasına katıldık. Bizim arkamızda da Koç Lisesi'ndeki Koç Birlik Hareketi'ndeki abi ve ablalarımız bize sponsor ve fon desteğinde bulundular. Bu abi ve ablalarımız Kerim abi, Emir abi, Ramazan abi, Berk abi ve Naz abla. Bu abi ve ablalarımız bize sponsor ve fon desteğinde bulundular. Biz de onların bu yardımları sayesinde kendimizi geliştirdik, ilerlettik ve bu aşamaya kadar geldik.
0: Peki sevgili Sara, nasıl bir çalışma bu? Peki anladık, robotik kodlama alanında bir çalışma ama tam manasıyla bizim anlayabileceğimiz şekilde ne yaptığınızı anlatır mısın bize?
1: Biz öncelikle her sene yeni bir tema belirleniyor. Lego her sene bir tema belirliyor. Biz de o temayı bir tane mat var, matın üzerine kuruyoruz görevleri. Her bir görevinde belirli mekanizmalarla hareket şeyleri var. Hareket sistemleri var. Robotu ayarlıyoruz, biz kollar tasarlıyoruz, kodlar tasarlıyoruz. Robot da o mattaki görevlerin hepsini teker teker 2,5 dakika içerisinde yapmaya çalışıyor.
0: Aa, çok güzel. Peki kaç kişilik bir ekibiniz vardı? Bayağı da kalabalık mısınız aslında? Hepiniz sınıf arkadaşı mısınız? Nasıl tanıştınız Sara?
1: Dört farklı okullardan öğrencileriz bizler.
0: Evet, nasıl bir araya geldiniz peki?
1: Aile kontenirkente kaldığımız için birleşmemiz kolay oluyordu.
0: Evet, sizi
1: Ayrıyeten de altı...
0: konteynerkent bir araya getirdi.
1: Evet, ayrıyeten de 6 kişi aynı okuldayız. 4 kişi farklı okulda. Milli
0: Evet.
1: İrade Ortaokulu'ndayız.
0: Evet. Peki bu başarıları bekliyor muydunuz Sara? Yola ilk çıktığınızda bu kadar büyük başarılar elde edeceğinizi düşünmüş müydünüz?
1: Aslında hayır, düşünmemiştik. Çünkü mesela ilk başlarda robotumuz gerçekten iyi çalışmıyordu, onu doğruyu söyleyeyim.
0: Evet.
1: Sonralarda düzeltmeye başladık, işte robotumuz doğru çalışmaya başladı. Kodlarını ve kollarını değiştirdik, sistemlerini değiştirdik ve bu şekilde daha iyi oldu. İşte bize de sürpriz oldu bu başarılar.
0: Çok güzel. Peki başka bir arkadaşın var mı yanında programda konuşacak?
1: Evet var. Ay, merhabalar.
0: Merhaba, kimle konuşuyoruz acaba?
1: Aysim Eskici.
0: Aysim'acığım, sen de anlatır mısın bu güzel işte nasıl bir pay aldığını, nasıl bir görevin vardı senin?
1: Hocam ilk başlarda biz hepimiz aynı konteyner kentte kaldığımız için bizim bir atölyemiz vardı. Orada buluşmalarımızı gerçekleştiriyorduk. Bizim başımızda da bir tane danışman hocamız vardı. Kodlama ve robot tasarlamayı bilmiyorduk. Her şeyi Fatih hocamızdan öğrendik. İlk başlarda kodları öğrettiler. Bazı arkadaşlarımız hiç bilmiyordu. Biz geçen sene yarışmadan birkaç şey biliyorduk ama onlar hiç bilmiyordu. Onlara yardımcı olarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Biz de hiç buralara geleceğimizi tahmin bile edemedik. Edemezdik yani.
0: Evet, arkadaşlarınız, aileniz neler söylediler?
1: Hocam bizlerle çok gurur duydular. Öncelikle bizi her yerde paylaştılar. Biz de bunlardan çok gurur duyduk ve bu yaşta Amerika'ya gittiğimiz için onlar da şaşırdılar.
0: Ne mutlu size. Sevgili Aysima, ekip arkadaşlarınızın diğer paydaşlarını da biz kutluyoruz. 10 kişiyiz demişti çünkü Sara. Başarılar diliyoruz size. Teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sayın Urkan, sizinle devam etmek isteriz söyleşiye. Siz Vehbi Koç Vakfı Sivil Toplum ve Hayırseverlik Saha sorumlususunuz. Sevgili Sara, tabii sizin ekiplerinizden de bahsetti aslında. Kalabalık bir ekibe teşekkür etti. Hem maddi hem manevi destek sunduğunuzu belirtti. Peki yollar nasıl kesişti Adıyamanlı depremzede çocuklarla?
2: Tekrar çocuklarımıza selamlar bu arada. Seni çok özledim. En kısa zamanda görüşürüz. Aslında şöyle, Umut Kentler, Koç Umut Kent, Koç grubu ve holdingin ve grup şirketlerinin kurduğu bir Umut Kentlerimiz var bizim aslında deprem bölgesinde. Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve İskenderun bölgelerinde. Adıyaman Umut Kent de bunlardan bir tanesi. Az önce Çağrı'nın da isimlerini verdiği Koç Birlik Hareketi'nden öğrencilerimiz. Bunlar da Koç Lisesi öğrencileri. Ve deprem bölgesinde bir şey yapmak istedikleri fikriyle yola çıktılar. Ve bu yola çıkış aslında onları Umutkent'le bir

0: yerleştirdi. Umut Kent'te de yine çocuklarımızın bahsettiği gibi kurulan çeşitli atölyeler var çeşitli alanlarda. Bu alanlardan birinde Fatih Hocamız da Bilim Kahramanları Derneği ile birlikte bir işbirliği yaparak aslında çocuklarımıza burada robot tasarlama ve yaratıcı yenilikçi fikirler üretme yönünde eğitimler verildi ve bu eğitimlerin sonunda yerel ulusal turnuvalara katıldı çocuklarımız. Hatta bu çabaları biraz First Vakfı tarafından ödüllendirildi de denilebilir. Bu Amerika'da bu işi organize eden vakıfa bu durumu yazdık. Bizim çocuklarımızın konteynerda bu robot hazırlığı içerisine girdiklerini ve çok üstün bir çaba harcadıklarını. Çünkü Bahar Hanım için çok net söyleyebilirim. Yıllarca bu turnuvalara hazırlanan takımlarla yarıştılar. Ve çoğu özel okul olan okullarla yarıştılar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu çabaları çok takdire şayan da bir kere okulda bile çalışmıyorlardı. Konteynerda çalışıyorlardı. Ve hepsi 6 saniye okulda olsa da farklı saatlerde okuldan çıkıp akşam gecenin bir körüne kadar, 12'lere, 1'lere kadar, ben de aynı konteyner kentte yaşıyorum bu arada, görüyordum, duyuyordum, seslerini biliyordum. Dolayısıyla aslında böyle bir yol kesişmesi var orada ve bizi de hepimizi de gururlandıran gelişmelerle hayat devam etmiş oldu.
1: Evet, hayat güzel bir biçimde devam etmiş oldu hem de Sayın Nurkan. Böylesi
0: Kesinlikle.
1: güzelliklere, bilhassa depremlerin olduğu illerde ihtiyaç varken Adıyaman'dan, çocuklardan çok güzel bir haber geldi. Elbette gurur işin içindedir muhakkak ama az evvel sevgili Aysema da dedi, bu yaşta Amerika'ya gitmek, böylesi güzel bir başarı elde etmek bizim için çok güzeldi. Hem Sara hem Aysema arkadaşlarının çevresinin çok güzel tebriklerde bulunduğunu söylediler. Peki siz Vehbi Koç Vakfı Sivil Toplum ve Hayırseverlik saha sorumlusu olarak ya da vakfın bir temsilcisi olarak neler düşündünüz, hissettiniz? Ben de orada kalıyordum, sesleri duyup görüyordum dediniz. Nihayetinin böyle güzel bir sonuca ulaşması sizi kişisel olarak nasıl hissettirdi?
0: Yani ben zaten Umut Kentler'de olduğumdan beri böyle bir umut doluyorum insanlığa, dünyaya dair ve bu tabii ki gururun dışında yeniden umutlanmamızı, aslında gerçekten çaba harcandığında, gerçekten emek verildiğinde bir takım emeklerin karşılığının çok da büyük bir şekilde görülebileceğinin en güzel işareti oldu benim için. Dolayısıyla evet, umut doldum diyebilirim ben de çocuklarımızla birlikte.
1: Ne kadar mutlu. Biz size kolaylıklar diliyoruz Aylin Urkan. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için programımıza.
0: Ben teşekkür ederim Bahar Hanım, sağ olun.
1: İyi çalışmalar dileriz. Adıyaman Milli İrade Ortaokulu Müdürü Haydrullah Erdem, öğrencilerle konuştuk, Sayın Urkan'la sohbet ettik. Okulunuzdaki öğrencilerin bu kadar güzel bir başarı elde etmesi elbette mutluluk verici. Siz onlara nasıl bir destek sağladınız bu projede okul olarak?
2: Ya bizim desteğimiz şu şekilde oldu. Çocuklar mesela yarışma sürecinde, özür diliyorum, yarışma sürecinde

0: önemli oldu gerçekten. Bu anlamda Aylin Hanım'a ve ekibine, Koç Vakfı'na ve siz değerli TRT ekibi üyelerine de teşekkür ediyorum.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz.
0: Yaşından durulması açısından. Evet.
1: Başarılar diliyoruz öğrencilerinize de. Adıyaman Milli İrade Ortaokulu Müdürü Hayrullah Erdem. Çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz. Bahar Hanım, tekrar iyi yayınlar diliyoruz.
1: İyi çalışmalar dileriz.
2: Spor.
1: Spor yazarı ve yorumcusu Murat Akkaya. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Bahar Hanım. İyi yayınlar, iyi haftalar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İyi haftalar diliyoruz biz de. Spor gündemine hızlı bir başlangıç yapacağız. Trendyol Süper Lig'in bitimine bir hafta kala Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti Sayın Akkaya. Evet. Tabii Avrupa kupalarına gidecek ve kümeye düşecek takımlar son hafta belli olacak. Ama son haftaya ulaşmadan şampiyon belli.
3: Evet, 2025-2026 sezonu Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sona erdi. Son 3 sezon olduğu gibi bu Galatasaray'ın üst üste kazandığı 4. şampiyonluk oldu. Böylece Trendyol Süper Lig'de son 4 sezona baktığımız zaman Galatasaray takımı gerçekten de çok belirgin bir şekilde lige ağırlığını koydu ve 4 sezonu da şampiyon olarak tamamladı. Özellikle baktığımız zaman Galatasaray takımı bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı maçlar ortaya koydu. Gerçekten Galatasaray takımı güçlü bir kadro oluşturdu, güçlü bir takım kurdu ve 4 sezondur da şampiyonluğunu ilan ediyor Galatasaray takımı. Son hafta Antalyaspor, yani bu hafta şampiyonluğunu ilan ettiği haftaya gelecek olursak aslında zor bir maç oldu. Beklendiği gibi kağıt üzerinde kolay bir maç olmadı. Antalyaspor takımı öne geçti. Galatasaray takımı sonra beraberliği yakaladı. Daha sonrasında Antalyaspor takımı bir kez daha öne geçti. Maç berabere mi bitecek diye düşünürken 88. dakikada Osimhen'in attığı golle Galatasaray 3-2 öne geçti ve 96'da bir gol daha geldi ve Galatasaray takımı 4-2 bu maçı kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti. Diğer maçlara bakacak olursak Gençler Birliği 3 Kasımpaşa 2, Beşiktaş 1 Trabzon 2, Başakşehir 3 Samsun 0, Kocaeli 0 Fatih Karagümrük 1, Göztepe 2 Gaziantep Futbol Kulübü 1, Konyaspor 0 Fenerbahçe 3, Eyüp 4 Rize 0, Alanyaspor 3 ve Kayserispor 1. Şimdi Galatasaray 77 puan şampiyonluğunu ilan etti. Bir maç daha oynayacak. İkinci Fenerbahçe 73 puan, üçüncü Trabzon 69, dördüncü Beşiktaş 59 ve beşinci Göztepe 55 puanda. Eğer bu sıralama değişmezse, ki şu an sadece beşinci sıranın değişme ihtimali var, onun dışında ilk dört sıra sabit. Bunlar önümüzdeki sezon Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek takımlarımız. Şimdi küme düşecek takımlar, iki takım belli. 17. Fatih Karagümrük 27 puan, 18. Kayserispor 27 puanla bu sezon maalesef küme düştüler. Bir alt lige düştüler. 16. Antalya 29 puan. 15. Gençler Birliği 31 puan. 14. Kasımpaşa 32 puan. Ve 13. Eyüpspor 32 puanda. Bu takımlardan biri son hafta oynanacak maçlarla belli olacak. Ve Antalya Spor mu, Gençler Birliği mi, Kasımpaşa mı ya da Eyüpspor mu bir alt lige düşecek. Bu takım son hafta oynanacak maçlarla belli olacak ve önümüzdeki sezonda bir alt ligde mücadele edecekler.
1: Evet, bölgemizi Trendyol Süper Lig'de temsil eden Gaziantep Futbol Kulübü İzmir deplasmanından eli boş döndü Sayın Akkaya.
3: Evet, Gaziantep Futbol Kulübü bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizdi diyebiliriz. Özellikle lige çok kötü başladı. Daha sonrasında Burak Yılmaz'ın gelmesiyle inanılmaz bir çıkış yakaladı. İkinci yarının hemen başından itibaren bir 5-6 maçlık periyotta çok iyi sonuçlar aldı. İlk 5'e girecek derken daha sonrasında maalesef bölgemizin takımı tekrar bir tökezlemeye başladı ve puan kayıpları yaşadı. Burak Yılmaz istifa etti, bıraktı gitti takımı ve Antepspor son maçlarına yeri sağlam 37 puanda 12. sırada herhangi bir düşme ya da Avrupa kupalarına gitme olasılığı olmadığı için rahat maçlara çıkıyor. Bu hafta da İzmir'de Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Kendi kalesine attı 4. dakikada Adana Gaziantep'ten. Daha sonra Bayo durumu 1-1'e getirdi maçta. Ve Dos Santos 80. dakikada Göztepe'yi 2-1 galibiyete taşıyan golü attı. Ve Gaziantep Futbol Kulübü 12. sırada 37 puanda kaldı. Artık Gaziantep Futbol Kulübü önümüzdeki sezonun planlı.

0: yaptıklarını yapıyor diyebiliriz.
1: Evet. Bölgemizi 2. ligde temsil eden Mardin 1969 Spor artık 1. ligde Sayın Akkaya, Elazığ Spor ise final maçında penaltı atışları
0: Evet.
1: sonucu 1. ligi son anda kaçırdı.
0: Yani gerçekten görülmeye değer maçlar. Bu maçlar çok heyecanlı, çok coşkulu geçiyor. Çok yoğun taraftarların önünde oynanıyor. Bu maçlara baktığımız zaman bölgemizi Mardin 1969 ikinci ligde temsil ediyordu. Uzun süre ligde başarılı bir şekilde gitti ve lider olarak götürdü. Ligi uzun bir süre lider olarak götürdü ama son haftalarda, son 10 haftaya girilirken Mardin Spor biraz geride kaldı ve playoff oynamak zorunda kaldı. Baktığımız zaman final maçında Muş Spor'la karşılaştı. Bu da bölgemizin takımı. Muş Spor'la karşılaştığı Mardin Spor, Caner Öztürk'ün 25 ve Miraç Acer'in 60. dakikada attığı gollerle 2-1 bu maçı kazandı. Muş Spor'un golünü Bilal Budak 73. dakikada attı. Ve önümüzdeki sezon bir takımımız, bölgemizin bir takımı daha birinci ligde mücadele edecek. Ki bunları önümüzdeki sezon kısmet olursa inşallah konuşacağız. Bir takımımız da Elazığ Spor takımı da direkten döndü diyebiliriz. O da yükselmiş olsaydı birinci lige bir takımımız daha olacaktı birinci ligde. Baktığımız zaman özellikle Güneydoğu ve Doğu bölgesi takımlarımız sporda ve futbolda özellikle bu sezon inanılmaz bir çıkış yakaladı. Erzurumspor, Ahmetspor baktığımız zaman Gaziantep Futbol Kulübü 3 tane Süper Lig takımımız olacak ve birinci ligde temsilcilerimiz olacak. Van Spor işte Mardin geldi. Önümüzdeki sezon gerçekten de üst klasmanlarda yer alacak takımlarımız. Özellikle Muğla Elazığ finali Bursa'da oynandı. Çok büyük bir taraftar önünde oynandı. İnanılmaz bir maçtı. Maç berabere bitti. Penaltılara geçildi. Karşılıklı penaltılar atıldı. Kaçıran oldu. İki takımdan da ama çok ilginç bir andı. Elazığ sporlu oyuncu, Muğla sporlu oyuncu topun başına geldi. Vurdu topu, kaleci kurtardı. Top inanılmaz bir şekilde falso aldı ve tekrar içeri girdi ki Elazığ sporlu taraftarlar ve oyuncular koşmaya başlamışlardı. Şampiyonluğu kutlamaya başlamışlardı. Bir saniye sürdü diyebiliriz. Gerçekten çok ilginçti. Bu dünya çapında da bu bütün kanallarda gösterilecek bir penaltıydı. Top falso aldı. İnanılmaz bir şekilde döndü. Top gitti, içeri girdi ve penaltı atışlar devam etti. Elazığ Spor sekizinci penaltıyı kaçırınca Muğla Spor penaltılarla 8-7 kazandı ve birinci lige yükseldi.
1: Evet, bölgemizi 3. ligde temsil eden Malatya Yeşilyurtspor cumartesi günü 2. lige çıkmak için final maçı oynayacak.
0: Evet, 3. ligde de gerçekten çok takımlarımız var. Bölgemizi temsil eden birçok takımımız var baktığımız zaman. Çok zorlu bir süreçler geçti. 4 grup var Türkiye'de. 3. ligde 1, 2, 3, 4. grup adı altında. Ve bu gruplarda 2. grupta yer alan Malatya Yeşilyurtspor takımı ligin devre arası küme düşme hattındayken düşecek mi kalacak mı diye hesap yapılırken bir yönetim değişikliği, bir hoca değişikliği, transferler derken Yeşilyurtspor gerçekten çok güçlü bir kadro oluşturdu ve üst üste maçlarını kazandı, geldi playoff potasına girdi, playoff'u yakaladı ve playoff'ta da baktığımız zaman iki takımı eledi. Gerçekten çok zorlu maçlar sonucunda iki takım eledi, saf dışı bıraktı ve Çorlu 1947 Spor'un finalde rakibi oldu. Bu maç Ankara Eryaman Stadında oynanacak. 16 Mayıs Cumartesi saat 17'de oynanacak. Ve bu maçı eğer Malatya Yeşilyurtspor takımı kazanırsa ikinci lige yükselecek ve bölgemizi ikinci ligde temsil edecek bir takımımız daha olacak. Özellikle futbol alanında gerçekten de Güneydoğu ve Doğu bölgemiz bu yıl gerçekten çok büyük bir sıçrama yaptı. Gözle görülür bir sıçrama yaptı diyebilirim.
1: Evet, tabii daha konuşacak çok başlık var sporda ama
0: Evet.
1: vaktimizin sonuna geldik. Spor yazarı ve yorumcusu Murat Akkaya. Biz çok teşekkür ederiz size.
0: Ben teşekkür ederim. İyi haftalar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Firuzan Behlülgil hazırlamıştı programı. Semih Suat Sarı teknik yönetmenimizdi. Spikeriniz ben Bahar Uygur. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: TRT GAP Diyarbakır Radyosu Bölge Gündemini sundu.

Merhaba sevgili dinleyenler. Zeynep Mansur'dan dinlediğiniz Maalesef'le Hayatın İçinden programına başladık. Bugün 11 Mayıs 2026 günlerden pazartesi. Yeni bir gün, yeni bir hafta ve yeni umutlarla başlayan siz sevgili dinleyicilerimize sevgilerimizi gönderiyoruz. Yüzünüzden gülümseme hiç eksik olmasın temennimizle hayata dair ne varsa paylaşacağımız Hayatın İçinden programımıza devam ediyoruz. Hayatın İçinden'i Arzu Yortçu hazırladı. Ana kumanda masasında teknik yönetmenimiz Semih Suat Sarı. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu. Birlikteliğimize eşlik etmenizi umuyor. İletişim adres ve numaralarımızı paylaşmak istiyoruz. Diyarbakır Radyosu @trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook ve Instagram'da ana sayfada arama kısmına TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazdığınızda resmi sayfamıza iletilerinizi, görüş ve taleplerinizi bizlerle paylaşabileceksiniz. X kullanan dinleyicilerimiz arama kısmına @diyarbakirradyo yazıp mesajlarını bizlerle paylaşabilecekleri gibi Diyarbakır'ın alan kodu olan 0412'den sonra 223 1060 ve 223 1062 numaralı telefonlar aracılığıyla da bizlerle iletişime geçebilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Az sonra ilk bir saatlik dilimimizde hangi konu ve konuklarımız olacak sizlere kısaca aktaracağımızı hatırlatalım ama şimdi bir müzik arası verelim. Serdar Ortaç haberi olsun diyor.

Hayatın içinden de önümüzdeki bir saat. İlk bir saatlik dilimimizde hangi konu başlıklarımız ve konuklarımız olacak sizlere kısaca aktaralım sevgili dinleyenler. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gebelik okulu açıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü İsmail Özer'le okulda verilecek olan eğitimlerin detaylarını konuşacağız. Duydunuz mu, gördünüz mü köşemizde ise vefat yıl dönümünde Diyarbakırlı hattat Hamit Aytaç'ı hayatı ve eserleriyle konuğumuz gazeteci araştırmacı yazar İbrahim Evirgen'le bir kez daha yad edeceğiz. Müzikle devam ediyoruz birlikteliğimize sevgili dinleyenler. Nil Kara İbrahim Gil parçalı bulutlu diyecek.

0: Sevgili dinleyenler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından anne adaylarına yönelik oldukça anlamlı bir çalışma hayata geçirildi. Anne adaylarının gebelik sürecini daha bilinçli, sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla açılan gebelik okulu. Hamilelikten doğuma, lohusalık döneminden bebek bakımına kadar pek çok konuda rehberlik sunacak bu okulun uzman isimler eşliğinde eğitimlerin verileceğini de biliyoruz, öğrendik ve anne adaylarının hem fiziksel hem de psikolojik olarak bu sürece hazırlanması da bu okullar sayesinde hedefleniyor. Bu okullarla ilgili detayları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bu önemli projesini ve gebelik okulunda verilecek olan eğitimlerin detaylarını konuğumuz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Sayın İsmail Özer bizlerle paylaşacak. Sayın Özer, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Evet, böyle bir projeye neden ihtiyaç duyuldu diyerek sorarak başlamak isteriz. Gebelik okulunun kuruluş amacı neydi Sayın Özer?
1: Tabii ki. Öncelikle tüm dinleyicilerimize iyi günler diliyorum. Bugün sizlere Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak anne ve bebek sağlığını önceleyen çok kıymetli bir hizmetimizden bahsetmek istiyorum. Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin Hanımefendi'nin öncülüğünde belediyemizin çatısı altında hizmet veren 190 yataklı İnay Topçuoğlu Hastanemizin bünyesinde gebe okulu hizmetimizi hayata geçirdik. Gebe okulumuzda anne adaylarımızın gebelik sürecini daha bilinçli, sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirmeleri amacıyla kapsamlı eğitimler vermekteyiz. Gebelik sürecinden doğma, emzirmeden yeni doğan bakımına kadar birçok konuda alanında uzman sağlık çalışanlarımız tarafından eğitimler düzenlenmekte. Anne adaylarımız yalnızca fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da doğuma hazırlanmakta. Bugüne kadar da yaklaşık 1000 anne adayımıza ulaşarak onların bu özel yolculuğunda yanlarında olduk.
0: Evet. Peki biraz psikolojik süreçlere yönelik desteklerinizi açalım mı? Ne tür destekler veriliyor?
1: Tabii ki biliyorsunuz ki hani gebelik çok hassas bir süreçten geçiyor. Anne adaylarının bu süreçte de birçok kaygısı oluyor. Bu kaygılar yenme adına da bizim psikolog arkadaşlarımız daha rahat bir gebelik sürecini geçirmelerine adına da gebelerimize destek vermekte. Özellikle de sizin aracınızla da ben bu süreç içerisinde bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum ki psikolog arkadaşlarımız da bu uygulamaları yapmakta. Özellikle doğumdan sonraki süreçte annenin öncelikle yeterli dinlenmeye önem vermesi gerekmekte. Vücudun toparlanabilmesi için uyku düzeni ve dengeli beslenme büyük önem taşıyor. Özellikle protein, vitamin, bol su tüketimi anne sütünün artmasına katkı sağlıyor. Emzirme süreci doğum sonrası dönemin en önemli aşamalarından biri.

0: 6 ay sadece anne sütü verilmesi önerilmekte. Anne sütü bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirirken anne ile bebek arasındaki bağı da kuvvetlendiriyor. Bu da psikolojik bir alan yaklaşımı. Emzirme sırasında doğru pozisyon ve bakımı konusunda da yine destek sağlıyoruz.
1: Evet,
0: Yine yeni
1: doğuma
0: doğan
1: hazırlık
0: bebeğin bakımı...
1: konusunda da bir nevi destek
0: Evet.
1: oluyorsunuz, değil mi?
0: Evet, kesinlikle hem doğum öncesi hem doğum sonrası psikolojik olarak her zaman hastalarımızın, ebeveynlerimizin yanındayız. Bu süreç gerçekten çok hassas ve dengeli bir şekilde gidilmesi gereken bir süreç olduğu için biz iki yönden de yine gebelerimizi desteklemeye çalışıyoruz.
1: Peki eğitimleri veren uzman ekibinizden de biraz söz edelim. Sürece hangi uzmanlık alanlarından isimler dahil oluyor? Ve eğitim
0: Tabii
1: verecek
0: ki.
1: kişileri nasıl belirliyorsunuz?
0: Şimdi biz bu konuda şanssız üniversite şey olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak İnanç Topçuoğlu Hastanemiz var. Konuyun önce de ben söylemiştim. Biz kadın doğum doktorundan hemşiremize, ebelerimizden psikolojik danışmanlarımıza kadar birçok sağlık çalışanımız bulunmakta. Biz süreci doktorumuzdan başlayıp sürecin devamında da yine hemşirelerimiz, ebelerimiz, onun arkasında da psikolojik danışmanlarımızla bu süreci takip etmekteyiz.
1: Evet. Peki anne adaylarının yanı sıra baba adaylarının da bu eğitimlere katılması mümkün oluyor mu?
0: Tabii ki bizim eğitimimiz sadece anne değil, babaların da biliyoruz ki annelerin en büyük destekçisi babalar. Burada hem tamam biz hastanede psikolojik olarak gebelerimize destek veriyoruz ama ev ortamında da onları anlayabilecek, onların ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir babanın da olması gerekiyor ki biz de eğitimlerimizin içine babalarımızı da koyaraktan aslında bu doğum sürecine kadar olan süreçte babalarımızı da hazırlıyoruz.
1: Evet. Peki bu eğitimler için herhangi bir başvuru şartı aranıyor mu? Belirli kriterler var mı eğitimlerden faydalanmak için? Ve eğitimlerin süreçlerini, sirkülasyonunu nasıl sağlıyorsunuz?
0: Şöyle yapıyoruz. Bizim kadın doğum doktorumuza başvuru yaptıktan sonra gebelerimizi biz aslında buraya yönlendiriyoruz dil okullarımıza. Buradaki eğitimler dedik tarihinden itibaren ikinci ayda diyebiliriz başlıyor. Doğum yapana kadar devam ediyor. Doğumun sonunda da yine gebelerimizin almış oldukları eğitimi istinaden kendilerine sertifika veriyoruz ki burada da bitirmiyoruz. Yine çocuk doktorlarımızın aracılığıyla, yine hemşirelerimizin, ebelerimizin aracılığıyla da doğumdan sonraki süreçte de yine biz burada anne adaylarımıza destek vermeye devam ediyoruz.
1: Evet. Ama onlar sürekli bu desteklerden faydalanabiliyorlar. Belirli bir süresi
0: Tabii
1: yok
0: ki.
1: anladığım kadarıyla, değil mi?
0: Yok, yok. Doğum, evet, daha demin konuyu da belirttiğimiz gibi gebelik dönemi kadar gebelikten sonraki süreç de çok kıymetli, çok önemli.
1: Lohusalık, değil mi?
0: Kesinlikle o dosyalar dönemindeki o psikolojik danışmanlığın en çok destek verilmesi gereken alan da diyebiliriz aslında. Bu süreçte de biz yine birilerimizi destekliyoruz.
1: Evet. Peki, bu süreçte geri dönütler nasıl? Özellikle doğumdan sonra annenin emzirme sürecinde yaşadığı sıkıntılar ve bebek bakımıyla ilgili yaşadığı sıkıntılar. Eskiden yakın çevreden, anneanneden ya da babaanneden yardım alınabiliyordu ama şimdi tek olan anne adayları da oluyor. Bu anlamda
0: Evet.
1: verdiğiniz destekler çok kıymetli. Geri dönütlerle ilgili paylaşabileceğiniz bir örnek var mı?
0: Tabii ki. Şimdi üzerinde olduğu için gebe okulu bir okul sistemi şeklinde eğitim verdiği için de bilinçli bir şekilde aslında çoğu gebemizin doğru bildiği pek çok yanlışlar var. Aslında gebe okulumuzun da buradaki en büyük desteği de o yanlışların önüne geçerekten doğru bir şekilde eğitimlerini alarak çocuğun beslenmesini sağlanmasında, özellikle doğumdan sonra da beslenmesinde kaygı duymadan eğitimini alarak hizmet vermesi. Bu konuda da yine gebelerimizden birçok dönüş var. Çünkü aslında buradaki süreçte buradaki en önemli detay psikolojik olarak kendilerini rahat hissetmesi ve buna hazırlıklı olmaları. Biz de burada aslında anneyi bu süreci hazırlıyoruz. Ve bundan dolayı da kaygısız bir şekilde çocukların hem gebelik dönemindeki süreci hem de gebelik sonrası süreci de Bu desteği aldıkları için de çok sağlıklı bir şekilde bunları uygulayabilmekteler. Bu da gebelerimiz için aslında büyük bir şans.
1: Evet. Peki efendim, devam edecek mi? Belirli bir süreci var mı gebelik okulunun?
0: Gebelik okulumuz süresi devam eden, sürekli devam eden bu şekilde eğitime almaya da devam edeceğiz. Herhangi bir kısıtlamamız veya tarihimiz yok. Aslında bu sürecin içinde güzel bir çalışmamız daha var. Bu konu hakkında da ben size bilgi vermek isterim.
1: Tabii ki, lütfen.
0: Şöyle her gebeye bir ebe projemiz var. Bu proje Gaziantep Üniversitemiz, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğümüz ve İşkur İşbirliği yürüteceğimiz bir proje. Proje ile birlikte üniversitelerimizin ebelik bölümü 3. sınıf öğrencileri de sürece dahil ederek çok önemli bir dayanışma modeli oluşturuyoruz burada. Öğrencilerimiz hem hastanelerimizde hem de aile sağlık merkezlerimizde görev alarak gebelerimizle birebir ilgilenecek. Anne adaylarımızın süreçlerini yakından takip edecek ve deneyimli ebelerimizle eşleştirerek daha da aktif destek sunacaklar. Bu çalışma sayesinde anne adaylarımız kendilerini hiçbir zaman yalnız hissetmeyecekler. Gebelik sürecinde yaşadıkları kaygıları paylaşabilecekleri, sorularına cevap verebilecekleri ve ihtiyaç duyduklarında ulaşabilecekleri bir ebe desteği yanlarında olacak. Özellikle ilk gebeliğini yaşayan annelerimiz için bu destek çok daha kıymetli hale geliyor. Çünkü bilinçli bir gebelik süreci sağlıklı bir doğumun ve sağlıklı bir neslin temelini oluşturuyor. Aynı zamanda bu proje yalnızca sağlık anlamında değil, gençlerimizin geleceği açısından da büyük önem taşıyor. İşkur desteğiyle öğrencilerimizin istihdam süreçlerine katkı sağlayarak onların mesleki deneyim kazanmalarına ve çalışma hayatına da daha güçlü hazırlanmalarına destek olmuş olacağız. Böylece hem anne adaylarımız kazanacak, hem öğrencilerimiz kazanacak, hem de sağlık sistemimize güçlü bir insan kaynağı katkısı sağlamış olacağız.
1: Evet. Peki öğrencilerin özellikle bu sürece dahil edilme süreçleriyle ilgili elinizde bu veriler var mı? Nasıl bir geri dönüt alıyorsunuz?
0: Şöyle bu proje kapsamında dediğim şekilde şu anda proje kapsamında
1: Henüz hayata
0: öğrencilerimizi
1: geçmedi.
0: üniversiteden
1: Evet.
0: evet üniversiteden 3. sınıf öğrencilerimizle bu projeye başlıyoruz. Özellikle de üniversitedeki öğrencileri almamızdaki daha deminki söylediğim konuda hem kendilerini geliştirebilmeleri hem de İslam'a fayda sağlamaları konusunda çok kıymetli, çok değerli. Şu anda altyapısını oluşturduk. En kısa zamanda da buna bakacağız. Özellikle de gebeler birebir ilgilenecekleri için de yine bu proje çok kıymetli, çok değerli.
1: Efendim, bu gebelik okulunun yaygınlaştırılması, diğer illere de örnek olması açısından bir beklentiniz var mı? Diğer illerimizde de gebelik okulunun açılması yönünde düşüncelerinizi de öğrenmek isteriz.
0: Tabii ki. Ya şöyle biz bir yere yönetim olarak bu işe el attık ve bunu sürdürüyoruz. Özellikle Sağlık Bakanlığı altında değildi. Yerel yönetimlerin halka yakın olan kısım olduğu için.
1: Evet.
0: Bu hizmete özellikle değer vermesi ve bu konu hakkında çalışmalar yapması gerçekten çok kıymetli. Daha demin söylediğim gibi yerel yönetimler halka en yakın olan yerlerdir. Bundan dolayı da bu hizmetlerin daha da yaygınlaşarak yerel yönetimler çatıları altında hizmet vermesi daha değerli, daha kıymetli olacağını düşünüyorum ben de.
1: Evet. Efendim, çok çok teşekkür ediyoruz. Buradan hem anne
0: Rica ederim.
1: adaylarına hem de eğitmenlere bir mesajınız olacak mı peki? Söyleşimizi
0: Tabii ki.
1: noktalarken.
0: Tabii ki. Bizler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin Hanımefendi'nin öncülüğünde anne ve bebek sağlığını koruyan, bilinçli annelik anlayışını güçlendiren ve sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sunan çalışmalarımızı kararlılıkla devam ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki güçlü toplumların temeli sağlıklı anneler, sağlıklı çocuklar ve bilinçli ailelerle atacaktır. Bizi konuk ettiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize de ben sağlıklı günler diliyorum. Çok sağ olun.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz kıymetli bilgileriniz için, katılımınız için. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü İsmail Özer, yeni konu başlığında tekrar görüşmek dileğiyle uğurlayalım sizi. Hoşça kalın.
0: Teşekkür ederim. İyi günler
1: İyi
0: diliyorum. Çok
1: günler.
0: sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gebe okulu açıldı. Biz de detayları öğrendik. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü İsmail Özer yayın konuğumuzdu. Birlikteliğimiz Şevval Sam'dan dinleyeceğiniz Ayrılık Yaman Kelime adlı şarkıyla devam ediyor.

0: TRT GAP Diyarbakır Radyosu.
1: Söz ve müziği kendisine ait şarkıda Deniz Seki söylüyor. Tutma kendini.

0: Duydunuz mu? Gördünüz mü? Duydunuz mu, gördünüz mü köşemizde bugün Türk Hat Sanatı'nın yaşayan hafızalarından biri olarak kabul edilen, yetiştirdiği talebeler ve geride bıraktığı eşsiz eserlerle sanat dünyasında derin izler bırakan Diyarbakırlı büyük hattat Hamit Aytaç'ı vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anacağız. Konuğumuz gazeteci araştırmacı yazar İbrahim Evirgen. Sayın Evirgen, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Aslı Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, klasik hat sanatını yalnızca yaşatan değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara aktaran önemli bir üstad.

0: Hamit Aytaç. Hamit Aytaç'ın
1: Evet.
0: sanat yolculuğunu Diyarbakır'da başlayıp hat sanatının zirvesine uzanan hayat hikayesini, eserlerini öğrencilerine ve bugün hala neden böylesine güçlü bir miras olarak anıldığını sizden dinlemek isteriz efendim.
1: Evet, harflerin bestekarı olarak tanınıyor Hattat Hamit Aytaç. Ufukların bir kere daha aydınlanmasına neden olan, ışık saçan ve zamanı nurlandıran insanlar vardır. İlahi kitabı kendi elleriyle yazan, ilahi sözü yazıya döken ve bütün kesimlere eskimez yazıyı taşıyan büyük sanat ve yazı üstadlarıdır bunlar. Hat sanatı üstadlarının başında gelen ve eski yazıyı Cumhuriyet döneminde bin bir güçlüğe rağmen direnerek günümüze taşıyan, kültür ve sanat hayatının son yüzyılına adını altın harflerle yazmış olan Hamit Aytaç'tan bahsedeceğiz bugün. O dönemlerde Hamit adında iki ünlü insan vardır. Osmanlı coğrafyasında isimlerin yanında vezir, paşa ve daha nicelerin yüzlerce ve belki de binlerce Hamit içinde hiç unutulmamış ve unutulmayacak iki Hamit var. Bu iki Hamit'ten biri kendisine Şair-i Azam, yani büyük şair unvanı verilen, onlarca eser bırakan ve ünlü Makber şiirinin yazarı Abdülhak Hamit. Diğeri ise son 4 asır boyunca İstanbul'a mal olmuş bir sanatı, hat sanatını yani eskimez yazıyı bir Osmanlı sanatçısı olarak yeni kuşaklara aktarmış olan Diyarbakırlı Hamit Aytaç'tır. Efendim, kimdir Hamit Aytaç? Ondan biraz bahsedeyim.
0: Lütfen.
1: Asıl adı Şeyh Musa Azmi olan Hamit, Diyarbakır'da 1891 yılında dünya gözlerini açar. Bu nedenle yazdığı yazıların altına Hamidi Amidi imzasını kullanarak bu kente olan aidiyetini dile getirmekten büyük ve gurur duyar. Bu takma adla ünlenen Hamit, soyadı kanunu çıktıktan sonra Aytaç soyadını alır. Yazı sevgisini ve ilk yazı derslerini yetişmesinde büyük rolü olan Sibyan Mektebi'ndeki hocası, sonradan Diyarbakır'da Büyük Millet Meclisi'nin ilk dönem Diyarbakır mevzusu olan Mustafa Akif Tüfek Bey'den alır. Askeri rüştiyeye kayıt olur. Bu okulda eski yazının çeşitli türlerini öğrenir. Ve 1900 yıllarında, evet 1900 yıllarında
0: Evet.
1: bir de bu sanatı büyük bir titizlikle, büyük bir özveriyle yapmaya devam eder. Efendim, Diyarbakır'da doğdu, Diyarbakır'da büyüdü dedik bu Hattat Hamit Aytaç. 1900 yılların başında Sultan Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yıl dönümüdür. Diyarbakır'da bir ilkokul öğrencisidir Hattat Hamit Aytaç. Bu ele avuca sığmayan çocuk, o zamanki adıyla Şeyhmus, 9 yaşında gözleri ışıl ışıl parlayan yaramaz bir şehir çocuğu. Elinde kamış kalem yazmakta, çizmekte ve resim yapmaktadır. Kasap olan babası derslerini ihmal ettiği gerekçesiyle pazarlamaktadır kendisini. Şemus, padişahın adını belki bir merak sonucu tuğra şeklinde yazmıştır. Okul yetkilileri tarafından çok beğenilen bu tuğra, Dersaadet'e yani başkente gönderilir. Onun bu çabası kısa sürede İstanbul'dan Diyarbakır'daki ilkokula takdirname ödülünün gönderilmesiyle sonuçlanır. Baba da artık onu hazırlamaktan vazgeçer ve böylece bu küçük yaştaki sanatçının önü açılır. Rüştiye ve İdadi'de öğrenmeyi tamamlamış ve hayallerini süsleyen birçok insanda olduğu gibi büyük şehrin yolunu tutma peşindedir Şeyh Musa Azmi. Mektebi Kudat'a yani hukuk fakültesine kaydolur ve hukuk dersleri almaya başlar. Ancak kader buna izin vermez ve ertesi yıl babasının vefatı ile geçim derdine düşünce okulu bırakarak matbaa işleriyle meşgul olmaya başlar. Bu arada Sanayi Nefise Mektebi'nin yani Güzel Sanatlar Okulu resim ve hat kısmına devam eder.

0: çeşitli hocalardan dersler alır. Yazdaki yeteneği ve güçlü eli sayesinde kısa zamanda bu sanata gelişim gösterince 1908 yılında Haseki'deki Gülşen-i Marif Mektebi'nin resim ve yazı hocalığına tayin edilir. 1909'daki yarışma ile Rusumat Matbaası Müdürlüğü'ne yani Gümrük Matbaası'na geçse de Sanayi-i Nefise devamına engel olduğundan bir müddet sonra buradan ayrılarak Mektebi Harbiye Matbaası'nın hattatlığını yapmaya başlar. Burada Hacı Nazif Bey'in vefatı üzerine Erkan-ı Harbiye Umumiye'nin yani Genelkurmay Başkanlığı'nın ser hattatlığına tayin edilir. Birinci Cihan Savaşı yıllarında Almanya'ya gönderilen ve o zamanki adıyla Şeyh Musa Azmi olan hattatımız orada haritacılık ihtisasını yapar. Döndüğünde memur aylıkları düşük olduğundan Cağaloğlu'nda hattat Hamit yazı yurdunu açarak daha önce kullandığı Azmi takma adını bırakarak artık Hamit takma adıyla yazılarını piyasaya sunmaya başlar. Bir müddet sonra da resmi görevinden tamamen ayrılır ve 1928 yılında kitap, kültür ve yazı alanında bir deprem meydana gelir ve harf devrimi hattatların kalemlerini ellerinden alıverir. Daha uygun bir deyimle hattatların kalemlerini kullanacakları bir yer kalmamıştır. Kimisi ticaret, kimisi ziraat ve kimisi de memuriyete dönmeyi eylemiş ve hattatlık mesleği can çekişmeye başlamıştır artık. Ancak hattat Hamit Bey kalemini kınına sokmaya gönlü razı olmaz ve bu alemde ender sanatçılardan biri olarak kalmayı sürdürür. Son nefesine kadar da yazar, çizer ve yüzlerce öğrenciyi yetiştirir. Evet.
1: Çok ilginç bir hayat hikayesi gerçekten. Bir isimle başlayıp, değil mi? Sadece bir
0: Evet.
1: isimle bambaşka bir yol haritası çizmiş kendisine. Rahmetle ve minnetle analım bir kez daha. Evet, devam edeceksiniz anladığımız
0: Evet,
1: kadarıyla.
0: bir vaktimiz varsa biraz
1: Tabii
0: daha
1: tabii
0: devam edeyim.
1: lütfen devam edelim. Buyurun.
0: Evet. 1915 yılında açılan Medrese Tül Hattatin, Hattatlar Okulu Müdürü Arif Hikmet Bey'in vefatı ile eşi Adile Hanım'a intikal eden matbaayı devralarak ortak olarak işletmeye başlayan Hamit Aytaç, daha sonra onunla evlenir, iş ortaklığını hayat ortaklığına çevirir. Ancak bu evliliğin yürümemesi ve 1960 yılında bu hanımdan boşanması üzerine matbaayı kapatmak zorunda kalır. Paşabahçe Cam Fabrikası için cam süslemeleri için yazılar yazar ve 1975 yılında buradan emekli olur. Boşanma olayından sonra hayata küserek Reşit Efendi Hanım'dan mütevazi bir odaya yerleşip kendini yegane aşkı olan yazıya verir ve son dönemlerine kadar aralıksız burada yazılar yazar. Efendim 1916'ya kadar yazılarında Şeyh Musa Azmi veya sadece Azmi, bu tarihten sonra ise Diyarbakırlı oluşuna istinaden Hamidi Hamidi ya da yalnız Hamid imzasını kullanır ve daha çok bununla tanınır. 75 yıllık sanat hayatının en parlak devresi 1920-1965 yılları arasına rastlar. Bu sürede ve sonrasında sayısız eser veren ve hayatını hattatlıkla kazanan Ahmet Aytaç'a hat sanatı ve kültürüne 3 çeyrek asra varan hizmeti ve katkıları sebebiyle İstanbul'da 1982 yılında Aydınlar Ocağı tarafından üstün hizmet armağanı verilir. Evet. Ünlü bir söz vardır aslanım. Diyor ki Kur'an-ı Kerim Mekke'de nazil oldu. Kahire'de okundu. İstanbul'da yazıldı. Gerçekten hatta Tamim çok sevdiği hat sanatı yasaklanınca adeta hayata kahreder. Fakat asla küsmez. Ankara Caddesi'ndeki Reşit Efendi Hanı'na çekilir. Hanı bir Ermeni vatandaştan satın alan kişi, "Hoca burada ölene kadar yaz," der Hamit Aytaç'a. Hamit Hoca da yaklaşık

0: Her defasında Alevler Hamit Hoca'nın katına doğru ilerliyor. Ancak o hiçbir zaman yerinden çıkmıyor ve oradakilere diyor ki Allah ve camileriyle Sirkeci Hovyerme'sindeki yazıları, İstanbul Eyüp Camii'nin kubbe yazıları, Ankara Kocatepe Camii'nin mihrap üstü ve ana kubbe yazıları, Pendik, Paşabahçe, Fındıklı, Çanakkale, Çan, Denizli, Tavas camileri yazıları, mezar taşlarına yazılmış hatları onun yel yazısındaki dehasını ve kudresini gösterir. Özellikle Şişli Cami kapısı üzerindeki cel-i sülüs aynalı iftifi dünyaca ünlüdür. İstanbul Belediyesi Şehir Müzesi'nde bulunan cel-i sülüs, cel-i talik ve cel-i divanı yazıları da onun en güzel eserlerindendir. Hayatının son yıllarında yurt içinde ve yurt dışında pek çok talebenin yetişmesine katkı sunmuş, icazet vermiştir. O öyle mütevazi bir odada şaheserler yaratan bir gerçek dahiydi, sanatkardı. Her şeyden alakasını kesmiş, yalnızca sanatına eğilmişti. Rüzgar kendisini Diyarbakır'dan İstanbul'da yaşayan ünlüler arasına atmıştı. Önce üniversitede okumak istediyse de geçim derdi geçit vermedi. Fakat onda öyle bir cevher vardı ki Tanrı onun zihninde öyle bir kapı açtı ki Diyarbakır'da öğrendiği yazı bilgisiyle zamanın en büyük ustalarıyla tanıştı ve sıcak muntazam yazı dersi almadan onların arasına katıldı. Hamit Bey kısa zamanda dev hattatlarla aynı vadide yürümeye başladı. Bağdat'tan sonra İslam yazısının merkezi olan İstanbul'da seçkin bir makama erdi. O dünyayı yazılarıyla doldurdu dersek hata etmemiş oluruz. 1982'ye kadar yetiştirdikleri bugün Türkiye'nin usta sanatkarı arasında olmakla birlikte milletler arası müsabakalarda da birinciliklerini muhafaza ettirmektedirler. Efendim 18 Mayıs 1982'de vefat eden bu değerli hemşerimizin kabri Karacaahmet mezarlığındadır. Bu değerli sanatçımızı vefatının 44. yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.
1: Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Gazeteci, araştırmacı, yazar İbrahim Evirgen, her zaman olduğu gibi soluksuz dinledik sizi. Yeni konu başlığında tekrar görüşmek dileğiyle ve bir kez daha 18 Mayıs 1982'de aramızdan ayrılan hattat sanatçısı Hamit Aytaç'ı saygı ve minnetle analım ve teşekkürlerimizle sizi uğurlayalım efendim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim Aslı.
1: Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bir Diyarbakır türküsüyle devam ediyoruz. Şeymus Esenkuş, sur dibinde gonca güller açıyor diyor.

Hayatın içinden de önümüzdeki bir saat. Son saat dilimimizde hangi konuklarımız ve konu başlıklarımız olacak sizlere kısaca aktaralım. Batman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilay Şubesi arasında bağımlılıkla mücadeleye yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Batman İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer'le protokol kapsamında yapılacak olan çalışmaların detaylarını konuşacağız. Takvim Yaprağı'nda bugüne dair bilgileri aktaracağız. Ardından Tadı Damağım'da köşemizde Kayapınar Aile Destek Merkezi 1'de eğitmen aşçı Semra Öztürk'le yemek kültürü üzerine sohbet edeceğiz ve bugün künefe tatlısının tarifini öğreneceğiz. Programımızın son dakikalarında günün seçkisinde Ahmet Kutsi Tecer'in Rüzgar Gülü isimli şiirini paylaşacağız. Ve müziklerimiz bizlere eşlik etmeye devam edecek sevgili dinleyenler. TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından sizlerle birlikte olduğumuz Hayatın İçinden programımız Özgün'den dinleteceğimiz Mühür adlı şarkıyla devam ediyor.

Günümüzde özellikle çocuklar ve gençler arasında bağımlılıkla mücadele toplumun en önemli gündem başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Batman'da önemli bir işbirliğine imza atıldı. Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilay Şubesi arasında imzalanan protokolle öğrencilere yönelik tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığına karşı bilinçlendirme çalışmaları

0: yürütülecek. Hayata geçirilen bu işbirliğinin detaylarını konuşacağız. Batman İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Yaşar Ciğer yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Aslı Hanım. Kolaylıklar diliyorum.
0: Çok
1: İyi
0: teşekkür
1: çalışmalarınız
0: ediyoruz.
1: olsun.
0: Sağ olun. Evet, öncelikle Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilay arasında imzalanan bu protokolün temel amacını ve bu protokole neden gerek duyuldu? Detayları sizden öğrenerek başlamak isterim.
1: Öncelikli olarak bağımlılık hem çocuklarımız hem aileleri için çok büyük bir sorun. Bu sorunla ilgili de biz kurumlarımızdaki Yeşilay bizim hem köklü kurumlarımızdan bir tanesi bu konuda. Bir araya geldik. İlimizdeki çocuklarımıza, öğrencilerimize, gençlerimize bağımlılıkla ilgili süreci nasıl yönetebiliriz? Onlarla bu süreçte nasıl bir paylaşım içinde olabilirizin kağıt üzerine protokol şeklini yaptık. Mart ayında Yeşilay haftasıydı biliyorsunuz. O haftanın içerisinde Nisan ayında ortaya koyduğumuz çalışmayla yapacağımız çalışmaların ön süresini, ön çalışma takvimini oluşturduk. Şimdi bundan sonraki süreçte de öğrencilerimizle bu süreci Yeşilay'ımızla birlikte götürüyoruz.
0: Peki protokol kapsamında öğrencilere yönelik ne tür eğitim ve farkındalık çalışmaları planlanıyor?
1: Öncelikle bağımlılık günümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi. Özellikle madde bağımlılığı, davranışsal bağımlılık, yine bunun yanında son dönemde pandemiyle hayatımıza giren dijital sektörün teknolojinin gelişmesiyle dijital ve teknoloji bağımlılığı bizim bugün en yoğunluklu olarak çalıştığımız alan olarak göze çıkıyor. Teknoloji konusunda özellikle okullarımızda çocuklarımızın eğitim süreçleri içerisinde teknolojiyi nasıl kullanacakları, kendilerine fayda sağlayacak nitelikleri nasıl bunun yönetileceği ile ilgili hem öğrencilerimize, hem öğretmenlerimize, hem de ailelerine çeşitli eğitimler düzenleyeceğiz. Yine biz bu eğitimleri özellikle aile kısmıyla desteklememiz gerekecek ki biz yine bunu halk eğitim üzerinden, halk eğitim müdürlüklerimiz üzerinden açılacak kurslar, farkındalık çalışmaları, okullarda öğretmen, öğrenci ve diğer paydaşlara sağlayacağımız, diğer paydaşlar dediğim kantincilerimiz, servisçilerimiz ve okula destek sağlayan diğer birimlerimize de bu bağımlılıkla ilgili topyekün bir çalışma yapacağız. Burada da Yeşilay ile birlikte hareket edeceğiz.
0: Evet. Efendim biraz önce belirttiğiniz gibi madde bağımlılığının yanında özellikle teknolojik bağımlılık da gençler arasında ve çocuklar arasında her geçen gün daha da artıyor. Özellikle teknoloji bağımlılığı konusunda çocuklar ve gençler arasında nasıl bir tablo var şu anda? Nasıl bir tablo ile karşı karşıyayız Sayın Ciğer?
1: Aslanım öncelikle şöyle söyleyeyim, günümüz yaşam biçimleri içerisinde teknoloji hayatımızın, yaşam biçimlerimizin içine girmiş durumda. Biz teknoloji olmadan bir yaşam içerisinde olma durumumuz yok. Biz hem yetişkinler hem de öğrencilerimiz, yetiştirdiğimiz çocuklar açısından bu teknolojik süreci, teknolojinin gelişim sürecini hem hayatımıza hem de eğitim süreçleri içerisinde çocuklarımıza iyi yansıtmak durumundayız. Öyle ki biz Batman ilimizde bununla ilgili seferberlik başlattık. Seferberliğimiz şu, özellikle teknolojinin kullanılması konusunda bir, öğretmenlerimizle ilgili yaptığımız çalışmalar, iki, öğrencilerle ilgili yaptığımız çalışmalar, üç, velilerle yani velilerimiz, ebeveynlerle ilgili yaptığımız çalışmalar var. Öncelikle dijital sektör bağımlılığın azaltılması için teknolojinin nasıl kullanılması gerektiği, nerede kullanılması gerektiği ve kullanıldığında bize fayda sağlayacak şekliyle kullanılması gerektiği ile ilgili tüm öğretmenlerimizi eğitime aldık.
0: Evet.
1: Ve bu konuda öğretmenlerimizle yapılan eğitimle okullarda ailelere bu eğitimleri verdik. Teknolojiyi nasıl kullanmamız gerekiyor, hangi alanlarda kullanmamız gerekiyor. Takdir edersiniz ki bugün ülkemizde geçen de çıkan yasayla birlikte teknolojiyle dijital bağımlılıkla ilgili süreçte 15 yaş altındaki çocuklarımızın özellikle sosyal medyaları kullanmaları yasaklandı. Biz bu süreci çocuklarımızın bu dijital verileri, dijital araç ve teknolojik gelişmeleri kullanmaları noktasındaki araç gereçlerin yerine onları geliştirecek spor, sanat, daha çok onları mutlu edecek çalışmalar içine çekmeye çalışıyoruz. Bunun için de okullarımızda yine kulüplerimiz vasıtasıyla sportif faaliyetler, sanatsal faaliyetler, yine çocuklarımızı mutlu edecek dijital kullanımı az ama verimli düzeyde kullanmaya özen gösteriyoruz. Özellikle ülkemizde bir yetişkinin

0: bugün yaklaşık 6-6,5 saat dijital teknolojiyle iç içe olduğunu varsayarsak bunun ne kadar önemli olduğunu daha iyi görüyoruz aslında.
1: Evet, çok da haklısınız. Peki öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi öncelikle şunu yapıyoruz Aslı Hanım. Biz çocuğun elindeki bağımlılık oluşturacak teknolojik maddeyi eğer çocuktan alıyorsak onun yerine onun istediği daha iyi bir şey vermemiz lazım.
1: Değil mi? Evet.
0: Kesinlikle. Biz de bu noktada çocuklarımızı özellikle onların alanlarına uygun sportif faaliyetlere. Bu sporun her branşı için, şimdi yaz için planlama yapıyoruz. Özellikle yüzme ve diğer sportif faaliyetler, dans kısmından. Futbol, basketbol, handbol, bocce ve badminton gibi birçok alana yönlendiriyoruz. Belediyemizin ve valimizin desteğiyle, büyük destekleriyle bu çocuklarımızı STK'ların açtığı kurslarla birlikte yazında bunun içerisine çekmeye gayret ediyoruz.
1: Evet. Peki efendim, bu çalışmaların il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda uygulanmasıyla ilgili nasıl bir yol haritası belirlendi?
0: Öncelikle Mart ayından itibaren bir takvim oluşturduk. Bu takvimde özellikle belirttiğimiz bağımlılıkla ilgili, yani burada bağımlılığı, madde bağımlılığı ve davranışsal bağımlılık, teknoloji bağımlılığı, diğer bağımlılıklar diye ayırmak lazım. Madde bağımlılığınız da okul türüne göre değişiyor. Anaokulu, ilkokul ya da ortaokullarda farklı bir süreç var iken, özellikle liselerimizde bu süreci biz rehberlik servislerimizle, öğretmenlerimizle ve velilerimizin de görüşleriyle süreci takip ediyoruz. Oluşabilecek risk durumlarını ya da farklı durumlar olumsuzluk anlamında varsa bunların önlemlerini alacak nitelikte çalışmalar yapıyoruz. Özellikle Yeşilay'ın YEDAM kısmı var. Biliyorsunuz Yeşilay Destek Merkezleri var. İlimizde de Batman Merkezi de bu fiziki ortamları yapılıyor şu anda YEDAM'ın. Biz burada da YEDAM'da da destek alan bireylerimiz varsa bunları da rehberlik servislerimizle bütünleyerek yine halk eğitim kurslarımızla bu YEDAM'dan yetişkin anlamında destek alan bireylerimiz varsa bunları da halk eğitim destekli kurs ve çalışmalara dahil edip o belgelerle bunları mesleksel bir çalışmanın içine de çekiyoruz.
1: Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Bu projenin ve bu protokolün hayırlı olmasını ve iyi sonuçlar vermesini dileyelim öncelikle. Yeni projelerde, yeni konu başlıklarında tekrar sizleri ağırlamak dileğiyle uğurlayalım. Batman İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Yaşar Ciğer, çok teşekkür ediyoruz.
0: Aslanım ben teşekkür ediyorum. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum.
1: Kolaylıklar diliyoruz.
0: Kolaylıkla.
1: Hoşça kalın. Batman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Şubesi arasında bağımlılıkla mücadele için işbirliği protokolü imzalandı. Biz de protokolün detaylarını Batman İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer'den öğrendik detayları. Teşekkürlerimizle uğurladık.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sevgili dinleyenler, Türkçemizin asırlardır taşıdığı köklü kültürel mirası ve sevgi diliyle gönüllerde iz bırakan büyük mutasavvıf Yunus Emre'yi konuşacağız. 11-16 Mayıs tarihleri arasında Karaman'da gerçekleştirilen 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri vesilesiyle dilimizin toplum hayatındaki yeri, kültürel değerlerimizin yaşatılması ve bu önemli mirasın gelecek nesillere aktarılmasını ele alacağız. Konuğumuz, kıymetli bir konuğumuz, Karaman Valisi Sayın Hayrettin Çiçek yayın konuğumuz. Sayın Çiçek, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: İyi günler diliyorum.
0: Sağ olun. Sayın Valim, bu yıl 749.sü düzenlenen Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri kapsamında Karaman'da nasıl bir program hazırlandı? Etkinliklerde vatandaşları hangi kültürel, sanatsal ve akademik çalışmalar bekliyor? Sizden dinleyebilir miyiz?
1: Evet, sizler de ifade buyurdunuz. Bu sene 749. senesi 1277 tarihinde Karaman Beyliği'nin evladı Karamanoğlu Mehmet Bey şöyle bir ferman yayınlıyor hepinizin malumu. Bugünden sonra divanda, dergahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır. Hatta defterler dahi Türkçe yazılacaktır diye bir emri fermanı söz konusu. Biz bugün de bu etkinliklerin başlangıcı olan köyümüzdeyiz. Ermeni'nin Balkusan köyü, tabii bugün köy ama geçmiş dönemlerde 750 yıl öncesinde Karamanoğlu Beyliği'ne başkentlik yapmış olan bir noktadayız. Biraz önce programın başlangıcını yaptık. Karamanoğlu Mehmet Bey'in babasının ve evladının kardeşinin türbelerini ziyaret ettik. Orada dualar okuduk kendilerine. Fermanın yayınlandığı yer, önemi şu, Türk dili açısından şöyle bir önemi var. Biliyorsunuz Selçuklular resmi dil Farsça, tebaa halkça konuşuyor ama sarayda eğitim dili olarak, resmi dil olarak Farsçanın hakim olduğu, daha ziyade Arapçanın da hakim olduğu bir dönemde Karamanoğlu Mehmet Bey devrim niteliğinde. Bugün belki de Türk dilinin bu noktaya gelişinin de alameti farikalarından bir tanesi bu fermanı ve Karamanoğlu Beyliği döneminde Türk dili aynı zamanda resmi dil olarak da devam ediyor. Hangi etkinlikleri icra ettik? Yarın Kültür Bakanlığımız uhdesinde bir ödül törenimiz olacak.
0: Evet.
1: TRT Avaz'a, Türk Dil Dünyası'na ve Yunus Emre Enstitüsü'ne Kültür Turizm Bakanımızın başkanlığında bir hediye takdimleri söz konusu olacak. Orada çeşitli konserler ve dinletiler söz konusu olacak. Daha sonraki günlerde 13, 14, 15 ve 16'sında gençlerimizin çeşitli sportif faaliyetleri, judo, tekvando ve diğer çeşitli branşlarda etkinlikler olacak Karaman'ımızda. Yine üniversitemizin başkanlığında dil sempozyumları gerçekleştireceğiz. Yine çeşitli tarihlerde, bunu biz internet sayfamızdan da bir süredir yayınladık, yayınlıyoruz. Özellikle Konya'dan çok güzel bir ekibimiz Türk müziğini icra edecekler, Türk tasavvuf müziğini. Yine jandarma teşkilatımızın çok güzel bir korosu var. Onların güzel bir Karaman'da dinletisi olacak. Fatih Çıtak olacak, çeşitli sanatçılar, yerel sanatçılarımız olacak. Hem sanatsal faaliyetler icra edecek hem de akademik manada Türk dilini nasıl muhafaza ederiz, nasıl daha ileriye taşırız, bununla ilgili çeşitli bilimsel çalıştaylar icra edecek. Biz sizler vasıtasıyla bütün hemşehrilerimizi, yurttaşlarımızı, vatandaşlarımızı 11 ila 16 Mayıs tarihleri arasında Karaman'a davet ediyoruz.
0: Evet. Efendim, Karaman'ın Türkçenin devlet dili ilan edildiği şehir olması ve Yunus Emre gibi önemli bir değeri yaşatması açısından da bu etkinliklerin kültürel anlamını nasıl değerlendirdiğinizi de öğrenmek isteriz. Özellikle genç nesillere dil bilinci, kültürel aidiyet ve manevi değerlerin aktarılması noktasında nasıl bir katkı sunduğunu düşünüyorsunuz peki?
1: Efendim şöyle, bizim Mevlana'mız Yunus Emre'miz biliyorsunuz tüm dünyaya mal olmuş.
0: Çok evet.
1: Tasavvuflar. Mevlana'yı Yunus Emre'den ayıran, kendisi biliyorsunuz Farsça dilini kullanmış. Divanında Farsça'yı kullanmış. Ama Yunus Emre bütünüyle Türkçe, hatta o günkü Arı Türkçe bugün hepimizin anlayabileceği bir Türkçe. Yunus Emre'yi niçin katıyoruz Karaman olarak? Tabii Eskişehirliler de Yunus Emre ile alakalı Eskişehirli olduğu yönünde rivayetleri var ama biz Karaman olarak şu anki Yunus Emre Camii'miz Karaman merkezinde hemen yanında türbegahı var. Çeşitli vesikalarda, çeşitli yazıtlarda Yunus Emre'nin Karamanlı olduğu geçiyor. Dolayısıyla biz bu dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun gibi çağlara yön veren çok güçlü bir anlatımı söz konusu Yunus Emre'nin. Dolayısıyla biz Karamanlar olarak böyle bir şahsiyetin topraklarımızda neşet etmesini gururla ifade ediyoruz. Gençlerimize onların dörtlüklerini okuyoruz. Gayet de anlaşılır, gençlerimiz anlıyor, manası ifade ediliyor. Yunus Emre gerçekten sadece Anadolu için, sadece Karaman için değil, bütün dünya tarihi, edebiyat tarihi açısından çok büyük bir şahsiyet. Biz de onun eserlerini günümüzde taşıyoruz. Gençlerimizin okumasını, insanlarımızın okumasını ve esasen ibret almasını arzu ediyoruz.
0: Peki efendim, devam edecek etkinlik 11-16 Mayıs tarihleri arasında devam edecek. Buradan
1: Evet.
0: son olarak hem dinleyicilerimize hem de Karaman'daki dinleyenlerimize bir mesajınız olacak mı etkinlikle ilgili ve bu bayramla ilgili, Türk Dili Bayramı ile ilgili?
1: Efendim, öncelikle güzel Türkçemize sahip çıkmamız gerekiyor. Yabancı terminolojiyi, alternatifinde Türkçe olan çok zengin bir dilimiz var. Dolayısıyla dilimize sahip çıkalım. Biz Karaman olarak, Türkiye'de tabii çok güzel farklı çalışmalar da var ama bu işin merkezi Türk dilinin başkenti olarak ifade ediyoruz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bir milleti var eden en önemli unsurların başında dil gelmektedir. Dolayısıyla Karamanımızın da bu manada çok büyük bir misyonu var. Biz enerjimizi bu işe harcıyoruz. Bir hafta boyunca öncesinde çok çeşitli hazırlıklar oldu. Dolayısıyla bir emek var, bir gayret var. Türk dili sevdalısı olan bütün yurttaşlarımızı, bütün vatandaşlarımızı Karaman'a gelmeye ve bu etkinliklerin, bu Türk dili coşkusunun bir parçası olmaya sizlerin vasıtasıyla, çok kıymetli TRT'nin vasıtasıyla arz ediyoruz efendim.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz efendim katılımınız ve katkılarınız için. Biz çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Yeni bir
1: Çok
0: konu
1: sağ
0: başlığında buluşmak dileğiyle sizi
1: olun.
0: uğurluyoruz
1: Tahtınıza ve
0: efendim.
1: ekibinize teşekkürlerimi iletiyorum. Çok sağ olun, var olun. İyi ki
0: Görüşmek
1: TRT
0: dileğiyle,
1: var.
0: hoşça kalın.
1: Teşekkürler. Sağ olun.
0: Sağ olun. Evet, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek konuğumuzdu sevgili dinleyenler. Bugün başlayan ve 16 Mayıs tarihlerine kadar devam edecek olan 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinliklerinin detaylarını bizlerle paylaştı Sayın Çiçek. Teşekkürlerimizle uğurladık. Ve müzikle devam ediyoruz. Demet Sağaroğlu söyleyecek Arnavut Kaldırımı.

0: Takvim yaprağında bugün.
1: 11 Mayıs günlerden pazartesi sevgili dinleyenler, 1447 Hicri Zilkade'nin 24. günü. Bugün günün uzaması 2 dakika ve 1442 Rumi Nisan'ın 28. günü. Evet, takvim yaprağımızda günün sözünü de paylaşalım hemen. Gençlik, olgunlukla cehalet, bilgelikle hastalık, sağlıkla sarhoşluk, ayılmayla kendine gelir ama aptallık sonsuza kadar baki kalır demiş Aristo. 106 yıl önce bugün 11 Mayıs 1920'de Mustafa Kemal ve arkadaşları vatanı kurtarmaya çalıştıkları için idama mahkum edildiler. Kararda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması önemli bir rol oynamıştır. Saltanatını koruyabilmek için işgal kuvvetlerinin elinde bir kukla rolü oynayan son padişah Vahdettin, Mayıs ayının sonuna doğru idam kararlarını onaylamaktan çekinmeyecektir deniliyor takvim yaprağımızda. 72 yıl önce bugün 11 Mayıs 1954'te yazar Sait Faik Abasıyanık vefat etti. Ve Mayıs ayı sağlığıyla ilgili bir bilgi var, onu da hemen aktaralım. Yünlü giyecekler çıkarılmalıdır. Pardüsüyü, kabanı ya da montu el altında tutarak hafif giyinilmelidir. Bu ayda sıtma ataklarının artma tehlikesine karşı uyanık olmalı. Mayıs ayı hava değişimi mevsimidir. Fikir yorgunluğundan uzak, mümkün olduğunca açık havada ve güneş altında toprak ve suyla meşgul olmak, vaktinde uyumak ve hava değişimi faydalı olabilir deniliyor takvim yaprağımızda. Günün yemek listesi ise dalyan köfte, makarna, patates kızartması ve salata. Deneyecek olanlara afiyet olsun diyelim ve müzikle devam edelim. Fatma Turgut söylüyor, bir varmış bir yokmuş.

0: Sevgili dinleyenler, mutfaklarımızın en sevilen ve en özel tatlarından biri olan künefeyi konuşacağız tadı damağımda köşemizde. İncecik tel kadayıfın, uzayan peynirin ve tam kıvamında şerbetiyle damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakan künefe, özellikle paylaşmanın ve misafirperverliğin en güzel simgelerinden biri olarak sofralarda yerini alıyor, almaya da devam edecek. Hem künefenin mutfak kültürümüzdeki yerini konuşacağız, hem de püf noktalarıyla birlikte bu eşsiz tatlının tarifini öğreneceğiz. Konuğumuzsa Kayapınar Aile Destek Merkezi 1'de eğitmen aşçı olarak görev yapan Sayın Semra Öztürk. Sayın Öztürk, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim, sizler nasılsınız?
0: Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz, bizler de iyiyiz. Evet, bugün çok güzel bir lezzeti konuşacağız. Diyarbakır denilince akla gelen lezzetlerden biri. Birçok lezzetin yanında gerçekten unutulmaz bir lezzet künefe. Özellikle Diyarbakır künefesi, ben bunu ayrı yere koyuyorum, nacizane, kendi fikrim. Künefe tatlısının mutfak kültürümüzdeki yeriyle başlayalım, geçmişiyle başlayalım. Künefe nasıl bir lezzet mutfak kültürümüzde?
1: Tabii ki künefenin Türkiye'deki başkenti şüphesiz Hatay'dır. Osmanlı döneminde ticaret yolları ve kültürel etkileşimle bölgeye gelen bu tatlı Hatay'ın bereketli topraklarından üretilen taze peynir ve kaliteli tereyağı ile birleşerek kendine has bir kimlik kazanmıştır. 20. yüzyılın ortalarından itibaren Hatay'dan tüm Türkiye'ye yayılan künefe, günümüzde sadece bir tatlı değil, dostlukların pekiştiği, uzun sohbetlerin eşlikçisi olan bir kültür simgesi haline gelmiştir.
0: Evet. Peki evde güzel bir künefe yapmak için hangi malzemelere ihtiyacımız var? Özellikle malzeme seçiminde nelere dikkat edeceğiz?
1: Evet, bu çok önemli aslanım. Şöyle ki kadayıfların mümkün olduğunca ince teli olması makbuldür. Kalın teller piştiğinde sert kalabilir ve sade yağ. Sade yağ kullanılmalıdır ki künefenin çıtır olmasını sağlar. Hatay peyniri tabii ki kullanılmalıdır diyeceğiz. Çünkü Hatay peyniri tuzsuz, taze, ısındığında kolayca eriyebilen ve suyunu salmayan bir peynirdir. Tabii ki alternatif olarak dil peyniri, taze lor peyniri kullanılabilir. Fakat yani bulunabilirse eğer Hatay peyniri onun için çok iddialıdır. Yani malzeme seçimi, bunları seçersek daha ideal bir seçim olmuş olur diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki efendim, tel kadayıfın hazırlanışı da oldukça önemli. Kadayıfın kıvamı ve tereyağıyla buluşması nasıl olmalı peki?
1: Kesinlikle tereyağıyla birleşmesi şöyle, her yerine mutlaka tereyağı gelmeli. Yani çok yağlı da olmamalı, çok yağsız da olmamalı. Çünkü yağlı olduğu zaman buhar ağırlaştırır, ama yağsız olduğu zaman da hem kızarmaz, yeterince kızarmaz, hem de o çıtırlık olmaz. Onun için yağ dengesi çok önemli. Dediğim şekilde yani tam dengeli olması gerekiyor. Aslında çok pratik bir tatlı. Çok hemen hazırlanabilir, bir 12 dakikada hazırlanabilen bir tatlı. Fakat bir o kadar da teknik isteyen bir tatlı yani.
0: Evet. Peki efendim, biz gelelim künefenin yapım aşamalarına. Adım adım
1: Evet.
0: sizden dinleyebilir miyiz?
1: Tabii ki şöyle. Malzeme listemiz öncelikle
0: Tabii.
1: 200 gram çekilmiş taze kadayıf, 100 gram künefe peyniri, dediğim gibi Hatay peyniri olursa daha iyi olur. Yarım su bardağı sade yağ, 1 çay kaşığı pekmez, şerbeti için 1 su bardağı su, 1 su bardağı şeker, birkaç damla limon, üzeri için toz Antep fıstığı. Bu benim verdiğim ölçü 2 kişiliktir.
0: Tamam.
1: Dileyen bu şekilde, aynı şekilde arttırıp veya azaltabilir. Malzeme listelerimiz bunlar.
0: Evet. Şerbetin kıvamı da çok önemli. Künefede lezzeti belirleyen detaylardan biri. İdeal bir künefe şerbeti nasıl hazırlanmalı ve tatlıya ne zaman dökülmeli peki?
1: Yani ilk künefemizi piştikten sonra hemen zaten şerbetimiz soğuk olmalı. Künefemiz sıcak olmalı. Sıcak döküyoruz yani. Ve çok sulu, bir kesinlikle sulu olmaması gerekiyor. Tam kıvamlı, hani böyle nasıl anlayayım, yani koyu kıvamlı bir şerbet olması gerekiyor. Sulu olursa çünkü hamurlaştırıyor. Buna dikkat edebiliriz. Onun dışında hemen tatlıyı aldığımızda hemen sıcak sıcağına tatlımızın üzerine soğuk şerbetimizi buluşturalım.
0: Peki efendim. Gelelim yapım aşamalarına.
1: Evet. Şöyle öncelikle şerbet için tencereye bir su bardağı su ve bir su bardağı şekeri ve birkaç damla limonu ekleyelim. 15 dakika boyunca kaynatalım. Daha sonra soğumaya bırakalım. 2 kişilik künefe tepsisinin içine 3 yemek kaşığı sade yağ alalım. Üzerine pekmezi ekleyelim ve kadayıfın yarısını serpelim. Daha sonra peyniri koyalım. Üzerine de kalan kadayıfımızı serpelim ve bastıralım. Bu da çok önemli bir aşama. O bastırma olmasa gerçekten hani istediğimiz şekilde olmaz. Ve ocağın en küçük ve kısık bölümünde dikkatli bir şekilde sürekli çevirerek pişirelim. Altı pişen künefeyi tepsi yardımıyla ters çevirelim. Sıcakken soğuk şerbetimizi üzerine dökelim. Antep fıstığı veya cevizle süsleyerek servis edelim. Ve dediğim gibi baştan da söylemiştim, birkaç püf noktası var. Bunları da hani belirtmek istiyorum. Çünkü gerçekten yapması kolay ama bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Bir o kadar da teknik isteyen bir tatlımız. Şöyle, evet. Kadayıfların mutlaka ince bir şekilde bıçakla kıyılmalı ve robottan geçirilmeli. Kadayıf ne kadar küçük parçalı olursa tereyağı ile o kadar iyi bütünleşir ve daha çıtır olur. Kadayıfın her telinin tereyağına değdiğinden emin olmalıyız. Kuru kalan yerler pişerken sertleşir ve lezzetsiz olur. Tuzsuz ve taze peynir kullanılmalı. Hatay peyniri bulamayanlar kaliteli bir dil peyniri kullanabilirler. Ancak peynirin suyunu iyice süzelim. Aksi halde kadayıfımız hamurlaşabilir. Kısık ateşte dediğim gibi tepsiye sürekli tepsimizi çevire çevire pişirelim.

0: isteyelim. Buna dikkat edebiliriz. Ve tereyağına az bir miktar pekmez karıştıralım. Bu da künefenin o meşhur nar gibi kızarmış rengini almasını sağlar.
1: Evet.
0: Kadayıf mutlaka taze olması gerekir. Çünkü bayatlanmış bir kadayıf şerbeti çektiğinde hamurlaşır ve istediğimiz çıtırlığı vermez. Yani bunlara hepsine dikkat ediyoruz ve bunlara dikkat ettiğimiz süreçte gerçekten çok lezzetli ve pratik bir tatlı yapabiliriz. O gibi görünse aslında çok pratik.
1: Peki
0: Ama
1: kaşarla denenebilir mi?
0: yani aynı tadı yakalanmaz.
1: Hı.
0: Tabii ki hani bulamayanlar hani yapmak isteyebilir ama aynı tadı tabii ki olmaz yani.
1: Peki efendim. Çok çok
0: Evet.
1: teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve yeni bir tarifte tekrar görüşmek üzere sizi uğurluyoruz. Kayapınar Aile Destek Merkezi 1'de eğitmen aşçı Semra Öztürk. Çok sağ
0: Ay
1: olun.
0: çok, ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Evet, künefenin yapımını bizlerle paylaştı konuğumuz ve müzikle devam ediyoruz. Birlikteliğimiz ise Pamela söyleyecek, Yaralı Gönlüm.

0: Günün Seçkisi.
1: Günün Seçkisi köşemizde Ahmet Kutsi, Ahmet Kutsi Tecer'in Rüzgar Gülü adlı şiirini paylaşacağız sevgili dinleyenler.

Her yandan duyarım bir gül kokusu, Meltem'le dağıtır uzak bahçeler. Gün batısı, Poyraz ve gün doğusu, Cenup rüzgarları ruhumu çeler. Bilmem ki nerede bu gizli bahar, nereden bu ıtrıyı alıyor rüzgar? İklimler dışında bir iklim mi var? Ne fecir bir şey der, ne şafak söyler. Gün olur çağırır beni her ufuk, sevdalar eline başlar yolculuk. Elinde bir rüzgar gülü bir çocuk, durmadan yüzüme bakarak üfler. Sevgili dinleyenler, Ahmet Kutsi Tecer'in Rüzgar Gülü adlı şiirini paylaştık. Şimdi Yaşar'la devam edeceğiz. Rüzgar Gülü.

Sevgili dinleyenler, TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Hayatın İçinden programımızın bugün de sonuna geldik. Bugün de birbirinden farklı konu ve konuklarımızla hayatın içinden renkleri, gündeme dair gelişmeleri, kültürü, sanatı ve insan hikayelerini sizlerle paylaşmaya çalıştık. Kimi zaman samimi bir sohbetin sıcaklığını, kimi zaman da uzman görüşlerinin ışığını mikrofonlarımız aracılığıyla sizlere ulaştırdık. Sözle, müzikle ve şiirle ruhumuza dokunan güzel anları hep birlikte yaşadık. Yarın yine aynı saatte yeni konu ve başlıklarla değerli konuklarımızla sizlerle birlikte olmaya, gündemin nabzını tutmaya ve hayatın içinden sesleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Program ekibimizi hatırlayalım bir kez daha. Arzu Yortçu hazırlamıştı programımızı. Teknik yönetmenimiz Semih Suat Sarı'ydı. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu. Yayınımız boyunca bizlere eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Huzurlarınızdan ayrılırken her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Sağlık, huzur ve umut dolu bir gün geçirmeniz dileklerimizle. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 13 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Mustafa Yalın, dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'da kabul etti. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede her türlü önlemin alındığını söyledi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu partideki yolsuzluk iddiaları nedeniyle arınma çağrısı yapan eski ilçe başkanları için bugün toplanacak. ABD ile İran arasındaki müzakere trafiğinde tıkanıklık sürüyor. Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez diyerek reddetti. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde tahliyeler sürüyor. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'da kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe Matilde'yle Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Türkiye-Belçika ilişkilerinin ele alındığı görüşmenin gündeminde ekonomi vardı. Görüşmenin ardından Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya geçerek Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanının törende anayasa değişikliği, yargıda yapılan çalışmalar ve reformlara ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor ve Muğla Spor'la Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Arsa ve futbol takımını tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor'u ve Mardinli tüm kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, önümüzdeki sezonda şimdiden başarılar diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diğer mesajı Muğla Spor içindi. Erdoğan, gerçekleşen sonuçlarla Trendyol 1. Lig'e yükselen Muğla Spor'u, Muğlalı tüm kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca 2025-2026 Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Arsa ve futbol takımını ve tüm Fenerbahçe camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum mesajını paylaştı. Belçika Kraliçesi Matilde, Türkiye ziyareti kapsamında milli teknoloji hamlesinin öncü kurumlarından Baykar'ı ziyaret etti. Kraliçeye tesislerdeki incelemeleri sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik etti. Belçika heyeti tesis bünyesindeki üretim ve Ar-Ge birimlerini gezdi. Yürütülen projeler ve yerli insansız hava araçlarının teknik kabiliyetleri hakkında kapsamlı sunum yapıldı. Kraliçe Matilde Bayraktar TB2 ve TB3 ile Kızıl Elma insansız savaş uçağını yakından inceledi. Ziyarette havacılık ve ileri teknoloji alanındaki potansiyel ortaklıklar değerlendirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede her türlü önlemin alındığını söyledi. Hava ve kara gücü açısından Cumhuriyet tarihimizin en güçlü yangınla mücadele kapasitesine sahibiz dedi. Bakan Yumaklı Ankara'da yeni yangın söndürme araçlarının görev yerlerine uğurlanması töreninde konuştu.
2: Hava ve kara gücü Cumhuriyet tarihinin en güçlü yangınla mücadele kapasitesini ifade etmektedir. 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracıyla dünyanın sayılı filolarından birisini oluşturmuş durumdayız. Geçen yıla göre hava aracı sayımızı artırarak 161'e ulaştık. Su atma kapasitemiz de 462 ton oldu. Hava araçlarımızın suya erişimini kolaylaştırmak için 4852 gölet ve havuz oluşturduk. Şu anda bugün uğurlayacağımız araçlarla birlikte 1953 arazöz, 878 iş makinesi ve 2766 ilk müdahale aracıyla 5600 adetlik çok ciddi bir kara filosuna da ulaşmış durumdayız.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile içi sorumlulukların daha dengeli paylaşılmasını amaçlıyoruz dedi. Bakan Göktaş, İstanbul'da kapsayıcı, dayanıklı ve kadın erkek eşitliğine duyarlı ekonomiler için bakım sistemlerinin dönüştürülmesi bölgesel forumunda konuştu. Doğum ve babalık izninde yapılan düzenlemeyle çocukların ebeveynleriyle geçireceği nitelikli zamanın artmasının hedeflendiğini söyledi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu partideki yolsuzluk iddiaları nedeniyle arınma çağrısı yapan eski ilçe başkanları için bugün toplanacak. İstanbul İl Başkanlığı'nın Şubat'ta ihraç ettiği 30 eski ilçe başkanından 16'sı karara itiraz etmişti. Kurul toplantıda itirazları ve savunmaları inceleyecek. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 35. oturum başladı. Duruşma sanık ve avukat savunmalarıyla devam ediyor.

Dava Silivri'deki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. 77'si tutuklu 414 sanıklı davada şimdiye kadar 45 tutuklu sanığın savunması tamamlandı. En son yapılan oturumda savunma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı tutuklu Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş, sahte fatura süreçlerini yürüttüğü iddiası da dahil yöneltilen diğer suçlamaları reddetti. Davanın 10. haftasına sanık ve avukat savunmalarıyla devam ediliyor. Bugün tutuklu sanık İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın savunma yapması bekleniyor. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiğinde tıkanıklık sürüyor. Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez diyerek reddetti. İran ise reddedilen teklifin makul talepler içerdiğini savundu. Hürmüz'de belirsizlik sürerken Boğaz'ın altından geçen denizaltı internet kabloları da gündemde. Uzmanlara göre bu kabloların hasar görmesi finans ve ticaret dünyasını büyük ölçüde sarsabilir. Dünyanın gözü 14-15 Mayıs'ta Uzak Doğu'da olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Xi Jinping Pekin'de görüşecek. Trump ve Xi Jinping, İran Savaşı'ndan küresel ticarete birçok konuyu ele alacak. 2017'den bu yana ilk kez bir ABD başkanı Pekin'e gidiyor. Amerikan basını görüşme öncesinde iki liderin de baskı altında olduğunu yazıyor. Uzayan savaşın faturası artıyor, Hürmüz'deki belirsizlikler sürüyor. Bu durum Trump'ı zorluyor. Ancak Çin de Boğaz'daki krizden zararlı çıkan ülkeler arasında. Pekin için yavaşlayan ekonomi, enerji maliyetleri ve teknolojik kısıtlamalar gibi konular öncelikli. Tayvan meselesi iki ülke arasındaki en hassas başlıklardan. Trump yönetiminin Tayvan'a silah satış paketlerini azaltması görüşme öncesi bir jest olarak kabul ediliyor. Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletinde bir polis noktasına patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlendi. Olayda 15 polis hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı. Patlamanın ardından saldırganların polis noktasına farklı yönlerden ağır silahlarla ateş açtığı açıklandı. Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısına Türkiye'den kınama mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz açıklamasında bulundu. Pakistan'a destek mesajı verilerek Türkiye terörün her türü ve tezahürüne karşı mücadelesinde Pakistan'la dayanışma içinde olmaya devam edecektir denildi. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde tahliyeler sürüyor. ABD, Fransa ve İngiltere vatandaşlarını özel uçuşlarla ülkelerine götürüyor. Bir ABD vatandaşının hantavirüs testi hafif pozitif çıktı. Dünya Sağlık Örgütü ise yeni bir pandemi riskinin düşük olduğu görüşünde. Rusya ile Ukrayna arasında ABD destekli 3 günlük geçici ateşkes bugün sona eriyor. Taraflar birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın ateşkese uymadığını öne sürdü. Rusya Devlet Başkanı Putin de Zelenski ile barış şartlarında uzlaşılması halinde görüşebileceğini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Rum yönetiminin provokatif hamlelerine tepki geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rum kesiminde yer alan Baf kentindeki Atatürk Caddesi'nin isminin değiştirilmesini düşmanca bir tutum olarak değerlendirdi. Beşparmak dağlarındaki Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının kaldırılmasına yönelik öneriye de sert tepki gösterdi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyini fosfor bombalarıyla hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentleri başta olmak üzere birçok yerleşim yerini havadan ve karadan vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'in saldırılarına karşılık veriyor. Sayın dinleyiciler, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre Hatay ili Erzin ilçesi ve Osmaniye ili sınırları içindeki enerji iletim hattına yüksek gerilim uygulandı. Bu nedenle 400 kW Erzin, 380 TM Polateli TM enerji iletim hattında bulunan direklere tırmanılması ve iletkenlere yaklaşılması can ve mal güvenliği açısından tehlikelidir. Önemli duyurulur. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi ziyaret

0: Ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'da kabul etti. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede her türlü önlemin alındığını söyledi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, partideki yolsuzluk iddiaları nedeniyle arınma çağrısı yapan eski ilçe başkanları için bugün toplanacak. ABD ile İran arasındaki müzakere trafiğinde tıkanıklık sürüyor. Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez diyerek reddetti. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde tahliyeler sürüyor. Spor. Trendyol 1. Lig'de playoff 2. turu heyecanı bugün başlayacak. Sipay Bodrum Futbol Kulübü ile Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Saat 20'deki karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'e yükselen son takım Muğla Spor oldu. Ege ekibi playoff finalinde Seza Çimento Elazığ Spor'la karşılaştı. Muğla temsilcisi normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten karşılaşmada rakibini penaltılarda 8-7 yendi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde ipi göğüsledi. Turuncu Siyahlılar deplasmanda Poltava'yı 4-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe, Arsevev, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Ligin 28. haftasında ProLift Giresun Sanayi Spor'u 7-0 yenen Sarı Lacivertli ekip sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne veda eden ikinci takım belli oldu. Nefes kesen maçta Bursa Spor'u son saniyede yenen Karşıyaka ligde kalırken Mersin Spor üçlü averaj sonunda en üst klasmandan düştü. Milli jimnastikçi Altan Doğan'dan paralel barda büyük başarı. Ay yıldızlı isim Artistik Jimnastik Dünya Challenge Kupası'nda kürsünün en üst basamağına çıktı.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojinin tahminlerine göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yağış görülecek. Yağışlar yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Başkent Ankara'da önümüzdeki 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul ve İzmir'de ise hafta başında parçalı bulutlu hava görülecek. Hava sıcaklığı ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve Kastamonu 22, İstanbul, Afyonkarahisar, Nevşehir, Bolu ve Malatya 24, İzmir ve Denizli 30, Trabzon, Erzurum ve Kars 19, Sakarya, Muğla, Amasya ve Diyarbakır 27, Adana 31 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: O3 Avrupa Otoyolu'nun 2 ile 3. kilometreleri arasında Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı, Karasu Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltması yapılacak ve trafik akışı kontrollü şekilde sağlanacak. Bergama-Soma yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasındaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapalı olup ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında Susurluk-Balıkesir istikameti yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım Balıkesir-Susurluk istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 13 ana haber bültenini sunduk.
4: Reklamlar.
5: PTT AVM'de Bahar Festivali zamanı. Cep telefonlarından bilgisayarlara, yapı marketten spora, aradığın milyonlarca üründe süper fiyatlar ve indirim kuponlarıyla hemen alışverişe başla.
6: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
2: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den Ankara Radyosu'ndan mutlu günler, mutlu haftalar diliyoruz sevgili dinleyenler. Başladık aileceden size seslenmeye. 11 Mayıs Pazartesi bugün saat 13.18. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Adem Karaman teknik yönetmenimiz. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Sizinle birlikteyiz ve saat 13.57'de burada olacağız. Size sesleneceğiz. Bugün iki telefon konuğumuz olacak sevgili dinleyenler. Engelleri aşan İki başarılı kadın. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi para badminton'da temsil eden Emine Seçkin ilk konuğumuz olacak. 2011 Guatemala Dünya Şampiyonası tek bayanlar ve mikslerde üçüncülük. 2012 Almanya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda teklerde ve çift bayanlarda ikincilik. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları, tekerlekli sandalye Paralimpik Oyunları dördüncülüğü. 2014, 2016, 2018 teklerde Avrupa birinciliği. Daha birçok belki sayamadığımız başarı, altın madalyalar, gümüş madalyalar ve birçok uluslararası başarı, engellerin nasıl aşılabileceğine en güzel örneklerden biri Emine Seçkin. Biz de kendisiyle hem spor hayatından hem de sporla nasıl tanıştığından konuşacağız sevgili dinleyenler. Ardından Neşe Aydemir konuğumuz olacak. Tekerlekli sandalye dünya dans şampiyonu kendisi. İzmir'de yaşıyor. 2004 yılında geçirdiği trafik kazası sonucunda omurilik zedelenmesi nedeniyle yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmeye başlıyor Neşe Aydemir ve sporla ve dansla aslında hayatını oldukça farklı bir yere taşıyor. Aslında öncesinde de spor vardı hayatında ama sonrasında tekrar nasıl başladı? Ardından bu dans şampiyonluğu nasıl geldi? Tekerlekli sandalyede dans projesi nasıl bir proje? Hepsinden bahsedeceğiz kendisiyle. Ailece başladı. İlk konuğumuz Emine Seçkin. Telefon attığımızda hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Öncelikle tüm başarılarınız için sizi tebrik ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Sizin sporla nasıl başladı maceranız? Nasıl böyle bir spor olduğunu duyup sonrasında başlamaya karar verdiniz?
1: Aslında ben basketbolla başladım. Hı hı. Eşim de engelli.

0: ve tekerlekli sandalyede basketbol yapıyordu. Ben de evliyim bu arada, iki tane oğlum var. Büyük oğlum biraz küçükken onun yanına gidiyorduk. O esnada işte bu nedir, sandalyeyle alakalı, bu nedir ne değildir, bu nasıl sürülüyor falan derken kendimi bir anda basketbolda buldum. Bayağı milli takımına seçildim. Fakat tabii çok deplasmanlı olması biraz yorucu geldi bana.
1: Evet.
0: Ve çocuğumun da küçük olması münasebetiyle o çok hitap eden bir spor dalı olmadı. Fakat ben basketbol oynarken para badminton ülkemize yeni gelmiş ve hiç bayan sporcu yokmuş. Beni başlatan antrenörüm, Selçuk Üniversitesi'nde engellilerde spor dersine giren bir antrenörüm geliyor. Öğrencilerini toplayıp gelip bizim basketbol maçlarımızı izletiyordu. O esnada geldi kendisi, bir bayan sporcuya ihtiyacı olduğunu ve benim yapabileceğimi söyledi. Böylelikle para badmintona bana teklif edilenden bir yıl sonra başlamak zorunda kaldım. Çünkü ikinci çocuğuma
1: Hı. Anneler
0: hamileydim
1: gününüz de kutlu olsun bu arada.
0: o dönem. Çok çok
1: Bir gün
0: teşekkür
1: geçti
0: ederim.
1: ama. Evet.
0: Olsun olsun, çok teşekkür ediyorum. Bir yıl sonra para badmintona başladım ve Türkiye'de ilk bayan sporculardan bir tanesiyim. Böylelikle para badminton serüvenine girmiş oldum.
1: Şahane. Nasıl ilerledi sonra? Yapamayacağım, aslında olmayacak gibi, çok zorlanıyorum diye düşündüğünüz oldu mu mesela?
0: Aslında beni tek zorlayan nokta çocuklarımın küçük
1: Evet.
0: olmasıydı. Ama diğer türlü gerçekten çok sevdim. Severek de yaptım. Emek verilmesi gerektiğini de çok emek verilmesi gerektiğini de biliyordum. Bunun da
1: Evet.
0: farkındaydım. Eşimin desteğiyle, ailemin desteğiyle, ki en büyük desteğim zaten eşim oldu. Eşimin desteği, ailemin desteği ve benim kendi azmimle beraber bir de ilk milli takıma girdiğimde 2010 yılında İsviçre'ye gittik.
1: Hı.
0: İsviçre'de benim kategorimde 4 tane sporcu vardı ve ben 4. oldum. Diğer giden bütün arkadaşlarımın hepsi derece yaptılar. Ben yapamamıştım. Biraz da o tetikledi tabii, arkama da eşimin desteğini alarak. Yani nasıl olurdu hani herkes derece yapıp ben yapamadım, 4 kişi de 4. olunur hırsıyla bu yola çıktım diyebilirim.
1: Aslında bu şu da olabilirdi. Vazgeçmenize de sebep olabilirdi. Siz de tam tersi olmuş. Hayır, ben bunu
0: Evet.
1: başaracağım demişsiniz.
0: Evet.
1: Sonrasında neler oldu? Sonrasında gerçekten, çünkü büyük başarılara imza attınız. Nasıl o raddeye gelindi?
0: Sonrasında ise katıldığım turnuvalarda tabii başlarda yine bu şekilde devam etti ama ben hiç vazgeçmedim. Çok çalıştım. Gerçekten çok çalıştım. Çok emek verdim. Çok uğraştım. Aynı zamanda da kamuda çalışıyorum ben. Gündüz işte kamuda çalışıp akşam iş çıkışı antrenmana gittim. Antrenmandan geldim. Anne oldum. Ev
1: Ya
0: kadını
1: ne
0: oldum.
1: kadar zor. Evet.
0: O kadar yoğun bir sürecin içerisinde. Ama hiç vazgeçmedim. Çünkü hem antrenörüm, hem eşim, hem ailem bana o kadar inandılar ve o kadar desteklediler ki ben bunu yapmak zorundayım moduna soktular ve ben de gerçekten bunun için hiç emeğimi esirgemedim, girdim. Ondan sonra katıldığım bütün turnuvalarda da artık üçüncülükle başlayan dereceler birinciliklere, şampiyonluklara, Avrupa şampiyonluklarına, dünya derecelerine, hatta paralimpik dördüncülüğüne kadar uzandı.
1: Evet. Para badminton bu arada ilk defa Tokyo 2020'de Paralimpik oyunlarında yer aldı, değil mi?
0: Evet. İlk katılan sporculardan bir tanesi de benim.
1: Evet. Orada nasıl geçti? Orada ne yazık ki babanızı kaybettiğiniz haberini alıyorsunuz, değil mi çünkü?
0: Evet. Oraya aslında şöyle söyleyebilirim. Her zaman şöyle bir duam vardı. O kadar çok emek verdim ve çocuklarımla beraber o kadar çok aslında ayrı kaldık, o kadar hasret kaldık, o kadar özleştik ki hep,
1: Evet.
0: ama şöyle dua ettim. Dedim ki Allah'ım lütfen ne olur, ne olursun Allah'ım bir kere hani bu paralimpik oyunları görmeyi bana nasip et. Hani canımı alacaksan ondan sonra al.
1: Aman
0: Evet.
1: Allah korusun. Allah uzun ömürler versin tabii ki. Daha nice
0: Amin.
1: başarılarınız olsun. Ama o ne kadar istediğinizi belirten bir cümle aslında.
0: Alo.
1: Duyuyorsunuz bizi değil mi? Bu
0: evet.
1: aslında ne kadar istediğinizi belirten bir

0: Cümle tabii ki bambaşka başarılar olacak, bambaşka güzellikler olacak. O kadar istediniz ki gittiniz oraya ve bu sizin için de büyük bir başarıydı gidebilmek bile.
1: Aslında çok şöyle de bir şey, buradan da şöyle bir ders çıkardım. Aslında çok istediğiniz bir şeyin hayırlısıyla nasip olmasını dilemek
0: Evet.
1: gerekiyormuş. Ben çok istedim. Allah bana nasip etti. Evet, oraya gittim. Ülkemi temsil etmenin büyük bir gururuyla gittim. Bizim oyunlar başlamadan 2 gün önce falan babamı kaybettik. Aslında ben duymadım. Onu bana söylemediler. Vefat ettiğini ben bir tesadüf sonucu öğrendim.
0: Sonrası da
1: Öyle,
0: zor tabii ki.
1: evet, sonrası aslında hani o dönemin Sayın Bakanım Mehmet Kasaboğlu'ydu, beni aradı, başsağlığı diledi. İşte hani gitmek istersem Renazze'ye gidebilirsin, izin veriyoruz, şöyle izin alırız falan denildi. Ama şöyle bir düşündüm, Japonya'ydı, çok uzaktı. Yani o kadar yol gelmek, ben gelene kadar, yani zaten babam toprağa konulacaktı.
0: Evet,
1: Ben
0: evet.
1: 24 saat sonra geldiğimde de ben o toprağı öpecektim. 10 gün sonra geldiğimde de ben o toprağa gidecektim.
0: Evet.
1: Eşimin, ailemin desteğiyle, ben almış olduğum sağlık destekleriyle beraber orada kalmaya karar verdim. Kitledim onu içerime, yüreğime kitledim ve dedim devam etmen gerekiyordu. Babam olsaydı zaten bunu isterdi, bunun gururuyla yaşıyordu. O vefat acısını yüreğime kitledim, yoluma devam ettim. Ama artık son üçüncülük, dördüncülük maçından sonra kaybettim. Dördüncü olarak kaldım tabii. Aslında bu bir kaybetme patlaması değildi maçın sonrasında. Bendeki sadece o birikmişliğin, acının birikmişliğinin vermiş olduğu
0: Tabii
1: bir
0: ki.
1: patlamasıydı. Öylelikle ülkeme dördüncülükle döndüm.
0: Evet, umarız tabii bundan sonra çok çok daha güzel işlere imza atarsınız. Zaten birçok başarı var, birçok madalya var. Peki sizce spor olmasaydı sizin hayatınızda neler değişirdi?
1: Çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Neden? Çünkü zaten kamuda çalışan bir insanım. Klasik bir insan konumunda olurdum. Sabah işe gidip akşam evine gelen, evinde işte çoluğuyla çocuğuyla ilgilenen bir insan olurdum. Ve inanın şöyle engelliliğin vermiş olduğu o baskının altında çok daha fazla ezileceğimi düşünürdüm. Yani şu anda ben gerçekten sporla o kadar çok şey açtım ki, her şeyden öncesi bir özgüven patlaması yaşıyorum. İki evlatlarımın engelli bir anneden utanmaması gerektiğini hem öğrendim hem öğrettim.
0: Evet.
1: Bunu yaşıyorum. Üçüncüsüne gelince de gerçekten arkanızda hem size güvenen hem size inanan insanların varlığıyla bir yolda yürümek kadar güzel bir şey öğrendim. Bunu öğrendim.
0: Kesinlikle ne kadar çok şey katmış spor size aslında. Belki şu an bu tarz sizin gibi durumda olan ama biz ne yapabiliriz ki diye düşünenler olabilir. Biz nasıl sporcu olalım ki bunlar çok zor şeyler ve yapamayız diye düşünenler olabilir. Onlara ilham olsun değil mi hikayeniz?
1: Evet, tabii ki, tabii ki ben her zaman şunu söylüyorum. Bedensel engelli olduğum için söylüyorum. Bedensel engellilik sadece hayatının yavaş ilerlemesini sağlıyor. Düşüncelerinin, hayallerinin, yapmak istediğin şeyleri yavaşlatmıyor maalesef.
0: Ya,
1: Yeter ki
0: değil mi?
1: peşinden koşmayı bilmelisin.
0: Kesinlikle. Bundan sonraki planlarınız neler?
1: Şu anda önümüzde en yakın bir 2028 Los Angeles oyunları var. 2027 yılında bir dünya şampiyonumuz var ve dünya şampiyonasının arkasında da bir Los Angeles oyunlarımız var. Şu anda zaten dünya rankinglerinde çok iyi bir yerdeyim. Dördüncü sıradayım dünya rankinglerinde yine. İnşallah Allah'tan herhangi bir mani sakatlık, ölüm zulüm olmazsa Los Angeles'ı garanti, %50 garantiledim diyebilirim. Los Angeles'ta inşallah artık bu bayrağı dalgalandırmak istiyorum ve son noktayı o bayrağı dalgalandırarak koymak istiyorum. Gençlere artık yol açıp gençlerin önünde bu başarıyı gençlere devretmek istiyorum. En büyük hayalim bu.
0: Evet. Peki şöyle bir badminton'a baktığım

0: iyi bir badminton ya da sizin alanınızdan baktığımızda iyi bir para badminton oyuncusu olmak için nasıl bir hayat sürmek gerekiyor? Neler yapmak gerekiyor? Nasıl çalışmak gerekiyor?
1: Ya her şeyden öncesi gerçekten performans sporu, bizim yapmış olduğumuz spor çok yorucu ve çok emek vermek gerekiyor ve çok nankör bir spor. Eğer siz onu bırakırsanız o sizi zaten çok çabuk bırakan bir spor dalı. Bunun için başta çok iyi ve bu işi bilen bir antrenörle çalışmak, iyi bir antrenman programı, disiplinli bir çalışma ve şunun bilincinde, her şeyden önemlisi şunun bilincinde olmak lazım. Bu bayrak uluslararası bir turnuvaya katıldığınızda bu bayrağın üstlerde olması gerekiyor. Bunun
0: Evet.
1: için kendinden daha fazla, bunun için savaşmak gerekiyor ve bunun için mücadele etmek gerekiyor. Ve ben şuna gerçekten çok inanarak yapıyorum. Diyorum ki Allah'ım, ne olur, ne olursun bu bayrağımız hep göklerde ve bizi siyasi anlamda istemeyen ülkelerin önünde olsun. Ve bunun için çabalıyorum ve bunun için çalışıyorum ve bunun için de başarıyorum.
0: Ne güzel, ülkemizi ne kadar güzel başarılarla gururlandırıyorsunuz ve dediğiniz gibi hem ülkemizi gururlandırıyorsunuz hem çocukları gururlandırıyorsunuz aslında. Onlar nasıl tepkiler veriyor? Onlar nasıl karşılık veriyor? Siz gittiniz işte yurt dışında birçok başarı elde ettiniz. Kanada'dan 2 altın madalyayla döndünüz. Gelen diğer işte dereceler var. Onlar nasıl karşıladı bu durumu?
1: Artık onlar alıştı diyebilirim
0: Alıştılar.
1: tabii ki.
0: Anne kaç tane altın getirdin? Öyle mi
1: Hatta
0: bakıyorlar mevzuya?
1: bir önceki turnuvanın altında bir derece yaptığım zaman sorgulamaya geçiliyor. Yani
0: Aa, onlara hesap veriyorsunuz.
1: tabii
0: Güzel.
1: artık benim antrenörüm, benim yöneticim bir tane değil, birkaç tane
0: Ya,
1: diyebilirim.
0: değil mi?
1: Tabii artık onların da dediğim gibi beklentisi kesinlikle hani ülkemizin ismini güçlendir duyurmak, uluslararası arenada duyurmak ve bir Emine Seçkin'in varlığını oralarda görmek. Gerçekten dediğim gibi artık onlar benim bir antrenörüm gibi oldular. Bir önceki turnuvanın altında, atıyorum, gümüşle döndümse, bu turnuvada bronzla döndümse, bunu niye gümüşle kapatmadın? En az
0: Ay ne kadar zormuş onlara hesap vermek. Vallahi antrenöre hesap vermek daha iyi.
1: onlar da benim antrenörüm oldu çünkü çocukluğunda spor salonlarında yetiştiler artık.
0: Ya değil mi? Onların
1: Tabii.
0: spora ilgisi var mı?
1: Yok, yok
0: Ma
1: maalesef.
0: maalesef diyorsun. Bir aileye demek ki bir siz bir de eşiniz yetiyor sporcu olarak.
1: Evet, öyle erkek çocuğu olunca onlar sadece futbol izlemekten zevk alıyor.
0: Bakalım belki ilerleyen dönemde onlar da böyle bir spor dalına ilgi duyup en azından bir hobi olarak da yapabilirler. O da güzel bir şey. Çünkü önlerinde iki güzel örnek var. Çok teşekkür
1: İnşallah.
0: ediyoruz. Sağolunuz
1: Ben
0: Emine Seçkin. Aktardıklarınız için.
1: çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir hayata, bir engelini dokunmuş olabiliriz. Onlara şöyle kısacık bir mesaj sunayım. Lütfen, lütfen siz kendinizden vazgeçmeyin. Siz kendinizden vazgeçerseniz, hayallerinizin peşinde koşarsanız, hayat sizinden çok çabuk vazgeçer. Siz mücadelenizi edin ve inanın hayat hep size güzellikler sunacak.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir kapanış oldu bence. Birçok kişiye de ilham olan bir hikaye oldu. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Paralimpik badminton milli sporcusu Emine Seçkin telefon hattımızdaydı sevgili dinleyenler. Ailece devam ediyor.

0: ailece devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde tekerlekli sandalye dünya dans şampiyonu Neşe Aydemir telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Feyza Hanım, selamlar.
0: Merhaba. Neşe Hanım, sizin de farklı bir hikayeniz var. Siz aslında öncesinde de sporla ilgileniyordunuz, geçirdiğiniz trafik kazasından önce. Sonrasında evet, tekrar spora döndünüz. Aslında o süreç çok önemli. Nasıl oldu? Çünkü tamamen bırakabilirdiniz, vazgeçebilirdiniz ama siz dönmeyi tercih ettiniz.
1: Aslında şöyle, 2004 yılında trafik kazası geçirdim ben.
0: Evet.
1: Tekerlekli sandalyeyle nasıl yaşarımı öğrenmenin cevabını aramaya başladım ve bu cevabı da sporun içinde buldum. Bu işin bir okulu yok çünkü evet, bir yerde öğrenemiyorsunuz. Spora ya da yeniden dönmek bu sorunun cevabı oldu benim için.
0: Hı hı.
1: Spordan önce. Sonrasında da zaten nasıl bağımsız yaşarım şekillenmeye başladı sandalye kullanmayı öğrendikten sonra. Ve ikinci eşikte dans. Dansla ayrı bir şey kazandım. Şöyle söz edebilirim. Yani hareketten, müzikten ziyade hep söz ettiğimiz farkındalık.
0: Neşe Hanım? Neşe Hanım? Sanırım bağlantıda bir sorun var. Tekrar bağlanmayı deneyelim Neşe Hanım'a. Şimdi o arada ben tabii hikayeyi biraz daha anlatayım size. Kendisi de söyledi, 2004 yılında trafik kazası sonucunda omurilik zedelenmesi nedeniyle yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmeye başlıyor sevgili Neşe Aydemir. Ardından dediği gibi bu şekilde nasıl daha rahat yaşarım derken spora tekrar dönmeye karar veriyor.

0: Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü'nde basketbol oynuyor bir müddet, sonrasında tekerlekli sandalye tenisine başlıyor ve 2011'de milli forma giymeye hak kazanıyor. Ardından az önce de söylediği gibi tekerlekli sandalyede dans projesi başlıyor. Tam da orada kalmıştık. Bir kez daha başlayalım sohbetimize. Neşe Hanım merhaba tekrar.
1: Tekrar merhaba, kesintiye uğradık sanıyorum.
0: Evet, öyle oldu. Devam edebiliriz tabii, tam da ben o kısma kadar getirdim tekrar. Dansla devam edebiliriz.
1: Evet, tekerlek sandalye dans projesi. Yani benim hayatımın en üst önem sırasında yer alan bir proje diyeyim. Nedeni de dediğim gibi, yani söz ettiğimiz farkındalığım önce kendi vücudumda ya da bedenimde başlaması demek. Çünkü dans sadece hareket ya da müzik değil. Kısıtınızla ne yapabildiğiniz, yani nereye gidebileceğinizi keşfetmek. O yüzden proje çok anlamlı benim için. 2011'den beri ben de 2013'te dahil oldum bu projeye. Tekerlekli sandalye dans projesine. Sevgili Banu umarım dinliyordur. Çok penceresi ya da geniş yelpazesi olan bir kadın ve onun birikimiyle ortak bir şey yapınca şahane bir şey çıktı ortaya.
0: Ne
1: çocukları
0: kadar
1: çocukları önemsiyoruz. Ağırlıklı olarak okullara gidiyoruz. Nedeni biliyorsunuz, yetişkinlerin, biz yetişkinlerin diyeyim daha doğrusu, kendimi de ayırmayacağım bu durumdan. Duvarları var. Engele karşı bir bakış açımız var ve ezber bozmak çok kolay olmuyor. Çocuklar öyle değil. Soruları var, merak ediyorlar. Öğreniyorlar ve devam ediyorlar. Yani soruların cevabını aldıktan sonra sizin kullandığınız tekerlekli sandalye işitme cihazını neyse bunu görmüyorlar. Ve bir birey ilişkisi sürdürebiliyorsunuz. O yüzden çocukları çok önemsiyorum ben. Geleceği de değiştirecekleri için projede bu anlamda okullarla öncelikle çalıştığı için mutluyum kendi adıma.
0: Ne kadar güzel. Şimdi bu arada yarışmada birinci olduğunuzu söyledik. Özel bir şirketin kendi çalışanları arasında yapılıyor ama oradaki tek engelli sporcu siz misiniz?
1: Evet. Yani ben yarışma duyurusu çıktığında şirketimiz tarafından önce bir emin olamadım. Daha sonra karar verdik katılmaya. Yine projenin dansçılarından koreografi konusunda destek oldu arkadaşlarımız. Hazırladık ki pandemi döneminde biliyorsunuz canlı katılamasak da bir video ile dans videosu ile katıldık ve birinci olarak seçtiler. Çok çok keyifli bir deneyimdi.
0: Evet, ne güzel. Bekliyor muydunuz böyle bir derece?
1: Aslında beklemiyordum, yani ilk 5'e seçildim, ondan sonra hani birincilik gelir mi bilmiyorum, hani çok öyle. İlk 5'te olmak bile yeterliydi benim için.
0: Ya, değil mi? Evet.
1: Birincilik açıklanınca işin açıkçası bir sürpriz oldu. Epey sürpriz oldu.
0: Neler yaşadınız ondan sonra? Böyle bir birincilik geldi. Ne hissettiniz? Sonrasında nasıl hayaller kurmaya başladınız?
1: Aslında şöyle, güzel tarafı, hatırımda kalan güzel tarafı şöyle diyeyim. Şirket içinde çalışan pek çok engelli mesai arkadaşım benimle temasa geçti. Bilmediğiniz bir şeyi hayal edemiyorsunuz. Bir şey görünür olduğunda birileri için de ışık yakıyor. Evet. O tarafı benim için çok keyifliydi. Onun dışında güzeldi tabii. Yani yaptığınız şeyin görünür olması ve karşılık bulması keyif verici.
0: Ondan sonra neler yaptınız? Böyle bir yarışmaya katıldınız, birincilik geldi. Artık bu aşamada devam etmek kaçınılmaz oldu tabii ki. Nasıl ilerledi süreç?
1: Yani aslında dans benim için bir yarışma değil her şeyden önce. Yani bu projede de yarış amaçlı bulunmuyoruz. Tek başıma yarışma zaten 2013'ten bugüne kadar 13 yıllık bir sürede götürmez tahmin ederim.
0: Tabii ki.
1: Yani hepimizin müthiş bir manevi bağı var. Birbirimizin arasında destek, birbirini besleme diyeyim, düzeltme, onarma. Yani aklınıza gelebilecek her türlü hayatsal bağımız var. Yine sevgili Banu Dağcıoğlu Türkeli dahil pek çok müzisyendir, dansçı arkadaşlarımdır. Hepimiz gönüllü götürüyoruz bu projeyi ve dokun

0: bulunduğumuz her şey ya da bize dokunan herkes çok değerli ve çok anlamlı.
1: Ne kadar güzel. O zaman size de az önceki konuğumuza sorduğum soruyu soracağım. Sizin hayatınızda spor olmasaydı, dans olmasaydı bu aşamada sizce neler değişirdi? Size başka neler katmış yani? Şöyle bir düşündüğünüzde olmasaydı buralarda bunları yapmasaydım bu şekilde olmazdı dediğiniz durumlar nedir?
0: Yani şöyle hepsinin toplamı bugün yani beni var eden her şey dans ve spor için söylüyorum. Diğer tüm deneyimlerim de dahil. Bugün bağımsız bir bireysem yeniden tek başıma yaşayıp tek başıma devam edebiliyorsam tek başımlıktan kastım birine hareket anlamına bağlı
1: Tabii ki,
0: olmamak.
1: tabii ki.
0: Yani bağımsızlık diyebilirim. Ve bu çok muazzam bir karşılık.
1: Değil mi? Kesinlikle. Bundan sonra var mı planlarınız, başka projeleriniz, yeni bir farklı bir belki durum, dediğiniz gibi çocuklarla ilgili belki bambaşka projeler?
0: Yani şöyle ben spor sayesinde pek çok ülkeye gitme fırsatı buldum. Bugün hayatımda modellediğim ya da değişiklik yaptığım birçok şeyi yurt dışındaki insanların yanına engelli bireylerin standartları görerek sağladım. Önümüzdeki ay Japonya'ya gitmeyi planlıyoruz. Biletlerimizi aldık. Seyahat benim için önemli. Çünkü yol hali hep biriyle temas, birileriyle temas, öğrenme, yenilik demek benim için. Dans projemiz devam ediyor zaten. Okullara gidiyoruz. Önümüzdeki Perşembe da bir gösterimiz olacak özel bir okulda.
1: Ne güzel.
0: Onun dışında çocuklarla bağımız sürüyor. Bunun dışında da yani bireysel olarak seyahat dediğim gibi sevdiğim bir alan. Kampçıyım da aynı zamanda.
1: Ne güzel.
0: Seviyorum dışarı gitmeyi ve Japonya hayalim var şu an.
1: Aa, ne güzel. Çok da
0: Umarım
1: beğenilen
0: deneyimledikten
1: bir
0: sonra
1: yer.
0: konuşma şansımız olur. Japonya'yı çok merak ediyorum çünkü.
1: Umarım tekrar konuşuruz. Seyahati seviyorsunuz. Seyahat sizi zorlamıyor o zaman. Bazen çünkü zorluk yaşadığınız için vazgeçebilirsiniz ya da tercih etmeyebilirsiniz. Sizin için öyle değil.
0: Yani şöyle zorluk yürüyen ya da yürümeyen böyle bir ayrımım yok benim. Zorluk varsa her birimiz için var.
1: Tabii ki.
0: İlla ki bir yöntemi oluyor. Yani işte biraz üstünde düşündükten sonra geliştirebiliyorsunuz. Bir aracım var. Yani kamp yapabileceğim tüm malzemelerimi benim o bağımlılığımı ortadan kaldıracak şekilde düzenledim zaten. Dolayısıyla çok sorun olmuyor. Ha, yaşamıyor muyuz? Evet.
1: Tabii ki.
0: Ama orada da etrafımızda duyarlı insanlarız biz biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla çok zor olmaktan çıkıyor iş biraz. İstemek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Doğru, kesinlikle. Umarız nice güzel işlere imza atarsınız. İstediğiniz her yere seyahat edip oralarda da dans etmeyi başarırsınız. Çok teşekkür
0: Kesinlikle.
1: ediyoruz.
0: Aslında Japonya'da çok istemiştim. Orada bir kurum ya da böyle bir sivil toplum örgütü var mıdır diye ama
1: Evet.
0: konsolosluk üzerinden bilgi alamadım. O yüzden şimdilik sadece turistik bir gezi olacak bizim için.
1: Evet, bir sonrakine olacak, inanıyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz katıldığınız
0: Ben
1: için.
0: teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Son bir şey söylemek istiyorum. Yaşam ortak alanımız. Her birimiz renklerimizle güzeliz ve ortak alanda doğru yaşayabilmek için birbirimize ait detayları bilmeye ihtiyacımız var bence.
1: Evet.
0: Teşekkür ederim.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Görüşmek üzere. Tekerlekli Sandalye Dünya Dans Şampiyonu Neşe Aydemir bizimle birlikteydi. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Berkay Bigeç teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

Değişiklik. Kiracı veya kiraya veren tarafından belli şartlarda kiraya konu eşyanın ekonomik açıdan daha verimli hale dönüştürülmesi veya eskiye oranla daha farklı hale getirilmesidir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz kiralanan da yenilik ve değişiklik yapılmasının hukuki sonuçları. Konuyla ilgili olarak da kira hukukunda Türkiye'nin önde gelen hocalarından biri olan çok değerli hocam Profesör Doktor Seda Öktem Çevik konuğumuz. Hocam programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam, çok teşekkür ederim.
0: Değerli hocam, tabii kira hukuku alanında sizin çok güzel eserleriniz var. Elinize emeğinize sağlık. Şimdi tabii dinleyicilerimizin merak ettiği bir husus var. Onu konunun uzmanı olarak size yöneltmek istiyorum. Şöyle ki, kiralanan da örneğin bu bir ev olabilir, bir konut olabilir, bir iş yeri olabilir ya da bir fabrika binası olabilir. Şimdi bunda bir yenilik yapılacak yapıda ya da yapıda bir değişiklik yapılacak. Bir defa bu mümkün müdür? Diyelim ki mümkün. Hukukun bu yenilik ve değişikliklere bakışı nedir kiracı bakımından, kiraya veren bakımından? Ne diyebiliriz? Dinleyicilerimiz bu konuları özellikle merak ediyor. Buyurun lütfen.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Güzel sözleriniz için ve davetiniz için. Şimdi hocam, kiralananda yenilik ve değişiklik özellikle kiracı tarafında yapılan, bugün konumuz olan, son derece uygulamada sizin de dediğiniz gibi karşımıza çıkan bir konu. Şimdi kiralananda çoğu zaman kiracılar kiraladıkları şeyde yenilik ve değişiklik yapmak istemekteler. Aslında bu her çeşit kira sözleşmesi için mümkün. Tabii konut ve çatıda iş yeri kiralarında daha sıklıkla bu karşımıza çıkar. Kiracının burada yenilik ve değişiklik yapma amacı daha ziyade kiralananı aslında daha elverişli bir kullanma imkanına kavuşma isteğine dayanır. Bu bağlamda özellikle mesela içi tamamen boş bir iş yerinin kısımlara ayrılması, iş yerine sabit raflar yapılması, özellikle o iş yerinde icra edilecek olan işe ilişkin bir takım yenilik ve değişiklikler, ışıklandırma, raflar yapılması çok uygulamada sıklıkla çıkan, buna örnek olarak verebileceğimiz bir husus. Şimdi kiralananda tabii yenilik ve değişiklik beraberinde bir takım sorunlar ve sorular getiriyor. Bunlardan en önemlisi, kiracı böyle bir yenilik ve değişikliği yapabilir mi? Şimdi kanun koyucu burada şu şekilde bir düzenleme getirmiş. Kiracı, özellikle dikkat çekelim buna, kiraya verenin yazılı rızasıyla yenilik ve değişiklik yapabilir. Dolayısıyla burada öncelikli olarak dikkat çekmek istediğim nokta, kiraya verenlerin yazılı rızasının alınıyor olması gerekir. Aksi takdirde böyle bir yenilik ve değişiklik bir akte aykırı davranış olarak karşımıza çıkar. Burada ikinci dikkat edilmesi gereken püf nokta, kira sözleşmesi bitiminde acaba nasıl iade edilecek? Yine burada da kanun koyucu şöyle bir düzenleme getirmiş. Yenilik ve değişikliklere rıza gösteren kiraya veren yazılı olarak kararlaştırılmış olmadıkça kiralananın eski durumuyla geri verilmesini isteyemez. Çünkü biliyoruz ki aslında kira sözleşmesi sona erdiğinde kiracının kiralananı aldığı haliyle teslim etme zorunluluğu var iade borcu kapsamında. Yani ufak tefek burada olan yıpranmalar hariç tabii ki de nasıl teslim aldıysa o şekilde iade etmesi gerekir. Fakat kiraya verenin rızasıyla bir yenilik ve değişiklik yapılıyorsa o zaman artık kiraya veren aksi düzenlenmiş olmadıkça eski haliyle geri verilmesini isteyemeyeceği yine kanun tarafından özellikle vurgulanmış. Şimdi bir diğer en önemli soru ise şu. Acaba kiracı böyle bir yenilik ve değişiklik yaptı ve aslında burada kiralananın değerinin artması söz konusu. Peki kira sözleşmesi sona erdiğinde, özellikle örneğin vaktinden önce sona erdiğinde kiracı bu yaptığı yenilik ve değişiklik sebebiyle kiralanan da o meydana gelen değer artışını talep edebilir mi? Bize bu konuda en çok sorulan, uygulamada karşılaşılan sorun şu. Şimdi öncelikli olarak ben bu yenilik ve değişikliği biraz somutlaştırmak istiyorum hocam. Mesela nedir bunlar?

0: Biraz önce de söyledim. Taşınmazın örneğin mutfak dolaplarının değiştirilmesi, ahşap kapı yerine çelik kapı takılması, dış cephenin mesela bütünüyle yalıtım malzemesiyle kaplanması, balkonların kapatılması, tesis hatlarının değiştirilmesi. Buna örnek olarak verilebilir. Yine duvar kağıdıyla kaplanması, parkelerin cilalanması gibi. Özellikle boş duvar kiralarında olarak nitelendirdiğimiz, yani boş olarak kiraladığı kiracının içerisine dört duvar kirası dediğimiz dekorasyonlar yapılması, bir takım yapı işleri yapılması, bunlar hep kiralananın değerini arttıran, mevcut değerinin korunmasına, bazen daha elverişli hale kullanımının sağlanmasına yarayan yenilikli değişiklikler. Şimdi kanun koyucunun buradan yaklaşımı şu şekilde: kiracı yaptığı bu yenilik ve değişiklik sebebiyle değer artışını talep edebilmesi için bu konuda yazılı bir anlaşmanın sözleşmeye eklenmesi gerekir. Yani kiracı ve kiraya veren arasında burada yazılı bir anlaşmanın özellikle altını çiziyorum, dikkat edilmesi gereken bir husustur. Bu konuda yenilik ve değişiklik sebebiyle ortaya çıkan değer artışı konusunda bunun talep edileceğini aralarında kararlaştırmaları gerekir. Aksi takdirde kanun koyucu bunun talep edilemeyeceğini düzenliyor. Fakat uygulamada bu konuda Yargıtay kararlarına baktığımızda özellikle kira sözleşmesinin süresinden önce sona ermesi halinde, örneğin biz 5 yıllık bir iş yeri kirası yapmıştık. Birinci yılda kiracıdan kaynaklanmayan bir sebeple bu sözleşmemiz sona erdi. Örneğin önemli bir sebep ortaya çıktı. Örneğin bir kentsel dönüşüm söz konusu oldu. Örneğin kiraya verilen şahsından kaynaklı bir sebeple bu sona erdirildi. O zaman kiracının aslında bu beklentisi, yani 5 yıl boyunca ben bunu kullanacaktım, bu sebeple yenilik ve değişiklik yaptım beklentisi boşa çıkmakta. Ve Yargıtay burada çok önemli. Verdiği kararlarında kiracının sözleşmenin uzun süreceği inancıyla kiralananda yaptığı yenilik ve değişiklik sebebiyle oluşan değer artışını sözleşmenin süresinden önce sona ermesi halinde kiraya verenden talep edebileceğini kabul ediyor. Yani bu konuda bir kararlaştırma, anlaşma olmasa dahi bunun sebepsiz zenginleşme hükümleri ve vekâlsiz iş görmede tabii burada uygulama alanı bulur. Bunların talep edebileceğini düzenlemektedir hocam. Dolayısıyla ben bu noktaya da özellikle temas etmek istedim. Çok teşekkür ederim.
1: Değerli hocam, kıymetli açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz. Elbette kiralananda yenilik ve değişiklik yapmak mümkün ama bunun bir usulü ve belli şartları var. Bunları mutlaka kiracının ve kiraya verenin unutmaması gerekir. Değerli dinleyicilerimiz, bugün Profesör Doktor Seda Öktem Çevik hocamız kiralananda yenilik ve değişiklik yapılmasına ilişkin hukuki değerlendirmelerde bulundu. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
0: Reklamlar.
7: Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
8: Geleceğini şansa bırakma.
7: Yasa dışı bahise hayır de.

0: Aklın Gözü.
1: Sevgili dinleyiciler, Aklın Gözü programına hoş geldiniz. Yeni bir haftanın ilk gününde tekrar sizlerle beraberiz. Program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş. Radyosu başındaki tüm dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu haftaki yayınımıza hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda Ege Üniversitesi Birgivi İlahiyat Fakültesinden Ali Tekkoyun var. Hocam programımıza, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam, teşekkür ediyorum.
1: Ali hocam İslam Tarihi bölümünde öğretim üyesi. Kendisiyle bugün İslam tarihi denilince ve İslam tarihinin ilk dönemleri denilince hakkında en çok yazılan, çizilen bir isme dair bir bakış açısı çerçevesinde konuşmaya çalışacağız. Konuşacağımız kişi Hazreti Ayşe olacak. Oryantalist telakkide, oryantalist anlayışta Hazreti Ayşe tam olarak nereye oturuyor? Oryantalistler Hazreti Ayşe'ye nasıl bakıyorlar? Oryantalist anlatımda Hazreti Ayşe nasıl bir kalıbın içerisine oturtuluyor? Özellikle buna bakmak istiyoruz. Konumuza geçmeden evvel Ali hocam ilk defa konuğumuz olduğundan dolayı ilk konuklarımıza yönelttiğimiz soruyu kendisine de sormak istiyorum. Hocam sizin için hayatınıza rehberlik eden, hayatınıza yön veren, düşün ve amel dünyanızın merkezinde yer alan kuşkusuz çeşitli kavramlar vardır. Bunları üçe indirgeyerek bize saysanız ve referanslarını nereden aldığını söyleseniz hangi kavramlardan söz edersiniz?
2: Hocam öncelikle teşekkür ediyorum konuk olarak aldığınız için. Buradan da tüm dinleyenlere selam ve hürmetlerimi sunuyorum. İnsanın hayatında tabii ki belli değerler sistemi bulunmaktadır. Tabii bizim hayatımızı yönlendiren bu değerler içerisinde şahsi olarak benim hayatımı yönlendiren değerler arasında ilk sırada sayabileceğim adalet var. Adalet kavramı biliyorsunuz Kur'an'ın da özellikle vurguladığı bir kavram. Adalet hem bireysel olarak hem toplumsal olarak olması olmazımız diyebileceğimiz bir kavram. Hazreti Ömer'in ifadesiyle adalet mülkün temelidir sözünde burada zikredersek adaletin olmadığı hiçbir yer hem güvenlik hem de toplumun sıhhati açısından en önemli kavramlardan birisi.
1: Evet, kuşkusuz tabii ki. Hı-hı.
2: Görüyorum. Tabii ki adalet değerinin referansı Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Bunu da özellikle belirtmek gerekiyor. İkinci değerimiz liyakat. Liyakat ise verilen işin, sorumluluğun ehline verilmesi, bu işi yapabilecek olan en iyi nitelikte kişilere verilmesi. Bu bağlamda da aslında adaletle de ilişkili bir şekilde liyakat, toplumun ve bireyin huzurunu sağlayan, işi layıkıyla yapmasına yön veren temel değerlerden birisi. Tabii bunu Kur'an-ı Kerim'de işi ehline vermek şeklinde ya da emanetleri ehline teslim etmek şeklinde görüyoruz. Bu bağlamda yine değer olarak liyakatın da temelini yine Kur'an-ı Kerim'de buluyoruz.
1: Evet.
2: Son olarak yine hayatımıza yön veren, şahsi olarak hayatıma yön veren üçüncü değer ise ihsan. İhsan en geniş anlamında bir işi iyi yapmak, iyileştirmek, en güzel şekilde yapmak. Bu da aslında liyakatin bir sonucu, aslında onu süsleyen, taçlandıran bir kavram, bir değer. Nitekim Hazreti Peygamber işte bu meşhur ihsan hadisinde Cebrail aleyhisselam kendisine geldiği hadiste ihsan nedir sorusu üzerine senin Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsun da onun seni gördüğünü bilerek ibadet etmendir şeklindeki hadis. Buradaki amaç tabii üzerimize yüklenen işi en güzel şekliyle yapmak. Hayatıma yön veren üç temel değer olarak adalet, liyakat ve İhsan değerlerini zikredebiliriz. Evet. Bunların hepsi de kaynağını Kur'an'dan alıyor diyebiliriz.
1: Evet, çok teşekkürler hocam. Tabii hayatın her aşamasında adil olmakta, bir işin en güzelini yapmakta çok büyük özen gerektiren şeyler, çok kolay şeyler değil. Hepimizin ama aklında olması, en azından zaman zaman dönüp referans olarak bak ben buralardan besleniyorum, buna göre yaşamalıyım dediğimiz, dememiz gereken kavramlar. Şimdi Hazreti Ayşe'yi

0: konuşacağız. Hazreti Ayşe'den önce kimdir Hazreti Ayşe diye sorup bahsetmek istiyoruz ama oryantalist anlatıda Hazreti Ayşe diyeceğimiz için önce kısaca oryantalist deyince neyi kastediyoruz? Kimdir oryantalist? Çok kısa ondan da bahseder misiniz? Sonra Hazreti Ayşe'ye geçelim.
1: Tabii ki hocam. Oryantalizm kavramı köken itibariyle doğu anlamına gelen oryant kelimesinden türetilmiştir. Tarihi çok eski dönemlere yani Antik Yunan'a kadar dayanmaktadır. En azından yazılı kayıtlar itibariyle. Orada da Orient yine doğu dünyasını ifade ettiği anlatılmakta, zikredilmektedir. Tabii oryantalizm bir kavram, bir teknik terim olarak ele aldığımızda yine en geniş anlamıyla söyleyelim. Doğu dünyasının her türlü ilmi, sanat, siyaset gibi hususlarında yapılan çalışmalar. Tabii oryantalizm kavramı genel anlamıyla böyle bir masumane bir alanı ifade ediyor gibi görünse de
0: Şunu anlayayım ilk söylediğinizden, Batı'nın Doğu üzerine yaptığı her türlü akademik çalışmaya oryantalizm deniyor diyebilir miyiz?
1: diyebiliriz. Bu
0: Evet.
1: sadece akademik de değil, aynı zamanda özellikle sanat kısmı da var bu işin, şahsi merak kısmı da var. Ama
0: Evet.
1: genel olarak
0: Evet.
1: Batı'nın Doğu dünyasını tırnak içerisinde söyleyelim onu, anlama ve okuma
0: Evet.
1: çabası diyebiliriz. Ancak özellikle Edward Said'in Orientalizm kitabını yazmasıyla birlikte Orientalizmin tanımı biraz daha siyasi bir anlama büründü. Burada işte içinde kolonyalizmin olduğu, sömürgeciliğin olduğu, Batı'nın üstenciliği olduğu, bir doğuyu biçimlendirme amacı güden bir anlayış olarak tanımlıyor
0: Edward
1: Edward
0: Said sanıyorum ifşa etti herhalde değil mi? Bu çalışmaların temelinde yatan motivasyonun ne olduğuna dair bir ifşa süreciydi. O kitabı özellikle okuduğunuzda böyle bir anlam ortaya
1: Evet,
0: çıkıyor.
1: kesinlikle öyle hocam. Bilineni aslında dediğiniz gibi ifşa etmesi
0: Evet.
1: oldu. Tabii bu oryantalizmin kökenleri aslında bir tartışma konusu. Edward Said bunu kısaca değiniyor ama tabii bir teknik bir terim olarak oryantalizmin kullanılması çok geç. 17. 18. yüzyıllara buluyor. Ama bu akademik oryantalizmin ortaya çıkışı 18. yüzyılın sonları gibi söyleniyor. Ama bunun öncesinde yani dediğim gibi kişisel merak, yine bir Eurosentrik bir bakış açısıyla doğuyu okuma. Çünkü doğu batılar için hep bir öteki, bilinmeyen ve keşfedilmeyi bekleyen bir alan olarak görülüyor. Tabii bu fikirlerin oluşması tarih öncesi dönemlerde de söz konusu, ancak bilinen tarih ve özellikle Orta Çağ dönemlerinde batının yaşadığı biraz psikolojik, siyasi ve askeri anlamdaki geri kalmışlıktan kaynaklanıyor. Ve bir işte buraya bir keşfetme amacı taşıyan, her alanda keşfetme amacı taşıyan bir hareket olarak, bir düşünce biçimi olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz.
0: Evet,
1: Tabii.
0: peki sınırlarını soracağım. Doğu dediğimizde Batı'nın zihninde Doğu tam olarak coğrafi olarak nereye karşılık geliyor? Yani Mezopotamya ya da bugün Orta Doğu dedikleri bölgeyle sınırlı değil herhalde.
1: Değil tabii. Bunun aslında tam da bir tanımı yok. Zihniyet biraz bu işin içerisine giriyor, yaklaşım içerisine giriyor. Hristiyan merkezli Batı dediğimizde bu Hristiyan dünyasının dışında kalan hemen hemen işte Afrika, Asya topraklarının tamamı
0: Evet.
1: oryantalizmin tanımı içerisinde giriyor diyebiliriz. Ama bizim çalışma alanımız İslam özelinde olduğu için biz daha çok tabii İslam kısmıyla bakıyoruz. Ama bunun içerisine işte Çin de giriyor, Japonya da giriyor, Kore de giriyor. Ama biz bunları mesela Rusya'da giriyor kısmen, ama Ruslar da aynı zamanda bizim için oryantalist oluyor.
0: Evet.
1: Çünkü orada ayrıştıran şey belki dini kimlikler. Ama coğrafi sınırlar çok
0: Biraz
1: aslında
0: belirsiz diyorsunuz.
1: belirsiz.
0: Evet. Bir de şurayı biraz açıklamak istiyorum ben. Batılı bilim insanlarının Doğu kültürüne ya da mirasına dair yaptıkları çok gerçekten derinlikli çalışmalar var. Bunların hepsi bir siyasi saikle, bir ideolojik motivasyonla ortaya çıkıyor diyemeyiz herhalde, değil mi? Gerçekten bilimsel merakın bir sonucu olarak yapılan çok ciddi çalışmalar da var.
1: Tabii
0: Burada
1: ki.
0: da hakkı teslim etmek gerekiyor. Doğru mu?
1: Tabii ki hocam.
0: Evet. Peki Hazreti Ayşe'ye geçelim. Şimdi Hazreti Ayşe peygamberimizin eşlerinden bir tanesi. Şuradan başlamak istiyorum. Hazreti Ayşe kimdir sorusunu cevaplarken şu bağlamda cevaplayalım istiyorum. Hazreti Ayşe'yi peygamberimizin başka eşleri de bulunmasına rağmen hala bugün konuşulur kılan nedir? Hangi başlıklar üzerinden o bugün hala tartışılan bir isim olarak karşımıza çıkıyor?
1: Hocam şöyle başlayalım. Hazreti Ayşe validemiz Kur'an tabiriyle Ümmühatül Müminin, yani müminlerin anneleri,
0: Evet.
1: Hazreti Peygamber'in eşlerine verilen bir sıfat olması itibariyle bizim için zaten önemli bir şahsiyet.

0: İslam dünyası içerisinde Hazreti Ayşe'yi önemli kılan, tabi peygamberin eşi olması onu zaten bir seviye yukarı çıkarıyor. Ancak sahip olduğu kişisel diyebileceğimiz özellikleri ve bunun haricinde bilmeyerek de olsa içinde bulunduğu işte tartışmalı konular, durumlar olarak söyleyebiliriz. Kısaca önce kişisel özelliklerinden bahsedeyim. Tabi Hazreti Ayşe dediğiniz gibi Hazreti Peygamber'in birçok hanımından birisi. Ancak onun önemli kılan belli başlı özellikler var. Ki bu özellikler sahih hadis kitaplarında birisi 10 madde, birisi 9 madde olmak üzere bir hadis şeklinde de rivayet ediliyor. Hazreti Ayşe'nin hem diğer eşlerden hem de dolayısıyla diğer kadınlardan niçin üstün olduğuna dair. Bu çerçevede baktığımız zaman tabii bu da hepsini saymak mümkün değil ancak Hazreti Ayşe'nin ilmi açıdan dönemin şartları itibariyle çok önde ve ileride olduğunu görüyoruz. Kendisi bir muhaddis. Muhaddis olmanın yanında müksirun dediğimiz 2000'den fazla hadis rivayet eden sahabelere verilen müksirun arasında 7 kişi bunlar. Bunlardan birisi. 2200 küsur 2210 civarında hadis rivayet ettiği söyleniyor Hazreti
1: Bir hadis
0: Ayşe'nin.
1: bilgini yani.
0: Evet, bugünkü tabiri bir hadis alimi.
1: Orada da özel bir yeri var sanırım. Sadece Hazreti Ayşe'den gelen rivayetler var. Eşi olması
0: Tabii
1: dolayısıyla
0: ki.
1: başkasının hiçbir zaman bilemeyeceği. Dolayısıyla Peygamberimizin bize hep kapalı kalacak bazı yönlerini Hazreti Ayşe sayesinde biliyoruz ki bu da onu hadisin içerisinde de özel bir yere oturtuyor.
0: Özel bir yere
1: Evet.
0: oturtuyor. Tabi bu ilmi kişiliğinizin de işaret ettiğiniz üzere oluşmasında en önemli unsur Hazreti Peygamber'in yanında bulunması.

0: yüklemesine de imkan sağlamış oluyor. Çünkü dediğiniz gibi hem Hazreti Peygamber'in özel hayatına dair ve özellikle kadınlara dair hususlarda Hazreti Ayşe dönemin ve sonraki dönemlere de sirayet eden bir otorite
1: Evet.
0: olarak görülüyor. Mesela Hazreti Peygamber sadece Hazreti Ayşe'nin yanında vahiy aldığı söyleniyor. Bu gibi özellikler Hazreti Ayşe'yi diğer eşlerinden, Hazreti Peygamber'in diğer eşlerinden ayıran temel başat özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu kişisel, şahsi özellikleriyle ilgili bir de yaşadığı, içinde bulunduğu ve maruz kaldığı durumlar söz konusu. Bunu belki oryantalist tartışmalar bağlamında da sürdürmek daha anlamlı olacak. Bunlardan en önemli üç tanesini zikredebiliriz. Birisi evlilik yaşı. Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber ile evlendiğinde kaç yaşındaydı meselesi. İkincisi İfk hadisesi. Bir diğeri de Cemel Savaşı. Bu hem İslam tarihindeki tartışmalar hem de özellikle oryantalistlerin İslam tarihine yönelik okumalarındaki bir sorun olarak ortaya koydukları hususlar olarak karşımıza çıkmaktadır hocam.
1: Evet, bunları açalım o zaman şimdi. Evlilik yaşıyla ilgili tartışmalar bugün Türkiye'de de hala zaman zaman gündeme gelir. İfk hadisesi dediniz, belki bunu ilk defa duyan dinleyicilerimiz olabilir. Bunu biraz açmanızı rica edeceğim daha sonra. Ve Cemel Savaşı. Cemel Savaşı'nda Hazreti Ayşe'nin rolü nedir? Oryantalistler bu meselelere nasıl bakıyorlar? Gerçekte olan nedir? Ya da gerçekte olanı tam olarak yakalayıp aslında olan şudur diyebileceğimiz elimizde yeterince veri var mı? Yani bütün tartışmaları ortadan kaldıracak. Yoksa farklı yorumlar mı var? Sonuçta geçmiş dediğimiz şey başka bir şey, tarih dediğimiz şey başka bir şey. Siz tarihçisiniz. Tarih dediğimiz şey geçmişte yaşanmış olayların bir şekilde belli bilgi kırıntıları çerçevesinde bize ulaşan kısmına biz tarih diyoruz. Onun üzerinden bir tarih okuması yapıyoruz. Şeyden başlayalım, yani genç yaşta Peygamberimizin Hazreti Ayşe ile evlenmesine oryantalistler nasıl bakıyor?
0: Oryantalistler Hazreti Peygamber'in Hazreti Ayşe ile evliliğine aslında temelde iki konu üzerinden bakıyorlar. Öncelikle bunun altının çizilmesi gerekiyor. Bunlardan ilki, bilindiği üzere Hazreti Peygamber Hazreti Hatice'nin vefatından sonra peş peşe ya da kısa aralıklarla bugünkü tabirle nişan ya da sözle diyebileceğimiz iki evlilik gerçekleştiriyor. Bunlardan ilki Hazreti Sevde, bir diğeri ise Hazreti Ayşe. Bu iki evlilik birlikte aslında Hazreti Peygamber çok eşli bir hayata geçiş yapmış oluyor.
1: Kaç
0: Oryantalistler
1: yaşlarında? Bu sırada peygamberimiz kaç yaşlarında?
0: bu sırada peygamberimiz 52-53 yaşlarında. Bu çok eşlilik mevzusu aslında oryantalistlerin gündeme getirdi ama Hazreti Ayşe özelinde değil ama bu sürecin Hazreti Ayşe ile başlaması itibariyle bu şeye tekabül eden bir durum söz konusu.
1: Yani şu
0: Ancak
1: sorunun cevabını mı arıyorlar? Hazreti Hatice zamanında uzun bir süre Hazreti Muhammed tek eşli kalmışken neden Hazreti Hatice'den sonra çok eşli bir hayata geçti? Bu sorunun cevabı üzerinden mi spekülasyon yapıyorlar?
0: kesinlikle. Aslında buradaki mevzu belki hani onu oryantalist yaklaşımda değinmek lazımdı. Oryantalistlerin İslam'ı okuması hocam temelinde daha İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren özellikle Hristiyan dünyasında İslam'a karşı geliştirilen bir reaksiyon var. Bu doğru değil ama doğal bir süreç. Çünkü İslam'ın hızlı şekilde yayılması, özellikle Hristiyan dünyasındaki bölgelerin fethi ve Hristiyanların sosyolojik olarak İslam'ı benimsemeye başlaması Hristiyan dünyasında belli bir tedirginliğe yol açıyor. Buna da bir reaksiyon göstererek İslam'ı kötülemeye, reddetmeye başlıyor. Bu dinlerin de doğası gereği zaten böyle. Sonraki din olması itibariyle. Bu süreçte İslam'a yönelik yaklaşımlar hep reddiye üzerine devam ediyor. İşte buna da zaten reddiye kültürü dediğimiz, işte apolojik yazım dediğimiz edebiyatta görüyoruz. Nitekim Hazreti Peygamber'i de konu alan çalışmalarda temel husus Hazreti Peygamber'in nübüvvetini reddi. Bunun için de çeşitli argümanlar sunuyorlar. Bu argümanlardan birisi de işte çok eşlilik meselesi.
1: Diyorsunuz ki asıl amaç Hazreti Muhammed kendinden önce gelen dinleri bir anlamda çürütüyor, onları ilga ediyor. İşte son din olarak İslam hükmü ortaya konuyor. Dolayısıyla eski dinlerin mensupları kendi dinlerini korumak için Hazreti Peygamber'in peygamberliğini çürütmeye çalışıyorlar. Bütün mesele aslında bu diyorsunuz.
0: Bütün meselenin özünde bu var.
1: Evet.
0: Genel
1: Yani
0: olarak bu hocam.
1: tarihsel verilerin bu anlamda bir araçsallaştırıldığını, istismar edildiğini ya da aslında ihtilaflı olan bazı bilgilerin sanki mutlak bilgiymiş gibi insanlara sunulduğunu görüyoruz.
0: Kesinlikle hocam. İşte bu mesela yaş meselesi de bunlardan birisi. Hazreti Ayşe'nin evlilik yaşı.
1: Daha başka tarihsel verilerden yola çıkarak aslında Hazreti Ayşe ile Hazreti Peygamber'in evliliğinin 16, 18 hatta 20'li yaşlar.

0: yıllarda gerçekleştiğini söyleyen çalışmalar da yayınlar da var sanıyorum, değil mi?
1: Tabii ki hocam. Burada bu vesileyle ismini de anmayı bir borç bilirim. Hı hı. Çok değerli, kıymetli hocam Profesör Doktor Rıza Savaş'ın bu konuda çalışmaları var. Tabii Rıza hocamızdan önce Ömer Doğrul'un bu konuda oryantalistlerin iddiasından mütevellit bir cevap verme gayesiyle 1900'lerin başlarında yanlış hatırlamıyorsam ortaya koyduğu iddialar var. İşte bu Rıza hocamın çalışmasında da Hazreti Ayşe'nin dediğiniz gibi farklı rivayetleri, durumları ve tarihleri göz önünde bulundurarak yaptığı bilimsel çalışmalarda evlilik yaşının 17-18 civarında olduğunu gösteren bulgulara sahip.
0: Evet. Şimdi süremiz azalıyor. Hızlı hızlı geçelim konuları. Tabii tek başına bu konu bile uzun uzun konuşacağımız bir konu ama biz dinleyicilerimize, meraklılarına Profesör Doktor Rıza Savaş'ın makalesini hatırlatalım. Hazreti Ayşe'nin evlilik yaşıyla ilgili gerçekte kaç yaşında evlendi? Bunu merak edenler o yayına internetten açık erişim kolayca ulaşıp okuyabilirler. İkinci konuya geçmek istiyorum. Yani evlilik yaşının dışında oryantalistler Hazreti Ayşe'yi hangi çerçevede ele alıyor? Üç başlık saydınız. İkincisinden devam edelim isterseniz kısa kısa.
1: İkincisi ifk hadisesi dediğimiz Kur'an tabiriyle işte büyük iftira anlamına gelen ifk hadisesi. Beni Mustalik gazibesi sonrası İslam ordusu Medine'ye dönüşü sırasında Medine'ye yakın bir bölgede gerçekleşen bir hadise. Hazreti Ayşe'nin kaybolan gerdanlığını aramak üzere kamptan, karargâhtan ya da diyelim ayrılması ve bu sırada ordunun hareket etmesi sonucu Hazreti Ayşe'nin tek başına çölde kalması. O dönemde orduların bir artçısı var. Yani hem güvenliği sağlayan hem de unutulan, kalan eşya ve benzeri şeyleri toplayan, onları orduya ulaştıran.
0: Geriden gelen bir kişi var.
1: Bir kişi, evet. Bu da Safvan bin Muattal. Hazreti Ayşe ordunun gittiğini görünce oturup beklemeye başlıyor. Muhtemelen o da bu artçının geleceğini biliyor. Dolayısıyla bir müddet sonra Safvan bin Muattal geliyor ve Hazreti Ayşe'yi o halde buluyor. Kendisi devesinden inerek Hazreti Ayşe'yi devesine bindiriyor. Medine'de orduya yetiştiriyor.
0: Evet.
1: Bu durum başını münafıkların çektiği, Abdullah Selül'ün çektiği bir iftira olayına dönüşüyor. Bu iftiraya bazı Müslümanların da ortak olduğu söyleniyor.
0: Evet.
1: Bu iftira olayı yaklaşık bir ay sonra Kur'an'ın ifadesiyle nazil olan ayetlerle Hazreti Ayşe'nin aklanmasıyla sonuçlanıyor. Biz bu olaya ifk hadisesi diyoruz İslam tarihinde. Yine oryantalistlerin üzerinde özellikle durduğu olaylardan birisi. Oryantalistler bu konuda yine az önce söylediğimiz gibi Hazreti Peygamber'i aslında merkeze alarak ve bunu Hazreti Ayşe üzerinden yaparak bunların başında da Willi Muir aldı. Oryantalist geliyor.
0: Üçüncüyle bağlantılı olarak bu anlattığınız ifk hadisesine dair bir şey sormak istiyorum. Bu konuda malzeme üretilmesinde Şii kaynaklarında bir rolü var mı?
1: Var tabii ki. Bildiğiniz gibi işte bu aslında Cemel Savaşı'yla da ilişkili. Bunun yanında Cemel Savaşı'nın sonunda Hazreti Ali ve orduları galip geldiğinde Hazreti Ayşe'ye hem hürmette hem de temsil ettiği konum itibariyle en ufak bir saygısızlık yapmadığı gibi onu baş üstünde tutarak kendisini Medine'ye kadar yolculuyor. Ve Hazreti Ayşe'nin bu Cemel Savaşı'ndan sonra Hazreti Ali'ye gelerek aramızda herhangi bir sorun kalmamıştır diye ifade ettiği de yine kaynaklarda geçmektedir.
0: Evet. Şimdi üç şeyden bahsettik. Oryantalistler Hazreti Ayşe'yi özellikle Hazreti Peygamber'le olan evliliği, ondan sonra ifk hadisesi, iftira olarak çevirebileceğimiz ve üçüncüsü de Cemel Savaşı'ndaki Hazreti Ayşe'nin rolü. Peki konuşmamızın başında şunu söylemiştik. Bazı oryantalist araştırmalar var ki bunlar gerçekten tarihi belli bir ideolojik okumaya tabi tutmadan nesnel veriye, bilgiye ulaşmaya çalışıyorlar. Oryantalistlerin içerisinde Hazreti Ayşe üzerinden bu tartışmaları olumsuz bir okumaya ve ideolojik bir okumaya tabi tutmadan Hazreti Ayşe'yi daha nesnel değerlendiren, özellikle onun siz muhaddis kimliğinden bahsettiniz, İslam tarihindeki rolü üzerinde daha objektif değerlendirmeler yapan oryantalist çalışmalar da var mı?
1: Var tabii ki hocam. Bunların başında Nabi Abbot'u sayabiliriz. Tabii şunu her zaman göz önünde bulundurmamız gerekiyor. İslam dünyası üzerine yazan özellikle Batılılar illaki o kimliklerini bir şekilde dışa vuruyorlar. Bunu eserlerine yansıtıyorlar. Çünkü bu dönemin ruhunu anlamak, dönemin şartlarını, coğrafyasını, kültürünü tam olarak hakim olmakla ilişkili bir konu. Buna da oryantalistlerin belki de yetişme kültürü, yetiştirilme kültürü nazarından sahip olamadığını ve hep üstenci bir bakış açısıyla ve otorite kimliğiyle kaleme aldığını özellikle belirtmemiz gerekir. Bunu en mutedil

0: diyebileceğimiz oryantalistler de dahil olmak üzere.
1: Evet, buraya ben bir parantez açayım. Burası bahsettiğiniz yer çok önemli. Tarih gibi bir konu olmasa bile bilimsel bir hipotez geliştirirken dahi bir bilim insanı kendi yetiştiği kültür dünyasının, kendi zihin dünyasının, kendi hayat felsefesinin, kendi bilim anlayışının dışında bir hipotez geliştiremez. Verileri bunlardan bağımsız bir şekilde yorumlayamaz. Bu bizim için de geçerli. Bu insan olmanın kaçınılmaz bir sonucu. Dolayısıyla ne kadar objektif olmaya çalışsak, ne kadar verileri bütün içinde bulunduğumuz zihinsel durumdan bağımsız bir şekilde ortaya koymaya çalışsak da deneysel çalışmaların sonucundaki verileri yorumlarken dahi bilim insanı için aynı handikapın söz konusu olduğunu her zaman aklımızda tutmamız gerekiyor. Burası önemli. Buyurun.
0: Tabii ki hocam. Bunu biz de yapıyoruz.
1: Evet.
0: Biz de oryantalizmi değerlendirirken belli ön yargı ve
1: Evet.
0: kalıp yargılarla değerlendiriyoruz. Programın başında söylediğiniz gibi bütün oryantalistleri tek bir kefeye koymak mümkün değil. Bu bağlamda sorunuza tekrar dönersek, Hazreti Ayşe ile ilgili özellikle son dönemlerde günümüzde eserler bunu nispeten yakalamış diyebiliriz. Bunların içerisinde Batı dünyasında ilk defa tam kapsamlı bir biyografi yazan Nabi Abbot ismini zikredebiliriz. Hazreti Ayşe biyografisini yazmıştır. Oradaki tutumu daha nesnel ve biraz da kadın bakış açısıyla Hazreti Ayşe'yi konu aldığı için daha müspet yaklaşımlar sergilediğini zikredebiliriz. Bunun yanında Hazreti Ayşe'nin hem ilmi kişiliği hem de özellikle Cemal Savaşı'ndaki rolü itibariyle, çünkü orada Cemal Savaşı'nda ordunun başında Hazreti Ayşe var. Hazreti Ayşe bu yönüyle zaten günümüzde de ışık tutacak bir şahsiyet. Çünkü ilimdeki özelliklerini saydık, yerini saydık, konumunu saydık. Bunun yanında işte toplum içerisinde bir ordu tertip edip hak gördüğü şeyi aramak için yola çıkan, hatta savaşa katılan bir portre karşımıza çıkıyor. Burada Hazreti Ayşe'nin işte toplumsal rolü ya da toplum içinde kadının kimliği ya da rolü meselesini ışık tutan yanlarını bu tür çalışmalar gösteriyor. Leyla Ahmet, Fatıma Mernissi gibi İslam dünyası içerisinde feminist yazarların çalışmalarında yine bunları görebiliyoruz.
1: Evet. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun.
0: Rica ederim.
1: Kuşkusuz Hazreti Ayşe olmasaydı biz Hazreti Peygamber'i daha az tanıyacaktık. Sanıyorum en büyük kayıp da bu olacaktı. Sadece onun verdiği bilgiler sayesinde biz bugün Hazreti Muhammed'in hayatı hakkında daha fazla bilgiye sahibiz. Dolayısıyla onu daha yakından tanıyoruz. Kur'an'ı yaşayan bir peygamber olarak Kur'an'ı da aynı zamanda, dolayısıyla dini de, Allah Teala'nın bizden neler istediğini de Hazreti Ayşe sayesinde biraz daha fazla biliyoruz. Sadece bu yönü itibariyle bile bizim için çok özel, çok değerli diyelim ve buradan rahmetle analım. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aklın Gözü programının sonuna geldik. Bugünkü programımızda Ege Üniversitesi Bilgevi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi öğretim üyelerinden Ali Tekkoyun bizimle beraberdi. Kendisiyle oryantalist anlayışında Hazreti Ayşe'yi konuştuk. Programı hazırlayan ben Mehmet Ödemiş. Ses kayıtta Haldun Göktaş bizlere yardımcı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Teknik yapımda Ahmet Kurt bizlerle beraberdi. Haftaya yeni bir programda tekrar beraber olmak ümidiyle. Hoşça bakın zatınıza.
2: Aklın Gözü.

0: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür. Aklımda kalan satırlar.
0: Halit büyük aktör diye başladı. Saffet Ferit hayretle gözlerini açtı. Büyük aktörsün Saffet dedi. Seni ben bilirim. Altından kalkamayacağın rol yoktur. İstediğin zaman tuluat yaparsın. İstediğin zaman ezberden bütün Otello'yu kitap gibi okursun. En modern piyesleri çıkarırsın. Hangi rolü yapacağını aklın keserse, en küçük rol bile olsa, küçümsemez, istersen birinci roldeki aktörü kepaze edersin. Namussuzum, büyük aktörsün Saffet. Halit, mübalağa etme dedi. Ben de senin için aynı lafları söyleyeyim istiyorsan hava alırsın. Ben kıymetimi bilirim azizim. Ben tiyatro müdürü doğmuşum. Haklı mıyım? Söyle. Orasına evet. İyi aktör olmadığıma da şükrederim. Sen memleketin en iyi aktörüsün. Seni piyazlıyorum sanma. Seninle ancak Burhanettinler, Raşitler, Muhsinler boy ölçüşebilir. Ben buna iman etmişim. Ama ne oldunuz? İçinizden bir Muhsin hayatını yoluna koyabildi de eline 5-10 para geçiyor. İtibarı varsa o da benim gibi rejisörlüğü, idaresi sayesinde. Yok, Muhsin fena aktör değildir. İyidir, fena diyen yok. Konuşuyoruz. Neyse Halit, şimdi bir piyes yazdım. Kırmızı Şemsiyeli Kontes. Yarı tuluat, yarı yazılmış oynanacak. Bir gözünle ağlarken ötekiyle güleceksin. Öyleyse benim için yazılmamış. Herhalde ilk günlerde bunu geçeceğiz diye diretmeyeceksin. İlk günlerde değil ama şöyle bir iki hafta sonra. Ha şöyle. Sen de birader, her şey olmuş bitmiş gibi konuşuyorsun. Her şey sana bağlı aktör. Bana mı? Tabii sana Saffet. Beyhude yere olmaz diye ısrar ediyorsun. Ben zorlamıyorum ama. Sanki borç istemekle alacağını istemek arasındaki fark karınca ile deveymiş gibi. Vallahi Halit, bilmezsin. Tabiat bu yahu. Borç istemeye hiç utanmam. Verirse ne âlâ. İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü kara der, işin içinden çıkarım. Peki ulan, öteki de öyle be. Vermezse ne âlâ. Olmaz demiyorum ama beni seversen başka bir şey yapalım. Ben sana tezkereyi yazayım. Ama borç isteyeyim heriften ne dersin? O halde kendin git. Bu sefer herif hatırlamasın senden borç aldığını, kasasını açsın. Vallahi de yok Saffet, bu sıra çok fena yazı yapıştırsın. İş yok bunda Saffet. Dur düşünelim öyleyse. Nasıl bir şey yazalım? Dur bakalım. Aklımda kalan bu satırlar Sait Faik Abasıyanık'ın Kumpanya adlı kitabından, Yapı Kredi Yayınları'ndan.
2: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
3: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin. Bir evim, bir evim, sizi düşünen bir
4: evim. Türkiye'nin enerji deposu Orbus.
2: Reklamlar.
0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.

0: Hayatın içinde sanat.
1: İyi haftalar sevgili dinleyiciler. Hayatın içinde sanatla yeniden birlikteyiz. Hazırlayıp sunan ben Erkan Doğanay.
2: Ben Mahir Güven.
1: Efendim her nerede bizi dinliyorsanız çok güzel, mutlu, güneşli, bahar dolu bir hafta diliyorum. Bu hafta aslında biz de belki bahara yakışır diyeceğim ama biraz tezatlık da içeren geçtiğimiz yüzyılın başlarında önemli bir sanatçı. Sanat tarihi açısından çok çok önemli.
2: Evet.
1: Egon Schiele'yi konuşacağız.
2: Egon Schiele'yi konuşacağız. 1890'da doğup 1918'de ölüp yani
1: çok
2: 28 yaşında ölen. Senin bir sözünü çok severim. Kısa bir zamanda ama her şeyi yapmak dersin ya.
1: Bazıları bu dünyada görevini tamamlayıp öyle ayrılıyor diye düşünüyorum.
2: Evet. Galiba öyle. Kimi sanat eleştirmenleri eğer yaşasaydı şu olurdu bu olurdu gibi şeyler söylüyorlar ama ben senin sözüne daha çok inanıyorum. Yapacağını yapmış ve dünyaya çok kısa bir yaşam içerisinde imza atmış bir sanatçı.
1: Belki bozulabilirdi sonrasında.
2: Farklı bir şey olabilir elbette yani bu doğal sürecinde olabilirdi ama ben senin dediğine inanıyorum. Yani bazen 100 yıl yaşar ama hiçbir şey yapamaz insan.
1: Çok
2: ama
1: doğru.
2: 28 yaşında da mesela Botticelli işte şöyle sanat tarihine baktığın zaman birçok sanatçının çok erken öldüğünü. Sinema yıldızlarında var bu biliyorsun.
1: Tabii.
2: Müzisyenlerde
1: Caravaggio
2: var.
1: Mesela
2: tabii,
1: çok erken ölenler.
2: Çok erken
1: adam,
2: ölüyor
1: değil
2: ama
1: mi?
2: Bugün biz bugün Egon Schiele'yi konuşursak 28 yıl ne demek ya? Yani ben okuldan mezun olduğumdan bu yana bakıyorum 50 yıl geçmiş ya.
1: Hem şeyde de dediğin gibi hani özellikle popüler kültürde, müzikte
2: tabii.
1: Çok fazla isim sayabiliriz.
2: Tabii.
1: Yani Jim Morrison, gibi, Kurt Cobain
2: tabii.
1: Bir sürü isim var böyle
2: çok
1: genç yaşta vefat eden ama sonrasında o isimleriyle efsaneleşen James Dean gibi sinemada çok genç isimler. Bu Egon Schiele de sanırım hani bunu neden dediğimizi dinleyicilerimize şöyle izah edelim.
2: Evet.
1: Egon Schiele aslında benim yanlış hatırlamıyorsam 160 civarında yağlı boya tablo yapmış.
2: Evet.
1: Bine yakın sulu boya ve pastel boyası var. 2000'e yakın da deseni varmış Egon Schiele'nin kayıtlarda tespit edildiği kadarıyla.
2: Evet.
1: Fakat her bir resmi bir Egon Schiele'nin tarzının temsilcisi gibidir ve sanat tarihine geçecek niteliktedir.
2: Evet.
1: Her bir resmi. Yani bu şunu gösterir. Gerek otoportreler, gerek portreler, gerek peyzajlar.
2: Evet.
1: Her biri birer başyapıt niteliğinde
2: kesinlikle.
1: Eserler ardında bırakmış. Bu yüzden de görevini sanki tamamlamış.
2: Tamamlamış gibi, evet.
1: Evet.
2: Zengin bir aileden geliyor. Aslında zengin olan annesi.
1: Evet.
2: Bir banker kızı ve çocukların bu yeteneğini görüyorlar. Babası demiryolu istasyonunda yönetici ve erken bir babayı kaybediyor. Çizime olan ilgisi demiryolu istasyondaki çizdikleriyle. Kitabında zaten vardır böyle trenler falan çizmiştir. Hakikaten orada bile bir o detaycılığı, o şey eşit hareketler işte çok iyi gördüğü, hani iyi görür gözleri olduğu söyleriz ya. Küçük yaşta bu şeyi ortaya çıkıyor ama galiba onun sanata olan şeysini amcadan mı öyle bir şeyden bir destekçisi var. Çünkü aile çok istemiyor o dönemler hani ressam olmak nasıl yaşayacak bu hayatı falan derken bir destekçi buluyor kendini.
1: Evet, tabii çocukluğunda aslında fark ediliyor Egon Schiele. Bu çocukluğundan itibaren zaten özel bir yeteneğe sahip olduğu belli ve sonrasında da zaten sanat ve zanaat okulu olan Viyana'daki Kunstgewerbeschule'ye gidiyor. Burayı tamamlıyor. Orada da işte Gustav Klimt'in, Klimt orada eğitim görmüş. Ve sonrasında da Klimt'le zaten tanışıyor.
2: Klimt onu zaten destekliyor değil mi? Onun o şimdi portfolyosunu götürüyor Klimt'e ve Klimt onun çok büyük bir yetenek olduğunu fark ediyor. Onu destek olmak için birçok resim alıcısıyla tanıştırıyor.
1: Evet.
2: Resimlerini hatta satın aldığı söylenir.
1: Bazıları satın alıyor doğru. Ve bu Klimt'le tanışması aslında onun sanattaki çıkışının da noktası diyorsun ve kesinlikle de öyle ve bu modernizmi, sembolizmi keşfetmesi de aslında Klimt'in biraz onu yönlendirmesiyle başlıyor.
2: Evet.
1: Ve Egon Schiele bu genç yaşına rağmen çok hızlı bir şeye kavuşuyor, üne kavuşuyor. Ve ilk sergisini de mezun olur olmaz 1909 yılında yapıyor. Bu yeni sanat grubu adını verdiği bir grupla birlikte ilk sergisini düzenliyor ve orada dikkatleri üzerine çekiyor. Aynı zamanda bunu biz tarz olarak da Egon Schiele'ye ekspresyonist bir akıma dahil edebiliriz.
2: Tabii şavurumcu.
1: Evet.
2: Şimdi dönem de biraz öyle. Aslında ben hep şöyle düşünüyorum. Dönemleri o insanların farklı kişilikleri birbirine oturduğu zaman çok özgün şeyler çıkmıştır. Egon Schiele hani bu ekspresyonizmin yükseldiği bir dönemde yaşasaydı ne yapardı? Egon Schiele olur muydu? O yetenek

0: Örnekte başka bir şey yapardı ama bence o hastalıklı dönem ekonominin tamamıyla Avrupa'da bitmiş olması, savaş şeyler rüzgarların esmesi ve hastalıklar biliyorsun. Eninde
1: Evet.
0: sonunda da
1: İspanyol gribi.
0: gribinden
1: Evet.
0: ölüyor kısa zamanda ama işte şey de var bir yandan mesela kıyafet, ayakkabı, kartpostal tasarımları yapıyor. O tasarım ve çiziyor onları. Onlar da o resmin içerisinde. Ve o dediğin gibi 1908-1909'da grup sergisine katılıyor. O yapmış olduğu işler hemen göze batıyor tabii.
1: Evet.
0: Herkes Egon Schiele'nin peşine düşüyor. Çok kısa bir zaman içerisinde.
1: Tabii yani bu şimdi Egon Schiele hani bu İspanyol gribinden zaten ilk önce eşi ölüyor. 6 ay sonra da Egon Schiele İspanyol gribine yakalanıyorlar. Ve özellikle bu Birinci Dünya Savaşı sonrası bütün Avrupa'yı etkisi altına alan bu bizim de yakın tarihte yaşadığımız pandemi deneyimiyle daha da iyi kavradığımız bir tarihsel anekdot İspanyol gribi. 1920'lerde bütün Avrupa'da çok ciddi etkisi görülen Egon
0: 13
1: Schiele de
0: milyon 13 milyon insan öldü
1: tabi
0: derler.
1: tabi tabi ciddi bir
0: Müthiş.
1: sayının öldüğü söylenir ve Egon Schiele ile eşi de bu hastalığa kapılıyor ve nihayetinde her ikisi de vefat ediyor. Egon Schiele'nin bu işte bu ilk sergiden sonra yapmış olduğu işlerin dikkat çekmesiyle Freud'la da yolları kesişiyor. Sigmund Freud'la önemli psikanalist. Çünkü benzer dönemde ikisi de Viyana'da yaşıyor. Aslında Egon Schiele'nin döneminden biraz önce Friedrich Nietzsche de orada yaşamış, Viyana'da yaşamış ama sonrasında ayrılmış oradan. Fakat Egon Schiele'nin dönemi Sigmund Freud'la kesişiyor. Biri sanat dünyasının önemli ismi oluyor. Bu Çek Cumhuriyeti'ne dayanan iki büyük isim. Diğeri de psikanalizin babası olarak anılıyor. Ancak sanat ve psikoloji daima iç içe geçen konular olduğu için Freud'un da Egon Schiele'nin yapmış olduğu resimlerin alt yapısını çözümlemede psikanalizden faydalanabileceği tezi güçleniyor. Ve Egon Schiele'nin de hakikaten resimlerinde dinleyicilerimiz bunu araştırdığında görecektir. Her bir resminde böyle bir psikolojik bir altyapı hakim. Gerek
0: Erkancığım,
1: renkler, gerek
0: evet.
1: çizgiler.
0: Yani yapmış olduğu çalışmalar saldırgan bulunup 24 gün falan da
1: Tabi
0: böyle
1: tutuklanıyor. Evet.
0: tutuklanıyor. Yani hayatı da böyle sürekli resim yapmakla değil, bu tür mücadeleler
1: Evet.
0: de geçiyor. Kendi kişiliğinde de bence mutlaka sorunlar yaşıyor. Dediğin gibi ama öyle bir şekilde içeriye girmesi, ondan sonra yapmış olduğu resimler zaten çok problematik resimler dediğin
1: Evet.
0: gibi. Mesela bugün otoportresine konuşuyoruz
1: Evet.
0: diye
1: Evet.
0: başladık ama otoportresinde bile o keskin hatlar, o bakışı, içsel dünyasının o
1: Hı.
0: sorunsalını yansıtması açısından gerçekten Egon Schiele yeni bir sayfa açıyor sanat tarihinde.
1: Evet, aynen öyle. Egon Schiele'nin bu portreleriyle ilgili şimdi biz bir otoportresini konuşuyoruz. Bu keskin hatlarla aslında resminin ne kadar sınırları belirleyen ve anlatmak istediğini anlatan bir üslupla yaptığını bize gösterir nitelikte. Çünkü hiçbir açıklık bırakmıyor. O sınırları belirliyor. Kalın hatlarla, kalın çizgilerle sınırları belirliyor ve onun içerisine yapacağı figürü ya da kendi otoportresini resmediyor. Bu bazı portreler Egon Schiele'nin biraz Van Gogh gibi kendi ruh halini, kendi psikolojisini ve o sosyal yaşamını gösterir niteliktedir. Mesela bunun bir tanesi yine güncel bir bilgi olarak yakın tarihte sinemalarda gösterilen bir Joker filmi vardı. Orada Jack Phoenix'in bir oynadığı karakter bu Joker'de bir sahne var. İşte üst tarafı çıplak ama kaburgalarının kemikleri sayılıyor zayıf. Bunun Egon Schiele'nin otoportresinden alındığı söylenir. Ki yan yana koyduğumuz zaman aslında çok benzer görseller.
0: Kesinlikle.
1: Yani sinema tarihini de etkilemiş bir görsel
0: Kesinlikle.
1: anlatım biçimini bize sunuyor Egon Schiele.
0: Ya
1: Gerek
0: bir evet.
1: portrelerinde gerek diğer resimlerinde.
0: Kaldı ki yani Gustav Klimt gibi bir hocanın öğrencisi o yumuşak geçişleri, ve bugün hala Gustav Klimt'in benzeri resim yapanlar var. Aynı evet. çağda yaşayıp, aynı günü yaşayıp kendine özgü bu hani huzursuz, kaygılı, melankolik, hı hı hı. o sert jilet gibi çizgileri atabilmek gerçekten müthiş bir kimlikmiş.
1: Evet.
0: Hem iş dünyasının o gerilimi veriyor. Çünkü yaşadığı yüzyılın hikayesi var yüzünde.
1: Tabii.
0: Hem o şey her türlü müziğe de çünkü öyle bir yansıması da var. Gerçi yaşadığı dönemde müthiş bir Avusturya müziği de var.
1: Evet.
0: Bugün işte evet. örneklerinden bir tanesini verebiliriz çağdaşlarına. Hala günümüz sanatına etkisi olan bir tür resim yapmış.
1: Ya aslında çok kırılgan bir dönem evet. Mahir. Biliyorsun Birinci Dünya Savaşı dönemi. Ve Egon Schiele bir imparatorlukta doğuyor. Avusturya Macaristan evet, evet. İmparatorluğunda. Sonrasında bu ayrılma, Birinci Dünya Savaşı sonrası ayrılmayla Avusturya Macaristan ayrılığında bir başka bir cumhuriyete geçmiş oluyor. Ve bu Birinci Dünya Savaşı'nın önemli aktörlerinden biri Avusturya Macaristan İmparatorluğu. Evet. Ve hatta savaş nedeni olan imparatorluklardan birisi, ülkelerden birisi. Ve bir diğeri Avusturya bunun bayağı bir acısını yaşıyor, yıkımını yaşıyor. İspanyol gribi yine keza aynı, hemen aynı tarihlere 1918'e savaş sonrasına denk gelen o yıkımı, felaketi başlatıyor. Ve Egon Schiele bunların hepsine tanıklık ediyor. Aynı zamanda mesela o dönem sen biraz önce çok güzel değindin. Sadece resim değil, müzikte de çok önemli. Avusturyalı sanatçıların tabii. çıktığını görüyoruz. Tabii. Şairler var. Çok önemli evet. şairler evet. var. İşte George Trakl gibi. Evet. Bu George Trakl'ın evet. şiirlerinde de bunu görürüz. Yani evet. o bütün Avrupa'nın hı-hı. yaşamış olduğu hezimeti, o savaşı, o savaş günlerini ve evet. insan psikolojisindeki aslında o yalnızlığı. Evet. Yani bugün bilmiyorum yakın tarihlerde hı-hı. gittin mi? Ben en son bir 10 yıl önce Viyana'ya hı-hı. gitmiştim. Ya ama bugün o bile o travmatik şey evet. var yani. Konuşalım. O durum var.
0: Evet.
1: Yani Avrupa evet. aslında bir de şunu söyleyeyim mi ben sana Mahir? Evet. Buradan dinleyicilerimize de söylemiş olalım, evet. duyurmuş olalım. Şimdi bu Amerika-İran savaşı bize hı-hı. şunu çok net gösterdi. Bir ayna tuttu ve bu hı-hı. ayna üzerinden Avrupa'nın ikiyüzlülüğünün ne kadar aslında evet. tutarsız olduğunu bugün kendi kendilerine fark hı. ettiler. Bu yüzden aslında Amerika'ya işte hava sahalarını bilmem şeyleri kapattılar. Evet. Kullanım alanlarını kapattılar.
0: Böyle bazı dik duruşlar da oldu. Şimdi evet. Viyana dedin ve Venedik Festivali ile ilgili.
1: Viyana ile ilgili.
0: Yeni gelişmeler biliyorsun jüri istifa ediyor.
1: Evet jüri istifa etti. Bu jüri aslında önemli. Hemen bu evet. 9 Mayıs'ta başlayan hı-hı. 22 Kasım'a kadar devam edecek. Evet. Biliyorsun dünyanın en önemli evet. sanat olaylarından tabii, biri Venedik tabii. Biyaneli. Ve bu Venedik Biyaneli bugüne kadar süre gelen 100 yılı aşkın bir hı-hı. tarihçesi olan önemli hı-hı. bir organizasyon. Ve bunun bugüne kadar devam ettiği süreçte yaşamış evet. olduğu çalkantıların bugün başka bir versiyonuyla evet. karşı karşıyayız. Hı-hı. O da şu, bir jürisi var evet. Venedik Biyaneli'nin evet. her Biyanel toplantısında olduğu hı-hı. gibi. Bu sene bütün jüri istifa etti. Evet. İstifa etme gerekçesi de şu, çünkü jüri bu savaşa katılmış ülkeleri İsrail ve Rusya'yı Biyanel'e katılmasını uygun görmedi. Evet. Fakat ne acıdır ki Rusya'yı listeye alan yönetim İsrail'i almadı.
0: Evet. Orada yine böyle arkadan oyunlar oynanıyordu.
1: Tabii yani tabii, kastettiğim de bu. İkiyüzlülük bu.
0: Tabii,
1: şimdi bu savaş bize İran, Amerika-İsrail savaşı bu ikiyüzlülükleri çok güzel gösterdi.
0: Tabii.
1: İşte gerek Amerika'nın o kendisini dev aynasında görmesi, İsrail'in o katliamcı yüzü, gidip orada İran'da işte çocukların okulunu vurabilecek kadar acımasızlaşmaları, işte Orta Doğu'daki bazı ülkelerin ne kadar ikili olduklarını, Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü falan bir sürü şeyi gösterdi. Burada dediğin gibi net olanlar kazandı ve tarihte net olanların kazanacağını her zaman gösterir bence.
0: Ama işte bu Biennale'de de neden bizi çıkartıyorsunuz? Biz burada olmalıyız diyebilecek kadar da ileri gidiyorlar. Evet, siz de yoksunuz.
1: Yok, var, İsrail var.
0: var.
1: İsrail
0: Ama...
1: var. Jüri bu yüzden istifa ediyor. Diyor ki... Işte,

0: Rusya'da
1: Rusya'yı
0: istifa
1: eliyorsun
0: etti.
1: da
0: Evet.
1: Rusya'yı Ukrayna
0: Evet.
1: Savaşı'ndan dolayı
0: Evet.
1: eliyorsun, kabul
0: Evet.
1: etmiyorsun. İsrail'i kabul ediyorsun. Yani bu ne biçim bir tutarsızlık, nasıl bir ikiyüzlülük diye jüri de madem bizim de sözümüz dinlenmiyorsa biz de yokuz
0: Evet.
1: deyip istifa
0: Bunlar
1: ediyor.
0: başka bir jüri kurup tekrardan bu
1: E
0: iş
1: tabii tabii hiç
0: olabilir yani.
1: olmamış gibi
0: Onu da
1: davranacaklardır
0: Yunanistan
1: yani.
0: dediğin gibi
1: Evet. Evet.
0: Avrupa'nın hikayesi bu aslında.
1: Evet.
0: Hep genel gördüğümüz bir şey. İşte mazlumlar her zaman eninde sonunda kazanıyor. Mutlaka kazanır. Çünkü onların bir süre sonra birbirlerine düştüğünü göreceğiz. Yani
1: Aynen,
0: o
1: aynen.
0: güçlü olan aslında bencil oluyor. O bencillikle sonuçta bu şey görüntü bence bu. İnşallah da her zaman kaybedecekler. Şimdi gündelik kazançlarla bir yere kadar
1: Evet,
0: gidemezler.
1: yine dönelim biz şeye, Egon Şile'ye.
0: Evet.
1: Evet, bu
0: Sanatçının yaptığı işler çok bana ikonik geliyor bir kere. Yani
1: kesinlikle.
0: o bir hani her birisi bir ikon gibi. Şimdi ben de Egon Schiele'nin resmine baktığımda onun portresi böyle kendisini tehdit eden
1: Evet.
0: aslında kendisiyle huzursuz ve sorgulayıcı bir bakışı
1: Evet.
0: oluyor ve seyirciyi de rahatsız ediyor.
1: Ya çünkü o dönem biliyorsun bir de bu, hani Egon Schiele'nin mezun olduğu okul Viyana
0: Evet.
1: Academy of Fine Arts daha çok dekoratif sanatlar
0: Tabii,
1: üzerine
0: tabii.
1: eğitim veriyor ve
0: Evet.
1: dünyada en önemli
0: Evet.
1: dekoratif sanatlar eğitim veren kurumlardan
0: Evet.
1: birisi. Egon Schiele de buradan mezun olduğunda aslında o dönem Avrupa'da yine var olan bir güzellik kaygısı var. Bir estetik kaygısı var. Egon Schiele bunları alt üst ediyor bence. Yani Egon
0: Evet.
1: Schiele'nin bir güzellik kaygısı yok.
0: Yok,
1: Egon
0: evet.
1: Schiele
0: Özellikle
1: evet
0: yok. Evet.
1: bir, bir psikolojik durum tespiti yapıyor aslında. Yani Egon Schiele'nin anlattığı manzarada da bunu görürsün.
0: Tabii.
1: O insan da figürde de bunu görürsün. Bir durum tespiti yapıyor ve onu kendince olduğu en yalın haliyle anlatıyor. Fakat bu işte kendi tarzını bulmuş, çizgisini oturtmuş bir sanatçının anlatımıyla biz
0: Evet.
1: görüyoruz bunu.
0: Evet, gerçekten de şey çok müthiş, çok özgün
1: Evet.
0: Egon Schiele. Bir de eşi Edith.
1: Onun için önemli değil mi?
0: Onun için çok önemli. Yani resimlerin birçoğunda onu görürüz. Onun da bu biliyorsun kendisinden önce ölüyor. 3 gün önce ölüyor.
1: Evet.
0: Sonra 3 gün sonra da kendisi
1: Evet.
0: ve en son yaptığı resim de yine Edith'in resmi.
1: Evet, çok
0: Yani
1: fazla onu
0: ölüm
1: resim
0: yatağında
1: çizmekmiş.
0: da
1: Evet.
0: karısının resmini yapıyor ve burada
1: Evet.
0: sanat tarihçileri hep şey diyor. Yani daha sonra hiç doğmayacak çocuklarının resimlerini yaptı.
1: Evet.
0: Edith'in resmini yaparak gibi böyle bir benzetmeleri var.
1: Evet, Mahir. Vallahi Egon Schiele aslında üzerine çok uzun
0: Tabii anlat
1: konuşulacak
0: anlat
1: isimlerden
0: bilmez.
1: birisi.
0: Ya
1: Evet.
0: 28 yıl yaşamış bir
1: Çünkü
0: insan için program
1: bugün
0: yapıyoruz.
1: bile dünya sanatını
0: Evet.
1: etkileyen isimlerden
0: Müthiş.
1: birisi.
0: Peki onun için
1: Evet.
0: bugün ne müzik sen Wagner seçelim.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün sosyal hayatın o en kıvrak, o en zarif manevralarından birini daha konuşacağız. Sohbette konu değiştirmenin nezaketini hatırlayacağız. Sevgili dinleyenler, sohbet bir akıştır. Ancak her akış bazen bir kayaya çarpar, bazen de istenmeyen bulanık sulara sapar. Bir ortamda konu birini incitecek bir noktaya geldiğinde, birinin özel hayatına fazlaca müdahale edildiğinde ya da gerginlik tırmanmaya başladığında sessiz kalmak bazen o kabalığa ortak olmak demek anlamına gelebilir. Nezaket bu akışı kimseyi kırmadan, sanki hiç müdahale etmiyormuşçasına daha huzurlu bir mecraya taşıyabilme becerisidir. Bu sadece bir konuşma becerisi değil, bir gönül kollama sanatıdır. Ünlü sosyoloğun sosyallik üzerine yazdığı denemelerde sohbetin kendi başına bir amaç olduğunu söylediğini hatırlayalım. Ona göre sohbetin amacı galip gelmek değil, birlikte olmanın hazzını paylaşmaktır. Eğer bu konu hazdan uzaklaşıp bir yargılamaya veya gerginliğe dönüşmeye başladıysa, nezaket sahibi bir ruh tam da burada devreye girer. Bir soruyu başka bir soruyla karşılamak ya da o anki durumla ilgili zarif bir saptama yaparak konuyu bir üst noktaya taşımak, ortamın havasını bir anda dağıtacaktır. Bu, Bauman'ın bahsettiği o birlikte yaşama ahlakının pratik bir uygulaması.

0: yansıdır. Bazen sessiz kalarak değil, yeni bir kelimeyi ortaya atarak da şiddeti durdurabileceğimizi hatırlamamız gerekir. Konu değiştirmek bir susturma eylemi değil, bir kurtarma operasyonudur. Rahatsız edici bir sorunun üzerine muhatabın cevap vermesine fırsat kalmadan genel ve ferahlatıcı bir yorum eklemek o kişiye sunulan en büyük nezaket hediyesidir. Şeffaflık baskısına karşı bu yöntemle bir mahremiyet kalesi inşa etmiş oluruz böylece. İletişim uzmanları bu sanata zarif köprü kurma diyorlar. Konuyu hoyrat bir şekilde bırakalım bunları da şuna bakalım diyerek değiştirmek nezaketi zedeler. Asıl hüner mevcut konunun içinden ince bir ipucu yakalayıp onu herkesin kendini iyi hissedeceği yeni bir alana bağlayabilmektir. Bu yüksek dikkat ve derin dinleme becerisi gerektiren bir şeydir. Elbette. Birinin zorlandığını, gözlerini kaçırdığını ya da sesini titrediğini fark ettiğiniz an o görünmez köprüyü kurmak için bir nezaket borcunuz olduğunu hatırlarsınız. Eski bilgelerin de dediği gibi arif odur ki sözün nereye varacağını başlamadan bilir. Sözün varacağı yer bir kalp kırıklığıysa o yolu henüz başlangıcındayken gül bahçelerine çevirmek ruhun olgunluğunu gösterir. Bundan sonra bulunduğumuz ortamlarda sadece bir konuşmacı değil, aynı zamanda bir denge koruyucu olabiliriz. Birinin köşeye sıkıştığını hissettiğimizde kelimelerimizle ona bir kapı aralayabiliriz. İngiliz yazar Oscar Wilde'ın dediği gibi nezaket insanın kendisine olan saygısının bir yansımasıdır. Ve bu saygı başkalarının huzurunu korumak için gösterdiğimiz o küçük ama asil çabalarda gizli. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, hepinize kelimelerin köprü olduğu, gönüllerin ferahladığı, zarafet dolu ömürler diliyoruz. Nezaketin rehberliğinde kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Doğanın takviminde her tarih için alınacak notlar var. Bu notları yeryüzü günlüğünde topluyoruz. Günün yeşil gündemini kaydediyoruz, paylaşıyoruz. Ortak evimiz dünyamıza sahip çıkıyoruz. Yeryüzü günlüğü her salı 16 haberlerinin ardından Radyo 1'de.
1: Saat 15.
2: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'da kabul etti. İki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan, bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin bu yıl NATO Liderler Zirvesi ve COP31'e ev sahipliği yapacağını hatırlattı. Belçika Kraliçesi Matilde'in Türkiye ziyareti kapsamında Türkiye-Belçika İş Forumu düzenlendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat buradaki hitabında iki ülke arasındaki ilişkilere değindi. Hedef 15 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmak dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiğinde tıkanıklık devam ediyor. Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez diyerek reddetti. İran ise reddedilen teklifin makul talepler içerdiğini savundu. Hürmüz'de belirsizlik sürerken boğazın altından geçen denizaltı interneti... Tahran'ın bu kabloları kontrol etmek için bir mekanizma kurmaya hazırlandığı öne sürüldü. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyini fosfor bombalarıyla hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentleri başta olmak üzere birçok yerleşim yerini havadan ve karadan vurdu. Lübnan, Hizbullah'ı da İsrail'in saldırılarına karşılık veriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'ı ziyaret edecek. Temaslarda bölgesel güvenlik, Körfez'deki gelişmeler ve Türkiye-Katar stratejik işbirliği ele alınacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyada yaşanan enerji krizinin yakından takip ettiklerini belirtti. Uygulanan politikalar sayesinde Türkiye'nin bu krizden en az etkilenen ülkelerden biri olduğunu söyledi. Kırklareli'ndeki doğalgaz çevrim santralinin açılışında hitap eden Bayraktar, vatandaşlarımız enerjiye kesintisiz erişiyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin küresel ticaretin merkezleri arasında olduğuna dikkati çekti. Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak kalkınma yolu projesinin önemine değindi. Bakan Uraloğlu, İstanbul'da Belçika Ekonomik Misyonu seminerine katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ramazan ayında okullardaki etkinlikleri eleştirenlere tepki gösterdi. Bu etkinliklerin çocuklara adalet, paylaşma ve iyilik gibi kavramları kazandırmak için yapıldığını söyledi. Etkinlikler isteğe bağlı ve mahremiyete saygı gösterilerek yapıldı dedi. Bakan Tekin, İstanbul'da Marif'in Kalbinde Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen ödül töreninde hitap etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum ve babalık iznindeki süre artışını değerlendirdi. Düzenlemeyle çocukların ebeveynleriyle geçireceği nitelikli zamanın artırılmasının hedeflendiğini söyledi. Aile içi sorumlulukların daha dengeli paylaşılmasını da amaçlıyoruz dedi. 24 ilde dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Vatandaşları çeşitli vaatlerle 936 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 224 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 133'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. ODTÜ Bahar Şenliklerinde Türk bayrağına saygısızlığa yönelik soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda gözaltına alınan 6 kişiden ikisi tutuklandı. Spor. Trendyol 1. Lig'de playoff 2. turu heyecanı bugün başlayacak. Sipahi Bodrum Futbol Kulübü ile Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Saat 20'deki karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Bergama-Suma yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasındaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapalı olup ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 38 ile 45. kilometreleri arasındaki yol şevi temizlik çalışması nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.

Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Opet doldur kazan.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklamlar.

Mutlu günler değerli dinleyiciler. Radyoları başında bizleri dinleyen bütün dinleyicilerimizi dostluğun ve kardeşliğin şehri Diyarbakır'dan sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Hayatın koşturmacasına, stresine, keyif ve huzur dolu bir mola vereceğiniz Genç Yaşam programındasınız. Evinizde, iş yerinizde, hatta seyir halinde yoldaşlık edin bize. Canlı yayın heyecanını gelin hep birlikte yaşayalım. Bugün 11 Mayıs 2026, günlerden pazartesi. Gençliğin sesiyle, umuduyla ve yarına olan inancıyla dolu Genç Yaşam programıyla yine sizinle birlikteyiz. Bu yayında kendini keşfetmeye cesaret edenleri, fikirlerini paylaşmaktan korkmayanları, küçücük bir umutla koca dünyayı güzelleştirmek isteyenleri ağırlayacağız. Programımıza ve sonsuza dek sürecek radyo dostluğumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor ve bugünkü yayın ekibimizi takdim ediyoruz. Genç Yaşamı sizin için Soner Emre hazırladı. Teknik yönetmenimiz Murat Özgür Batu, spikeriniz ben Bahar Uygur. Gençlik heyecanıyla dolu bu programda bugün de aynı saatte bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyor ve iletişim adreslerimizi paylaşıyoruz. Facebook ve Instagram'da arama kısmına TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazarak resmi sayfamıza ulaşabilirsiniz. İkisi de adımız Diyarbakır Radyo. GAP Diyarbakır Radyosu @trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Bir de telefon numaralarımız var. Diyarbakır'ın alan kodu 412'den sonra 223-1060 ve 223-1062. Sevgili dinleyicilerimiz ayrıca Genç Yaşam her an her yerde sizinle. Bizi sadece radyo frekanslarından değil, tek tıkla radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulaması üzerinden de dinleyebilirsiniz. Söz şimdi müzikte. Fatma Turgut söyleyecek. Aşk tadında.

Genç Yaşam'da Bugün. Sevgili dinleyicilerimiz, bakalım yapımcımız neler hazırlamış bugün Genç Yaşam'da. Genç Haber köşemizde muhabirimiz Sude Tuncel'in derlediği bülteni dinleyebilirsiniz. Hemen ardından 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası özel söyleşisi gerçekleştirip bu başlığın peşine düşeceğiz ve farkındalık oluşturmaya çalışacağız. İstanbul Okan Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Görevlisi Bahar Ok ve Özel Eğitim Öğretmenliği 2. Sınıf Öğrencisi Yasemin Güler'le yapacağımız bu sohbeti iki bölüm halinde dinleyebileceksiniz. Sözün sohbetin yanı sıra sizler için seçtiğimiz birbirinden seçkin müzik eserleri programa renk katacak. Şimdi onlardan birini dinliyoruz. Tamay, aşk her şeyi affeder mi?

0: Haber. Genç Haber köşemizde beraberliğimize katılan muhabirimiz Sude Tuncel'in derlediği haberleri dinleyeceğiz. Kendisi şu an telefon hattımızın karşı ucunda. Merhaba, hoş geldiniz. Sude Tuncel bizi duyabiliyor mu acaba? Biz tekrar bağlayalım Sude Tunceli. O bir haftalık gündemi derledi sevgili dinleyicilerimiz. Gençlerin gündemini elbette. Genç Haber köşemizde genç muhabirimiz Sude Tuncel. Gençlerin gündeminde neler var? Neler oldu son bir haftada? Bunların tamamını bizim için derliyor. Dinleyicilerimizle paylaşıyor Genç Yaşam programında. Tabii biz de gençliğin nabzını genç muhabirlerimiz aracılığıyla tutmaya devam ediyoruz. Sude Tuncel şimdi tekrar bizimle birlikte. Hoş geldiniz programa.
1: Selamlar, hoş buldum.
0: Çok teşekkür ederiz. Buyurun, söz sizde.
1: Tabii ki, hemen ilk haberimle başlıyorum. İlk haberim Fırat Üniversitesi'nden geliyor. Savunma Sanayi Eski Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Elazığ programı kapsamında Fırat Üniversitesi Profesör Doktor Yasemin Açık Arge Merkezi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Üniversite gençliğiyle buluşan Profesör Doktor Demir, savunma sanayindeki gelişmeler, teknoloji vizyonu ve gençlerin gelecekte üstleneceği roller üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Program kapsamında yerleşkeyi gezen Profesör Doktor Demir, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından Argesan öğrencileriyle düzenlenen söyleşi programına katılan Demir, gençlerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin savunma sanayinde son yıllarda önemli bir dönüşüm yaşadığını ifade eden Profesör Doktor İsmail Demir, bu gelişimin yalnızca üretim kapasitesindeki artışla sınırlı olmadığını, aynı zamanda bağımsızlık iradesinin teknolojiyle güçlenmesinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Gençlerin savunma sanayinde yönelik ilgisinin büyük önem taşıdığını belirten Demir, geleceğin güçlü Türkiye'sinin nitelikli insan kaynağıyla inşa edileceğini söyledi. Savunma sanayinin önemli kurumlarında görev almak isteyen öğrencilerde tavsiyelerde bulunan Profesör Doktor Demir, başarının yalnızca diploma ile sınırlı olmadığını ifade ederek bilgi, donanım, vizyon ve kişisel farkındalığın gençleri öne çıkaran önemli unsurlar olduğunu dile getirdi. Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi DÜAK, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi UMKE, koordinasyonunda ve Türkiye Afet Müdahale Planı TAMP kapsamında düzenlenen Afet Sağlık Saha Tatbikatı'na aktif katılım sağladı. Çınar ilçesi Göksu Barajı yerleşkesinde gerçekleştirilen tatbikatta deprem, enkaz, yangın, suda kurtarma, hava yoluyla tahliye ve çoklu trafik kazası gibi gerçeği aratmayan senaryolar başarıyla uygulandı. Tatbikatta çok sayıda kurumun yer aldığı organizasyonda toplam 255 personel görev aldı. Tatbikata Afet Sağlık Grubu başta olmak üzere AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi, Jandarma Hava Grup Komutanlığı, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Türk Kızılayı, PAK, KAYBAK, DAKOM, MEB AKUP ve AFAD gönüllüleri katılım sağladı. DUAK, sahip olduğu teknik donanım ve eğitimli personeliyle sahada etkin görev alarak hızlı, koordineli ve profesyonel müdahaleleriyle dikkat çekti ve tatbikatın başarıyla tamamlamasına önemli katkı sundu. Tatbikatın afet ve acil durumlara yönelik müdahale kapasitesinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirdiği belirtildi. Sıradaki haberim ise Malatya'dan geliyor. Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan İnönü Üniversitesi

0: Sebe Meslek Yüksekokulu kampüsünde Organize Sanayi Bölgesi Gençlik Festivali düzenlendi. Üniversite, sanayi işbirliğinin en somut ve dinamik yansımalarından biri olarak hayata geçirilen festival, gençliğin enerjisini, emeğin kıymetini ve eğitimin gücünü aynı çatı altında buluşturdu. Açılış töreninde konuşan İnönü Üniversitesi OSB Meslek Yüksekokulu Müdürü, öğretim görevlisi Doktor Alper Tunga Özgüler, bu festivalin yalnızca bir takvim etkinliği olmadığını, kurum kültürünün, öğrenci merkezli yaklaşımın ve birlikte üretme iradesinin görünür hale geldiği özel bir başlangıç olduğunu söyledi. İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Sağlam, öğretim görevlisi Doktor Alper Tunga Özgüler ve beraberindeki heyet etkinlik alanında kurulan standları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Festival alanında öğrenci, akademisyen ve sanayicilerin ortak gerçekleştirdiği projeler sergilendi ve yarışmalar düzenlendi. Proje sergilerinin yanı sıra birçok sosyal ve sportif faaliyet de festivalde yer buldu. Organize Sanayi Bölgesi Gençlik Festivali, firmaların sektör tanıtımlarının ardından öğrenciler için düzenlenen konser ile son buldu. Son haberimiz ise Hatay'dan geliyor. Hatay Mustafa Kemal Atatürk Üniversitesi'ne gidiyoruz. Hatay Mustafa Kemal Atatürk Üniversitesi, Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen 2025-2026 akademik yılı akademik atama, yükselme ve akademik başarı ödül töreni gerçekleştirildi. Antakya Devlet Konservatuarı öğretim üyelerinin müzik dinletisiyle başlayan programda üniversitenin son bir yılda elde ettiği akademik başarılar ve uluslararası sıralamalardaki yükselişi vurgulandı. Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Profesör Doktor Veysel Eren, üniversitelerin sadece eğitim veren değil, toplumu dönüştüren kurumlar olduğunu belirterek bu dönüşümdeki en büyük görevi akademisyenlerin üstlendiğine dikkat çekti. Konuşmaların ardından 2025 yılında ulusal ve uluslararası yayın, proje ve patent çalışmalarıyla üstün performans gösteren akademisyenlere plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Tören, akademik ünvan alan öğretim üyelerine binişlerinin giydirilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Benim bugünlük sunacağım haberler bu kadardı. Çok teşekkür ederim.
1: Muhabirimiz Sude Tuncel, biz çok teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Müzikle devam edeceğiz. Nilüfer ve o gün Sanlı Soy söyleyecek. Hey gidi günler.

0: Gençlerle Hayata Dair. Gençlerle Hayata Dair isimli köşemizde birbirinden önemli konuları ele almaya devam ediyoruz. Bugün 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası özel söyleşisi gerçekleştireceğiz. Bu bölümümüzde farkındalıktan hak temelli yaklaşıma, engellilik, toplum ve temsil başlığının peşine düşeceğiz. Canlı yayın konuklarımız İstanbul Okan Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Görevlisi Bahar Ok. Hoş geldiniz.
1: Merhaba Bahar Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz. Umarım siz de iyisinizdir.
1: Gayet iyiyim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ve özel eğitim öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi Yasemin Güler. Hoş geldiniz Genç Yaşam'a.
2: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederiz. Sayın Ok, sizinle başlayalım. Engelliler Haftası'nda hak temelli bir perspektiften değerlendirildiğinde toplumsal farkındalığın ötesinde nasıl bir dönüşüm yaşanmalı sizce?
1: Evet, öncelikle sözlerime başlamadan önce Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Aslan Erdoğan hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bugünkü konuğumuzun özellikle programa dahil olmasında ve hazırlık sürecinde ciddi katkıları var. Hocamıza buradan teşekkürlerimle sözlerime başlayayım. Ve Engelliler Haftası her yıl sizin de belirttiğiniz gibi 10-16 Mayıs tarihleri arasında Birleşmiş Milletleri üye 156 ülkede aynı anda kutlanan diyeceğim ama tabii bu bir kutlama haftası değil. Buradaki temel amaç engelli bireylerin haklarına, yaşadıkları sorunlara ve toplumsal farkındalığa dikkat çekmeyi amaçlayan özel bir hafta. Bu hafta boyunca Engelliler Haftası'nın her günü farklı bir engel grubuna ve konuya ayrılarak toplumun her kesiminde engellilik konusunda empati ve bilinç oluşturulması hedefleniyor. Ve burada yalnızca farkındalık oluşturan bir hafta olarak da görmek işin açıkçası doğru olmaz. Çünkü günümüzde artık bu yeterli olmaz. Çünkü hak temelli yaklaşım bize şunu hatırlatıyor. Engellilik bireyin eksikliği ya da yetersizliği değil, toplumun, mekanların, eğitim sisteminin ve sosyal yaşamın herkesi kapsayacak şekilde düzenlenmesinden kaynaklanan bir eşitsizlik meselesidir. Bu nedenle bugün asıl hedef yardım edilen birey anlayışından çıkıp eşit haklara sahip yurttaşlık bilincine geçmektir Bahar Hanım.
0: Evet, Yasemin Güler, sizi önce bir tanıyabilir miyiz? Özel eğitim bölümünü tercih etmenizde belirleyici olan motivasyon neydi? Bu seçim daha çok kişisel bir deneyime mi yoksa toplumsal bir duyarlılığa mı dayanıyordu?
2: Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ben Yasemin Güler, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Okul Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. Bu bölümü tercih etmemdeki temel motivasyonum hem kişisel olarak tanık olduğum durumlarda hem de toplumsal dışlanmışlığın çocuklarda yarattığı psikolojik durumlar bu bölümü tercih etmemde etkili oldu açıkçası. Yani sırf bir çocuk diğerlerinden farklı diye eğitim sisteminin dışına itilmesi beni biraz rahatsız etti. Bu durumda toplumsal duyarlılık bende biraz ağır basmıştı. Daha önceden de bu bölüme başlamadan önce yetersizliği olan bireylerle çalışma fırsatı bulmam bu bölümü seçme isteğimi arttırmış oldu.
0: Evet, Sayın Ok, toplumumuzun engelli bireylere yönelik yaklaşımına bakalım biraz da. Tarihsel olarak yardım ve koruma ekseninden eşit yurttaşlık anlayışına ne ölçüde evrilebildi durum?
1: Şöyle, toplumların engelli bireylere bakış açısı tarih boyunca önemli değişimler geçirdi. Uzun yıllar boyunca engellilik daha çok toplum nezdinde yardıma muhtaçlık, korunması gereken birey ya da kimi zaman yalnızca tıbbi bir durum olarak ele alındı. Bu yaklaşım tabii ki bir iyi niyet taşıyor. O anlamda şüphemiz yok. Engelli bireyi çoğu zaman pasif durumuna koyuyor oysa ki. Yani bu iyi niyet zaman zaman engelli bireylerimizi pasif duruma yerleştirebilir. Yani kendi kararlarını aran, üreten ve topluma yön veren bir özne olarak değil, destek bekleyen bir birey olarak algılanmalarına yol açabiliyor. Oysa günümüzde giderek güçlenen anlayış değişiyor. Engelli bireyleri toplumun eşit haklara sahip yurttaşları olarak değerlendirmeye başlıyoruz. Bu çok önemli bir dönüşüm. Çünkü artık mesele sadece demin de belirttiğim gibi yardım etmek değil, eğitimden istihdama, Şehir yaşamından kültür sanata kadar her alanda eşit erişim hakkını sağlamaktır. Yani bir bireyin bağımsız yaşayabilmesi, özgürce eğitim alabilmesi, çalışabilmesi ve kendini ifade edebilmesi temel insan hakkı olarak görülüyor ve dönüşüyor Bahar Hanım.
0: Evet, Yasemin Güler, okulunuzda, üniversitenizde engellilik bilincini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu? Etkinlikler, projeler yürütülüyor mu?
2: Evet, üniversitemizde bu konuda çok sistemli bir yapı var. Hani çalışmalarımız temel olarak engelli öğrenci bilimi tarafından yürütülüyor. Bu birimin amacı da özel gereksinimli arkadaşlarımızın işte eğitim hayatına yardım eden kişi olarak değil de daha çok hani eşit bir birey olarak katılımı sağlamak için çalışmalar yürütülüyor birim tarafından. İşte bu birimde neler yapıyoruz? Öğrencilerle düzenli toplantılar yapılıyor. Onların akademik, fiziksel ya da psikolojik herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığı bizzat kendileri tarafından dinleniyor. Okul üniversitesi olarak da Türkiye'de bu alanda önce olma hedefiyle kampüsün her köşesine erişilebilir hale getirmek için sürekli inceleme ve iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Bölüm olarak da sadece teorik bir eğitim almıyoruz tabii üniversitede. Burada başta Süleyman Erpek ve Aslan Aydoğan hocalarımız olmak üzere diğer hocalarımızın da desteğiyle bu çalışmaların tam ortasındayız aslında. Özel eğitim kurumlarıyla işbirliği yapıyoruz. İşte teknoloji destekli eğitim uygulamalarını geliştirip farkındalık projeleri yürütüyoruz. Birim olarak da en büyük amacımız ve aslında ortadan kaldırmak istediğimiz şey hani engelin bedende ya da çocuğun aldığı tanıda değil de insanların zihinde olduğunu ve bu kalıplaşmış düşüncelerini yıkmakta olduğunu düşünüyoruz.
0: Evet. Sayın Ok, sizinle devam edelim. İş gücü piyasasına baktığımızda engelli bireylerin temsili niceliksel olarak artıyor. Peki bu durum nitelikli ve sürdürülebilir katılım açısından yeterli mi sizce?
1: Sizin de belirttiğiniz gibi son yıllarda iş gücü piyasasında engelli bireylerin sayısının görünür bir şekilde arttığını söylemek mümkün. Evet, özellikle yasal düzenlemeler, kota uygulamaları ve kurumsal farkındalığın gelişmesiyle birlikte sayısal olarak daha fazla engelli bireyin çalışma hayatına katıldığını görüyoruz. Ancak meseleye yalnızca nicelik olarak baktığımızda tablonun tamamını görmemiş oluruz. Çünkü asıl önemli olan soru şu: engelli bireyler çalışma hayatında gerçekten eşit, üretken ve sürdürülebilir koşullarda var olabiliyor mu? Bugün birçok engelli birey istihdam ediliyor, fakat bazen yalnızca yasal zorunluluk kapsamında işe alınabiliyor ya da eğitim ve yetkinliklerine uygun olmayan pozisyonda çalıştırılabiliyor. Bu durum ise bireyin potansiyelini ortaya koymasını zorlaştırabiliyor. Yani mesele sadece bir işe yerleşmek değil, kariyer gelişmeyi yaşayabilmek, karar mekanizmalarında yer alabilmek, kendini değerli hissedebilmek ve uzun vadede de üretmeye devam edebilmek diyebiliriz Bahar
0: Evet,
1: Hanım.
0: Yasemin Güler, siz bir özel eğitim öğretmenliği, ikinci sınıf öğrencisisiniz. Bu özel hafta bilhassa sizin için ne ifade ediyor? Bu haftayı ayrıca genç bir birey olarak bizler için değerlendirebilir misiniz?
2: Tabii. Ya bu hafta benim için farklılıkların aslında bir engel olmaktan çıktığı dayanışmanın olduğu bir farkındalık dönemini ifade ediyor. Bu hafta bakış açımızda bir değişim yaratıyor aslında hepimizin. Engelliğin aslında bir yardıma muhtaçlık durumu değil de hani çevremizin, hani şehirlerin, okulların, sosyal hayatımızın ne düzeyde bu engelli bireyler için

0: erişilebilir olduğunu sormaya bizi iletiyor. Ve eksik olduğumuz durumlarla yüzleşme imkanı sunuyor aslında. Biz gençler için de bu hafta aslında özel gereksinimli bireylerin sadece bir hafta değil de 365 gün boyunca hayatın içinde olması gerektiğini söylememiz gereken bir hafta olduğunu düşünüyorum. Aslında engel dediğimiz durumu yaratan aslında biz insanlarız. Toplum olarak bu engeli yaratıyoruz. Mesela tekerlekli sandalyede olan birinin yürüyememesi bu onun yetersizliği ama bunlara uygun rampa yapmamak bizim onlara bir engel oluşturmamız ya da görme yetersizliği olan birinin yürüme çizgisine engel koymak bizim oluşturduğumuz bir durum. Yani onların yetersizliğini biz engele dönüştürüyoruz aslında. Az önce de belirttiğim gibi hani engeller zihinde başlar. Hani bu zihindeki engelleri, duvarları yıkmak için de bu hafta biz gençler için bir başlangıç noktası olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, acaba tüm bu düşünceleriniz eğitim süreciniz boyunca mı şekillendi? Engellilik olgusuna bakışınız bir dönüşüm geçirdi mi acaba üniversite eğitimini aldığınız süre zarfında?
0: Tabii evet. Hani eğitim hayatıma başlamadan önce ilk başta belirttiğim gibi böyle yardım etme merhamet duygusuyla işe bakıyordum. Hani eğitimin içine girdikçe bu bakış açım yavaş yavaş değişmeye başladı. Hani mesela ilk öğrendiğim şey engelli demememiz gerektiği, hani yetersizlik kavramını daha çok kullanıyoruz biz aslında. İkincisi ise bu yetersizlik durumunun bu bireylerde aslında bir eksiklik değildi. Daha çok bir farklılık durumunun olmasıydı. Ve diğer bir değişiklik ise bu özel gereksinimli bireylerin hani acımaya değil de hak ettikleri eğitimi almaya ve fırsat eşitliğine ihtiyaç duyduklarıydı. Ve bu bireylerde benim gördüğüm en önemli şey bizim için basit ya da çok kolay olan bir davranış ya da becerinin bu bireyler ve aileleri için çok büyük bir başarı ve sevinç kaynağı olması. Mesela bir fermuar çekme davranışı bizim için çok basit gibi gözükebilir ama bu bireyler bunu başardığı zaman bu çocuklar ve aileleri için çok büyük bir sevinç kaynağı olabiliyor.
1: Evet, dünyalara bedel olabiliyor
0: Evet.
1: hakikaten. Biz bu söyleşiye devam edeceğiz ama müzikle soluklanalım. Sizi uğurlamayacağız. İkinci bölüm olacak sohbetin. Ceylan Ertem'in sesine kulak vereceğiz şimdi. Yaktın, yandırdın beni.

0: Genç Yaşam devam ediyor. Gençlerle Hayata Dair köşemizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz değerli dinleyiciler. İlk bölümde İstanbul Okan Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Görevlisi Bahar Ok ve Özel Eğitim Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi Yasemin Güler'le 10 ila 16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası özel söyleşisi gerçekleştirdik. Değerli konuklarımızla yaptığımız bu önemli söyleşiye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde toplumun inşası, eğitim, politika ve dijital kültürde engellilik hakkında bilgiler alacağız. Sayın Ok, engelliliğe ilişkin toplumsal engelleri dönüştürmede yapısal düzenlemelerle kültürel zihniyet değişimi arasında nasıl bir ilişki kurulmalı?
1: Engelliye ilişkin toplumsal engelleri konuşurken genelde iki düzeyden bahsediyoruz. Biri yapısal düzenlemeler, diğeri ise kültürel zihniyet. Ki bu kültürel zihniyet dediğimiz kavram aslında ilk bölümde öğrencimiz çok da güzel değindi ve engelin aslında insan zihninde başladığını, yani o engeli oluşturan unsurun insan zihninde oluştuğunu söyledi. Gayet de güzel o bilgilendirme için teşekkür ediyorum. Ama bunları birbirinden ayrı iki alan gibi düşünmek aslında yanıltıcı olur. Çünkü aralarında sürekli birbirini besleyen bir ilişki var. Şöyle açıklayalım. Yapısal düzenlemeler dediğimiz şey erişilebilirlik standartları, eğitimde kapsayıcı uygulamalar, iş yerlerinde düzenlemeler, hukuki haklar gibi somut çerçevelerdir. Yani nasıl bir sistem kuruyoruz sorusuna verdiğimiz cevap diyebiliriz aslında yapısal düzenlemelere. Bunlar olmadan eşitlik sadece iyi niyet düzeyinde kalır. Ama bir toplumda sadece yasa yapmak da yetmiyor. Özellikle bu konuyla ilgili. Eğer zihniyet değişmezse, yani insanlar engelliliği hala bir eksiklik ya da yardıma muhtaçlık ya da istisna durum olarak görmeye devam ederse en iyi yasalar bile tam anlamıyla işlemez. İşte burada kültürel dönüşüm devreye girer ve aslında bu iki alan arasında şöyle bir döngü oluşur. Yapısal düzenlemeler kültürel değişimi tetikler, kültürel değişim de yapısal düzenlemeleri derinleştirir diyebiliriz.
0: Evet, Yasemin Güler, özel eğitim alanında eğitim almak, duygusal ve akademik açıdan ne tür sorumluluklar ve zorluklar barındırıyor? Sizi en çok zorlayan yönler neler oldu?
2: İlk başta özel eğitim sadece bir meslek değil benim için. Mesela cesaret ve sorumluluk gerektiren de bir iş. Tüm özel eğitim öğretmenler için böyle tabii. Akademik sorumluluğu her öğrencinin bireysel olması. Hani bir öğrenci için kullandığımız yöntem ya da metodu diğer bir öğrenci için kullanamıyoruz. Çünkü onda etkili olmayabiliyor. Her çocuğu ayrı ayrı gözlemlememiz gerekiyor. Analiz etmemiz gerekiyor ki sonucunda bu çocuğa uygun özel eğitim yöntemlerini oluşturabilirim. Duygusal sorumluluğu ise çocukla ve aileyle kurulan bağ çok önemli tabii ki bizim alanımızda. Onlarla empati kurabiliyoruz. Sevinçlerinde, üzüntülerinde, yanlarında olabiliyoruz. Ama bunu profesyonel kalıp günlük hayatımıza taşımamak biraz zor oluyor bizim açımızdan tabii. Ama bence en çok zorlayan yönü bizi insanların bu bireylere karşı ön yargıları. Hani bizim için bir öğrencinin çok büyük emeklerle kazandığı bir beceri ya da davranışı dışarıdan bilinir yanlış tutumu ya da bu davranış ya da beceriyi çok basitleştirilmesi bizi gerçekten üzüyor. Mesela 7 yaşına kadar bir defa bile anne dememiş bir çocuğun anne demesi hem o çocuk için hem de anne için ne ifade ettiğini sadece biz anlayabiliyoruz.
0: Evet, dünyalara bedel olmalı. Bunun hakkında galiba hiç yorum yapmamak, bunu değerlendirmemek çok daha doğru. Çünkü yaşayan biliyor ya da bu işin içinde olan sizler gibi insanlar biliyor ancak. Herkes belki de bu konularda düşüncelerini kendine saklasa en doğru olur diye düşünüyorum.

0: düşünüyoruz
1: Evet.
0: Yasemin Güler. Siz
1: Evet.
0: saha deneyimlerinizi hem stajda hem gözlemde biraz daha paylaşır mısınız bizimle? Sizi en çok etkileyen ya da bakış açınızı değiştiren bir anınız var mı söz gelimi?
1: Yani birçok şeyle tabii karşılaşıyoruz ama hani ilk aklıma gelen şeylerden biri Down sendromlu bir öğrenci vardı. Sanırım 10. sınıftaydı. Hani bu bireylerin ince motor becerileri gerektiren işleri yapması biraz zor tabii ki. Ayakkabısını bağlayamıyordu. Annesi özellikle bunun üstünde çalışabilir miyiz diye bizden rica etmişti. Uzun süre ayakkabı bağlama çalışması yapmıştık. Çocuk sonunda başardı. Yani annesinin sevincini görmeniz gerekirdi. Bu çocuğu da mutlu etti, annesini de bizi de. Yani başkaları için çok küçük bir başarı gibi görünen bu davranış, hani biz öğretmenler, çocuk ya da ailesi için o kadar büyük bir başarı ki, yani bunun ne kadar değerli olduğunu anlayabiliyoruz.
0: Evet, ne kadar kıymetli. Sayın Ok, sizinle devam edelim. Ebeveynlerin ve eğitim kurumlarının erken yaşlardan itibaren kapsayıcılık ve farklılık bilinci kazandırmadaki rolü acaba hangi pedagojik yaklaşımlar üzerinden güçlendirilebilir?
1: Evet, ebeveynler ve eğitim kurumları kapsayıcılık ve farklılık bilincinin erken yaşlarda oluşmasında tabii ki her programda da söylediğimiz gibi en temel belirleyici role sahiptir. Çünkü biz hemen hemen her programda deriz ki eğitim ilk ailede, evde başlar. Daha sonra da eğitim kurumlarında devam eder. Bu süreçte en etkili olan şey yalnızca bilgi vermek değil, çocuğun günlük yaşam içinde farklılığı doğal bir şekilde deneyimlemesidir. Yani pedagojik açıdan bakıldığında çocukların öğrenme sürecinde en güçlü etkiyi gözlem ve deneyim oluşturuyor. Bu nedenle yetişkinlerin tutumları kritik önem taşıyor. Çünkü çocuklar kapsayıcılığı doğrudan söylemlerden değil, gördükleri davranışları da öğreniyorlar. Yani bir öğretmenin sınıfta farklılıklara yaklaşımı ya da bir ebeveynin evde kullandığı dil çocuğun zihinsel çerçevesini doğrudan şekillendiriyor ki zaten ilk bölümde de öğrendiğimiz gibi şunu söyledi, engelin insan zihninde aslında başladığını söyledi. Ayrıca birlikte öğrenmeyi ve işbirliğini merkeze alan eğitim ortamları çocuklara farklılıkların bir engel değil, birlikte üretmenin bir parçası olduğunu gösteriyor. Yani evrensel tasarım yaklaşımıyla kurulan eğitim ortamları baştan itibaren çeşitliliği dikkate aldığı için kapsayıcılığı sonradan eklenen bir düzenleme olmaktan çıkarıyor. Doğal bir öğrenme zemini haline getiriyor. Ve bu da yani kapsayıcılık bilinci ne sadece okulda verilen bir dersle ne de yalnızca ailedeki iyi niyetle oluşuyor. En güçlü şekilde şöyle söyleyebiliriz. Çocuğun içinde bulunduğu tüm yaşam ortamlarında tutarlı bir şekilde deneyimlemesiyle gelişiyor diyebiliriz Bahar Hanım.
0: Evet, Yasemin Güler, gençler arasında engellilik konusunda yeterli bir farkındalık olduğunu düşünüyor musunuz siz? Bu bilincin oluşması için ya da daha fazla gelişmesi için neler yapılmalı?
1: Ya bu soruya hem evet hem hayır diyebilirim. Hani genç nesiller olarak bilgiye çok hızlı ulaşabiliyoruz biz. Sosyal medya aracılığıyla da farkındalık kampanyalarını destek veriyoruz tabii ki. Ama farkında olma ile bilinçli olma arasında tabii ki de bir fark var. Yani eksik olan kısım çoğu zaman engellilik durumuna sadece uzaktan bir sempati duyuyor olmamız. Bu bireyleri hani sosyal hayatın içine ne kadar alıyoruz? Hani okulda sıra arkadaşımız olarak ya da iş hayatında meslektaşımız olarak görmeye tam alışamadık maalesef. İşte bu bilinçli olma birlikte yaşama düşüncesi geliştiğinde tam ortaya çıkıyor. Bu bilinci oluşturmak için de sadece engeller haftası gibi özel günlerde hatırlamak yerine sanat alanında, spor alanında, kurslarda vesaire her yerde daha fazla bir araya gelmemiz gerekiyor.
0: Evet. Peki Sayın Ok, kapsayıcı eğitim politikaları yalnızca erişilebilirliği sağlamakla sınırlı kalmayıp öğrenciler arası etkileşim ve eşitlik katılımını nasıl sağlayabilir, nasıl derinleştirebilir? Bir eğitimci olarak bu soruyu nasıl cevaplarsınız?
1: Yani kapsayıcı eğitim politikaları sadece fiziksel erişimi sağlamakla yani okula girebilmek ile sınırlı kaldığında aslında işin sadece ilk adımı atılmış oluyor. Burada asıl önemli olan öğrencinin içeride gerçekten eşit bir özne olarak yer alabilmesi ve diğer öğrencilerle anlamlı bir etkileşim kurabilmesidir. Bunu derinleştirmenin yolu da eğitimi sadece bireysel başarıya odaklı bir yapı olarak

0: sistemin doğal bir parçası olmalı. Bu yaklaşım bazı öğrencileri destek alan, bazılarını da normal olarak ayıran görünmez bir hiyerarşi oluşturabilir çünkü. Yani bunları daha önceden planlayıp eğitim sürecine dahil edersek çok daha sağlıklı olur Bahar Hanım. Yani
1: Evet.
0: öğrenme kültürü daha sağlıklı gelişir.
1: Peki Yasemin Güler, meslek hayatınıza başladığınızda nasıl bir eğitim ortamı ve nasıl bir toplumsal yapı hayal ediyorsunuz? Engelsiz bir yaşam için neler yapılmalı? Bu slogan diyelim sizin için ne ifade ediyor?
2: Meslek hayatıma başladığım zaman benim kurduğum en büyük hayal, hani özel gereksinimli bireylerin hani eğitim almak, sokağa çıkmak ya da çalışmak için ekstra bir mücadeleye ihtiyaç duymadığı bir hayatı olsun istiyorum. Hani sadece özel sınıfların olduğu değil, her okulun, her öğretmenin tüm çocukları eşit görebildiği, okulların, sınıfların buna göre dizayn edildiği kapsayıcı bir eğitim ortamı olmasını istiyorum. Mesela teknolojinin en verimli şekilde kullanılabildiği bir sınıf kurmak istiyorum meslek hayatıma başladığımda. Toplum açısından da bu farklılıkların aslında tuhaflık değil de onların da hayatın başka bir rengi olduğunu kabul edip doğal karşılanmasını bekliyorum. Hani toplum bu bireylerin bizler kadar hakka sahip olduklarını bilip saygı duyduklarında hem özel gereksinimli bireyler hem ebeveynleri hem de biz eğitimciler için işin daha kolay olmasını sağlayacaktır bu durum. Benim için engelsiz yaşam sadece rampa yapmak ya da hissedilebilir yolların olması değil. Hani engelsiz yaşam hani bizim zihnimizde oluşturduğumuz zaten yapamaz etiketini kaldırabilmek.
1: Evet, fiziksel şeylerden daha ziyade aslında yerleşmiş bilinci değiştirmek, daha fazla farkındalık oluşturmak, mevcut düşünceleri farklı bir biçimde şekillendirmek diyorsunuz yani.
2: Evet.
1: Peki. Biz çok teşekkür ediyoruz size katkınız için.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Başarılar diliyoruz. Ozan Bahar Ok, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Bahar Hanım.
1: Çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.
0: Dileğiyle.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul Okan Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Görevlisi Bahar Ok ve Özel Eğitim Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi Yasemin Güler'le birlikteydik ve böylece haftanın ilk Genç Yaşam programında sona ulaştık. Birlikteliğimizi sizin için yapımcımız Soner Emre hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Murat Özgür Batu'ydu. Spikeriniz ben Bahar Uygur. Hayatın bütün güzellikleri ve mutlulukları yanınızda olsun. Gönlünüzden huzur ve sevgi hiç eksik olmasın. Yaşınız ne olursa olsun, yüreğiniz hep genç olsun diyoruz. Yarın aynı saatte tekrar buluşuncaya değin, hoşça kalın derken size Tülay Özer'le el sallıyoruz. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'da kabul etti. İki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Erdoğan Türkiye'nin bu yıl NATO Liderler Zirvesi ve COP31'e ev sahipliği yapacağını hatırlattı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiğinde tıkanıklık devam ediyor. Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez diyerek reddetti. İran ise reddedilen teklifin makul talepler içerdiğini savundu. İran savaşı birçok küresel çıkmazı beraberinde getirdi. Hürmüz Boğazı'nda petrol ticareti kesintiye uğradı. Şimdi de dijital altyapı gündemde. Tahran'ın Hürmüz'den geçen denizaltı kablolarının korunması için batılı ülkelerden ücret talebinde bulunacağı iddia edildi. Kabloların saldırıya uğraması istihbarattan finansa kadar farklı alanlarda veri akışını kesebilir. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyini fosfor bombalarıyla hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentleri başta olmak üzere birçok yerleşim yerini havadan ve karadan vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'in saldırılarına karşılık veriyor. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu ikmal için Muğla Marmaris'te demirledi. Filonun yeni yol haritası Marmaris'te belirlenecek. Aktivistlerin yeni katılımlarla bu hafta içinde Gazze'ye gitmek üzere yeniden Akdeniz'e açılması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'ı ziyaret edecek. Temaslarda bölgesel güvenlik, Körfez'deki gelişmeler ve Türkiye-Katar stratejik işbirliği ele alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyada yaşanan enerji krizinin yakından takip edildiğini belirtti. Uygulanan politikalar sayesinde Türkiye'nin bu krizden en az etkilenen ülkelerden biri olduğunu söyledi. Kırklareli'ndeki doğal gaz çevrim santralinin açılışında hitap eden Bayraktar, "Vatandaşlarımız enerjiye kesintisiz erişiyor," dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin küresel ticaretin merkezleri arasında olduğuna dikkati çekti. Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak kalkınma yolu projesinin önemine değindi. Bakan Uraloğlu, İstanbul'da Belçika Ekonomik Misyonu seminerine katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ramazan ayında okullardaki etkinlikleri eleştirenlere tepki gösterdi. Bu etkinliklerin çocuklara adalet, paylaşma ve iyilik gibi kavramları kazandırmak için yapıldığını söyledi. Etkinlikler isteğe bağlı ve mahremiyete saygı gösterilerek yapıldı dedi. Bakan Tekin, İstanbul'da Marif'in Kalbinde Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen ödül töreninde hitap etti. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilme kararı alındı. Açıklamayı parti sözcüsü Zeynel Emre yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün başladı. Sanıklar 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. 24 ilde dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Vatandaşları çeşitli vaatlerle 936 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 224 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 133'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklığın perşembe gününden itibaren iç ve batı bölgelerde düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum. Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Binaenaleyh Kılçık Hocam.
7: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay 10 binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
8: lazım. Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.
3: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklamlar.
2: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.
3: Çölleşmeden konuşalım. Merhaba, TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Çölleşmeden Konuşalım programına hoş geldiniz. İklim krizi artık geleceğin değil, bugünün en acil ve göz ardı edilemez sorunlarından biri haline geldi. Artan sıcaklıklar, kuraklık ve doğal

0: afetler, çevresel dengenin hızla bozulduğunu açıkça gösteriyor. Bu durum, hem bireylerin hem kurumların daha bilinçli ve sorumlu adımlar atmasını zorunlu kılıyor. İklim krizi ve derinleşen çevresel sorunlar, yalnızca hükümetlerin ya da özel sektörün değil, bilgi üretiminin merkezinde yer alan üniversitelerin de daha güçlü ve bütüncül bir sorumluluk üstlenmesini gerektiriyor. Bugün üniversiteler, araştırma, eğitim ve toplumsal etki alanlarındaki kapasiteleriyle hem sürdürülebilir bir geleceğin inşasında öncü olabilir, hem de toplumun farklı kesimlerini bu dönüşüme dahil edebilir. Ancak bu rol, yalnızca teorik bilgi üretmekle sınırlı kalmamalı, çevre politikalarını etkileyen araştırmaların güçlendirilmesi, müfredatların iklim bilinciyle yeniden şekillendirilmesi, kampüslerin somut sürdürülebilirlik uygulamalarıyla örnek teşkil etmesi ve öğrencilerin aktif katılımının teşvik edilmesi gibi çok boyutlu bir yaklaşımı gerektirir. Aynı zamanda üniversitelerin yerel yönetimlerle kuracağı işbirlikleri, yeşil teknoloji ve inovasyon alanındaki katkıları ve sosyal eşitsizliklerle çevre krizleri arasındaki bağı ele alma biçimi, bu çağların toplumsal karşılığını belirleyecektir. Tüm bu başlıklar, üniversitelerin krizlere karşı geliştirdiği çözümleri yalnızca üretmekle kalmayıp, etkili biçimde yaygınlaştırmasının da ne kadar kritik olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi program danışmanımız tarım yazarı Galip Umut Özdil'in Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Bilge Hürmüzlü Kortolt'la üniversitelerin iklim ve çevre krizi karşısındaki rolü ve önemini anlatan söyleşisini dinliyoruz.
1: Bilge Hocam, Çölleşmeden Konuşalım programına hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim.
2: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Davet için de ayrıca teşekkür ederim.
1: Bu hafta hem üniversitelerin iklim ve çevre sorunlarına karşı nasıl bir sorumluluk almaları gerektiğini çeşitli alt başlıklarla değerlendireceğiz. Ve tabii hem de bunu yaparken 21-24 Ekim 2026 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi işbirliğinde düzenlenecek İnsan, Çevre ve Ekoloji ana temalı 12. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Konferansı'nı da ana gündem başlıklarımızdan biri haline getireceğiz. Değerli hocam, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasında, çevre bilincinin pekiştirilmesinde ve toplumun bu konulardaki farkındalığının arttırılmasında üniversiteler hangi sorumlulukları üstlenmeli ve özelde ise Süleyman Demirel Üniversitesi olarak sizler bu konularda neler yapıyorsunuz?
2: Tabii hem ülkemizi hem bütün dünyayı ilgilendiren çok önemli bir konu bu temas ettiğiniz iklim krizi konusu. Ve tabii ki de üniversitelerin hem bilim üreten kurumlar hem de toplumsal katkı yapma görevi ve sorumluluğu olan kurumlar olarak buralarda üstlenmeleri gereken çok önemli sorumluluklar var. Üniversiteleri yalnızca akademik bilgi üreten kurumlar olmanın ötesinde toplumsal dönüşümü yönlendiren, çözüm odaklı olan ve toplumu ilgilendiren konularda sorumluluk üstlenen yapılar olarak görmeliyiz. Benim inancım budur. Yoksa sadece bilim üreten, eğitimle uğraşan bir akademisyenler kitlesi olmanın ötesine çıkarmalıyız. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde, bizim üniversitemizde bu konuya önemli katkı sağlayan bazı politikalar üretildi. Kıymetli hocalarımız çok farklı bölümlerde, çünkü bu konu takdir edersiniz ki tek bir alandan ele alınabilecek bir konu değil. Disiplinler arası, disiplinler üstü aslında çalışılması gereken, çok disiplinli çalışılması gereken bir konu. Bu nedenle de üniversitemizin bünyesinde Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü kuruldu birkaç zaman önce ve bu koordinatörlük ve üniversitemiz rektörlüğü de iklim değişikliğinin yarattığı toplumsal, çevresel veya diğer sorunlara karşı üniversitemizin fakültelerindeki çeşitli bilim adamlarının ürettiği bilgiyi, stratejik eylem planlarını geliştirmeye başladı. Bununla eştaş olarak da hem merkezi hem de yerel yönetimlerle işbirlikleri yaparak Mesela Tarım ve Orman Bakanlığı'nın değişen iklime uyum programı çerçevesinde bir su verimliliğinin yaygın olarak kullanılması için farkındalık eğitimleri yapılmaya başlandı. Yani üniversitelere tabii ki çok önemli görevler düşüyor.
1: Bilgi Hocam, şimdi bu başlıkları biraz daha detaylandıralım. Akademik araştırmaların çevre ve iklim politikalarına ve bu politikaların uygulanmasına olan etkileri neden önemlidir diye sormak istiyorum. Ve bu etkiler nasıl arttırılabilir? Üniversiteler sürdürülebilirlik adına nasıl öncü bir rol üstlenebilir? Ve tabii bu başlık bize insan, çevre ve ekoloji ana temalı 12. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Konferansı'na da değinme şansı verecektir diye düşünüyorum. Buyurun.
2: Akademik çalışmalar aslında hem yerel yönetimler hem de merkezi yönetim için önemli karar alma süreçlerinin etkin bir biçimde ya da karar alma süreçlerine altlıklar hazırlayan, yani bilimsel yayınlarla, sayısal verilerle, çeşitli raporlarla önemli katkılar sağlar. Tabii bu çıktılar, bu politika raporları kamu bilgilendirme metinleriyle beraber bir farkındalık yaratmak üzere aslında toplumla da paylaşılır. Ve özellikle yerel yönetimlerle yürütülen ortak projeler, kurumsal mekanizmalar aracılığıyla da uygulanabilir çözüm önerilerine dönüştürülebilir. İşte biraz önce sizin bahsettiğiniz üniversitemizde, Süleyman Demir Üniversitesi'nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde bir insan, çevre ve ekoloji sempozyumu alt başlığıyla bu nedenle bir toplantı düzenlemeyi kararlaştırdık. Biz sosyal bilimlerle ilgilenen bir fakülteyiz. Yani bizim alanlarımız, bölümlerimizin tamamı sosyal bilimler. Tabii bugüne kadar aslında hep sadece sanki metrik bilimlerin konusuymuş gibi görünüyor iklim, çevre konuları, ama bunların yarattığı etkiler sosyal boyutuyla ele alınmak isteniyor bu kez de. Ve bu bağlamda da farklı alanlardan, yani sosyolojiden, arkeolojiden, coğrafyadan, Türk dili edebiyatından, hatta güzel sanatlardan, sanat tarihinden çeşitli uzmanların katılımıyla ortak bir resim çizebilmek ve bütün bu içinde bulunduğumuz 10 yıllardır süren aslında sürecin yarattığı boyutu kapsamlı bir şekilde ele almayı hedefliyoruz.
1: Sayın Hocam, konferansın temel konu başlıklarını hem dinleyicimiz hem de akademisyenlerimiz için başvuru süreçleriyle birlikte bütün bunları toparlayarak kısaca bir bilgilendirme rica edebilir miyiz?
2: Tabii üniversitemizin aslında web sayfasında ilan edilmeye başlandı. Konferansımız ya da sempozyumumuz 21-24 Ekim tarihleri arasında olacak bu yıl içerisinde. Ve bu konferans aslında 12.si düzenlenen Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Konferansı'nın bir alt başlığı olarak insan, çevre ve ekolojiyi ele alıyor. Buraya başvurmak isteyen, dinleyici olarak katılmak isteyen ya da merak nedeniyle bilgilenmek isteyen ama aynı zamanda bir akademik bir katkı vermek isteyen herkese kapılar açık ve üniversitemizin web sayfasında da bunun başvuru koşullarını anlatan ilanlara ulaşılabilir. Sadece bir akademik katkıyla bir sunum yapmak üzere değil, biz aslında bu konuya merak eden, bu konuyla ilişkili bilgileri dinlemek isteyen herkese kapılarımızı açıyoruz.
1: Sayın Hocam, kampüslerde karbon ayak izinin ve dolayısıyla sera gazı emisyonlarının azaltılması için hangi somut adımlar atılmalı sorusunu arzu ederseniz yine Süleyman Demirel Üniversitesi özelinde hareket ederek anlatabilir misiniz?
2: Çok önemli çabalarımız var üniversite olarak. Biraz önce sözünü ettiğim Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Koordinatörlüğümüz yönergesinde kampüsümüzde sera gazı emisyonunun azaltılmasına dönük hizmet edecek bazı hedefler tasarladı ve bu konuda da adım adım aslında çok da güçlü bir şekilde üniversitemiz devam ediyor. Ayrıca bir de yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımına dönük üniversite yönetimimizin ciddi bir teşviki var. Dolayısıyla enerji geri kazanımı, karbon ayak izinin azaltılmasına dönük çalışmalar aslında üniversitemizde bu koordinatörlüğün ve toplumsal katkı koordinatörlüğünün himayesinde, rektörümüzün himayesinde sürdürülüyor. Bunlar tabii bu çabaların tamamı dolaylı veya doğrudan karbon salınımını düşürmeye yönelik olan ve yönergemizle de uyumlu iklim değişikliğiyle mücadele, sera gazı azaltımı başlıkları altında devam ettiriliyor. Sıfır atık ve sıfır atık yönetimi ya da işte sıfır atıkla mücadele yönetimiyle ilişkili de bir

0: bir süre önce alınmış bir üniversite politikası var ve bu konuda da kararlı adımlarla aslında üniversitemiz hem bölgemize hem ülkemize ve dünyaya sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyor.
1: Üniversite, yerel yönetim ve diğer kamu kurumlarıyla işbirlikleri çevre sorunlarının çözümünde nasıl bir rol oynayabilir?
0: Ben kişisel olarak bir akademisyenin aslında tek başına sadece bilimsel araştırma yapan, eğitim yapan bir insan olarak görmüyorum. Aynı zamanda bizim öğrendiğimiz bilgiyi toplumla paylaşma ve bu kamu kaynaklarını projelerle kullandığımızda toplumsal katkı olarak bunu içinde bulunduğumuz topluma geri döndürme görevimizin olduğuna da inanıyorum. Bu bağlamda üniversitemizin, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Isparta Belediyesi, ilimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile uygulamalı çevre eğitimi işbirliği protokolü var mesela. Bu hemen aklıma gelen ilk konu. Bu çok önemli aslında çünkü çok genç yaşlardan itibaren aslında bu bilinçlerin oturtulması, yerleştirilmesi, buna bir inancın kazandırılması çok önemli. Ve bu kapsamda Isparta genelinde tüm okulların temsilcilerinin katılımıyla bir sıfır atık zirvesi düzenlendi. Ve okullara sıfır atık seminerleri verildi. Yani 10 ayrı okula işte sanıyorum 1000'in üzerinde öğrenciye, gencimize bu eğitimler verildi. Üniversitemizde Süleyman Demirel Üniversitesi'nde bir su enstitüsü var. Ve bu enstitüyle birlikte aynı zamanda aslında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Isparta Belediyesi ve diğer kurumların katılmış olduğu önemli bir çalıştay düzenlendi. Eğirdir Gölü ve Su Verimliliği Seferberliği Çalıştayı düzenlendi. Ülkemizin önemli göllerinden birisi bildiğiniz gibi ve çok ciddi bir kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Aslında göller bölgesi içerisindeyiz. Biz benim alanımdan, arkeolojiden de söyleyebileceğim önemli bir bilgi şudur ki biz aslında göller bölgesinde sadece iki göl bugün görebiliyoruz. Bir Eğirdir Gölü, bir de Burdur Gölü ama tarihsel süreç, arkeolojik veriler, paleo coğrafya çalışmalarımız ki arkeoloji bölümü ve coğrafya bölümü ile birlikte yürüttüğümüz benim proje başkanlığını yaptığım Atabey'in hemen yakınlarında iki farklı kurumuş gölü ortaya çıkardı. Dolayısıyla bu su verimliliği, su havzalarının yönetimine dönük olarak üniversitemizin desteklediği önemli projeler de oldu ve bunlar yayınlarla da aslında hem bilim dünyasıyla hem de kamu ile paylaşılmış oldu.
1: Sayın hocam, sanırım öğrencilerin ve diğer idari personelin tüm bu çalışmalara katılımı da son derece önemlidir.
0: Kuşkusuz bu çok önemli. Hem çevre toplulukları, gönüllülük projeleri, araştırma projeleriyle öğrencilerimizle birlikte hareket etmek aslında bizi daha fazla başarıya ulaştırır. Üniversitemizde bizim aktif katılımlı, öğrencilerin aktif gönüllülük temeline dayanan çeşitli projelerde rolleri olabiliyor. Mesela sıfır atık projesi kapsamında öğrencilerimiz buna gönüllü olarak katıldıklarında bu konuda bir eğitim veriliyor kendilerine. Bir de tabii biliyorsunuz üniversiteler sadece akademik personel ya da işte öğrencilerden oluşmuyor. Bizim ailemizin önemli bir kısmını idari personelimiz oluşturuyor ve onların da aslında çalışma alanlarının içerisine dahil olan çeşitli konularda en azından bir farkındalık yaratılabilmesi için sürekli bir eğitimler düzenleniyor kendilerine de. Tema topluluğuyla, kuşlarla, kedilerle, işte onlara yuvalarla, yuva sağlanması için kampüs içerisindeki hayvanların, dostlarımızın doğa dostu kampüs adıyla aslında kendisini ifade eden Süleyman Demirel Üniversitesi'nde onların da yaşam alanlarının yeniden düzenlenmesine dönük olarak öğrencilerimiz de aktif rol alıyorlar ve Yeşil Kampüs Festivali gibi böyle işte içerisinde 500 kişiye yakın memnuniyet anketinde olumlu sonuçlar aldığımız etkinlikler düzenleniyor.
1: Sayın hocam, sosyal eşitsizliklerin çevre sorunlarıyla ilişkisi akademide nasıl ele alınmalı sizce?
0: Aslında sadece çevreyle ilişkili sorunlar değil, toplumun bütün sorunlarıyla ilişkili olarak tüm kesimlerin eşit düzeyde yararlılık sağlaması ve bunlardan bir olumsuzluk varsa daha az etkilenmesini sağlamaya dönük olarak akademik çalışmalar, öneriler ve raporlar üretmelidir üniversite. Bu nedenle de

0: çevre sorunlarını yalnızca ekolojik olarak bir problem olarak görmeyip insan-doğa ilişkisi, doğayla insanın birbiriyle olan, toplumla olan alışverişi ve sosyal adalet ve toplumsal sorumluluk bağlamında da mutlaka ele alınmalıdır. Üniversitemizde yakın tarihte başlayan başka bir uygulamadan daha bahsedeyim. Bir tazelenme üniversitesi birimi kuruldu. Burada Sparta ilinde yaşayan ve işte 55-60 yaşının üzerindeki gençlerimize, daima genç kalanlara çeşitli konularda eğitimler veriliyor ve bu tabii bence içerisinde daha kısa bir süre önce benim de katıldığım biraz sadece arkeoloji ve kültürel miraslar değil. Çünkü kültürel mirasları, arkeolojiyi, sanat tarihini aslında bizler çevre konularından bağımsız hiçbir zaman düşünemeyiz. Dolayısıyla bizim üniversitemizde aslında buna dönük olarak bir çaba da var diyebilirim.
1: Sayın hocam çok teşekkür ediyoruz. Son dakikalarımızı sohbetimizin ilk bölümünü kaçıran çok değerli dinleyenlerimiz için insan, çevre ve ekoloji ana temalı 12. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Konferansı'nı hatırlatarak değerlendirelim. Ne dersiniz?
0: Öncelikle size çok teşekkür ederek başlamak isterim son cümlelerime. Bize bu fırsatı verdiğiniz ve sempozyumunuzu tanıtma fırsatı da verdiğiniz için. 12.'si düzenlenecek olan Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Konferansı'nın bu yılki teması, 2026 yılı teması insan, çevre ve ekoloji olacak. Dünyamızın içinde bulunduğumuz yerel bölgemizin ülkemizin çok önemli sorunlarına sosyal bilimler açısından, arkeoloji açısından, sanat tarihi açısından, işte felsefe, tarih açısından, metrik bilimlerin dışında insan ve çevre ilişkisini nasıl ele alabileceğimizi, nasıl bakmamız gerektiğini uzun tarihsel perspektifler içerisinde de tartışacağımız bir uluslararası sempozyumu Süleyman Demirel Üniversitesi'nin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde düzenliyoruz. Çok teşekkür ederim.
1: Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz Bilge Hocam.
2: Program danışmanımız tarım yazarı Galip Umut Özdilli, Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Bilge Hürmüzlü Kortolt'a çok teşekkür ediyoruz. Üniversitelerin iklim ve çevre krizleri karşısındaki rolü artık ertelenemez bir sorumluluk alanı olarak öne çıkıyor. Bu kurumlar yalnızca bilgi üreten yapılar değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümün yönünü belirleyen aktörler olmalı. Bilimsel araştırmaların çevre politikalarına daha güçlü şekilde yansıması, karar alma süreçlerinin daha sağlıklı ilerlemesini sağlıyor. Eğitim programlarının iklim bilinciyle güçlendirilmesi, geleceğin daha duyarlı bireylerini yetiştirmek açısından kritik önem taşıyor. Kampüslerde uygulanacak sürdürülebilirlik politikaları somut ve görünür değişimlerin önünü açıyor. Yerel yönetimlerle kurulacak işbirlikleri çevresel sorunlara daha hızlı ve etkili çözümler üretilmesini destekliyor. Öğrencilerin aktif katılımı bu sürecin kalıcı ve kapsayıcı olmasını sağlıyor. Üniversiteler yeşil teknoloji ve inovasyon alanında öncü rol üstlenerek sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunabilir. Sosyal eşitsizliklerin çevre krizleriyle olan ilişkisini ele almak, daha adil çözümler geliştirmesine yardımcı olur. Üretilen bilginin toplumla paylaşılması, farkındalığın geniş kitlelere yayılmasını sağlar. Bu süreçte şeffaflık ve katılımcılık, güven inşa etmenin temel unsurlarıdır. Üniversitelerin attığı her adım, diğer kurumlar için de yol gösterici olabilir. Disiplinler arası yaklaşımlar daha kapsamlı ve kalıcı çözümler üretme imkanı sunar. Tüm bu çabalar üniversitelerin toplumsal etkisini güçlendirirken sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir zemin hazırlar. Sonuç olarak üniversitelerin bu çok yönlü rolü benimsemesi hem bugünün hem de yarının dünyası için belirleyici olacaktır. Üniversitelerin doğaya duyarlı bireyler yetiştirerek sadece zihinleri açan değil, kalpleri de yeşerten, geleceğe umut ve sorumluluk eken ilham kaynağı kurumlar olduğunu hatırlatarak bitiriyoruz programımızı. Program yapımcınız Ayşe Yürük, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Necmiye Şahin ve spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın. sağlık,

0: mutluluk, huzur dolu bir gün diliyoruz. Yeniden buluşuncaya dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.
1: Çölleşmeden konuşalım.

Bir roman, bir hikaye. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı Beyti Engin'in seslendirmesiyle her gün saat 22.45'te TRT Radyo 1'de.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Reklamlar.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeli hep ileride. Görüşürüz.
3: Reklamlar. Kariyer Atlası.

Efendim herkese selamlar, merhabalar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Hepinize sevgiler sunuyorum. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de Kariyer Atlası programıyla tekrar karşınızdayız. Bizler biliyorsunuz uzun süredir pazartesi günleri TRT Radyo 1'de sizlerle birlikte hem özel hayatınızdaki hem de iş hayatınızdaki ilerlemenizi, kariyer yolculuğunuzu desteklemeye çalışıyoruz. Seçtiğimiz özel

konularla. Bugün yine karşınızda çok özel bir konuyla bulunmaya çalışacağım ve sizlere zihin duvarlarımızdan bahsedeceğim. Bizim potansiyelimizi engelleyen ve zihnimizin içerisinde bizi daha ileriye taşımaya, götürmeye engel olan neler var? Onlara bakacağız sizlerle birlikte. Aslında hepimizin içinde yaşadığı ama duvarlarını pek de görmediği o görünmez küçük hücreyi konuşacağız. Zihnimizin içerisindeki hapishaneden bahsedeceğiz. Zihin duvarlarımızdan. Neden yapabileceğimizden daha azını yapıyoruz? Neden o çok istediğimiz hedefe doğru bir adım atacakken gece gündüz rüyasını gördüğümüz şeyi belki de gerçekleştirecekken sanki görünmez bir el bizi omuzlarımızdan tutup geri çekiyor. Yapma, boş ver, yapamazsın, olmaz, uğraşma boşuna. Bugün bu soruların yanıtlarını motivasyon konuşmaları gibi değil de doğrudan kaynağında yani beynimizin kıvrımları arasında aramaya çalışacağız. Çünkü nörobilim bize diyor ki yaşadığınız bu tıkanıklıklar bir kişilik kusuru ya da motivasyon düşüklüğüne bağlanabilecek ya da tembelliğe bağlanabilecek düzeyde şeyler değil. Bunlar aslında beynimizin onlarca yıl süreçten sonra alışkanlıklarımızla birlikte genetik faktörlerle ve bilmediğimiz daha birçok şey nedeniyle hayatta kalma mekanizmalarının yan etkileri diyebiliriz. Efendim hazırsanız zihnimizin potansiyelini engelleyen o duvarları tek tek konuşmaya ve yıkmaya başlayalım. Önce o çok sevdiğimiz, çıkmakta en çok zorlandığımız o sıcak yuvadan, sosyal medyada çok sık duyduğum, herkesin bir şekilde diline pelesenk ettiği ve konuştuğu, sıkıştığımızda hemen başvurduğumuz yani konfor alanımızdan başlayalım. Nörobilim bize konfor alanının sadece bir alışkanlık olmadığını, beynimizin aslında var olan enerjisini tasarruf moduna aldığı bir durum olduğunu söylüyor. Beynimiz vücut ağırlığımızın sadece %2'si. Düşünün, küçücük bir şey. Ama enerjimizin ise %20'sini tüketen bir organ. Bu yüzden beynimiz her zaman tanıdık olan güvenlidir, belirli olan iyidir. Etrafta kendimi gerçekten de güvende hissettiğimde, net, kontrollü alanlar gördüğümde kendimi iyi hissederim dediği noktada az enerji harcıyor. Yeni bir şey denediğinizde ya da beyniniz bir anlamda kontrolü kaybettiğini hissettiğinde, bir belirsizlik durumu oluştuğunda beyninizin tehdit dedektörü olan amigdala, bundan daha önce programlarda çokça bahsetmiştim, hemen kırmızı bir alarm veriyor. Stres hormonları salgılanıyor, motivasyonumuz düşmeye başlıyor, kortizol salgılanmaya başlıyor ve sizi güvenli olana geri çağırmaya çalışıyor aslında. İşte tam burada o meşhur erteleme hastalığı, daha önce erteleme konusunu konuşmuştuk, procrastination konusu devreye giriyor. Birçoğumuz tembel olduğumuz için değil aslında, o anki stresli durumda, o stresli duyguyu yönetemediğimiz için ertelemek istiyoruz. Bir sonraki ana bırakıyoruz. Neden? Çünkü o anda hayatın kontrolü elimizde olmadığı için, o anda bir netlik aradığımız için, ilk kez bir şey denediğimiz için, beynimiz kendisini güvende hissetmesi için ne yapıyor? Ertelemek istiyor. Ne yapıyor? Kendini konforlu alanın içerisine almak istiyor. Bir işi yaparken hissettiğimiz o ya başaramazsam ya olmazsa korkusu var ya, aslında beynimiz tarafından fiziksel bir tehdit algılama ürünü. Beynimiz ortamda hayatta kalamamak ya da kendini tehdit altında hissettiği için ya başaramazsan mesajını sana gönderiyor. Ertelediğimizde beynimiz anlık bir dopamin salgılar. Anlık. O zaman çok rahatlarız. Bunu defalarca yaptığını düşünün bir kişinin. Biliyorsunuz dopamine karşı bizim bir duyarlılığımız var. Elinize telefonunuzu aldığınızda, hikayeler arasında dolaştığınızda,
şöyle biraz kaydırdığınız

Hani rahatlıyorsunuz ya yatağınızda böyle yorganın altında güzelce gerinip oturup telefonunuzda hiç bilmediğiniz insanların hayatlarını kontrol ettiğinizde hatırlayın bir rahatlama oluyor ya. Onun nedeni beyniniz inanılmaz derecede güvende hissettiği için durmadan dopamin salgılıyor. Bu yüzden de durmadan o alışkanlığı tekrar etmek istiyoruz. Ertelediğimizde de beynimiz anlık bir dopamin salgılıyor. Yani bizi rahatlatıyor. Oh, tamam, bunu da erteledim. Tamamdır. Ama bu vadesi geçmiş bir borç gibidir. Hemen ardından %75'imizin yaşadığı çok önemli bir durum var. Ağır bir suçluluk duygusu geliyor. Aynen yatmadan önce telefonumuzda hikayeleri kaydırıp saat 1.30-2 olduğunu fark ettiğimizde yine bu gece yeterince uyuyamayacağım. Sabah acaba zamanında kalkabilecek miyim? Yarın acaba enerjik olacak mıyım? Keşke bu kadar telefona bakmasaydım. Suçluluğu yaşadığımız gibi. Bakın %75'imizden bahsediyorum. Ağır bir suçluluk duygusu. Ne zaman? Ertelediğimiz anda yaşadığımız o mutluluk duygusundan hemen sonra gelen ve keşke ertelemeseydim dediğimiz nokta. Çözüm mü arıyoruz? Rasyonel kararlar veren prefrontal korteksimiz var. Tam beynimizin ön tarafında. O anlık keyif arayan ilkel beynimize karşı o bölümü eğitmemiz gerekiyor. Küçük adımlar atarak amigdalayı uyandırmadan ilerlemeliyiz. Yani ertelemelisin, başaramazsın, şu anda güvende değilsin, biraz zamana ihtiyacın var. Amigdala bu mesajı sana verirken, o dopamin salgıladığımız o konforlu anın içerisinden geçerken, aslında biz rasyonel kararlar alabilsek, mantıklı kararlar alabilsek, dürtülerimize, amigdalanın bizi o strese sokma durumuna, gerçekçi bir bakış açısıyla, perspektifle, o kararla yaklaşabilsek, o prefrontal korteksimizi eğitebilmiş olsak, İşte o zaman ertelemek de ertelenecek. Burada karşımıza çıkan önemli bir tuzak var aslında. Zihnimizin daha sofistike duvarları çalışıyor burada. Ya en iyisi olsun ya da hiç olmasın. Bu cümle size tanıdık geliyordur eminim. Bir şey yaparken hatırlayın. En iyisi olsun, o mükemmeliyetçilik dediğimiz. Muhteşem olsun, sıfır hata olsun. %100 olsun ya da hiç olmasın. Ya hep ya hiççilik vardır ya. Kulağa bir başarı parolası gibi gelir bu. İnsanın böyle zihninin içerisinde bunu kullanır. Kardeşim ya iyisi olsun ya da hiç olmasın. Oo, çok mükemmeliyetçi buldum size. Bilim buna ne diyor biliyor musunuz? Uyumsuz mükemmeliyetçilik. Nörobilimsel açıdan baktığımızda mükemmeliyetçilerin beynindeki hata izleme merkezi var bir tane küçük bir korteks o. Singulet korteks deniyor ona. Burası çok aşırı hassastır. Mükemmeliyetçilerin beyninde var o. Hata izleme merkezi. Etraftaki var olan tüm her şeyi aşırı hassas bir şekilde izleyen bir merkez düşünün. Bir dedektör gibi. Bu kişiler yaptıkları yüz doğruya değil neye odaklanıyorlar? Bir tane küçük hataya takılıp kalıyorlar. Şimdi beni dinlerken işte benim diyenleri duyar gibiyim. Bu durum bilişsel esnekliği yok eder bakın. Ve kişiyi yerinde saydırır durmadan. Mükemmel olmadı, iyi olmadı. Hata yaptım, bak bu da eksik. Ama bu tarafta 100 tane doğru var. Mükemmel başarıların var. Yaptığın işlerin var. Sosyal çevren var. Kabul almışsın. Onlar bir anlam ifade etmiyor. Onlar zaten olmuş bitmiş. Başarılmış şeyler. Ben asıl başaramadığıma odaklanırım falan böyle kendine bir hikaye, bir fantezi oluşturmak. Mükemmeliyetçilik aslında bir standart değil, bir savunma mekanizması. Nasıl bir savunma mekanizması? Şöyle bir düşünce üretiyor beyin. Eğer mükemmel olursam eleştirilmekten korunurum. Bu da kendince aslında geliştirdiğimiz içsel bir savunma mekanizması. Eğer hata yaparsam birileri beni eleştirir. Ama mükemmel olursam eleştirilmekten korunurum. Ne kadar korkunç değil mi? Buna ek olarak bir de Nobel ödüllü Kahneman'ın bir araştırması var. Onun ortaya koyduğu bir durum var.
kayıptan kaçırmayın.

kaçınma psikolojisi. Beynimiz bir şeyi kaybetmenin acısını aynı şeyi kazanmanın mutluluğundan iki kat daha şiddetli hisseder. Tekrar edeyim mi cümleyi? Beynimiz bir şeyi kaybetmenin acısını, bir şey kaybediyorsunuz düşünün, öyle bir acı hissediyorsunuz içinizde. Aynı şeyi kazanmanın mutluluğundan iki kat daha şiddetli hisseder. Kaybetmeye, kaybetmenin acısına daha fazla duyarlıyızdır. Yani cebinizdeki 100 lirayı kaybetmek sizi yolda 100 lira bulmaktan çok daha fazla etkiler. İşte bu yüzden yeni bir işe girmekten, risk almaktan veya konforumuzu bozmaktan çok korkuyoruz. Beynimiz kazancı düşünmüyor. Olası kaybı düşünüyor. Diyelim ki bir iş değiştireceksiniz. İş değiştirip daha iyi maaşlı bir işe geçeceksiniz. O daha iyi maaşlı bir işe geçmenin mutluluğunu ve hazzını yaşamak yerine işini kaybedersem, ya başarısız olursam, ya bir daha bu konforu yakalayamazsam endişesini daha fazla yaşıyor beyin. Ve işin çok ilginç kısmı kıymetli dinleyicilerim, özellikle başarılı insanların yakasını bırakmayan çok önemli bir his var. Bunu daha önce programlarımızı yakından takip edenler çok iyi bilirler. Imposter sendrom. Yani ben aslında başarılı değilim, sadece şanslıyım ve yakında herkes benim bir sahtekar olduğumu anlayacak hissi. Bu hissi biliyorsunuz değil mi? Çoğu koçluğumda, çoğu eğitimlerimde karşılaştığım pek çok kişiyle aslında bunun bazı parçalarını görüyorum. Ben aslında başarılı değilim. Nesin peki sen? Başarısız mısın? Yani başarısız olduğum da söylenemez. Sadece biraz şanslıyım galiba. Yani gözden ırağım galiba. İnsanlar beni fark etmediler bu zamana kadar. Kaç yaşındasın diyorum? 35 yaşındayım. Yani sen son 10 yıldır bu şirkette çalışıyorsun veya bu sektördesin, bu iş hayatının içindesin ve hiç kimse senin başarısız olduğunu fark edemedi mi? Herhalde fark edemedi. Arada kaynadım ben. Daha da kötüsü, artık kariyerinde çok çok ilerlemiş, üst düzey yöneticilerde bile zaman zaman bu imposter sendrom benim bir gün sahtekar olduğum anlaşılacak korkusu inanılmaz bir korku. Bakın, bilimsel olarak bunun bir özgüven problemi olmadığını söyleyebilirim. Beynimizin başarıyı sahiplenme mekanizmasındaki bir kablolama hatası var burada. İletişim kurulamıyor başarı merkeziyle. Başarılı oldukça sorumluluk artar. Sorumluluk arttıkça hata izleme sistemimiz daha çok tetiklenir. Bu yüzden kendinize haksızlık etmeyin. O ses beyninizin bir oyunundan ibaret size. Siz başarılısınız. Ne demek başarılı olmak? Evet, sizin sorumluluğunuzda olan işleri istenen zaman içerisinde, beklenen sonuçlar çerçevesinde yapabilmiş olmanız, hepsi bu kadar. Yoksa o mükemmelliyetçi yaklaşımla 100'ün üzerinden 100, yıldızlı 100 başarı benim için budur gibi bir mükemmelliyetçiliğe giderseniz zaten hayatın içerisinde herhalde neredeyse hiçbir başarılı insan bulamayacaksınız. Dolayısıyla bizler birileri tarafından yakalanacak, bir gün yaptığımız bütün bu işlerin aslında bir gölge oyunundan ibaret olduğunun hissini yaşadığımız o yakalanma duygusunu yaşamayacağız. Hepimiz okuduğumuz okullarda hangi seviyede olursa olsun, yaptığımız işlerde hangi seviyede olursa olsun, başardığımız her şeyde nerede olursa olsun, biz hayatın içerisinde bir parça başarılıyız. Ve hiç kimse bize gelip seni sahtekar seni, son 5 yıldır bu şirkettesin ve burada başarılı olduğunu zannediyorsun değil mi? Aslında sen başarılı değilsin diye hiç kimse bizim yakamızdan tutmayacak. Bu zamana kadar da böyle bir şey olmadı. Şimdi gelin kalbimizin neden bu kadar kolay kırıldığını konuşalım. Hiç düşündünüz mü? Böyle bir gruptan dışlanmak, sevdiğiniz biri tarafından reddedilmek. Neden sanki böyle canımız fiziksel olarak yanıyormuş gibi hissettirir? Sosyal acıdan bahsediyorum. O reddedilme duygusundan bahsediyorum.
Şimdi sosyal nörobilim araştırmaları bize inanılmaz bir gerçeği gösteriyor. Sosyal sağlık konusu son zamanlarda dünyada çok konuşulan bir şey. Fiziksel sağlık, vücudumuzdaki var olan organların bütünsel olarak kas sisteminin veya fiziksel olarak bütün sistemin sağlıklı olarak çalışması. Mental sağlık, ruh sağlığımız, duygularımız, psikolojimiz. Bir de sosyal sağlık diye bir şey var. Sosyal sağlıksa tamamen ilişkilerle ilgili. Sosyal bir reddedilme yaşadığınızda, bir ortamda, öğrenciyseniz okulda, iş hayatındaysanız iş yerinde, eğer sosyal hayattaysanız evde, ailenizde, akrabalarınızda veya komşularınızda, beyninizde aktive olan bölgeler var. Eliniz yandığında veya bir yeriniz kesildiğinde aktive olan bölgelerle aynı bölge. Çok ilginç değil mi? Eliniz yanıyor düşünün veya işte bir merdivenden inerken ayağınız burkuluyor. O anda hissettiğiniz acıda aktive olan bir bölge var ya beyninizde. O bölge aynı bölgede sosyal bir reddedilme yaşadığınızda da aynı bölge harekete geçiyor. Beynimizdeki DACC bölgesi. DACC bölgesi. Sosyal bir kopuşu hayati bir tehlike olarak kodluyor çünkü. Söylediğim şey çok önemli bakın. Beyninizdeki fiziksel acı merkezi sosyal reddedilmede de uyarılıyor. Çünkü hayati bir tehlike olarak görüyor. İnsan sosyal bir varlık çünkü. Binlerce yıl önce vahşi doğada bir gruptan dışlanmak ölmek demekti. İnsanın tek başına yaşayamayacağını düşünün. Değil mi? Aynen öyle. Bugün modern dünyadayız. Bir sunumda reddedilmek ya da bir arkadaş grubuna girememek bizi öldürmez. Ama beynimiz hala o eski hayatta kalma yazılımıyla çalışıyor. Bu yüzden insanlar ne der duvarı? Dünyanın en kalın duvarıdır. İnsanlar ne der duvarı var ya, dünyanın en kalın duvarıdır. Başkalarının onayı için kendi potansiyelimizden vazgeçiyoruz biz. Bu acının nörolojik kökenini bildiğimizde, yani beynimizin neresinde ne olduğunu bildiğimizde, onunla başa çıkmak da kolaylaşır. Bu acı sadece beyninizin size baksana bağlarını koru deme şeklidir. Sizin yetersiz olduğunuzun bir kanıtı değil bu. Dolayısıyla sosyal reddedilmelerde, arkadaş gruplarında kabul edilmemelerde veya eleştirilme korkusunda beynimizde neler olduğunu eğer bilirsek, yani bu sanki fiziksel bir acı gibi bana zarar verecek farkındalığımız olursa, bunu yönetmek bizim için biraz daha kolaylaşabilir. Daha ileri boyutlarda destek alınması gerekir elbette. Şimdi bunca duvarı konuştuktan sonra asıl soruya gelelim. Bu duvarları nasıl yıkacağız? Şimdi önce güzel haberden bahsedeyim. Beyniniz değişmez bir beton blok değil. Nöroplastisite dediğimiz biraz daha esnek bir yapı aslında beynimizin genel durumunu oluşturuyor. Muazzam bir yetenek bu. Beyin deneyimle kendini yeniden kablolayabilen, bağlar kurabilen, yaşayan bir yapı, bir organizma. Değişim için büyük devrimlere gerek yok. Mikro alışkanlıklar bile yeterli bakın. Şimdi size bununla ilgili bazı küçük pratikler vereceğim. Birincisi, her gün 10 dakikalık bir yürüyüş bile beyninizdeki bu esneklik dediğimiz tarafı geliştirir ve özellikle BDNF denilen, o beyin gübresi diye tanımlanan bir protein var. Bu proteini harekete geçirir. Her gün 10 dakika yürüyüşten bahsediyorum sadece. Bu da ne yapıyor? Hücreler arası iletişimi hızlandırıyor. O yüzden oturmayın, harekete geçin. 10 dakika yürüyüşten bahsediyorum sadece. İkincisi, günde sadece 3 dakikalık bir nefes egzersizi. Stres merkezimiz olan amigdalayı küçültüyor. Odaklanma merkezimiz olan bu daha önce bahsettiğim prefrontal korteksi de kalınlaştırıyor. Bu bir zihinsel eğitim aslında. 3 dakikalık bir nefes egzersizinden bahsediyorum. 10 dakika yürüyüş, 3 dakika nefes egzersizi. Üçüncüsü, hayatınızda sürekli bir şekilde yaptığınız rutinler sizin
hayatta kalmanızı sağlar ve çok değerlidir.

geçirir. En önemli şey de şu aslında. Sosyal temaslarınızı artırın. Bakın bu çok kıymetli ve önemli. Bizim sosyal sağlığımızı iyileştirmemiz gerekiyor. Gerçek bir yüz yüze sohbetten bahsediyorum. Bu ne yapıyor? Ayna nöronlarımızı aktive ederek bizi iyileştiriyor. Ekranlardan kafamızı kaldırıp birbirimize bakmamızı sağlıyor. Gerçek bir yüzden bahsediyorum. Yüz yüze sohbetten bahsediyorum. WhatsApp'tan veya başka yerden yaptığımız yazılı konuşmalardan değil. Onlar iletişimin bir parçası. Ama iletişimin bizzat fayda sağladığı, sosyal temas kurduğu bir alan değil. Efendim, beyniniz sizi hayatta tutmak için tasarlanmıştır. Sizi mutlu etmek veya büyütmek için değil. Onun belli görevleri var. Hayatta kalmak beyninizin görevidir. Ama büyümek ve potansiyelinizi gerçekleştirmek sizin bilinçli tercihinizdir. Bu programda konuştuğumuz o duvarlar, engeller sadece hayatta kalma mekanizmasının gölgeleridir. Onlar bize lazım. Zaten biz böyle hayatta kalıyoruz. Eğer bu hayatta kalma biçimimiz bizi engelliyorsa ve ilerlememize bir engel teşkil ediyorsa, potansiyelimizi gerçekleştirmeye bir engel teşkil ediyorsa, aslında hayatta kalmak değil, hayatı engelleyen bir sisteme dönüşür beyin. Evet efendim, Kariyer Atlası'nda bugün çok önemli bir konuyu ele aldık sizinle birlikte. Performansımızı daha iyi hale getirmenin önündeki engel, beynimizin ortaya koymuş olduğu bazı savunma mekanizmalarını nasıl aşabiliriz'i konuştuk. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Haftaya pazartesi günü Kariyer Atlası programında TRT Radyo 1'de tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kariyer Atlası.

Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Bir soru, bir cevap. Serebral palsi ve uzun tedavi süreci olan hastalar bir yıl içinde en fazla kaç seans fizik ve rehabilitasyon tedavisinden faydalanabilir? Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığından uzman Serpil Özcan cevaplıyor.
1: Serebral palsi ve uzun süreli tedavi gerektiren belirlenmiş tanılar dışındaki hastalıklarda bir yıl içinde tek bir vücut bölgesi için en fazla 30 seans, iki farklı vücut bölgesi için ise en fazla 60 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Serebral palsi dışında belirlenmiş daha yoğun ve uzun süreli tedavi gerektiren tanılarda ise süreç farklı işliyor. Bu hastalıklarda sağlık uygulama tebliği kapsamında düzenlenen uzman hekim raporu veya sağlık kurulu raporlarına dayanılarak bir yıl içinde uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanıyor. Takip eden yıllarda da her yıl için yeniden düzenlenen sağlık

0: raporlarına göre hastalara en fazla 60 seansa kadar tedavi verilebiliyor. Bu tedaviler resmi ya da özel sağlık hizmeti sunucularında gerçekleştirilebiliyor. Ancak 60 seansın üzerindeki tedaviler için özel şartlar bulunmaktadır. 61. seanstan sonraki tedavilerin karşılanabilmesi için tedavinin 3. basamak sağlık hizmeti sunucularında düzenlenen sağlık kurulu raporu ile bu sağlık hizmeti sunucularında uygulanması gerekiyor. Ayrıca 61 seans sonrası tedaviler Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde verilebilmekte olup tedavinin yapıldığı bu hastanelerde sağlık kurulu raporu da düzenlenebilmektedir.
1: Bir soru, bir cevap.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Saat 17, küçük bir düzeltmeyle haber bültenine başlıyoruz. Ben Mustafa Yılı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni ve sivil bir anayasanın Türk siyasetinin boynunun borcu olduğunu söyledi. Darbe anayasalarını hatırlatan Erdoğan, Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü töreninde hitap etti. Danıştay Başkanı Zeki Yiğit Yargı'nın siyasi tartışmalara çekilmesine tepki gösterdi. Bu girişimler adalete olan güveni zayıflatmaktadır dedi. Danıştay'ın kuruluşunun 158. yıl dönümü töreninde hitap eden Zeki Yiğit, toplumsal huzurun güvencesinin tarafsız yargı olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'da kabul etti. İki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan, bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı dava başladı. İlk duruşmada Ekrem İmamoğlu ve Hüseyin Gün savunmalarını verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiaları ile ilgili açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Oğlu Gökhan Böcek'in ardından Muhittin Böcek de itirafçı olmak için başvurdu. Muhittin Böcek ve oğlunun 8,5 saat boyunca ifadesi alındı. Gökhan Böcek ifadesinde Veli Ağbaba'nın isteğiyle 1 milyon avro verdiğini söyledi. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi kararlaştırıldı. Açıklamayı parti sözcüsü Zeynel Emre yaptı. İran'la ABD arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Tahran'ın ABD'nin müzakere taslağı için verdiği cevap bir kez daha reddedildi. ABD Başkanı Donald Trump, yanıtı okudum, hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez dedi. Trump'a yanıt İran Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Tahran, Trump'ın reddettiği teklifin makul talepler içerdiğini savundu. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyini fosfor bombalarıyla hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentleri başta olmak üzere birçok yerleşim yerini havadan ve karadan vurdu. Lübnan, Hizbullah'ı da İsrail'in saldırılarına karşılık veriyor. Sivas'ta bitki topladıktan sonra rahatsızlanan adam Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören 60 yaşındaki adam tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklığın perşembe gününden itibaren iç ve batı bölgelerde düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde tahliyeler sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere vatandaşlarını özel uçuşlarla ülkelerine götürüyor. Bir ABD vatandaşının hantavirüs testi hafif pozitif çıktı. Dünya Sağlık Örgütü ise yeni bir pandemi riskinin düşük olduğu görüşünde. Rusya ile Ukrayna arasında ABD destekli 3 günlük geçici ateşkes bugün sona eriyor. Taraflar birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın ateşkese uymadığını öne sürdü. Rusya Devlet Başkanı Putin de Zelenski ile barış şartlarında uzlaşılması halinde görüşebileceğini belirtti. Haberleri sunduk.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Çavdır Tefenli Burdur yolunun 10 ile 16. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sürüyor. Hopa Borçka Artvin yolunun 38 ile 45. kilometreleri arasındaki yol şevi temizlik çalışması nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
4: Reklamlar.
5: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın.
4: Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
5: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kuşbaşı 289 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize
6: iyi gelecek. Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle. Türkiye'nin enerji
7: deposu Orbus. 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kılıcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır durum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
8: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Pilot Garaj Oto
9: Ekspertiz. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var burada?
10: Ula Aslı senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
9: Binacele kılçık hocam. Albayrak Finans,
12: yarını güvenle planlar. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurtalar 119 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepinize iyi
13: gelecek. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi

0: Biraz hareket.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Biraz hareket TRT Radyo 1'de başladı. Hepinize sağlıklı, mutlu ve enerjik bir gün diliyoruz. Amacımız belli, sağlıklı yaşamak, daha aktif olmak, bedenimize ve ruhumuza iyi bakmak. Günümüzde dünya genelinde 3 yetişkinden biri yeterince hareket etmiyor. Hareketsizlik çağımızın en sessiz ve tehlikeli sorunlarından biri. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre fiziksel hareketsizlik dünyada ölüme yol açan 4. risk faktörü. Peki ne yapabiliriz? Cevap basit, biraz hareket. Bugün konuğumuzla fiziksel okuryazarlığı konuşacağız. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Gıyasettin Demirhan, hoş geldiniz efendim.
2: Hoş buldum, sağ olun.
1: Şimdi fiziksel okuryazarlık diyoruz ya, bunun da mı okuryazarlığı vardır diyebilirler ama böyle bir tanım var değil mi? Bir kavram çünkü fiziksel okuryazarlık nedir?
2: Evet evet, yani her şeyin okuryazarlığı var tabii. Yani okuryazarlık 21. yüzyıl becerileri arasında yer aldığı için evet. Bizi ilgilendiren, toplumu ilgilendiren, yani bireyi ve toplumu ilgilendiren her şeyin okuryazarlığının olması gerekiyor. Burada odaklanılması gereken o kavramın okuryazarlık kısmı. Yani işte finans okuryazarlığında okuryazarlık kısmından ne anlıyorsak aslında fiziksel okuryazarlıkta da okuryazarlık kısmından onu anlıyoruz. Fakat burada bu daha değerli tabii. Parayı kazanamazsınız ya da kaybedersiniz, bir günde geri döner vesaire de. Evet. Fiziksel boyut, yani buradaki öz hareket, yani hareketi eksik bıraktığımız zaman veya okur yazarlık çerçevesinde yapamadığımız zaman orada biraz sağlığımıza olumsuz dokunduğu için orada geri dönüşte zorlanabiliriz ve benzeri. Kavramsal olarak şöyle söyleyeyim, Türkçe'ye iki kavram olarak geldi aslında. Birisi fiziksel okur yazarlık, diğeri de beden okur yazarlığı. Bu da sanırım şöyledir, hani İngilizce'de physical education, Türkçe'de beden eğitimi şeklinde oturdu. O beden kavramını tercih eden arkadaşlarımız ona karşılık olarak. Çünkü physical literacy kavram, genel kabaca kavram bu şekilde ele alınıyor.
1: Yani aslında bütünsel bir sağlık gelişimiyle ilgili değil mi? Bu kavram onunla ilişkili ve çeşitli fiziksel aktivitelerde belki bunun güvenli bir şekilde hareket edebilme becerisi de denilebilir galiba.
2: Elbette ki, yani bu salt sağlıkla ilişkili bir şey değil. Benim bilgi dağarcığım içerisinde şunu söyleyebilirim. Aslında bütüncül gelişim, sağlıklı gelişim ve sağlığın sürdürülmesi demek daha anlamlı olur. Ve dünyada da yaygınlaşan yeni kavram budur. Fiziksel okuryazarlık da hareketi anlamlaştırmayı içerir ama anlamlı hareket ettiğim zaman bunun benim için anlamı nedir sorusunun cevabı da son yıllarda fiziksel okuryazarlığı yüksek olan toplumlarda daha çok konuşuluyor. Örneğin şöyle düşünelim, konuyla direkt ilgisi yok ama bir projemiz var Norveçlilerle birlikte. İşte veri toplayacağız. Oradaki koordinatör arkadaşımız dedi ki, Temmuz ve Ağustos ayları Norveçlilerin tatil aylarıdır. O trekking'e gittiği zaman izin alıp ya da işte ben işte bir ay düzenli spor salonuna gideceğim dediği zaman onun dışında bir şey yaptıramayız ona. Yani mesela fiziksel okuryazarlık bu işte. Evet, yani bilinçli, kendisi için bir şeyler yapmak fiziksel anlamda.
1: Evet, bu çok önemli. Şimdi tabii bu beden okuryazarlığı ya da fiziksel okuryazarlık, sağlık okuryazarlığı ya, artık ne deniyorsa. Bunlar tüm anlamıyla gerçekte insanın bütüncül sağlık sistemini korumak için. Bu da toplum sağlığı demek aslında.
2: Kesinlikle.
1: Şimdi burada söz konusu fiziksel okuryazarlık olunca bilinçli bir yaşamdan söz ediyoruz. Bilinçli yaşam demek de çocukluk çağında başlıyor. Belki bizim ihtiyaç duyduğumuz, ilk şekillenmeye başladığımız, kurumsal olarak öğrenmeye başladığımız yer okullar olduğu için. Örneğin oralarda biz yıllarca spor dersi demedik ona, beden eğitimi dersi dedik. Bu o anlama gelmiyor muydu aslında? Bedenimizi eğitmek anlamına gelmiyor muydu? Fiziksel okuryazarlık diye istese okunamaz mıydı o ders?
2: Elbette ki okunabilirdi ama dil canlı bir varlık. O zaman o beden eğitimi kavramı

0: biliniyordu veya öyle ifade ediliyordu. Kökenine gittiğimizde oradan geldiği için. Daha sonra fiziksel okur yazarlığa dönüştü. Şimdi de anlamlı beden eğitimi ya da anlamlı hareket etme boyutuna doğru gidiyor.
1: Evet.
0: Bu dediğim gibi fiziksel okur yazarlık bunları içeriyorlar ama bunun içeriğine bakmak gerekiyor. Şimdi fiziksel okur yazarlık dediğimizde onun içerisinde birkaç tane öge var. Birincisi fiziksel yetkinlik. Yani biz herhangi bir egzersiz, spor becerisi, hareket becerisini yetkin bir şekilde yapabilmek. Şimdi bunu yaptığınız zaman özgüveniniz artıyor.
1: Tabii.
0: Diğer bir kavram özgüven. Özgüveniniz yüksek olduğu zaman motivasyonunuz artıyor. Motivasyonunuz yüksek olduğu zaman katılımcı oluyorsunuz. Katılımcı olduğunuz zaman da sürdürülebilir şekilde hareket ediyorsunuz. Şimdi bütüncül gelişime sadece vücudun bütün sistemlerinin, organlarının sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve sürdürülmesi şekliyle bakmayalım. İşin biraz zihinsel boyutuyla, mental boyutuyla da bakmamız gerekiyor. Bu kavramlar bir arada birbirini destekleyerek götürüyor işe.
1: Evet.
0: Öyle bakınca yani konuyu anlamak ve içselleştirmek daha uygun oluyor. Yani bedenleştirmek veya fizikselleştirmek gerekiyor hayatı. Çünkü insanoğlu yani hareket için doğmuş, yaratılmış veya işte ortaya çıkmış. Nasıl bakarsanız bakın ama biz bir varlık olarak burada varız. Hareket yoksa yaşam yok çünkü.
1: Evet. Zaten hayvanlar dünyasına baktığınızda bunu çok net görüyorsunuz. Hareket
0: Aynen.
1: etmeyen hiçbir canlı türü
0: Aynen.
1: yok. Eğer dikili bir ağaç değilseniz onların da kendi içindeki döngüsü
0: tabii,
1: zaten
0: tabii, tabii.
1: bedenlerinde görünüyor ki yazın başka, kışın başka görünüyorlar. Şimdi bütün bunların yanında bu kavram, fiziksel okuryazarlık kavramı belli ki bütün dünyada aşama aşama değişim gösteriyor. İnsan bedeni tanındıkça, insan
0: Aynen.
1: vücudunun ayrıntılarına hakim olundukça, tıp ve bilim geliştikçe kavramlar da günümüze başka başka biçimlerde geliyor. Hem bu kavramın gelişiminden bir parça bize söz ederseniz mutlu oluruz.
0: Tabii
1: hem de
0: ki.
1: biz acaba bu okur yazarlık söz konusu olduğunda ülkemizde alfabenin neresindeyiz? A'dan Z'ye düşünecek olursak.
0: Evet, teşekkür ederim. Yani çok önemli bir soru. Şuradan başlayayım. Az önceki sorunuzla bağlantı kurmak açısından fiziksel okur yazarlığı geliştirmek için ve iyi fiziksel okur yazar olmak için bu işi okul öncesine ve devamında ilkokula taşımamız gerekiyor. Çünkü ortaokula geldiği zaman çocuk zaten kafası çok karışık. Yani kimlik yaratmak zorunda, bağımsızlaşmak zorunda vesaire. Liseye geldiği zaman sınav derdi bir yandan, bir yandan işte istediğini yapma derdinde vesaire. Onun için fiziksel okur yazarlığın yerleşmesinin temeli bu işe okul öncesinde, yani şu anki ifadeyle, MEB'in ifadesiyle evet. söylüyorum ve ilkokul dur. Burası böyle. Ha, başlangıcına baktığımızda da teorik olarak bizim alanımıza doğru nasıl geldi bu? Tarihsel kökeni derin. Beden eğitiminin olduğu gibi yeni işte Olimpiyada Yunanistan'da bir konferans vardı. Oradan geliyorum. Tam da Olimpik Akademi'nin o ilk olimpiyatların yapıldığı yerde oraya şimdi baktığınızda 2500 yıl öncesinde aslında insanlar bunu düşünmüşler.
1: Evet.
0: Şimdi o oradan geliyor. Ama fiziksel okuryazarlığın böyle bugünkü anlamıyla şekillendirilmesi 90'lı yıllarda Margaret Whitehead'in İngiltere'de ki sınıf öğretmeni araştırmasıdır. Yani ilkokul araştırmacısıdır baskın ağırlıklı olarak ve oradan teorileştirmiştir. Üç tane temel bakış açısıyla onları birleştirerek yapılandırmıştır. Birincisi monizm yani insana bütüncül bakmak aslında. İnsan tek bir varlıktır. İkincisi varoluşçuluk. Yani insanın bu dünyada kendinden sorumlu olup da kendini var etmesi, çevreyle ilişkilerini bu şekilde. Bir diğeri de fenomenolojidir. Yani fenomenoloji dediğimizde aklımıza gelen şey insanın çevresiyle etkileşimi sonucunda kendini inşa etmesidir.
1: Evet.
0: Anlam yaratmasıdır. Fenomenlerden baktığımızda yani olgulaştırmasıdır bir şeyleri. Bu üçü birleştiğinde zaten bir bütüncüllük gelişiyor. İşte bu hareket temelindeki bütüncüllük. Sonra da farklı dallar, yollara da gitti. Ama o holistik boyuttan sapmadan örneğin nedir? UNESCO'nun

0: ki daha kapsayıcılık boyutundadır. Ama Whitehead'inkine baktığımızda sosyal boyut der. Ama işte Uluslararası Fiziksel Okur Yazarlık Derneği'ninkine baktığınızda işte birey zaten sosyal bir varlıktır hani deyip duygusallığı da diğer ögelerin hepsi var. Biraz daha baskın vesaire ama bunların tümünde bu bizim boyutlarımızda bilgi, beceri, tutum sahibi olup bunları davranışa çevirmek, davranış olarak hayatın içinde gündelik hayat becerisi haline getirmek,
1: Bir yaşam
0: tutumu.
1: biçimi yani.
0: Aynen öyle. Yani bir bütün olarak bilgi, beceri, tutum dediğimde de bunları sistematik hale getirmek için söylüyoruz. Hepsi iç içe
1: Tabii.
0: aslında.
1: Yani o zaman biz bu dünyada kendi ülkemiz insanına baktığımızda bu konuda ortalarda bir yerde ne zaman oluruz? Başındayız herhalde ben
0: Evet, az
1: ama.
0: önceki sorunuzun güçlü yanlarından bir tanesi şöyle söyleyeyim. Hareket etme konusunda Türkiye'de çok önemli gelişmeler oldu. Mesela beden eğitim programlarımız gayet iyi. Okullarda fiziksel uygunluk karnesi ölçümleri yapılıyor. Sağlık Bakanlığı bu konuda çok iyi rehberler çıkardı. İyi çalışıyorlar da. Mesele o değil. Mesele nasıl kültürleştirebileceğiz bunu. İşte okul öncesi ilkokula atıfta bulunmamın ana sebebi bu. Bu konuda ortalara daha gelemedik. Ortalarında altındayız. Eğer ortalara gelirsek yani bu toplum orta düzeyde fiziksel okur yazardır dediğimizde etrafa baktığınızda bütün parklarda insanların yürüyüş yapıyor olması, oradaki aletleri kullanıyor olması, birçok insanın bisikletli işe gidiyor geliyor olması ve birçok insanın sağlıklı bir şekilde alışveriş yaparken beslenmesi vesaire vesaire vesaire olması gerekiyor. O bakımdan fiziksel aktivite seviyemiz düşük ki son tartışmalardan bir tanesi de budur. Fiziksel aktivite kavramından da artık biraz daha uzaklaşıp fiziksel okur yazarlık kavramını öne çıkarmamız lazım. Fiziksel aktivite
1: Daha
0: kavramı
1: başa döndük
0: çok
1: yani.
0: eskidi. Çok
1: Evet.
0: eskidi artık. Bu konuda da o konuyu çalışan işte hocalarımızın, arkadaşlarımızın, dostlarımızın fiziksel okur yazarlık kısmına ve bunun üzerine anlam inşa etme kısmına doğru yönelmeleri gerekiyor. Anlıyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün yönergeleriyle hareket ediliyor. Onları da anlıyorum ama her şey dinamik ama Dünya Sağlık Örgütü de rehberleri 10 yılda bir yeniliyor. Biz
1: Evet.
0: kendimizi yenileyeceğiz takip ederek. Okuryazarlık bu.
1: Aslında eğer biz fiziksel okuryazarlıkta iyi olursak, Dünya Sağlık Örgütü'nden çok daha önce biz
0: Hani
1: kendi bedenimizle
0: kesinlikle,
1: ilgili ne yapacağımızı
0: kesinlikle,
1: da biliyor olacağız.
0: kesinlikle.
1: Şimdi bazı insanlar pek çok yerde duyarız, siz de duymuşsunuzdur. Özellikle kadınlar üzerinden. Geçtiğimiz hafta kadınların sporu ile ilgili çokça konuştuk ama şunu söyleyeceğim. Hiç vaktim olmadı. Çalışma hayatının dışında çocuklarıma bakmam gerekiyordu. Çocuklarıma ayıracağım zamanı egzersize ayırdığımda sanki kendimi yarım anne gibi hissettim. Onun için bilinçli bir hareketim hiç olmadı diyen insanlar. Masa başında sürekli oturarak çalıştıkları için omurgaları bozulmuş, bel fıtığı, boyun fıtığıyla yaşamak zorunda kalan insanlar. Bu saatten sonra da artık ben bu egzersizli hayatın içine girmekte zorlanıyorum diyenler. Şimdi mazeret çok, vaktim yok diyen çok. Ya da
0: Evet.
1: benim bedenimin böyle bir altyapısı yok, yeterli bir yeteneğe sahip değilim deyip hiç bulaşmayan insan çok. Biz onları nasıl yerinden zıplatıp, zihinsel bir zıplatmayla daha doğrusu nasıl harekete geçireceğiz? Nasıl bir motivasyon sağlayacağız?
0: Sondan başlayayım. Fiziksel okur yazarlıkta zaten özellikle Margaret Whitehead şunu der. Sizin potansiyeliniz ne ise oradan başlayın zaten ve potansiyelinizi gerçekleştirmeye çalışın. Yani demek istediği şudur. Herkes hareket edebilir çünkü herkesin bir potansiyeli vardır. Herkes olimpiyatlarda konumuz performans sporu değil de iyi bir örnek olacağı için
1: Tabii.
0: söylüyorum.
1: Tabii.
0: Altın madalya kürsüsüne çıkmak zorunda değildir. Birileri de gümüş alacak, birileri de bronz alacak ve ama fiziksel okuryazarlık çerçevesinde baktığımızda konuya en iyi performans sporcusu da fiziksel okuryazarlığa sahip olmalıdır.
1: Tabii.
0: En az hareket eden, en yaşlı olan insan da buna sahip olmalıdır. Yani şunu çok açık bir şekilde fiziksel okuryazarlık anlayışı iddia eder. 80 yaşında da, 90 yaşında da insanlar hareket etmeye, egzersize başlayabilirler. Yeter ki sağlık kontrolünden geçsinler. Yani o bakımdan

0: zaman yokluğu bir bahane olarak karşımıza çıkıyor. Bilmiyorum, ağır bir kavram mı oldu yani, ama yani şöyle diyeyim. 24 saat herkesin 24 saati.
1: Tabii.
0: Yani demek ki herkes organize olabilir. Şuna saygı duyuyorum. Herkesin işi farklı, şuyu farklı, şuyu, kiminin hiç çocuğu yok, kiminin bir tane, kiminin dört tane. Hepsine saygı duyuyorum. Ama eğer zamanımızı yönettiğimizde onu da yaparız. Çocuklarınla birlikte hareket et.
1: Tabii.
0: Onlar da o kültürü küçük yaşta başlasınlar. Yani bu çok şey değil. Bir de çocuklar büyüdüğü zaman engel yok ki. Çocuklar bağımsızlaştığında sen o zaman da harekete başlayabilirsin. Anneler için düşünürsek böyle söyleyebiliriz. Ha, bakkala yürüyerek git.
1: Hı hı.
0: Toplu taşım aracı kullan. Niye özel araç kullanıyoruz? Atıyorum 2 kilometrelik yol için. Ya da bir binaya girdiğimizde neden asansöre biniyoruz ki?
1: Evet.
0: Yürüyerek çıkıp inebiliriz vesaire. Yani ben o konuda çok onların görüşlerine katılmak istemem. Çünkü dünyada örnekleri var.
1: Tabii.
0: Örneğin tamam, Ankara düz bir yer değil, İstanbul düz bir yer değil, ama İtalya'da düz bir yer değil birçok yeri. Orada çok insan bisiklete biniyor vesaire gibisinden. Biz bunu başarabiliriz. Bunda bir şey yok. Ama dediğim gibi yine küçük yaşlara çekmemiz ve toplumun, politika yapıcıların, yerel yönetimlerin, aklınıza gelen herkesin bu konuda insan hareket için yaratılmış bir varlıktır. Yani bunu, bu olmazsa olmuyor kültürünü sistematik hale getirmemiz gerekiyor.
1: Gerekiyor. Hatta
0: yani
1: yaşa bile takılmadan yaşta fiziksel okur yazarlıkta çok ilerlemiş olabiliriz, değil mi?
0: Kesinlikle. Yani her yaşta başlanabilir. Zaten fiziksel okur yazarlığın temeli bu. En zayıf, hani onu da kategorize etmek çok doğru bir şey değil. Zayıf ne demek? Evet. Yani diyelim ki fiziksel olarak zayıf birisi.
1: Kaslarım yeterince güçlü değil.
0: Değil. Yani o kişi de çok rahat başlayabilir. Engel, sağlık sorunu yoksa.
1: Evet.
0: Çok yaşlı birisi de başlayabilir. Dediğim gibi yeter ki sağlık kontrolünden geçsin ve uzmanın ona uygun hareketleri vermesini sağlasın veya kendisi araştırsın.
1: Evet.
0: Yani bunda bir zorluk yok.
1: Tabii aynı zamanda fiziksel okuryazarlığa ulaşan insanlar, bu konuda çok bilinçli hareket edenler, kendi bütüncül sağlık sistemlerini gerçekten korumaya başladığında hem ruh sağlığı hem stres yönetimi, bütün bunlar biraz daha artık mazeret olmaktan çıkıp galiba yaşamın kendini daha zevkli hale de getirebiliyor, değil mi?
0: Aynen, aynen. Yani şunu söyleyeyim. Bir önceki cevapla bağlantı kurarak hep böyle gidiyorum. Aslında her tercih bir özveridir diye bir ifade var ya.
1: Evet.
0: Siz neyi tercih ettiğinize bağlı bu işler. Yani o bakımdan hareket olayına böyle bakmak gerekiyor ve gününü nasıl organize ediyorsun?
1: Evet.
0: Ve sen hareket etmezsen ileride hangi problemler çıkar? Hareket edersem yaşam kalitem ne kadar yükselir. İlkemizin bu çerçeve içerisinde olması gerekiyor. Yani bunları sağladıktan sonra bir zorluk olacağını düşünmüyorum. Ben kendimden yaşıyorum bunu. Yani yıllardan beri düzenli hareket eden bir insan olarak baktığımda birçok dinamik hareketi, işte özgüveni, motivasyonu düzenli hareketime borçlu olduğumu düşünüyorum ki bunu borç olarak gördüğümden değil. Olması gereken budur.
1: Evet. Aynı zamanda fiziksel okur yazar olan bir bireyin hastalıklara karşı belki bakış açısı ya da onlarla karşılaştığı zaman, işte dünya artık birbiri ardına çeşitli virüslerle karşılaşıyor.
0: Doğru.
1: Bunlara karşı verdiği yanıtlar önemli, sağlıkla ilgili harcanan maliyet önemli. Böyle bir açıdan baktığımızda fiziksel okur yazarlık sanki neredeyse bir ön koşul olmaya başladı ülkeler içinde, değil mi?
0: Kesinlikle. Yani tabii ki işin sağlık kısmı benim birincil uzmanlık alanım arasında değil, ama fiziksel okur yazarlıkla sağlık çok bağlantılı bir şey. Siz eğer düzenli bir şekilde egzersiz yaparsanız fiziksel okur yazarlık ilkeleri çerçevesinde birçok hastalığa yakalanmıyorsunuz zaten. Enfeksiyon hastalıklarından tutun da işte bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar vesaireye kadar. Örneğin işte diyelim ki kalp sağlığı için çok önemli bir şeydir. Mide bağırsak sağlığı için çok önemli bir şeydir. Mental sağlık için bir önemli bir şeydir. Vücut bütünsel bir varlık değil midir?
1: Tabii.
0: Öyledir.
1: Tabii.
0: Düzenli hareket ettiğinizde işte diyelim ki oksijen taşınımı, besin taşınımı beyne daha iyi olacaktır. O zaman mental sağlığımızın yanında

0: zihinsel işlevlerimiz daha iyi gidecektir. Dolaylı olarak çocuklar için akademik başarı daha da yükselecektir. Yani hangi yönden bakarsak fiziksel okuryazarlık ve bunun pratikte davranışta icra edilmesi insan yaşamı, sağlıklı yaşamı ve onun geliştirilmesi için bir ön koşuldur diyebiliriz.
1: Önce zannediyorum fiziksel okuryazarlığı tam kavrayabilmek için sadece zayıflamak açısından kullanmamak gerekiyor hareketi, egzersizi. Çok kilo almışım, benim biraz koşmam, yürümem gerekiyor anlayışının dışına çıkmak lazım.
0: Aynen.
1: Burada bakış açısını değiştirmeye çok ihtiyaç var.
0: Aynen.
1: Bireyin farklı hareket türlerine katılmak için fiziksel yeterlilikten tutun da belki sözünü ettiğimiz bu temel bileşenlerde anlayış, bakış açısı farklılığına, kültürel farklılığa kadar çok fazla bir değişime ihtiyaç var. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Yine su gibi aktı geçti zaman sizinle. Biz çok hareket ediyoruz galiba programda. Çabuk geçiyor zaman.
0: Ben
1: Durağan olunca geçmiyor çünkü. Teşekkür ederiz.
0: teşekkür ederim. Ne demek her zaman. Ben herkese hareketli bir yaşam diliyorum.
1: Ne güzel bir dilek. Çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Sayın Gıyasettin Demirhan'la birlikteydik. Biraz harekette sevgili dinleyicilerimiz. Her zaman olduğu gibi sağlıklı yaşamın ilk adımının yerimizden kalkmak olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Program yapımcımız Neşe Yenice, teknik yönetmenimiz Feyyaz İşleyen ve ben Hafize Okan. Haftaya yine birlikte olmayı diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Biraz hareket.

0: Reklamlar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın.

0: kararlarını. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Akıcı, teknik yapımda Atilla Aliler, mikrofonda ben Zafer Erkin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Her pazartesi olduğu gibi Nejat Coşkun ve Hüseyin Gökçe ile haftayı değerlendireceğiz ama öncesinde İstanbul'a gidelim. Arkadaşımız Feryal Ardal, para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
1: Merhaba Zafer Ergin. Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda %0,53'lük yükselişle 15.140 puan seviyesinde. Serbest piyasada Amerikan doları 45 lira 37 kuruş, avro 53 lira 51 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %41,71 seviyesinde. Altın fiyatlarına baktığımızda ise uluslararası piyasalarda altının onsu 4.728 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 44.891 lira, çeyrek altın 11.257 lira, 24 ayar tümşe altının gram satış fiyatı ise 6.886 lira. Para ve sermaye piyasalarına dönüp son rakamlar bunlar.
0: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nejat Coşkun stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim Zafer Bey.
0: Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe de telefon hattımızda. Hüseyin merhaba.
3: Merhabalar, teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
0: Stüdyo revire döndü. Hüseyin, Nejat Hoca hasta, ben hastayım. Sen de herhalde bundan kaçtın gittin Antalya'ya değil mi?
3: Ortalık karışık, o yüzden biraz daha dikkatli olmak gerektiğini düşündüm, hemen önlemimi aldım.
0: Peki, Antalya'da olmak gerektiğini de birazdan konuşuruz.
2: Sağlıcakla gel.
0: Ama hocam şu ateşkes görüşmeleri devam ediyor. Aslında ediyor mu etmiyor mu yani onu da bilmiyoruz. İran yanıtını iletti diyor. Trump da böyle yanıt mı olur, ben hiç sevmedim bunu
2: kabul
0: diyor.
2: Edilemez diyor.
0: Kabul edilemez diyor ama yanıtın ne olduğunu söyleyen yok bize. Önerinin ne olduğunu söyleyen yok. Yani böyle kendi aralarında bir şey dönüyor ama ne dönüyor işte, ama petrol fiyatları da
2: tahterevalli gibi
0: yine yüzün üzerine çıktı.
2: İyi haberler, barış umudu olduğu zaman petrol fiyatları hemen tepki gösteriyor, düşmeye başlıyor. En ufak bir olumsuz haber geldiği zaman Hürrüm Boğazı ile ilgili çalışmalarda tekrar başlama olasılığı belirir. Ya da anlaşmanın olmama ihtimali verildiği zaman da hızla yükseliyor. Altın fiyatları tam tersi. Altın fiyatları da barış umudu olduğu zaman yukarı doğru, barış umudu olmadığı zaman da aşağı doğru hareket ediyor. Şimdi Hürrüm Boğazı'nın bütün programlarda onu tekrar tekrar konuştuk. Stratejik önemi nedir? Önemli miktarda petrol arzının sağlandığı, %20'nin yaklaşık dünya petrol arzının %20'sinin sağlandığı ve petrol üreticisi önemli ülkelerin de tamamen kendi ürettikleri petrolü uluslararası piyasalara taşıdıkları bir yer. Dolayısıyla İran'ın oradaki yapmış olduğu kapatma, arkasında Amerika'nın şey yapması, abluke alması, bölgede petrol artı diğer ürünlerinde dünya küresel piyasaları arzını önemli ölçüde engelledi. Bunun sonucunda da doğrudan petrol fiyatları dalgalanmaya başladı ve sadece bugünkü petrol fiyatları dalgalanması da önümüzdeki dönemdeki enflasyonla ilişkin beklentilerde de çok olumsuz beklentilerin doğmasına neden olmaya başladı. Şimdi bunun işaretlerini nerede almaya başlıyoruz? Büyük merkez bankaları yıl içinde planladıkları para politikasına ilişkin atacakları adımlarda önemli değişikliğe gitmeye başladılar. ABD Merkez Bankası biliyorsunuz faiz kararlarında yıl içinde iki kez arttırmayı, düşürmeyi düşünüyordu. Orada artık beklenti belki de hiç değiştirilmeyecek yönde. İşte bu hafta enflasyon belirleri açıklanacak. Orada nasıl bir enflasyonla karşılaşacağız onu merak ediyorum.

0: yaşıyoruz. Petrol fiyatının sadece kendisinin değişmesi değil, onun türev ürünü olarak kullanılan diğer ürünlerin fiyatlarının artması, gübrenin fiyatının artması, çok stratejik bir girdi olarak gübrenin tarımda kullanımının bir ölçüde sıkıntıya girmesi, gıda arzını güvenliğini önemli ölçüde tehdit eden boyutlara gelmeye başlıyor. Gıda fiyatları yükselmeye başlayacak. Dolayısıyla da pek çok emtia fiyatları, sadece petrol değil, diğer emtia fiyatları da önümüzdeki dönemde yükselme eğilimine girmesi bekleniyor. Şimdi bu belirsizlik ortamında her iki tarafta kendi pozisyonlarını güçlendirmek için sürekli karşı tarafı suçlayıcı açıklamalar da yapıyor. Mesela Trump'ın en önemli özelliği nedir diye şey yapacak olsanız, bir kolay yalan söylüyordu. Onu çok net gördük. Bugün söylediğini yarın değiştirebiliyordu. Onu da çok net gördük. Dolayısıyla da bu kabul edilemez dediği zaman önerilerin ne olduğunu bilmediğimiz için gerçek anlamda belki de İran yapıcı bir öneri cevap verdi. Onu da bilemiyoruz. Şimdi İran tarafının açıklamalarına baktığımız zaman orada da muğlaklık var. Orada da bir belirsizlik var. Dolayısıyla bütün taraflar açık ve şeffaf olarak kendi görüşlerini açıklayıp da dünya kamuoyuna savunmadıkları için Pakistan aracılığıyla iki ülke arasında gidip gelen haber akışıyla biz petrol fiyatlarının yükselmesi, altın fiyatlarının düşmesi, diğer emtia fiyatlarının hareketliğini konuşuyoruz. Ya. Ve bugün bu yön bu şekilde, yarın bambaşka bir yöne dönebilir. Dolayısıyla da bu belirsizliği ortadan kaldıracak şey bir Hürmüz Boğazı'nın tekrar savaş öncesi döneme yaklaşan bir serbestlikte petrol arzı ve diğer emtialara ilişkin arzının sağlanabilir olması lazım. Yani oranın artık ticaret yolu olarak kullanılabilir olması lazım, ama muhtemelen yakın gelecekte onu göremeyeceğiz. Yani orada çok ciddi bir barış anlaşması yapılacak ki İran tamamen açacak, ki onu da koşullara bağlıyor ki tam bu durumdan yararlanarak oranın statüsünü de kendi lehine değiştirecek pek çok talepleri var. Belki de Trump'ın bahsettiği kabul edilemezlik o. İran oradan geri elde etmeye başladı ve bunu barış zamanında da devamını getirecek şekilde talepleri olunca ABD tarafından kabul edemeyecek bir şey bu açıklamalar. Dolayısıyla sadece ABD değil, diğer körfezdeki ülkelere baktığımız zaman önemli ölçüde petrol ihracatçısı olup da o kanalı kullanan ülkelerde de benzer tedirginlikler var ve şu anda belki fiili aktif çatışma yok ama her an başlayacağı konusunda da veya da başlamayacağı konusunda da kimsenin de kesin bir şey söyleyemiyor.
1: Evet. Hüseyin, sen Ankara Ticaret Odası'nın yanlış hatırlamıyorsam bir toplantısı için oradasın. İş insanlarıyla da birliktesin. Onların arasında da konuşuluyordur elbette ki bu mevzu. Orada beklenti ne?
2: Şimdi Ankara Sanayi Odası'nın.
1: Sanayi Odası, tamam.
2: Meslek komiteleri ortak toplantısındayız Antalya'da. Şimdi burada biraz daha savaşı aşmış durumdalar. Yani daha doğrusu savaşı kanıksamış durumda iş insanları. Şöyle ki yeni döneme kendilerini adapte etmeye ve doğal olarak da bunun ortaya çıkardığı finansman yükünü hafifletmeye çalışıyorlar. Şimdi birçok sanayici özellikle ham madde bulmakta, yerli kaynaklı olmayan ham madde kullananlardan bahsediyorum, çok ciddi sıkıntılar çekiyorlar. Yani fiyat artışı yüksek, çok yüksek. İşte bazılarında 4 kat, 5 kat olan örnekler var. Özellikle kimya sektöründe faaliyet gösteren, ilaç sanayinde faaliyet gösterenlerde. Bunlarda maliyet çok yüksek. Yüksek maliyet olduğu gibi tedarik zincirindeki bozulmalar lojistik maliyetini de artırıyor. Yanı sıra o ürüne ulaşmakta da büyük güçlük çekiyorlar. Ama artık bu rayına oturmuş, yani olumsuzluk da bir nevi rayına oturmuş durumda. Şimdi bu mevcut koşulların finansman yükünü ortadan kaldırmaya çalışıyor sanayiciler, reel sektör. Yani ticaret erbabı da keza benzer şekilde aynı sıkıntıları yaşıyor. İşte bugün bir toplantı oldu. Bu toplantıda kamu bankalarının genel müdür yardımcıları da katıldılar. Yani tüm kamu bankalarının, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası genel müdür yardımcısı düzeyinde, yine Exim Bank da genel müdür yardımcısı düzeyinde sanayicileri dinledi ve artık kendilerini sanayicilere anlattılar. Burada tabii her zaman sanayicilerin genel talepleri daha uzun vadede finansman ve uygun koşullarda finansman. Uzun vadeli finansman olmadığı müddetçe bugünkü belirsizlik ortamında önlerini görememiştir.

0: yakınıyorlar. Bankacıların verdiği cevap ise ilginç geldi. Hatta çok ilginç tartışmalar da yaşandı toplantıda. Öncelikli olarak bankacılar şunu söylüyorlar. Siz öncelikle bir şeffaf olun. Kendi finansal bilgilerinizi bize şeffaf iletin ki biz de ona göre finansman modeli uygulayalım. Farklı firma bazında farklı finansman metotları uygulayabiliriz dediler. Hatta yani öyle bir noktaya geldik ki sanki bankacılar artık daha çok şikayet etmeye başladılar. Onların problemi de şu. Türkiye'de mevduatların ortalama vadesi 28 gün. Aslında ağırlık olarak 28 ila 45 gün arasında yoğunlaşmış olmakla birlikte krediye kaynak teşkil eden sermayeyi bulabilmek için mevduat topluyor bankalar. Bu mevduatın ortalama vadesi Türkiye genelinde 28 gün ama kredi vadeleri işte 1,5 yıl ve üzerine ulaşıyor. Dolayısıyla bankalar diyor ki biz 28 gün vadeyle aldığımız parayı nasıl 1,5-2 yıl vadeyle satalım şeklinde söylüyorlar. Artık iş o, tüm bankacılar aynı şeyi söyleyince salondan sesler yükselmeye başladı. Size nasıl yardımcı olabiliriz diye. Bari biz size yardım edelim. Siz bize yardım edemiyorsunuz. Yani bu ilginç anekdotlar gerçekleşti. Ama şimdi Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç'ın da gerçekten ilginç uyarılar da vardı. İzniniz olursa onlardan da bahsetmek istiyorum ki örneğin sanayisizleşme kavramı son aylarda, son yıllarda çok fazla gündeme geldi Türkiye'de. Bu sanayisizleşme diyor Seyit Ardıç, her zaman gürültüyle gelmez, bazen sessiz gelir. Diyor ki şu anda yaşanan da aslında bunlar diyor. Çok ilginç bir örnek verdi. Bir fabrika arazisini üretimde kullanmak yerine o fabrikayı AVM'ye kiralayan ya da AVM yapan bir sanayici bunun fabrikanın 3 yıllık karından daha fazla gelir elde ediyorsa diyor AVM'den 1 yıllık kira geliri. Dolayısıyla bu bir sanayisizleşme sonucunu doğurur. Evet. Diyor, bunun da sonucu oldukça ağır olur diyor. Bankalara da sesleniyor Seyit Ardıç. Sanayici ve banka olarak biz hepimiz aynı gemideyiz. Sanayi batarsa geminin sigortası kalmaz uyarısında bulunuyor.
1: Evet.
0: Ben bir cümle söyleyeyim. 6 ay önce de bir toplantı yapılmıştı. Oradaki enflasyon problemleri, maliyet artışı problemleri ve kaynak ulaşım problemlerinin aynısı halen devam ettiğini hatırlattı Seyit Ardıç.
1: Evet. Buna bir ekleyeceğiniz maddi Necdet Hocam.
2: Şimdi sanayicilerin dedikleri doğru ama bu süreç yeni bir süreç değil. Uzunca süredir Türkiye sanayi politikaları konusunda maalesef biraz ağırda almaya başladı ve geleneksel olarak üstünlüğe sahip olduğu alanlarda bile üstünlüğünü kaybetmeye başladı.
1: Evet.
2: Sanayiye baktığımız zaman sanayicilerin bu işte arsa alıp da AVM yaptığı fikri bunlar artık biraz eskidi. Bunlar gerçekleşti ve etraf AVM çöpüne dönecek yakında neredeyse hiçbir iş yapmayan AVM'lerde dolmaya başladı. Dolayısıyla artık bu çok da fazla şey bir gerekçe değil. Yani tamam biz sanayiden vazgeçiyoruz, AVM'ye, hizmet sektörüne giriyoruz. Orası da tıkandı. Dolayısıyla da rekabet edilebilir alanların tekrar belirlenip oraya zaten önemli miktarda kamu desteği varken o alanlarda üretim yapmanın yollarını sanayiciler mutlaka bulmalı. Yani
1: evet.
2: Sanayiciler kendileri tamam biz riski üstleniyorlar, üretim yapmak kolay değil bu dönemde. İşin kolayına kaçıp da işte fabrikayı satıp paramızı işte finansal piyasalarda değerlendiriyoruz. Eskiden buna benzer çok örnekleri görürdük. Sonuçta sanayi bir kültür. O kültüre sahip olan insanlar kolay kolay bundan vazgeçmiyor ama dayanamayacakları noktaya geldiği zaman ya işte taşınıyorlar diğer avantajlı ülkelere ya da sektör değiştirmeye başlıyorlar. Ama o çıkış yolları da artık bu değil. Şeyi de görüyoruz, sanayideki çalışan nüfus sayısı önemli ölçüde gerilemeye başladı.
1: Evet.
2: Yani hizmetler sektörü Türkiye gibi bir ülkede bu kadar artarken sanayiden mesela tarımdan eksilse daha anlamlı olabilir ama sanayiden çıkıp da hizmet sektörüne geçiyorsa orada ciddi bir problem var. Dolayısıyla sadece sorun sanayicinin kendi şikayetiyle ya da onun talebiyle değil. Makro düzeyde hükümetlerin izleyeceği sanayi politikaları da çok sıkı sıkıya ilişkili. İçinde sanayinin teşviklerinden başlayın, ihracattaki kur politikasına kadar pek çok şey.
1: Orada o alanda da bir yapısal reform silsilesi gerekiyor.
2: Kesin.
1: Galiba.
2: Kesin.
1: Peki, şimdi dünya

0: gözünü Pekin'e çevirecek bu hafta. Çünkü Pekin de doğruladı Trump'ın bu hafta Çin'e gideceğini. Xi Jinping'le görüşecekler. Şimdi normalde böyle bir görüşmeden bütün dünyanın umutlu olması gerekirdi. İşte bu ticaret savaşlarında belki bir yumuşama, her ne kadar şimdi askıya alınmış olsa da ticaret savaşlarında bir yumuşamayla sonuçlanır. Belki işte bir işbirlikleri başka bir iklim doğurur filan diye dünyanın ümitlenmesi gerekiyordu. Ama işin içinde Trump olduğu için korkunç bir diplomatik skandalla da karşı karşıya kalabiliriz. Bambaşka bir krizin içinde de bulabiliriz kendimizi. Sizin beklentiniz nedir hocam?
1: Şimdi tabii siz yıllarca bu türlü toplantıları izlediniz. Gazeteci evet. olarak çok katıldınız. Bu türlü zirveler aslında çok öncesinden hazırlıkları yapılıp neredeyse bütün anlaşma şekillendirilip iki lider sembolik olarak ortada işte belki de son noktayı koyarlardı. Şimdi dediğiniz gibi Trump'la birlikte Trump'ın gittiği zaman ne söyleyeceği büyük belirsizlik. Artı biz tabii bugüne kadar bu Körfez Savaşı çıkmadan tamamen sorunu Çin'le ABD arasında ticaret savaşı olarak bakıyorduk ama anladığım kadarıyla bu görüşmenin diğer gündem maddelerinden biri sadece Çin'le ABD ilişkisi değil, İran meselesi de. Biliyorsunuz İran evet. Dışişleri Bakanı da yakın tarihte oradaydı. Dolayısıyla Rusya ve Çin'in İran'ın arkasında açık ya da kapalı durduğu düşüncesi çok hakimken Trump'ın orada gidip de sadece Çin'le olan ticareti konuşmak, Çin'in işte ABD ile olan ticaretinde çok fazla vermesi, dış ticaret fazlası vermesi ve bunun karşılığında işte Trump'ın vergileri arttırması ve ticareti kendi lehine doğru çevirmeye çalışması da sınırlı kalmayacağı çok açık. Talepler arasında şey de var biliyorsunuz, Çin parasının aşırı değersiz şu anda ve ihracatı çok teşvik edici yönde olduğu şeklinde onu değerini arttırın diyor ABD. Dolayısıyla da Çin parasının değeri arttığı zaman Çin kolay kolay uluslararası piyasalar ya da ABD pazarında bugünkü fiyat avantajını koruyamayacağı şeklinde bir kanaat var. Şeyle sınırlı değil yani o tarifeler ve gümrük vergileri de sınırlı değil. Onun arkasında kura ilişkin talep var ama bu yıllardan beri Trump öncesinde de hep dile getirilen şeydir. Çin'in bu konuda işte taviz verdiğini görmedik bugüne kadar. Çin kendi parasını uluslararası piyasalarda kendi ürünlerini rekabetçi kılacak düzeyde hep tuttu.
0: Evet.
1: Yani uluslararası piyasada bırakmıyor, dalgalı kur değil, sabit.
0: Dün. Gerekiyorsa zararına da olsa çok agresif bir indirim politikası uyguluyor yapıyor, ama evet. Boş bırakmıyor.
1: Evet pazarı. Sonuçta yani bu tür bir talepleri Trump'ın olması sürpriz değil ama nasıl sonuç verecek diye sorarsanız da çok da fazla umutlu değil. Belki karşılıklı olarak gümrüklerle ilgili şeyler olabilir, tavizler verilebilir ki bu da küresel ticarette olabilen şeylerdir. Ama Trump'ın yani bir hegemon güç olarak ortaya çıkıp da bütün her şeye kendisinin hakim olduğu iddiası Çin karşısına gittiği zaman yani orada da hüsrana döneceği çok açık.
0: Kaldı ki Amerikan Yüksek Mahkemesi de iptal etti.
1: Evet evet.
0: Yani sen kendi başına kongrenin yetkisini alamazsın bunları. Evet. Sen düzenleyemezsin.
1: Evet yani başkanlık kararnamesi ya da imzası evet. Olmayacak dedi.
0: Yani o anlamda da biraz eli zayıf gidiyor sanki Trump.
1: Zayıf gidiyor. İran meselesi çok tabii gündemde. Çin'in oradaki tavrı çok hani açık kaynaklardan okuduğumuza göre Çin'in hem teknoloji anlamında hem de diğer savaş şeyleri, aletleri, uçak demeyelim de işte diğer roketler vesaire onlara ilişkin artı koordinatları ABD birliklerinin ya da üstlerinin olduğu koordinatların net hatasız biçimde verilmesi ve İran'ın o şekilde vurmasıyla sonuçlanan bir süreç yaşadık. Şimdi bütün bunlar varken işte sadece ticaret savaşlarını gündemde tutmak beklenecek şey değil.
0: Evet.
1: Arkasında pek çok şey konuşulacaktır. Ama dediğim gibi yani belki iki taraf karşılıklı tavizlerle bir noktaya gelebilir ama sorunun büyük ölçüde çözüleceğini zannetmiyorum. Çünkü yani küresel düzeyde yeni bir dünya ekonomik sistemi kurulmaya çalışılıyor. Bunun Trump'a bakarsanız baş aktörü benim diyor ve benim her dediğim olacak diyor. Bunu da uluslararası şeylerde, arenada da kabul görmesi mümkün değil. Kaldı ki Avrupa bile pek çok alanda geleneksel müttefik olan ABD'ye karşı daha farklı tavır sergilemeye başladı. En son bu savaş meselesini gördüğümüz gibi NATO müttefiki olmasına rağmen sorunu NATO'nun dışında kabul etti ve ona göre politikalar geliştirdi. Evet. Dolayısıyla hani Trump her alanda çok uç noktaları telaffuz ediyor. Çok ters noktalarda dönüşler yapıyor. Bu belirsiz

0: üreticilerinden bir tanesi de Çin. Yani dolayısıyla Trump'a rağmen firmaların kendi arasında da işbirliği söz konusu olabilir. Bunu söylemek istiyorum.
1: Belki o firmalar dizginleyebilir yani Trump'a.
0: İşte belki biraz törpüleyebilir, dizginleyebilir. Adını ne olarak ifade edersen. Şimdi bu vergi düzenlemeleri konusu, işte geçti, daha önce Cumhurbaşkanı açıkladı, ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ayrı ayrı konuyla ilgili açıklamalar yaptılar. Nihayetinde teklif meclise sunuldu ve Plan Bütçe Komisyonu'nda da kabul edildi. Ama sonuçta olarak baktığımızda bir vergi affına dair, daha doğrusu matrah affı gibi ya da stok affı doğrudan olmasa da menkul değerlerin affına yönelik, işte işletmelerin bünyesinde bulunup da kayıtlarda görünmeyen altın, para gibi varlıkların kayda alınması belirli bir miktar vergiye tabi tutularak, yine yurt dışında olan varlıkların Türkiye'ye getirilmesi, ki bu toplamda son dönemde çıkarılan 8. varlık barışı düzenlemesi olarak geçiliyor. Ve daha önceden de hatırlayalım, çok uzun zamanlar da olmadı, bu düzenlemeler çıktığında birçok kişi milyarlarca dolar getireceğini taahhüt etti. Sayfalarda, gazetelerde haber yapıldı ama dönüp dolaşıp bakıldığında bunda çok da başarıya ulaşmadığı.
1: Yani üstüne üstlük bir de gri listeye girdik.
0: Evet, bir de ona girdik ki kaldı ki daha şu anda daha yeni Türkiye gri listeden çıktı ve bunun halen daha mali eylem görev gücünün Türkiye üzerindeki incelemesi de nihayetlenmiş durumda ki bildiğimiz kadarıyla, edindiğimiz bilgilere göre Türkiye tekrar bu listeye girmeyecek. En azından bu konular da bildiğimiz kadarıyla mali eylem görev gücüyle de tartışılıyor. Yani bu alanda çıkarılan yasal düzenlemelerde onlarla görüşülüyor. Hani gayrilik bir bilgi bu.
1: Peki, hani şu kara para meselesinin önüne hani MASAK'ın yetkileri belki genişletilerek vesaire geçilecek olabilir. Onu o yüzden bir kenara bırakalım ama şimdi kurumlar vergisi düzenlemesinde de şöyle bir şey var. Yani komisyon aşamasında ya da genel kurul aşamasında bir sektörlerin genişlemeyeceğinin bir garantisi var mı? Çünkü işte üretici, ihracatçı firmalar için bu kurumlar vergisi avantajı ya da indirimi getirildi ama mesela hemen peşine turizm sektörü, biz de hizmet ihraç ediyoruz deyip turizm sektörünün de dahil edilmesini istediler. Başka sektörlerden biz de dahil olalım korosu da başlar. Ve şimdi bu genişlerse, kapsamı genişlerse bu kurumlar vergisi indiriminin, oradan doğacak vergi kaybını neyle telafi edebiliriz?
0: Ya açıkçası vergi kaybı doğup doğmayacağını da bilmiyoruz. Yani şu açıdan bilmiyoruz. Yani farklı kesimlere doğrudan vergilere miktarı artırılabilir. İlk akla gelen cevap bu. Ama hani öncelikle dediğim gibi bu metnin bir tamamını görmekte fayda var. Daha komisyon aşamasında zaten bir değişikliğe uğradı. %9 ve 14 olmak üzere imalatçı, ihracatçılara bir destek gelmiş. Yani kurumlar vergisi %9 ve 14'e 2 ayrı kademeye indiriliyordu. Ama sonradan verilen bir önergeyle bunu tek kalemde 12.5'e indirildi. Ve bu %12.5'luk kurumlar vergisi yine imalatçı, ihracatçıları da kapsıyor. Ama diğer sektörlerde zaten buna ilave edilmiş durumda. Yani bir anlamda kapsam zaten hali hazırda genişlemiş durumda. Ama dediğimiz gibi genel kurul aşamasında da değişme ihtimali var mı? Evet, olabilir. Evet. Ama dediğimiz gibi maliye yönetimi bunları zaten hesap ederek bir takım yani iç üretimi arttırmak gayretiyle bunları zaten yapılıyor. Ama yani bu sonucu doğurup doğurmayacağı da tartışmalı. Çünkü bir öncekinde özellikle varlık barışı meselesinde bunun başarısız olma sebeplerinden bir tanesi şuydu. İlk ortaya çıkıldığında denildi ki işte bunlar hiçbir şekilde incelemeye tabi tutulmayacak. Zaten incelemeye tabi tutulmayacak ifadesi o senin dediğin kara para sorununu ortaya çıkarmıştı. İncelemeye tabi tutulmayacak denilmesine rağmen buralarda inceleme yapılınca tabii ki devamında da daha önceki düzenlemelerde bu incelemeler yapılınca çıkarılan düzenlemeye bağlı olarak da insanlar paralarını getirmediler.
1: Yani davete işte, icabet edilmedi.
0: Evet, bu noktada da zaten genel beklenti şu. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da bugün

0: bizim gazetemizde yaptığı açıklamada, genel bir açıklamada yaptı. Onu hatırlatalım. Yani böyle adeta yamalı bohçaya dönüştüğünü söylüyor bu özellikle kurumlar vergisi sisteminin, ki bu 12,5 oranı kabul edildiği takdirde %12,5 ila %30 arasında değişen kategoride Türkiye'de 8 ayrı kurumlar vergisi uygulanmış oldu. Yani bu kabul edilirse 12,5 yani. Ama bunun yerine tek oranlı bir kurumlar vergisi, keza benzer şekilde gelir vergisinde de bir tek oran tesis edilmesi ve devamında büyük yük oluşturan işletmelerin bazılarında büyük yük oluşturan katma değer vergisinde de yine tek oranlı sisteme geçilmesi gerekiyor. Evet. İşte biliyorsunuz özellikle temel gıda maddelerinde %1 olan katma değer vergisi perakende satışta, bunların ham maddesinde %8 ya da %10, 20 her neyse, sonuçta imalatçılar yüksek katma değer vergisi aldıkları ürünleri %1 katma değer vergisiyle satınca, evet, bu da ciddi anlamda bir katma değer vergisi yükü oluşturuyor işletmelerin üzerinde.
1: Peki.
0: Bunun iadesi de çok zor oluyor zaten.
1: Evet, Hüseyin Gökçe, çok teşekkür ediyorum. Hocam, sormayacağım, ekleyeceğiniz var mı diye. Zaten konuşmakta da zorluk çektiğinizi biliyorum. Size de çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Hasta hasta verdiğiniz katkılarınız için. Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında biz yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
4: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, money bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
5: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Kazancım net, Sigortam.net.
8: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
11: Ben QNB'ye geçiyorum.
12: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
0: Reklamlar.
13: Gün ötesi.
14: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 11 Mayıs 2026 Pazartesi. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayan Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bizlere kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz.
13: Gün ötesinde son 24 saat.
14: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur'la Cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle milletin iradesinin aracısız bir şekilde devlet iradesinde belirleyici olmasını temin ettik dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge diplomasisi kapsamında yarın Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkent Doha'da yapılacak temaslarda Türkiye ile Katar arasındaki stratejik işbirliği başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve Körfez'deki son gelişmeler ele alınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bizim için güçlü sosyal devlet, riskleri önden gören, aileyi destekleyen, kadını güçlendiren, çocuğu koruyan, engelli bireyin önünü açan ve yaşlıya saygın bir hayat sunan devlettir. Bu anlayışla bakım alanında uluslararası işbirliğine büyük önem veriyoruz, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ODTÜ'de bahar şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı tespit edilen iki kişinin tutuklandığını, gözaltı kararı verilen 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs'ta İstanbul'da açıklayacak. Yeni havada iç ve kuzey kesimlerde sağanak etkili olacak. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. Hafta ortasına kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Cuma gününden itibaren ise özellikle iç ve batı bölgelerde sıcaklıklar düşecek.
0: Gün ötesi Ankara gündemi.
14: Ankara'ya uzanıyoruz. Ankara gündemini TRT muhabiri Belgin Aydın bizlere aktaracak. Belgin Aydın, iyi akşamlar.
15: İyi akşamlar, yayınlar diliyorum.
14: Çok teşekkür ediyoruz. Belgin Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü programı, görüşme ve açıklamaların ilişkin detayları alarak başlayabiliriz.
15: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sabah saatlerinde İstanbul'daydı. Burada Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'yi kabul etti. İstanbul'da iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-AB ilişkilerinin ve jeopolitik göstergesini bir kez daha vurguladı. Bu anlamda da bu ilişkilerin güçlenmesi gerektiğini bir kez de konuk başbakana, kraliçeye iletme imkanı buldu bu anlamda. Daha sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya geldi ve Ankara'da ise Danıştay'ın 158. kuruluş yıldönümü etkinliklerine katıldı. Burada konuştu. Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemişti, dedi. Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi var. Kurucu anayasamızın dışında son iki anayasanın maalesef darbelerin, hukuk dışı müdahalelerin ürünü olmasında bunun payı büyüktür, dedi. Ve bu bir demokratik ayıptır. Bunu da gidermek için Türk siyasetinin boynunun borcudur. Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü bir sivil anayasaya ihtiyacımız var açıklamasında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan.
14: Belgin Aydın, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Son gelişmeleri aktarabilir misiniz?
15: Tabii ki İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmalar devam ediyor. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddia edilmişti. Bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. İhale alan firmalardan rüşvet istendiği iddiaları arasında soruşturma kapsamında 30 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
14: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak. Belgin Aydın, ayrıntıları alarak tamamlayabiliriz.
15: Yeni teşvik paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde, genel kurul gündemine alınacak yarın itibariyle. Üretim ve ihracatı artırmak amacıyla yaklaşık 30 milyar liralık vergi üyelerinden feragat edilecek yeni teşvik paketi içinde meclis çalışmalarını yapacak. Bu anlamda borç yapılandırma sınırının güncellendirilmesi gündeme gelecek. Artık şirketler 1 milyon liraya kadar teminatsız nakit taksit avantajından yararlanabilecekler. Devlete borcu olan şirketlerin kullanabileceği azami taksit süresi de 72 aya kadar çıkarılabilecek. Bu önemli düzenleme için gözler meclis genel kurulunda olacak.
14: Belgin Aydın, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Ankara gündemini TRT muhabiri Belgin Aydın aktardı.
0: Gün ötesi devam ediyor.
14: Sevgili dinleyiciler, Ankara gündemine dair gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz gazeteci Ercan Gürses. Ercan Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
16: İyi akşamlar Mahpeker Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
14: Çok teşekkür ediyoruz. Ercan Bey, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, CHP Genel Merkezi'nde kurulan adaylık borsasının işleyiş şemasını deşifre etti. CHP'li Veli Ağbaba'nın Özgür Özel'in talimatıyla kendisinden 30 milyon lira istediğini belirten oğul Böcek, dönemin kuruyla 900 bin euroya denk geldiği, bunun üzerine Ağbaba'nın 1 milyon euroya tamamla getir dediğini söyledi. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na başvuru yaptı. Soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerinizi almak isteriz. Neler yaşanıyor sizce?
16: Mahpeker Hanım, gerçekten önemli gelişmeler. Bu söylediklerinize ilaveten bir son dakika gelişmesi daha var. O da Zühal Böcek, biliyorsunuz.
14: Evet.
16: Gelini, Muhittin Böcek'in gelini, onun ek ifade vermek istediği yönünde, verdiği yönünde bilgiler geliyor. Doğrulanmış bilgiler, onu söylemek istiyorum. Bu verdiği bilgilerinde bu süreçle ilgili açıkçası yön gösterici olabileceği kanaatindeyim. Yani elbette göreceğiz neler olduğunu. Ama şunu söyleyelim, sizin de ifade ettiğiniz gibi Antalya Büyükşehir Belediyesi etrafındaki yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurma soruşturması, tıpkı İstanbul başta olmak üzere birçok CHP'li belediyede olduğu gibi çok konuşulup çok tartışılırken, son zamanlarda bu sizin bahsettiğiniz Muhittin Böcek, eski belediye başkanı ve onun oğlu ve aynı zamanda belli ki mali işlerini de yürüten Gökhan Böcek'in etkin pişmanlıktan yararlanması bir anlamda bu işin de dosyanın da seyrini değiştirmiş görünüyor. Şöyle ki, yani biz daha önce ihaleye fesat karıştırmayı, rüşveti konuşuyorduk. Bu konuda çok ciddi anlamda itiraflar vardı, iş adamlarının itirafları vardı. Ama bu son etkin pişmanlıktan yararlanan iki ismin söyledikleri itibarıyla, sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi bir adaylık borsasının CHP'de kurulduğu iddiası artık su yüzüne çıkmış gibi görünüyor. Elbette kanıtlanması için bazı ayrıntılara ihtiyaç var. Ama Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek diyor ki, CHP Genel Merkezi 2024 tarihindeki yerel seçimler öncesinde kendi babasının, yani Muhittin Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı olması karşılığında kendilerinden 1 milyon euroluk bir para talep etmiş. Ve bu talep konusunda kendilerinin bölgedeki, Antalya'daki esnaftan, iş yapan iş adamlarından para topladıklarını, bunun 30 milyon liraya tekabül ettiğini, o günkü kurla sizin de dediğiniz gibi 900 bin euroya denk geldiğini, bu telefonda CHP

yöneticisi Veli Ağbaba ile görüşen belediye başkanının oğlu Gökhan Böcek şunu demiş kendisine, kendi ifadesi itirafından yola çıkarak 900 bin euro topladık şeklindeki sözlerinin ardından 1 milyon euroya tamamlayın getirin dediğini, babasından onay alarak bu parayı 1 milyon euroya tamamladığını, siyah bir sırt çantasıyla bunu Antalya Havalimanı'ndan Esenboğa Havalimanı'na uçak vasıtasıyla getirdiğini ve bu 1 milyon euroyu da CHP Genel Merkezi'ne götürerek aranmadan içeri girdiğini ve bu açıkçası Veli Ağbaba'yla bağlantılı olduğu belirtilen ve şu an itibariyle...

0: da uygulamada, ki bu uygulamanın da güvenli olduğu gerekçesiyle uygulamadan telefonda konuştuğunu ifade ediyor. Veli Ağbaba ile görüştüğünü ve 1 milyon euroyu teslim ettiğini ve ardından da Veli Ağbaba'ya şunu sorduğunu belirtiyor Gökhan Böcek. Diyor ki bu parayı bizden ne karşılığında istediniz? Veli Ağbaba'nın iddia o ki, tabii bu Gökhan Böcek'in iddiası, bir nevi adaylık parası, bir nevi adaylık bedeli olarak düşünün şeklinde bir ifadede bulunduğunu belirtiyor Gökhan Böcek. Dolayısıyla iddia yenilir yutulur değil ve bununla birlikte de ortaya şunun çıktığı, daha doğrusu bu iddianın ortaya serildiğini söylemek lazım. Sadece ve sadece Muhittin Böcek mi, yoksa 2024 ve daha önceki seçimler de dahil olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmak isteyen belediye başkanları ya da milletvekillerinin bir kısmı da bu uygulamaya tabi tutuldular mı? Böyle bir şey doğruysa tabii ki. Bunlar ortaya konuyor. Tabii bu arada Mahfiye Keran'ın bazı baz istasyonu kayıtlarının olduğu belirtiliyor dosya içerisinde. Yani Gökhan Böcek Ankara'ya gitti mi? Gitti. İşte belediye Ankara'da CHP genel merkezinde baz istasyonu aynı anda Veli Ağbaba'yla ve o iddia ettiği kişiyle aynı yerden sinyal verdi mi vermedi mi konuları, bunlar işin teknik tarafında. Ama bir yandan da şunu vurgulamak gerekiyor. Şayet bu para toplandıysa, ki belli ki iddia o ki esnaftan bu para toplanmış, iş adamlarından toplanmış, onların bir listesinin olduğu da tahmin ediliyor. Dolayısıyla Gökhan Böcek'in bu ifadesinde, etkin pişmanlık beyanında bunların da olabileceği ve o kişilerin ifadelerinin de dosyaya girme ihtimali olduğu yine iddialar arasında. Bu arada Mahpeker Hanım işin daha da ilerleyen tarafında, dosyayı daha da başka bir yere yönlendiren tarafı, Muhittin Böcek'in de bu iddiaların doğru olduğunu kabul etmesi. Ardından Muhittin Böcek'in 8 saat ifade verdiği ve bu ifadenin başka ayrıntılarının da bulunması gerektiğini düşünüyoruz tabii normal bir akıl yürütmeyle. Elbette bununla ilgili önümüzdeki günlerde kamuoyuna başka beyanlar da yansıyabilir. Ama iddia şu, bir milletvekili ve aynı zamanda belediye başkanı adaylığı borsasının CHP genel merkezinde kurulup kurulmadığı ve bu konudaki beyanatların ardından tanıklıklar ve yine aynı şekilde belgeler, bilgiler, baz istasyonu kayıtlarının da bunu destekler mahiyette olup olmadığı önümüzdeki günlerde çok ciddi anlamda konuşulacak. Ama ben biraz da siyasi sonuçlarından bahsetmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu olayın çok ciddi yankıları var ve bu işin aynı zamanda Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım'ın da adaylık sürecim içerisinde 1 milyon 200 bin lira o günün parasıyla bu parayı CHP genel merkezine ve başkanlık makamına ulaştırdım iddiası, üzerine bastırarak söylüyorum iddiası, bunlar çok ciddi iddialar. Biliyorsunuz Özkan Yalım da geçtiğimiz günlerde yine aynı şekilde rüşvet, yolsuzluk ve aynı zamanda irtikap, bu arada bazı belediye görevlileriyle de açıkçası gayri ahlaki ilişkileri o kendisini bağlar, ama bu ilişkiler sonucunda onları istihdam etme ve aynı zamanda da kendi çalışanlarını belediyede kadrolu gösterme gibi iddialardan şu anda yargılanmakta olan bir belediye başkanı, eski belediye başkanı, onun da bazı iddiaları vardı. Dolayısıyla son zamanlarda çok konuşuyoruz İstanbul Büyükşehir Belediyesi etrafındaki operasyonlar. Ama ben özellikle son 2-3 gündür gelen Uşak ve Antalya eski belediye başkanları ve belli ki Gökhan Böcek, eski belediye başkanının oğlu ve gelini Zuhal Böcek'in vermiş olduğu ifadelerin artık bundan sonra dosyanın seyrini değiştirmeye son derecede matuf olduğunu düşünüyorum Mahpeker Hanım. Süreci hep birlikte takip edeceğiz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bir diğer başlığımız Ercan Bey, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 sanık siyasi casusluk suçundan bugün hakim karşısına çıkıyor. Sanıklar 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Görülecek davada Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün tutuklu bulunuyor. Casusluk davası hakkında neler söylemek istersiniz?
0: Mahpeker Hanım, bu da biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi etrafında tartışılan konulardan birisiydi. Tabii organize suç örgütü kurmak ve rüşvet davasının yanı sıra casusluk ve İstanbulluların verilerinin yurt dışına transfer edilmesi ve yurt dışında bazı istihbarat örgütlerinin eline geçirildiği iddiası var burada. Şimdi bunu şöyle detaylandırmak lazım. Yani iddianamede özellikle Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılında İstanbul Büyükşehir

0: şehir belediye başkanı olduğu dönemde bir anlamda ilişkiye geçtiği bazı kişiler vasıtasıyla, ki bu dolaylı ilişki, Necati Özkan kampanya danışmanı vasıtasıyla yine işin medya ayağını yürüttüğü öne sürülen gazeteci Merdan Yanardağ vasıtasıyla Hüseyin Gün'le temasa geçtiği ve Hüseyin Gün'ün de eski CIA elemanı olduğu iddia edilen bazı kişilerle, özellikle dark web aracılığıyla bazı hesaplarla iletişim bir anlamda temasa geçerek İstanbulluların verilerine de ulaşarak o verileri yurt dışına sızdırdığı iddia ediliyor. Tabii burada İstanbul Senin uygulaması, özellikle İstanbulluların verilerinin sızdırıldığı öngörülen, yani sızdırıldığı belirtilen bir platform olarak değerlendiriliyor. Bunların yurt dışına transfer edildiği ve İstanbulluların önemli ölçüde hem bir anlamda siyasi eğilimlerinin, bir anlamda da kişisel bilgilerinin yurt dışında olduğu ve burada da ciddi anlamda bir casusluk suçunun işlendiği iddiası söz konusu. Bugün ilk duruşma yapıldı ve bu ilk duruşmadan gelen bilgilere göre İmamoğlu başta olmak üzere Hüseyin Gün suçlamaları reddetti ve kendilerinde olan bu bilgilerin açıkçası dark web'te dahil olmak üzere internet üzerinden herkesin erişimine açık ve herkesin ulaşabileceği bilgiler olduğunu belirtti. Bunlarla ilgili olarak da aynı zamanda Hüseyin Gün'ün şöyle bir iddiası var. Onun manevi annesi İmamoğlu ile tanıştırdığı Seher Alaçam, ki hayatta değil şu anda, onun oğlu tarafından husumetli olması nedeniyle bu iddiaların ortaya atıldığını iddia ediyor. Ama şunu da vurgulamamız lazım. Yani bu ciddi anlamda çok tartışılmıştı. 2019-25 süreci içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamaları vasıtasıyla gizli şifrelerin yurt dışına sızdırılması, belediye yetkilileri tarafından bunun yapılması ve İstanbulluların, ki 10 milyonun üzerinde kişi olduğu tahmin ediliyor, özellikle ulaşım uygulamasından yararlanan kişilerin verilerinin yurt dışında istihbarat örgütlerine ulaştırıldığı iddiası. Tabii ki bu duruşmanın seyrini takip edeceğiz. Bu iddialarla ilgili olarak ne ölçüde ilerlendiğini de yine takip etmemiz gerekiyor. Masumiyet karinesinde göz önünde bulundurarak. Ama şunu da vurgulamam lazım son olarak Mahpeyker Hanım.
1: Evet.
0: Bu Cumhuriyet tarihinde çok nadir rastlanan ve casusluk konusunun son zamanlarda kişisel veriyle birleştiği bir dava olarak ön plana çıktığını da hatırlatalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeleriniz için. İyi akşamlar diliyoruz.
0: İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, Ankara gündemine dair gelişmeleri gazeteci Ercan Gürses'le değerlendirdik.
2: Reklamlar. Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

0: Migros'a. İster Migros gelsin sana.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında dana kuşbaşıdan, pilice, fasulyeden, kayısı...

0: sarımsıya ve yumurtaya. Çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros. Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13 Mayıs'a kadar Soloplant Orkide 499 lira 95 kuruşa, Minigül 249 lira 95 kuruşa, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Reklamlar.

0: Radyo 1. Gün ötesinde dünya gündemi.
1: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.26'yı gösteriyor. Bu bölümde dünya gündemine dair sıcak gelişmeleri ele alacağız. Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç konuğumuz. Haydar Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi akşamlar Mahpey Kıran'ım. Hoş bulduk. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam, ateşkes sonrası başlayan diplomatik temaslara rağmen Körfez'de tansiyon yeniden yükseliyor. Hürmüz'de yaşanan son çatışmalar, Washington'la Tahran arasındaki temel anlaşmazlıkların çözülmediğini ve tarafların kritik başlıklarda hala birbirinden uzak pozisyonlarda durduğunu gösteriyor. Bölgede savaş yeniden alevleniyor mu? İlk günden bu yana gelişmeleri nasıl yorumlarsınız?
2: Ya açıkçası ben tekrar 28 Şubat'taki koşullara döneceğimiz kanaatinde değilim. Çünkü 40 günlük yaşanan savaş her iki tarafta da, yani sadece İran'da değil, Amerika ve İsrail tarafında da belli bir zafiyeti ortaya çıkardı. İki tarafında savaşı devam etmek konusunda o yüzden istekli olmadıklarını bir şekilde, yani İsrail'i bir kenarda tutarsak Amerika ve İran'ın bu çatışmalı süreci daha fazla devam ettirmek istemedikleri ortaya çıkıyor. Ancak Hürmüz'de ortaya çıkan, Hürmüz etrafında gelişen olaylar neticesinde sürecin kilitlendiğini ve bu kilidi aşmak için de tarafların birbirlerinden taviz vermeyi bekledikleri anlaşılıyor. Çünkü biliyorsunuz Amerikan tarafı 14 maddelik bir talep listesi göndermişti İran'a. İran da dün buna cevap verdi. Verdiği cevap, bugün Trump bu kabul edilebilir bir cevap değil diyerek bunu kabul etmeyeceklerini söyledi. Buradaki asıl konu, biz Hürmüz'de başlayan süreçte aslında savaşın başlangıcına vesile olan işte İran'ın nükleer programı, balistik füze programı gibi sebeplerden uzaklaşıldığını, Hürmüz odaklarını gördük ama sonuçta biz dönüp dolaşıp tekrar savaşın öncesindeki maddeler üzerinde bir kilitlenme olduğunu görüyoruz. Çünkü Trump kendi sebep olduğu Hürmüz krizinden ziyade aslında savaşa girme sebebi olan İran'ın nükleer programı ve İran'ın tekrar bir nükleer silaha sahip olmama gibi bir durumu garanti altına almak istiyor. Dolayısıyla bu talep edilen listelerdeki maddelerdeki hem zenginleştirilmiş uranyumun çıkartılması hem de uranyum zenginleştirecek tesislerin ortadan kaldırılması ve İran'ın bu konuda sınırsız bir garanti vermesi süreci kilitliyor. Çünkü İran'da malumunuz olduğu üzere bunu bir egemenlik meselesi olarak kabul ediyor ve nükleer silah sahibi olmak istemese bir şekilde barışçıl nükleer çalışmalara devam etmek istiyor. Bu bir ping-pong maçı gibi karşılıklı teklifler geliyor gidiyor. Biz bir süredir bunu takip ediyoruz ama iki tarafın üzerine yüklemiş olduğu maliyet, aynı zamanda dünya ekonomisine yüklemiş olduğu maliyet nedeniyle bu süreçten bir şekilde çıkılması gerekiyor. Ben Trump'ın da bütün söylemiş olduğu fevri sözlere, irrasyonel açıklamalara rağmen bunun farkında olduğu kanaatindeyim. Ama onun da işte biliyorsunuz Kasım'daki ara seçim nedeniyle bir başarı olarak pazarlaması gerekiyor. Ve 2015'teki nükleer anlaşmadan daha bir anlaşma kotararak en azından bu sayede seçimde bir avantaj sağlamak istiyor ama gördüğümüz kadarıyla bu o kadar kolay olmayacak. Çünkü Amerika bir taraftan İran'ı masada tutmaya çalışırken bir taraftan da sert gücüyle İran'ın hala bir savunma ya da saldırı kapasitesi olup olmadığını test etti.

0: Biliyorsunuz geçen hafta Hürmüz'deki gemilere yönelik bir geçiş hamlesi oldu. İran buna ateşle karşılık verdi. İran'ın değişik yerlerinde patlamalar duyduk. Hava savunma sistemlerin devreye alındığını takip ettik. Dolayısıyla İran'ın bir savunma kapasitesi var mı yok mu şeklinde Amerika'nın test ettiğini gördük. Buradan da yola çıkarak aslında İran'ın ikna etmeye, belini bükmeye çalıştığını anlıyoruz ama İran'da o yüzden söyledim 28 Şubat'tan daha güçlü bir profil çiziyor. Çünkü bu ateşkes sürecinde zannediyorum işte üçüncü ülkeler, buna Çin diyorlar, Rusya diyorlar, farklı kaynaklardan yeni kazanımlar elde ettiği anlaşılıyor ve hem İranlı liderlerin açıklamalarından hem de sahadaki gelişmelerden anladığımız kadarıyla İran'ın şu an itibariyle Amerika ile daha eşit koşullarda bir anlaşmayı kotarmaya çalıştığını görüyoruz. Bunu da tabii halkına izah etmesi gerekiyor. Rejimin ayakta kalması, İran'ın gücünü ortaya koyması vesilesiyle İran'ın 28 Şubat'tan önceki statükoyu kabul etmeyeceği, daha İran halkının lehine, daha çıkarlarını destekleyen bir anlaşmayı kabul edeceğini açıklıyor ama dediğim gibi iki tarafın da bu konuda aslında yıprandığını, savaş sürecinin iki tarafı da yıprattığını gördük. Dolayısıyla iki tarafın da birer adım geride durarak, daha sakin düşünerek bu süreci gözden geçirmeleri gerekiyor. İki taraf için de çok fazla sürdürülebilir değil. Bu sadece Amerika ile İran arasındaki bir mesele olmanın da ötesine geçti biliyorsunuz. Hem Körfez ülkelerinin saldırılara maruz kalması hem de bu bölgeden petrol, doğalgaz alan ülkelerin yaşamış olduğu sıkıntılar nedeniyle dünyanın yaşamış olduğu problemlerin çözülmesi için iki tarafın da makul, rasyonel adımlar atmasını bekliyoruz. Bu kısa bir sürede mümkün olur mu Mahmut Bey Kerem? Onu tabii öngörmek çok mümkün değil ama dediğim gibi bunu iki tarafta bir şekilde karşı tarafın direncini kıracak şekilde uzatıyor. Fakat nihayetinde eninde sonunda o masa kurulacak. Evet. Amerika'da İran'ın istediği bazı koşulları kabul etmek zorunda kalacak gibi geliyor. Çünkü Arakçı'nın bu konuda bir açıklaması vardı. Bence çok uygun bir tanımlama olacağı için onu tekrar edeyim. Amerika'nın, daha doğrusu Trump'ın ya imkansız bir savaşı ya da kötü bir anlaşmayı tercih etmesi gerekiyor dedi ki şu an yaşadığımız durumla çok örtüşüyor. Gerçekten Amerika'nın da söylemlerini biraz daha azaltması, İran'ın da maksimalist taleplerinden vazgeçmesi halinde ben hala bu anlaşmanın olacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeleriniz için. Hocam şu an için ne Washington ne de Tahran tam ölçekli bir savaşı açık biçimde isteyen taraf görüntüsü veriyor. Amerika Birleşik Devletleri açısından uzun süreli bölgesel savaş, enerji piyasaları, küresel ekonomi ve iç siyasi dengeler açısından ağır maliyet riski taşıyor. İran açısındansa doğrudan büyük savaş ihtimali rejim güvenliği ve ekonomik kırılganlık nedeniyle ciddi bir tehdit anlamına geliyor. Müzakerelerdeki tıkanma sahaya nasıl yansıyor? Bölgenin geleceğine dair öngörülerinizi ve dikkat edilmesi gerekenleri de dinlemek istiyoruz.
0: Ya açıkçası bölgede yaşanan gerilimler nedeniyle yaşanan ekonomik problemlerin yansıması Amerika ve İran üzerinde farklı oluşuyor diye düşünüyorum. Çünkü ilk başta yaşanan petrol arzında yaşanan sorun nedeniyle petrol fiyatlarının birden fırlaması, neredeyse %40 oranında artmış olması nedeniyle Amerikan halkının ödemiş olduğu benzin faturasının kabarması, aslında Trump'ın seçim hazırlıklarını sabote ediyor gibi gözükse de Amerika'nın buradan Körfez'den petrol ve doğalgazın çıkmaması nedeniyle tedarik almak isteyen ülkeleri Amerika'nın bu petrol ve doğalgazı satması nedeniyle aslında bir kazanç elde ettiğini ve yükselen petrol fiyatlarından dolayı da kar maksimizasyonunu yaptığını gördük. Dolayısıyla Amerikan halkını hariç tutarsak Amerikan ekonomisinin buradan olumlu etkilendiğini görüyoruz. Ama buna mukabil İran tarafının için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Çünkü Amerika'nın Körfez'e uygulamış olduğu, Hürmüz Boğazı'na uygulamış olduğu abluka nedeniyle İran'ın yaklaşık işte günlük takriben 500-600 milyon dolarlık bir zararı olduğu söyleniyor. Bu da İran ekonomisini zaten uzun süreden beri ambargolarla ve yaptırımlar altında inleyen İran'ın ekonomisini daha da zora sokuyor. Ve bunun yansımaları da, halka yansımaları da daha acı bir faturayı ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla iki taraf için sorduğunuzda, yani Amerika için mi bu daha sürdürülebilir, İran için sürdürülebilir derseniz, Amerika'nın seçim gibi bir sorunu var. Seçimden önce bu işi çözmek konusunda bir zaman problemi var. Ama İran'ın günlük yaşantı

0: diyecek ekonomik zorlukları aşmakla ilgili problem var. İran'ın avantajı da bu sürece zaten alışkın olması, yıllardan beri böyle bir ambargo altında yaşamış olması nedeniyle. Ama İran bir şekilde petrolünü satıyordu. Ucuz da olsa satıyordu. Çin'e biliyorsunuz çok düşük fiyatlardan satıyor piyasa koşullarına göre. Ama bugün bu satış tamamen kesildiği zaman İran'ın da mevcut rejimini sürdürmek ve halkının refahını belli bir seviyede tutmak konusunda büyük zorluk yaşayacağı anlaşıldı. Dolayısıyla iki tarafın da bir şekilde eşit olmasa da etkilendiğini ve buradaki süreci, Hürmüz'deki tıkanmayı, bölgedeki savaş durumunu sürdürmek konusunda isteksizliğin buradan kaynaklandığını söyleyebilirim. Ama dediğiniz gibi bu klasik anlamda bir savaş gibi cereyan etmiyor süreç. Özellikle 8 Nisan'da varılan
1: protestten
0: sonra düşük yoğunluklu savaş şeklinde tarafların birbirini yokladıkları, bazen bilek güreşi şeklinde devam eder. Ancak her anda masada hala savaşa dönecek opsiyonun olduğu bir süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla bu kadar gergin bir ortam içerisinde tarafların atacağı yanlış adımlar savaşa yeniden dönülmesini sağlayabilir. Bu tabii istemediğimiz bir senaryo ama bunun hala masada olduğunu söylememiz lazım ki Trump ısrarla bunu söylüyor. Fakat siz de takip ediyorsunuz eminim. Amerika'nın bu 40 günlük süre içerisinde bölgedeki üslerinin almış olduğu zayiatlar, füze stoklarındaki sarfiyatları düşündüğümüz zaman Amerika için de tekrar savaşa dönmek o kadar mantıklı bir seçenek gibi gözükmüyor.
1: Bence. Evet. Haydar Hocam, Orta Doğu'da tırmanan İran-İsrail gerilimi yalnızca bölgesel güç dengelerini değil, aynı zamanda Soğuk Savaş sonrası güvenlik mimarisinin temel aktörlerinden biri olan NATO'nun rolünü ve sınırlarını da yeniden tartışmaya açmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri-İsrail-İran savaşında Türkiye'nin yükselen rolünü ve bölge için önemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Son olarak da size bir sorumuz daha olacak. Süreyi de dikkate alarak yorumunuzu almak istiyoruz.
0: Şimdi biliyorsunuz Mahdi Kerim, aslında NATO düşünürseniz coğrafi belirli bir bölgede, yani Kuzey Atlantik bölgesi için, oradaki güvenliği sağlamak için kurulan bir uluslararası güvenlik örgütüydü. Ancak Soğuk Savaş'ın bitmesinden sonra bu alandaki yetkisini genişleterek terörle mücadeleye döndürmüştü. Farklı bir sürece evrilmişti. NATO'nun bugün yaşanan işte Körfez'deki sorun, yaşanan savaş ve Hürmüz'ün kapatılması ve bütün dünyayı etkileyen konularda Amerika'nın istediği gibi sürece müdahil olmaması aslında NATO'nun kuruluş şartıyla ilgilidir. NATO üyelerini tehdit eden ya da onlara saldıran bir durumdan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla NATO'nun buraya müdahil olmamasını ben çok yerinde ve isabetli karşılıyorum. Bu NATO'nun güçsüz olduğu anlamına gelmez ama bu savaştan sonra sizin belirtmiş olduğunuz gibi hem Körfez'de hem de küresel anlamda güvenlik mimarisinde bazı dinamiklerin değişeceğini tahmin edebiliriz. Öncelikle tabii Körfez ülkelerini koruma garantisi veren Amerika'nın bunu yerine getirmeyip onun yerine İsrail'i korumayı tercih etmesi nedeniyle Körfez ülkeleri bundan sonraki güvenlik ihtiyaçlarını Amerika'nın dışındaki alternatiflerde arayacaklardır. Bunun da doğal olarak küresel yansımaları olacaktır.
1: Evet,
0: yani
1: hocam,
0: yükselen güçler ya da küresel güçler bu konuda namzet olabilirler. Biz küresel güvenliğin değiştiğini, farklı küresel güvenlik tedarikçilerinin ortaya çıktığını görebiliriz. Farklı güvenlik aygıtları da görebiliriz ama bir taraftan da Türkiye gibi ülkelerin NATO gibi güvenlik şemsiyelerine bağlı kalmadan ya da güvenliğini buralara tahvil etmeden kendi güvenliklerini kendilerini sağlamaya yönelik bir çaba içerisinde, bir arayış içerisinde olacağı bir süreci takip edebiliriz. Dolayısıyla biraz daha millileşecek gibi gözüküyor güvenlik işleri. NATO'nun da işte Amerika eğer tabii NATO'nun içinde kalmaya devam ederse farklı konuşuruz. Ama Temmuz'da Ankara'daki zirveden sonra belki de Ankara'daki zirve bu son
1: hocam,
0: zirve de olabilir. Bunu
1: evet,
0: da anlayacağız. Tamam. Amerika çıkarsa o zaman farklı bir güvenlik mimarisinden bahsedebiliriz diyerek bu bahsi kapatıyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Son olarak Gazze'yi de size sormak istiyoruz.
0: Buyurun.
1: Gazze'de savaş artık istisnai bir olay değil hocam. Bir yaşam biçimine dönüştü. Üstelik tek
0: maalesef
1: bir biçimi de yok maalesef. Bombardıman, yıkım, ev, mahalle ve kampların tahrip edilmesi, kuşatma, açlık, yerinden edinme ve evsizlik. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72.740'a, yaralı sayısının da 172.555'e yükseldiği bildirildi. Gazze'de yaşanan gelişmelere ve bölgeye dair son duruma ilişkin neler ifade etmek istersiniz? Süremiz de 2 dakika hocam.
0: Tamam, hemen çok kısa anlatayım. Bir kere Gazze'deki durum kanayan yarımız Mahdi Kerim.
1: Evet.
0: Söylememiz lazım. Biz 10 Ekim 2025'te ateşkes sağlandığında

0: aslında umutlanmıştık. Oradaki insanlık ayıbının ortadan kalmasını bekliyorduk. Türkiye'nin de barış kurulunda yer almasıyla bu konuda daha etkin bir rol alması beklentimiz arasındaydı. Ama biliyorsunuz İsrail'in bu konudaki direniş nedeniyle Türkiye adı konan ama hala sahada görevlendirilmeyen istikrar gücünde yer alamadı. Ve Gazze'de biz şu anda sadece lafta bir ateşkes görüyoruz ve ateşkesin koşulları olan insani yardımların gereği gibi bölgeye ulaştırılamadığını görüyoruz. Yani oradaki insanlık dramının devam ettiğini görüyoruz ve İsrail'in çizdiği o sarı hat üzerinde aslında Gazze'nin neredeyse %50'sini kontrol ettiği bir süreci takip ediyoruz. Dolayısıyla Gazze'deki durumu unutturmamamız gerekiyor. Oradaki insanlık dramını, yaşanan yoklukları, varlık mücadelesini devamlı hatırlatmamız gerekiyor. Küresel Somut Filosu bu anlamda bizim sözlerimize tercüman oldu. Onlar da oradaki koşullar değişmediği için yeniden filoları harekete geçirdiler biliyorsunuz. 29 Nisan'da her ne kadar müdahale olsa da şu anda gemiler Marmaris'te toplanıyor ve tekrar devam edecekler. Bizim de aslında bu hassasiyeti sürdürmemiz Gazze'deki durum normale dönene kadar İsrail üzerindeki baskıyı devam ettirmemiz gerekiyor. Çünkü bir taraftan da İsrail Hamas'ın silah bırakmaması nedeniyle ikinci aşamaya geçilmediğini, dolayısıyla bu yüzden taahhütlerin yerine getirilmeyeceğine yönelik açıklamalar yapıyor son günlerde. Bu da aslında tekrar sanki yeniden orada savaşın başlaması ya da saldırıların başlamasına yönelik bir beklentiyi arttırmış gibi gözüküyor. O yüzden gözümüz kulağımız Gazze'de, oradaki durumu düzeltmeye çalışıyoruz. STK'larımızla, devletimizin organlarıyla en azından bu desteği sağlamaya devam etmemiz gerekiyor diye bitireyim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. Kolaylıklar diliyoruz. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Pekerim.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, dünya gündemine dair sıcak gelişmeleri Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç'la değerlendirdik.
2: Reklamlar. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele, kılçık hocam.

0: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin. Bir evim, bir evim, sizi düşünen
1: bir evim. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında kayısının kilosu 79 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros.

0: Reklamlar.
1: Gün Ötesi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyiciler, bu bölümde Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerini değerlendireceğiz. Konuğumuz Çağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Koç. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Çok teşekkür ediyorum Peker Hanım. Dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum efendim.
2: Biz teşekkür ediyoruz. Hocam, Avrupa Birliği tarihsel açıdan bir siyasi ve ekonomik bütünleşme projesi olarak İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı sonuçlarından ders çıkarılarak inşa edilmiş özgün bir ulusüstü yapıdır. Avrupa Birliği nedir, nasıl meydana geldi ve nasıl çalışır? Bahsedebilir misiniz? Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri nasıl ve ne zaman başladı? Sözü size bırakıyoruz.
3: Tabii ki Avrupa Birliği bir büyük bir stratejik birlik projesidir. Kökeninde her ne kadar ekonomik birlik olsa da zaman içerisinde çeşitli bölümleriyle beraber gerek yayılma vektörleri gerek gelişme hatları üzerinde daha farklı görünümler de arz etmeye başlamıştır. Tabii Türkiye'nin bu yolculuk içerisinde çok fazlaca bir hikayesi ve Türkiye'nin bununla beraber bu yolda 1960'lı yıllardan beri başlayan bu üyeliğe, daha doğrusu bu birliğe üyelik konusunda çok önemli adımları ve yaklaşımları da oldu. Ancak tabii ki önümüzdeki yolu bugün itibariyle Avrupa Birliği'nin ortaya koymuş olduğu perspektif çerçevesinde çok da net tanımlayamadığımız sürekli çeşitli kırılmalarla ve önümüze çıkan tabloları birlikte okuyamama, belki de bölgesel güvenlik mimarisinin oluşturulmasından tutun da küresel sorunlara kadar uzanan pek çok evrede farklı alt kırılımlarla ilerlemeye çalıştığımız bir birlik hareketiyle karşı karşıyayız. Yani birliğin bugüne kadar ortaya koymuş olduğu tabloda özellikle Türkiye'nin üyelik sürecinden başlayıp bugüne kadar gelen yolda pek çok farklı gelişme meydana gelirken Türkiye özellikle siyasi açıdan bu tablonun dışında bırakıldı ve bırakılmaya da devam ediyor. Ve özellikle Avrupa Komisyonu kanadından gelen çeşitli açıklamalar, işte geçenlerde Nisan ayının ortasında yaşadıklarımızda dahil olmak üzere aslında yolculuğun gün geçtikçe farklı bir evreye doğru yöneldiğini ve güvenlik ve savunmanın mimarı olan, kendisinin vazgeçilmez bir aktör olarak Avrupa'ya tanıtmış olan Türkiye'nin ekonomik ve stratejik vazgeçilmezlik noktasında özellikle küresel diplomasi ve arabuluculuk noktasında göstermiş olduğu performans ortadayken Avrupa'nın Türkiye paradoksunun bu ilişkilerin içerisinde ciddi bir stratejik körlük yarattığında gördüğümüz bir dönemin içerisindeyiz. Aslında yolculuğun kısa hikayesi bugüne kadar uzanan boyutta bu şekilde.
2: Evet Murat Hocam, Ankara Anlaşması'ndan günümüze uzanan süreçte sizce en kritik dönüm noktası hangisiydi? Türkiye'nin katılım müzakerelerinde şu an resmi olarak tam olarak hangi aşamadayız? Katılım müzakerelerinin canlandırılması için bugün hangi somut adımların atılması gerekiyor?
3: Şimdi bir kere şu çok net bir şekilde ortada duruyor. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinin de net olarak tanımlandığı, belki Trump 2.0 döneminde yeniden söylemin gündeme gelmiş olduğu bu noktada Türkiye'nin Avrupa karşısındaki konumu ve pozisyonu çok daha farklı bir noktaya evrildi. Başlangıçta ekonomik entegrasyonla başlayan kamu üyelik sürecinin içerisinde Türkiye'nin kendi söylemleriyle beraber, Avrupa'nın retleriyle beraber şekillenen bu yapı bugün daha çok güvenlik merkezli bir noktaya doğru evrildi. Avrupa'da ciddi bir güvenlik ve aynı zamanda liderlik krizi yaşanırken Rusya tüm olup biteni görmüş olsa ki, olsa gerekir ki Ukrayna'ya karşı pek çok opsiyonla ve bugün gelinmiş olduğu noktada belki Amerika Birleşik Devletleri'nin yaratmış olduğu gerilimle beraber farklı bir noktaya doğru evrildi. Türkiye'nin Avrupa karşısındaki konumunu, yani bugün NATO'nun en büyük ikinci ordusu olarak ortada duran ve özellikle ABD'den sonra ittifakın en büyük askeri gücü olarak Avrupa'nın doğu kanadını ve Karadeniz güvenliğini tek başına domine eden Montreux ve Karadeniz kilidiyle beraber bugün içinde bulunan durumu şekillendiren Türkiye'nin başlangıçtaki ilişkiyle bugün gelinen noktada Avrupa ile olan yeniden bir

0: bir sürecinin tanımlaması zorunluluğu ortada. Ve belki de daha da pragmatik bir işbirliği modeli ve belki de Türkiye'nin stratejik özellik tanımının ve Avrupa'nın sert gücü olarak, hard power olarak bu boşluğu doldurabilecek tek dengeleyici olduğunu Avrupa'ya evet. hatırlatma zamanı çoktan geldi de evet. bitiyor bile diye düşünüyorum.
1: Evet hocam, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret hacmi her iki taraf için de vazgeçilmez bir ekonomik bağ mı oluşturuyor? Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi süreci neden bu kadar yavaş ilerliyor sizce?
0: Şimdi bir kere Avrupa 5. büyük ticaret ortağı. Yani bunu net bir şekilde ortaya koymak lazım. Derin bir Türkiye ile ekonomik karşılıklı bağımlılık yaratan bir süreç. Fakat Türkiye'nin elinde sürekli tutmuş olduğu kartların Ursula von der Leyen'in de ortaya koymuş olduğu gibi karşı tarafta Türk tehdidi olarak algılanarak belki sahadaki gerçekliklerin, yani söylem ile gerçeklik arasında uçurum oluşmasına neden olan bir durumla karşı karşıya. Çünkü özellikle Güney Gaz Koridoru ile enerji arz güvenliği de 2016 anlaşması ile de göç krizinin yönetiminde Türkiye Avrupa'nın tek çıkış yolu olarak da ortada bulunmuştu. Şimdi bugün gelmiş olduğumuz noktada Türkiye'yi özellikle dengelenmesi gereken bir kuvvet olarak değerlendiren yapının bugün gümrük birliği noktasının çok daha uzağında, özellikle Maastricht kriterlerinin çerçevesinde kendisine büyük çatlaklar meydana gelirken Türkiye'yi de zorlayıcı, dengelenen bir noktaya doğru itmesi çabasının içerisinde olduğunu görüyoruz. Birileri Avrupa'ya özellikle stratejik körlükten çıkış için, özellikle Brüksel'in gerçeği söylem düzeyinde olduğu kadar politika yapımında da içselleştirmesi gerektiğini çok net olarak hatırlatması lazım. Kaldı ki Avrupa içerisindeki ciddi bölünme ve farklı yaklaşımlar, gerek Roma, Madrid, Varşova, Londra ve diğer Avrupa başkentlerinin Türkiye ile bağlarını güçlendirmek için çoktan kendi somut gerekçelerini ortaya koymuş oldukları bir durumda, herhalde bu Türkiye açısından tarihi ve zorunlu bir yaklaşım olacaktır. Evet. Bu stratejik körlüğün ortadan kaldırılması.
1: Evet. Hocam, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeler Türkiye'nin Avrupa Birliği için jeopolitik önemini nasıl değiştirdi? Enerji arz güvenliği ve Akdeniz'deki enerji kaynakları konusunda Avrupa Birliği ve Türkiye nasıl bir sinerji yaratabilir?
0: Bir kere enerji konusundaki açmaz çok net bir şekilde ortada duruyor Manfred Hanım. Buradaki şeyin altını net çizmemiz lazım. Eğer Amerika Birleşik Devletleri ile LNG taşımak suretiyle Rusya ile çok yüksek düzeyli bir dengesizlik içerisinde enerji almaya eğer sürdürülebilir olarak bakıyorsa Avrupa Birliği, bu noktada Türkiye'nin önemini henüz anlayamamış olmaları gerekir. 80 trilyon kübik fitlik bir doğalgaz enerji kaynağını Avrupa'ya aktarabilecek yegane en feasible rota Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toprakları.
1: Evet.
0: Onun için ki bu ilişkinin vazgeçilmezliği çok net bir şekilde ortada. Rusya-Ukrayna savaşı bunu çok yönlü olarak gösterdi efendim.
1: Evet hocam, Türkiye'nin stratejik önemini ve NATO içindeki konumunu da dikkate alırsak Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi nedir? İlişkilerin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
0: Bir kere şöyle görmemiz lazım, bir kapasite konusu var. Yani Türkiye ABD'nin ardından en büyük ikinci ordu olmasının çok ötesinde aktif çatışma deneyiminde pek çok güvenlik tecrübesine sahip, bunu koyalım. İkincisi, kapasitesi yüksek, modern bir silahlı kuvvetlere sahip, ama bundan daha önemlisi savunma sanayinde sahada da görüldü. Çok daha farklı istikametlere, çok daha farklı alanlara aynı zamanda bu ilişki, daha doğrusu gelişmeyi kaydırabilecek ve aktarabilecek kabiliyete sahip. Onun için ki 2025 yılı NATO zirvesinde üye ülkelerin savunma harcamalarını 2035'e kadar gayri savunma bütçelerinin %5'ine çıkarmasını

0: belki daha ortaya koyuyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. İyi akşamlar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, Çağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Koç hocamızla Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerini değerlendirdik ve bugün de programımızı burada noktalıyoruz. Programı hazırlayan Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ve mikrofon başında ben Mahbeyker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Gün ötesi.

0: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü Bunu Biliyor Muydunuz köşemizde dünyadaki en büyük dil ailelerinden birinden söz edeceğiz. Hint-Avrupa dilleri. Peki Hint-Avrupa dil ailesi nedir? Dil bilimciler dünya dillerini benzer kökenlerine göre gruplandırır. İşte Hint-Avrupa dil ailesi de bu gruplardan biridir ve dünyada en çok konuşulan dil ailesi olarak kabul edilir. Yapılan araştırmalara göre dünya nüfusunun yaklaşık %46'sı bu dil ailesine ait dillerden en az birini konuşuyor. Bu aileye hangi diller giriyor diye merak edebilirsiniz. Aslında günlük hayatta sıkça duyduğumuz pek çok dil bu aileye aittir. İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Rusça gibi Avrupa dillerinin çoğu Hint-Avrupa dil ailesinin bir parçasıdır. Sadece Avrupa'da değil, Asya'da konuşulan Hintçe ve Farsça da yine bu dil ailesine aittir. Peki bu dillerin ortak yönü nedir? Dil bilimciler bu diller arasında kelime kökleri ve gramer yapılarında benzerlik bulmuştur. Örneğin, anne anlamına gelen bazı kelimelere baktığımızda İngilizce'de mother, Almanca'da mutter, Farsça'da mader gibi benzer sesler olduğunu görebiliriz. Bu benzerlikler bu dillerin çok eski zamanlarda ortak bir kökten geldiğini düşündürmektedir. Bilim insanlarına göre bu ortak kök dil yaklaşık 5-6 bin yıl önce konuşuluyordu. Daha sonra göçler ve kültürel değişimler sayesinde bu dil farklı bölgelere yayıldı ve zaman içinde birçok farklı dile dönüştü. Kısacası bugün farklı ülkelerde konuşulan birçok dil aslında binlerce yıl önce aynı kökten doğmuş olabilir. Dil bilim sayesinde bu bağlantıları keşfetmek mümkün oluyor. Evet sevgili dinleyiciler, bugün sizlere Hint-Avrupa dil ailesi hakkında kısa ama ilginç bilgiler aktardık. Belki de konuştuğunuz bir kelimenin kökeni binlerce yıl öncesine dayanıyordur. Bir sonraki Bunu Biliyor Muydunuz köşesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu Biliyor Muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü töreninde yeni anayasa Türk siyasetinin boynunun borcudur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika kraliçesini kabul etti. Trump İran'ın teklifini reddetti, kesinlikle kabul edilemez dedi. İsrail Lübnan'ın güneyini fosfor bombasıyla hedef aldı, 3 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk, 21 kişi yaralandı. Hantavirüs saptanan gemiden tahliyeler sona erdi. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını söyledi. Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil anayasa mesajı veren Erdoğan, anayasayı toplumun belirleyip devlete deklare ettiği bir metne dönüştürmek zorundayız, dedi.
2: 4 anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur. Böyle bir anayasa ile inanıyorum ki hem hukuku, hem demokrasiyi, hem devleti, hem de milleti aynı anda koruyacak bir üstün hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır. Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde zihnimizde ve reform gündemimizin üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programında hitap etti. Son 23 yılda adli ve idari yargıda yapılan reformları anlattı.
2: Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhurla cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Reform irademiz ilk günkü gibi diri ve güçlüdür. Kamu idaresinde etkinliği, hesap verilebilirliği, katılımı ve şeffaflığı artıracak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz.
1: Erdoğan, yargı organlarının anayasa ve kanunlar çerçevesinde hareket etmesinin önemini vurguladı. Hepimiz Türkiye'nin çıkarını, geleceğini, huzurunu gözetmek mecburiyetindeyiz ifadesini kullandı.
2: Yargı yetkisinin kullanımına hukuk dışı hiçbir müdahale hoş ve mazur karşılanamaz. Bununla beraber yargının yasamaya veya yürütmeye vesayeten iş yapma, karar alma hakkı ve yetkisi de yoktur.
1: Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Danıştay Başkanı Zeki Yiğit tarafından Şurayı Devlet adıyla teşkil edilen Danıştay'ın Osmanlıca kuruluş metni de takdim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da katıldı. İki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan, bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD, İran'ın müzakere taslağını bir kez daha reddetti. ABD Başkanı Trump, yanıtı okudum, hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez dedi. Trump ayrıca Hürmüz krizine de değindi. Özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirtti ve operasyonun çok daha sert olacağını söyledi. Trump'a yanıt İran Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Tahran, Trump'ın reddettiği teklifin makul talepler içerdiğini savundu. Taleplerin Hürmüz'le Lübnan'da güvenliğin sağlanması ve İran'ın dondurulan varlıklarının serbest bırakılmasını da içerdiği açıklandı. Tahran ayrıca Fransa ve İngiltere'yi de uyardı. İki ülkenin Hürmüz Boğazı'nı koruma iddiasıyla bölgeye savaş gemisi göndermesinin krizi tırmandıracağını belirtti. İran ordusunun bu girişimlere karşılık vereceğini vurguladı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'da abluka kapsamında Hürmüz Boğazı'nı izlemeyi sürdürdüklerini açıkladı. Ablukanın başlangıcından bu yana 62 geminin rotasını değiştirdiklerini, 4 gemiyi de durdurduklarını bildirdi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyini fosfor bombalarıyla hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentleri başta olmak üzere birçok yerleşim yerini havadan ve karadan vurdu. 3 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk, 21 kişi yaralandı. Yerleşim yerinde büyük yıkım meydana geldi. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'in saldırılarına karşılık veriyor. İsrail, Lübnan sınırı yakınlarına insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrail askeri öldü. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da İsrail saldırılarında 2800'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkede yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu ikmali için Muğla Marmaris'te demirledi. Filonun yeni yol haritası Marmaris'te belirlenecek. Aktivistlerin yeni katılımlarla bu hafta içinde Gazze'ye gitmek üzere yeniden Akdeniz'e açılması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyada yaşanan enerji krizini yakından takip ettiklerini belirtti. Uygulanan politikalar sayesinde Türkiye'nin bu krizden en az etkilenen ülkelerden biri olduğunu söyledi. Vatandaşlarımız enerjiye kesintisiz erişiyor dedi. Bayraktar, Kürtler elindeki doğal gaz çevrim santralinin açılışında konuştu.
0: Enerjide arz kaynaklı büyüyen bu kriz ortamında tüm ülkeler vatandaşlarına kesintisiz, güvenilir ve ucuz enerji temin etmek için büyük bir çaba içerisinde. Biz de Türkiye olarak bu süreci çok yakinen takip ediyoruz. Riskleri doğru okuyarak fırsatlara nasıl dönüştürebiliriz? Bunun için gerekli adımları atmaya gayret ediyoruz. Son yıllarda uyguladığımız politikalar sayesinde Türkiye enerji krizlerinden en az etkilenen, bu krizlere en dirençli ülkelerden biri haline gelmiştir. Altyapı yatırımlarımız, kaynak çeşitlendirme politikamız ve proaktif yaklaşımımız sayesinde vatandaşlarımızın enerjiye kesintisiz erişimini sağlayabiliyoruz.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin küresel ticaretin merkezlerinden olduğuna dikkati çekti. Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu projesinin önemine değindi. Bakan Uraloğlu, İstanbul'da Belçika Ekonomik Misyonu seminerinde hitap etti.
3: Ülkemizin konumuna baktığımız zaman Avrupa, Asya ve Afrika'nın tam da geçiş noktasında küresel ticaretin merkezlerinden bir tanesi durumunda. Basra Körfezi'nde Irak'ın Fav Limanı'ndan Türkiye'ye kadar gelmesini planladığımız ve projelerini bitirdiğimiz 1200 kilometrelik demiryolu ve karayolu projesi var. Bunu Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye ve Irak olarak planlıyoruz. Bu projeyi bu yıl başlasak 5-6 yılda bitirebiliriz. Bugün bitmiş olsa

0: olsaydı Hürmüz Boğazı'nı bu kadar konuşuyor olmazdık.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ramazan ayında okullardaki etkinlikleri eleştirenlere tepki gösterdi. Bu etkinliklerin çocuklara adalet, paylaşma ve iyilik gibi kavramları kazandırmak için yapıldığını söyledi. Etkinlikler isteğe bağlı ve mahremiyete saygı gösterilerek yapıldı, dedi. Bakan Tekin, İstanbul'da Marif'in kalbinde Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen ödül töreninde hitap etti.
2: Ramazan ayında dedik ki çocuklarımıza merhamet, adalet, paylaşma, iyilik, doğruluk, dürüstlük gibi kavramları ki bunların hepsi Türkiye Cumhuriyeti modelinin ana kavramları. Bunları çocuklarımıza kazandıracak etkinlikler yapalım Ramazan ayında. Ama bunu yaparken de dedik ki bir isteğe bağlı yapacağız. İki, mahremiyete saygı göstereceğiz. Bunu yaptık, sonra birileri ayaklandı. Bizim bu yaptıklarımızı Talibanizm olarak tanımladı. Bizim yaptıklarımızı Trump'ın ipine sarılmak olarak tanımladılar. Bizim genelgemizi gerici, sapkın bir azgın görüşleri olarak tanımladılar. Şimdi böyle bir tablodan sonra sizin Ramazan ayı boyunca öğretmenlerinizle, ailelerinizle, sivil toplum örgütleriyle beraber yaptığınız etkinlikler benim açımdan çok daha büyük anlam taşıyor. O yüzden bu sürece destek olan öğretmenlerimize ve ailelerimize özellikle teşekkür ediyorum.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların her alanda güçlenmesini sağlayan politikaların hayata geçirildiğini söyledi. Türkiye kadın girişimcilere güçlü üretim fırsatları sunuyor dedi. Bakan Göktaş, Belçika Kraliçesi Matilde'le katıldığı kadınların güçlenmesinde iş dünyası ve girişimciliğin rolü panelinde hitap etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Oğlu Gökhan Böcek'in ardından Muhittin Böcek de itirafçı olmak için başvurdu. Muhittin Böcek ve oğlunun 8,5 saat boyunca ifadesi alındı. Gökhan Böcek ifadesinde Veli Ağbaba'nın isteğiyle 1 milyon avro verdiğini söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı dava başladı. İlk duruşmada Ekrem İmamoğlu ve Hüseyin Gün savunmalarını verdi. Duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının beyanları dinlendi. Tutuklu sanıklar Merdan Yanardağ'la Necati Özkan'ın savunmasının alınması için duruşma ertelendi. İddianamede İmamoğlu'nun 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine erişim için müfettişlere izin verdiği, bu iznin ardından bilgilerin kopyalandığı iddia ediliyor. Yabancı istihbarat servisleriyle paylaşım sağlandığı da öne sürülüyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi kararlaştırıldı. CHP sözcüsü Zeynel Emre, Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Zeynel Emre, "Genel başkanımızın telefonu dahil telefonlara çıkmaması, kapatması, hiçbir habere cevap vermemesi, bu kadar partiyi kamuoyunda tartışması, bütün bunlar karşısında bunun bir parti suçu olduğuna kanaat getirdik," dedi. ODTÜ Bahar Şenliklerinde Türk bayrağına saygısızlığa yönelik soruşturma devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan 6 kişiden ikisi tutuklandı. Haklarında gözaltı kararı verilen 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Dünyada hanta virüs paniği sürüyor. İspanya'nın Kanarya Adaları'nda demirli yolcu gemisinden tahliye süreci tamamlandı. Gemide sadece 32 kişilik mürettebat kaldı. Yolculardan ikisinde hanta virüs tespit edildi. Testi pozitif çıkan kişiler ABD ve Fransa vatandaşı. Gemide kalan mürettebat geminin

Bayrak Devleti Hollanda'ya gidecek. Geminin yola çıkmasının ardından limanın dezenfeksiyonuna başlanacak. Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. İstanbul'a ulaşan ve karantinaya alınan 3 kişinin hantavirüs test sonucu negatif çıktı. Açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan yapıldı. Bu kişilerin bilim kurulunun öne sürdüğü süre boyunca karantina altında tutulmaya devam edeceği vurgulandı. Açıklamada 5 Türk vatandaşının durumlarının takip edildiği, şu ana kadar herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmadığı bildirildi. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü töreninde yeni anayasa Türk siyasetinin boynunun borcudur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika kraliçesini kabul etti. Trump, İran'ın teklifini reddetti, kesinlikle kabul edilemez dedi. İsrail, Lübnan'ın güneyini fosfor bombasıyla hedef aldı, 3 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk, 21 kişi yaralandı. Hanta virüs saplanan gemiden tahliyeler sona erdi. Spor. Trendyol 1. Lig'de playoff 2. turu heyecanı bugün başlayacak. Sipahi Bodrum Futbol Kulübü ile Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Galatasaray'da son 4 sezonu zirvede bitirmenin coşkusu yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un yanı sıra 5 futbolcu bu şampiyonlukların tamamında yer aldı. Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 4'te 4 yaparak Okan Buruk'un vazgeçemediği isimler oldu. Beşiktaş 41 yıl sonra ligde büyük maç kazanamadı. Siyah beyazlılar bu sezon oynadığı Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarından 2 puan çıkarabildi. Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu geride kalan haftalarda takımın öne çıkan oyuncularından biri oldu. Tecrübeli futbolcu bir gole daha katkı yapması halinde Türkiye'deki en skorer sezonunu geçirecek.

0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Konya ve Karaman hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz'in üç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle. Ankara, Bolu ve Kayseri 10, İstanbul, Bursa ve Sakarya 15, İzmir, Aydın, Denizli ve Antalya 17, Edirne, Gaziantep, Diyarbakır, Zonguldak, Ordu ve Trabzon 14, Muğla, Samsun ve Sinop 13, Afyonkarahisar, Burdur, Konya ve Malatya 12, Erzurum 5, Van 9 ve Şanlıurfa 18 derece.
0: Yol durumu.
1: Akyazı Dokurcun yolunun 30 ile 31. kilometreleri arasında yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kangal-Sincan ayrımı Divriği yolunun 41 ile 43. kilometreleri arasında heyelan ıslahı yapım işi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlüleri

0: Askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay, as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay, as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü, yedek subay, as subay adaylarıyla er, birinci grup, sevk tarihi 6 Ağustos 2026. Yükümlü, er, ikinci grup, sevk tarihi 3 Eylül 2026. Yükümlü, er, üçüncü grup, sevk tarihi 1 Ekim 2026. 6. Yükümlüler sevk belgesini birinci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, ikinci ve üçüncü grupta sevke tabi olanlarsa sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu ve eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıca.

0: haftalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Kıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
0: Vakıf Katılım'la günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Sütaş ayran. Yemek yediğin an gelsin Sütaş ayran.
8: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
9: Ben QNB'ye geçiyorum.
10: Reklamlar. Soralım bakalım. Bize herhangi bir platformdan gelen mesajlarda nelere dikkat etmeliyiz? Oltalama saldırılarına nasıl maruz kalıyoruz? Siber güvenlik uzmanı Osman Demircan'a sorduk.
11: Genellikle devlet kurumlarının isimlerini kullanıyorlar. Burada örneğin TOKİ son zamanlarda çok sık kullanıldığı için örnek veriyorum. Sanki TOKİ başvuruları hala devam ediyormuş gibi vatandaşlara SMS'ler gönderiliyor. Ya da sosyal medya platformlarında veya arama motorlarında sponsorlu reklam olarak karşılarına çıkabiliyor. TOKİ burada bir örnek. Bizim karşımıza devlet kurumlarıyla alakalı bu tarz oltalama saldırıları çok sıklıkla çıkıyor ve önümüzdeki günlerde de çıkmaya devam edecek. Burada dikkat etmemiz gereken konu gerçekten önümüze sunulan fırsatın gerçek bir

0: bir fırsat olup olmadığını araştırmak. Devlet ve devlet kurumları e-devlet üzerinden duyurularını yaparlar ya da geleneksel medya kanalları kullanılarak duyuru yaparlar. Bu şekilde bir oltalama saldırısına maruz kalıp da dolandırıcılara, kapora başvuru ya da benzeri şekilde bizden talep edilen paraları kaptırmamak için karşımıza çıkan kampanyanın her şeyden önce doğruluğunu kontrol ediyor olmamız gerekiyor. Bize gelen SMS'lerde eğer bir link varsa bu linkleri tıklamamamız gerekiyor. Eğer bu linki tıkladığımızda karşımıza genellikle sahte bir gerçek görünümlü e-devlet sistemi çıkıyor. Bu noktada vatandaşın da zaten bir güvenini kazanmış olabiliyor bu dolandırıcılar. Her ne şartlı olursa olsun internet üzerinde yaptığımız alışverişlerde de kesinlikle sanal kart kullanıyor olmamız gerekiyor ki eğer bir dolandırıcı tarafından bu kart bilgilerine erişim sağlanırsa sadece aktarılan para kadar parayı kaybedeceğimiz, tüm kredi kartı limitimizi kaybetmeyeceğimiz için sanal kart kullanıyor olmamız da bizim her zaman avantajımızda olacaktır. Her şeyden önemlisi önümüze reklamlarla çıkan kampanyaların ve fırsatların gerçek bir kampanya mı fırsat mı olduğunu çok iyi anlıyor olmamız gerekiyor.
1: Soralım bakalım.
2: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
3: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
2: Bir anlık heves yıllarca pişmanlık olabilir.
3: Geleceğinizi riske atmayın. Spor servisi.
4: Merhaba değerli dinleyenler. Haftanın ilk spor servisi başlıyor. Programımızın açılışını yapmadan önce yapımda ve yayında emeği geçen arkadaşlarımızın adını saymak istiyorum. Prodüktörümüz Kemal Çat, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ve mikrofon başında ben Muhammed Çevik var. Değerli dinleyenler, Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesinde nihayet düğüm çözüldü. Lider Galatasaray evinde Antalya Spor'u 4 golle mağlup etti ve üst üste 4. şampiyonluğuna ulaştı. Bugün yaklaşık 1 saat boyunca sezonun genel bir fotoğrafını çekmeye çalışacağız. Fakat öncesinde haftanın sonuçlarına bir göz atalım. Natura Dünyası Gençler Birliği 3, Kasımpaşa 2, Galatasaray 4, Antalya Spor 2, Beşiktaş 1, Trabzonspor 2, Başakşehir 3, Samsun Spor 0, Kocaeli Spor 0, Fatih Karagümrük 1, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Konya Spor 0, Fenerbahçe 3, Eyüp Spor 4, Çaykur Rizespor 0, Alanya Spor 3, Kayseri Spor 1. Şimdi 33. haftanın tamamlanmasıyla Trendyol Süper Lig'de oluşan puan durumuna da bir göz atalım. Galatasaray 77 puanla 1. sırada, Fenerbahçe 73 puanla 2. sıradayken, Trabzonspor ise 69 puanla 3. sırada ve Beşiktaş da 59 puanla 4. sıradayken ve küme düşme hattında olan takımlarımızı da sayarsak 15. sırada Natura Dünyası Gençler Birliği 31 puanda, 16. sırada Antalya Spor 29 puanda, 17. sırada Fatih Karagümrük 27 puanda ve son olarak 18. sırada Kayseri Spor 27 puanda. Şimdi telefon hattımızda bulunan Independent Türkçe yazarı Sayın Okan Can'a merhaba diyoruz. Okan Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
5: Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
4: Teşekkür ederiz. İlk olarak Galatasaray'la başlamak istiyoruz Okan Bey. Son yılların en ilginç şampiyonluk yarışına şahit olduk bu sene. Geçtiğimiz yıllara nazaran Galatasaray'ın son düzlükte büyük hatalar yaptığını da gördük. Fakat rakiplerinin de ikramlarıyla sarı kırmızılar şampiyonluğa ulaştı. Öncelikle Galatasaray'ın bu sezon genel bir değerlendirmesini yapabilir misiniz?
5: Galatasaray'la ilgili en önemli nokta kadro maliyeti ve verdiği karşı oyun, yani kadro maliyetinin üzerine sunduğu oyunun tatminkar olduğu olmadığıyla ilgili olabilir. Çünkü şöyle bir durum var. Türkiye'de iki takımımızın, yani Fenerbahçe ve Galatasaray'ın toplam kadro değerleri 600 milyon euro civarında. Yani güncellenmiş rakamlar şu an tam elimde yok ama ortalama 550-600 milyon euro civarında. Şimdi iki tane başat takımın yüksek maliyetle kurulan ve ligin geri

0: kalınlığı aralarında 10 katına yakın fark olan takımların oynadığı oyun şampiyonluk oyunu değil. Yani çünkü siz böyle bir kadro kurduğunuzda temel amacınızın Türkiye'de şampiyonluk değil, Avrupa'da sürdürülebilir bir başarı yakalamak olması gerekiyor. Çünkü Avrupa'da başarı yakalamanın şöyle bir önemi var. Bir, gelir elde ediyorsunuz. Kurduğunuz kadroların maliyetini düşürmeye başlıyorsunuz. İki, yabancı transferler için, yani yabancı oyuncular için cazibe merkezi olabiliyorsunuz. Bu da şunu sağlıyor. Siz bir yabancı oyuncu almak istediğinizde maliyetiniz biraz daha düşüyor. Yani günün sonunda siz Şampiyonlar Ligi'nde oynadığınızda 3 birimlik bir oyuncu durup dururken sizden 5-6 birimlik bir ücret istemiyor. Bir diğer noktada genç oyuncu sunmak, yani yeni oyuncular sunmak, oyuncu girişimi yaratmak, kadronuzdan şampiyonluk olduktan sonra oyuncu satışı yapmak, bunu da yapamadığını görüyoruz Galatasaray'ın. Yani günün sonunda Avrupa'da başarı, oyuncu havuzu olarak oyuncu yetiştirip satma ve bir de tabii ki yeni oyuncular için cazibe merkezi olma noktasında şampiyonluk çok fazla bir etken olmadığını görüyoruz. Çünkü Türkiye Ligi'nin rekabet ortamı çok gerçekçi bir rekabet ortamı değil. Siz düşünsenize, yani ligin sonuncusunun bütçesi 10-15 milyon euro, şampiyon olan takımın bütçesi 300-340 milyon euro civarında.
1: Evet.
0: Evet. Ve aralarında hiçbir şekilde büyük bir oyun farkı yok. Yani bugün Antalyaspor maçında Galatasaray'ın oyun açısından bir fark yarattığını söylemek çok zor. Galatasaray sorunlarını kalite farkıyla çözen bir takım. Osimhen kalite farkı, işte Torreira, Uğurcan kalite farkı ve bu oyuncuların bonservisi zaten. Uğurcan'ın 30-33 milyon euro bonservis ücreti var. Osimhen'in 75 milyon, yani 105 milyon euro bir tıpkı iki oyuncunun transfer maliyeti, bonservis maliyeti size Türkiye Ligi şampiyonluğunu getiriyor. Ama ben Türkiye Ligi şampiyonluğunun değer yaratan, değer üreten bir şampiyonluk olduğunu çok düşünen tarafta değilim. Günün sonunda Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabeti oyun farkı değil, daha az hata yapan takım belirledi. Bu da Galatasaray oldu.
1: Evet. Antalya Spor dedik Okan Bey. Peki Antalya Spor maçını nasıl yorumlarsınız? Özellikle Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra Galatasaray'ın bazı maçlarda motivasyon sıkıntısı yaşandığına da yönelik yorumlar yapıldı. Siz ne söylemek istersiniz bu konuyla ilgili?
0: Ya ben sezon başından beri, hatta son 2-3 yıldır ben Galatasaray'ın oyunuyla ilgili benim standart bazı düşüncelerim var. Bu standart şundan değişmiyor. Galatasaray'ın oyunu çok fazla değişmiyor. Galatasaray çok belli noktalarda belli ezber oyunlar üzerinde ilerliyor. Galatasaray'ın çözümleri kalite farkıyla çözdü. Hatırlarsınız Icardi'nin prime dönemlerinde Icardi'nin çözdüğü sorunlar vardı. Şimdi Osimhen çözüyor. Mertens'in bir dönem yarattığı kalite farkı vardı. Günün sonunda oyun dominasyonu değil, oyuncu dominasyonu yaratan bir takım Galatasaray. Teknik adam yeteneğine çok ihtiyaç duymuyor Türkiye Süper Ligi'ndeki iyi takımlar. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, işte Beşiktaş'ın iyi dönemlerinde de yani bir takımların kurgusal hikayeleri teknik adamlıktan çok kadro yapısıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Antalyaspor maçına girersek, ben Antalyaspor maçında Galatasaray'ın kendi seyircisi sahasında daha ateşli, daha üretken, daha dominant bir oyun oynamasını bekliyordum. Bunu yapamadı ama gördüğünüz gibi 87. dakikada Osimhen sorunu çözdü ve yine 3 puanı aldı. Yani Osimhen'in, hatırlayın, Göztepe maçında, Samsunspor maçında,
1: evet.
0: Hatta Samsunspor son dakikada Osimhen'in bir röveşata golü vardı.
1: Evet.
0: Yani sonunda sorunları bir şekilde çözen, sorun olmaktan çıkartan oyuncu yapısı var. Biz burada hiçbir şekilde bu Fenerbahçe işinde geçerli, Galatasaray işinde geçerli. Sadece Trabzonspor'u ayırıyorum. Trabzonspor bir antrenör takımına dönüştü, bir organizasyon takımına dönüştü. Trabzonspor'un başarı veya başarısızlığı değil, organizasyonu konuşmak gerekir. Trabzonspor'un zamanı ihtiyacı var. O yüzden yaptıkları iş çok değerli. Ama Galatasaray ve Fenerbahçe son 2-3 yıldır harcadıkları para karşılığında Avrupa'daki toplam oyun kalitesi çok yüksek değil. Yine söylemek lazım. Bizim takımlarımız genç oyunculara alan yaratan, onların gelişimine değer veren, o gelişimler üzerinden oyuncu pazarlayan, satan bir durumda değiller. Siz bu kadar para harcadıktan sonra mutlaka araya bir iki tane genç oyuncu serpiştirmeniz gerekiyor. Bunu da yapamıyorlar.
1: Evet.
0: Oyun kalitesi de yok. Dolayısıyla şampiyonluk aslında iki takım arasında sıkışmış, iki takım ve diğerleri olarak şekillenmiş bir ligden bahsediyoruz. Bu da bize aslında Türk futbolu adına çok bize hiçbir şey vaat

0: Evet. Peki Okan Bey, Galatasaray'ın bu sezon geriye düştüğü maçları çevirmekte zorlanması sizce yapısal bir sorun muydu yoksa dönemsel bir kırılma mıydı? Yani Galatasaray'ın oyun yapısı ve kadro yapılanmasına dair ne tür çıkarımlar yapabiliriz?
1: Ya şöyle bu bir kere şunu söylemek lazım. Süper Lig'de takım kalitesi artarsa Galatasaray'ın ben daha fazla sorun yaşayacağını düşünüyorum. Bunu şundan söylüyorum. Bu sene geçtiğimiz yıllara göre hatırlayın Kocaeli, Göztepe, Samsun, ondan sonra yer yer Alanyaspor'un ilk dönemi. Yani takımlar oyunlarını biraz yukarı çıkardıklarında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın sorun yaşadığını gördük. Bu şunu gösteriyor.
0: Evet.
1: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyun kalitesi yüksekte olmadığını, yani bizim Süper Lig'in rekabet düzeyi artarsa Galatasaray ve Fenerbahçe gibi defolar daha çok ortaya çıkar. Dolayısıyla rakip takımlar bu defoları ortaya çıkartabildiği sürece biz Galatasaray'ın sorununu görmeye başladık.
0: Evet.
1: Ben çünkü bir iki yıldır hep söylüyorum, Galatasaray'ın oyunu çok güçlü bir oyun değil. Belli şablonlarda kanat oyuncularının biraz etkin olduğu, bireysel çözümlerin öne çıktığı, teknik adam yeteneğinden çok oyuncu kalitesinin fark yarattığı bir oyun şekli bu. Bunun şundan söylüyorum. Kırılma zamanlarında bizim takımlarımız oyuncuların ayaklarına, yani düşünsenize bu ligde atanınla tutanın biri olacak, çok iyi olacak dedikleri bir ligden bahsediyoruz. Aslında bu bir takım oyununu işaret etmiyor. Bireysel açıdan oyuncu performanslarını yani takımlar Avrupa'da birçok takımın yaptığı şey şu.
0: Evet.
1: Takım oyunu oyuncuların performansını yükseltir, ya bizde ise oyuncuların performansı takımı yükseltiyor. Dolayısıyla bu biraz tezatlık yaratıyor.
0: Evet. Peki Okan Bey, Okan Buruk'un oyun planı bu sezon ne kadar gelişti? Yani ne kadar tekrar etmeye başladı? Dördüncü kez şampiyon olmasına rağmen büyük eleştiriler de var aslında. Okan Buruk özelinde neler söylemek istersiniz peki?
1: Ya şöyle, ben oyun bir takımın oyun gücünü, oyun sistematiğini, stratejisini tek bir plana, tek bir şablona bağlı kalmasını çok seven bir futbol sever değilim. Dönüşebilen, değişebilen, saha içerisinde rakibe göre pozisyon olabilen oyunlar artık futbolun dinamik dünyasında olması gereken oyunlar oluyor. Çünkü Guardiola'nın mesela Bayern Münih'te 7 farklı dizilişle çıktığını biliyoruz. Belli aynı şablonları oynadığınızda bir yerden sonra üretkenliğiniz azalmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi Avrupa'da rakipler sizleri çok çabuk analiz edip zaaflarınızı çok çabuk ortaya çıkartabiliyor. Türkiye'de bunun olmamasının sebebi, yani Galatasaray'ın oyununa çözüm üretilmemesinin sebebi, bireysel oyuncu yeteneklerinin bir yerde kısıtlı olduğu. Yani bu yanlış anlaşılmasın,
0: Evet.
1: bunu şey için söylemiyorum ama yani günün sonunda yani Kayserispor, Gençler Birliği, işte başka Karagümrük, yani bu takımların oyun gücü, kadro kalitesi ve teknik adam yeterliliği Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlara yetmiyor. Yetebilen takımlar Samsun, Göztepe biraz organizasyon açısından fark yarattığında Galatasaray zaten puan kaybetti. İlk kez daha Fenerbahçe de puan kaybetti. Yani
0: Evet.
1: günün sonunda bizim ligin orta sıra ve alt sıra takımları biraz güçlenebilirse, biraz oyunu yükseltebilirse biz aslında Galatasaray ve Fenerbahçe'de daha fazla sorunu görmeye başlarız.
0: Evet. Peki Okan Bey, sezon boyunca bireysel performanslar mı sizce yoksa takım oyunu mu Galatasaray'ı zirvede tuttu?
1: Ya ben
0: Rakiplerin
1: size mesela,
0: istikrarsız durumu buna bir katkı sundu mu sizce?
1: ben Galatasaray'da mesela Uğurcan Çakır'ın çok ciddi fark yarattığını, bir kaleci farkının, özellikle ben hiç unutmadığım Alanyaspor maçında Uğurcan Çakır'ın o maçı tek başına aldığını söyleyebilirim. Bunun gibi 3-4 maç daha var. Uğurcan'ın fark yaratan performansları var. Keza Osimhen bu açıdan çok değerli işler yaptı. Fenerbahçe'de ise bazı oyunculardan söz edebiliriz. Yani Gündüz'ü geldikten sonra Kante'nin artan performansı var ama hani Galatasaray üzerinde konuştuğumuzda ben Uğurcan Çakır'ın şampiyonlukta büyük etki ettiğini düşünüyorum.
0: Evet. Peki Victor Osimhen gibi yıldız transferlerin etkisi takımın genel oyun dengesini nasıl değiştirdi? Aslında biliyoruz cevabını ama
1: Ya ama
0: ligin
1: şöyle
0: başında
1: söyleyeyim.
0: ve devre arasında yapılan transferler yani ne ölçüde katkı sağladı?
1: Yani mesela Galatasaray Osimhen'in dönemlerinde puan kaybettiğini gördük. Çözüm üretemediğini gördük.
0: Evet.
1: Oyuncu bağımlılığı olan bir yapı bu. Ben açıkçası gelecek yılla ilgili kadro mühendisliği, kadro yapısında ben Galatasaray'ın bir oyuncuya bağlı bir sistem kurmasından önce bir takım oyunu ve başka alternatif oyuncular çıkartmasını gerektiğini düşünüyorum. Ya görüyorsunuz Avrupa'da olmuyor. Yani Avrupa'da Osimhen de yetmiyor.
0: Evet.
1: Bizim takımlarımızın oyuna ihtiyacı var. Doğru planlamaya, doğru yapılanmaya, genç oyuncuların bu üst seviyedeki oyuncular arasında oynamaya ihtiyacı var. Siz Galatasaray'ın 4 yıllar bir genç oyuncu çıkardığını gördünüz mü? Ben görmedim. Yani bu bir eleştiri olarak belki itici olarak itici gelebilir Galatasaray'lara ama
0: evet.
1: Günün sonunda tüketen, tüketmeye dayalı. Yani bunu şöyle düşünmek lazım. İthalatçı bir takımız. İthalatçı bir yapısı var
0: Yani yerli altyapıyı mı güçlendirmemiz lazım bu konuda?
1: Ya yerli altyapı şöyle olmuyor tabii ki. Bu bazı ezberler var. İşte genç oyuncu oynatması lazım. Genç oyunu oynatmanız için bunun bir organizasyon olması gerekiyor. Sizin altyapı lüksü parasının bir entegrasyon olması gerekiyor. Hedef oyuncuları, genç oyuncuları A takımı çıkartıp olup olmayacaklarını, onları yatırım yapılacağı, onların gelişimini takip edilmesi, altyapı oyuncuları sistemli, üst yapıdaki oyuncuları dizilişe benzer oyun alışkanlığının ezberliğinin oluşması. Ya bu bir organizasyon işi. Bu sadece Okan Burun'un tek başına yapacağı bir şey değil. Bu Galatasaray futbol şubesinin en alt yaş grubundan en üst yaş grubuna kadar bir organizasyon içinde olması gerekiyor. Galatasaray bunu tercih etmiyor. Galatasaray başka bir yolu tercih etti. Çok büyük paralarla, yıldız oyuncularla şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'ne katılımı önemsiyor. Genç oyuncu oynatmanın, altyapıdan oyuncu çıkartmanın hikayesi bir tercih meselesi, bu bir organizasyon meselesi. Hem yarışırken doğru oyuncuları kullanmamız gerekiyor. Yarışmacı olmak aynı zamanda geliştirici olmak da gerekiyor.
0: Evet.
1: Bunu yapan takımlar var ama Galatasaray için bu yol çok fazla tercih edilmiyor şu anda.
0: Evet. Okan Bey, Mauro Icardi'yi konuşalım performansını. Bu sezon ne kadar belirleyici oldu? Çünkü bir takım yorumlar da yapıldı. İşte performansı düştü falan ilk günlere göre. Gidecek mi acaba dendi. Galatasaray'la olan birlikteliğinin acaba bir sezon sonuna mı gelindi? Yani önümüzdeki sezon Icardi'yi görebilecek miyiz?
1: Yani Icardi'nin ilk geldiği 2 yıl şampiyonlukta direkt etki eden bir performansı vardı. Yani Icardi'yi bugün bence o 4 yıl sürecin başlangıcında görmek lazım. Her şey onunla başladı. Hikaye onunla başladı aslında. Bence muhteşem bir performanslar sergiledi. Ama şimdi baktığımızda Icardi'nin maliyeti çok yüksek maliyet. Daha az maliyetlerde ve daha farklı bir rolde oynamayı kabul eder mi? Ben çok kabul ettiğini zannetmiyorum. Icardi olarak Avrupa'da hala piyasası olan bir oyuncu. Bence kulüp de çok tutmak istemiyor. Orada Osimhen'in arkasında beklemek, Osimhen'i yedekleyebilmek o ayrı bir oyuncu psikolojisi gerekiyor. Icardi'nin hem geçmişi hem de ismi bunu yapmak için çok uygun değil. Ama Galatasaray'ın 4 yıllık hikayesinin başlangıcı Icardi'dir. Dolayısıyla Icardi bence Türkiye Süper Ligi'nde, Türk futbolunda bir şekilde imzasını atıp görevini yapmıştır diye düşünüyorum. Biz bugün Osimhen'i konuşuruz ama 2 yıl önce Icardi gerçeği vardı.
0: Evet. Peki Okan Bey, Lucas Torreira gibi kritik isimlerin de olası ayrılığı gelecek sezon planlamasını nasıl etkileyecek? 4 sene üst üste bir şampiyon olan bu takımda ciddi bir kadro revizyonu olacak mı sizce?
1: Bence Galatasaray'ın çok ciddi bir revizyon yapması gerekiyor. Yani o Torreira'nın bu seneki bazı performansları çok çalkantılıydı.
0: Evet.
1: Galatasaray'ın çok daha iyi, yani çok daha iyi demeyeyim ama daha dengeli, daha Avrupa futbolunda biraz daha iş yapabilecek, daha güçlü. Çünkü 4 yıl önceki Torreira yaşlanmış bir Torreira, şu an 4 yıl geçti.
0: Evet.
1: Yeni bir orta saha kurgusuna ihtiyacı var. Bazı yeni oyunculara ihtiyacı var. Hem stoperde hem orta sahada, hem Osimhen'in arkasında, hem giden Mertens'in yerinde. Çünkü Galatasaray'ın 10 numara pozisyonunda da bir takım eksikleri vardı. Yaratıcı oyuncu eksikliği de vardı. Dolayısıyla benzer oyuncu özellikle, yani işte Barış Alper, Yunus, Lenk, Sané, tamam oyuncu profilleri biraz farklı olsa da aynı pozisyonlarda sorun çözmeye çalışan oyuncular. Ama biraz daha orta saha gücünün, orta saha yaratıcılığının, orta saha oyun zekasını yükseltecek oyunculara ihtiyacı var Galatasaray'ın. Ben buna göre de yeni bir yapılanmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Okan Bey, reklama gitmeden önce son olarak Galatasaray ile ilgili şunu sormak istiyorum. Avrupa performansı ile ilgili lig performansı arasındaki fark Galatasaray adına neyi işaret ediyor? Yani bu sene Avrupa performansını başarılı buluyor musunuz? Yani
1: ben bulmuyorum.
0: Tekrar edilebilir yani, bir şey mi?
1: Ya ben çok başarılı bulmuyorum. Çünkü harcadığı paranın karşılığı Avrupa'daki sıralamada Avrupa maçlarının çok bence ortaya çıktığını düşünmüyorum. Bu aslında şunu gösteriyor. Galatasaray takımı bence bu Fenerbahçe'sine geçer.

0: Süper Lig'e göre kadro kuruluyor. Yani çünkü bizim için Şampiyonlar Ligi'ne gitmek öncelik oluyor ve Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastı parası aslında bir yerden sonra yeterli gibi gözüküyor. Çünkü Süper Lig'in dinamikleri, içerideki rekabet, Galatasaray Fenerbahçe rekabeti, her şey Türkiye Ligi şampiyonluğunu kutsallaştıran bir noktaya dönüştü. Ben artık hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ın Süper Lig'i önceliklediği için Avrupa'ya göre takım kurmak, Avrupa'ya göre teknik adam seçmek, buna göre bir organizasyon yapısı kurmak gibi çok dertleri olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet.
0: Osimhen çok büyük bir isim ama günün sonunda Avrupa'da mesela Galatasaray defansının Avrupa'da çok sıradanlaştığını gördük.
1: Evet.
0: Yani çok sıkıntı yaşadığını gördük.
1: Evet. Okan Bey, şimdi sizinle olan sohbetimiz devam edecek. Kısa bir reklamın ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız değerli dinleyenler.
2: Tamamdır. Reklamlar.
3: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Shell.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım.
5: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
9: Spor servisinden tekrar merhaba değerli dinleyenler. Independent Türkçe spor yazarı Sayın Okan Can'la olan sohbetimiz devam ediyor. Kendisiyle az önce Galatasaray'ı konuştuk. Şimdi Fenerbahçe'yi konuşacağız. Okan Bey, bu sezon Fenerbahçe'nin genel performansına baktığımızda nasıl değerlendirirsiniz? Beklentilerin ne kadarını karşıladı Fenerbahçe bu sezon?
10: Ben günün sonunda Fenerbahçe'nin yola başladığı yerle yolu bitirdiği yer arasındaki o kadar çok değişiklik olduğunu gördüğümüzde performansından çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Yani şöyle düşünün, sezona başka bir başkanla başlıyorsunuz. Başka bir teknik adamla başlıyorsunuz. Sonra teknik adamınız değişiyor. Sonra sezon içerisinde teknik adamınız gidiyor. İkinci teknik adamınız da gidiyor. Sonra başkan sezon sonu bırakacağım diyor. Yine sezon ortasında iniyor. Yani elindeki santraforları satıyorsunuz. Sonra santraforsuz kalıyorsunuz. Yani Fenerbahçe adına bir sezon içerisinde, yani bir takım, normal bir takımın sezon içerisinde 3-4 yılda yaşayacağı şeyi Fenerbahçe tek sezonda yaşadı. Buraya baktığımızda da geldiği noktada çok da başarısız olduğunu söyleyemeyiz. Yani bu kadar şartların kötü yönetildiği bir yerde ikinci olmak çok da başarısız sonuç değil. Yani bunu çünkü şundan söyleyeyim. Fenerbahçe'nin sorunu teknik adam sorunu veya sadece sorunlar değil. Fenerbahçe'nin hem camia olarak, hem yönetim olarak, hem de geçmişini biriktirdiği, bagajlarını biriktirdiği ağırlık olarak başka sorunları var. Fenerbahçe her şey yolunda giderken de sorun yaşayabilen bir takım.
9: Evet.
10: Korkularıyla yaşayan bir takım Fenerbahçe. Bu korkular bir sürü sebepten türemiş olabilir ama yani günün sonunda kaygı bozukluğu da var Fenerbahçe'de.

0: da sevdiği bir profil aslında Tedesco. Yani ligimizde nasıl bir iz bıraktı Tedesco sizce? Yani büyük takımların hocası mıydı ya da küçük takımlara karşı başarılı oluyor falan diye de eleştirildi ama siz neler söylemek istersiniz?
1: Yani Tedesco'nun ben eğer sağlam bir güçlü bir yönetimle ve güçlü bir camia birlikteliğiyle ben Tedesco'nun başarılı olabileceğini düşünen taraftayım. Ama Tedesco'nun yarattığı şey duygusal bağ kurdu. Taraftarla, Fenerbahçe camiasıyla ve Tedesco aslında biraz da tabiri caizse gerçek hayatı temsil ediyordu. Çünkü Fenerbahçe göçebe hayatı yaşayan insanlara benziyor. Çünkü bu göçebe hayatı şunu kastediyorum.
0: Evet.
1: Sürekli teknik adam değiştiren, sürekli başkan değiştiren, sürekli kaos olan. Ama Tedesco bir yerde artık sakinleşmek, biraz daha hani insanın evinde oturup biraz daha sakin düşünüp, biraz daha kendi için odaklanmak, kendi özel işlerini yapabilmek adına çok önemli mesajlar veriyordu.
0: Evet.
1: Kendi eksikliklerine odaklanıyordu. Daha çok sakinle kalmaya çalışıyordu ve bunun içinde bir yapılanma, yeni bir düzen kurma adına bir şeyler vaat ediyordu. Yani beğenirsiniz, beğenmezsiniz, eksik olur, fazla olur ama bu açıdan bir sükunet ve sakinlik verdi Tedesco. Dolayısıyla giderken de yarattığı duygu kaybetme duygusu, hüzündü. Kavgadan uzak kalmaya çalıştı. Ben bu açıdan baktığımda Tedesco'yu yani kalabilirdi diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ona yatırım yapma yani o yatırım yapabilseydi ben sonucunu alacaklarını düşünüyorum. Teoride çok iyi bir teknik adam. Çok iyi bir okulu bitirmiş. Futbol açısından futbol akademisinde Almanya'nın çok iyi bir okulundan çıkmış. Dereceyle bitirmiş.
0: Evet.
1: Avrupa'da oyun zekası, futbol bilgisi yüksek olan bir teknik adam. Başarıya aç ve başarı bir yerde başarı yakalayacak bir teknik olacağını düşünüyorum. Ben önümüzdeki yıllarda Avrupa'da bazı yerlerde bazı takımlarda Tedesco'yu göreceğimizi düşünüyorum. Yani iyi bir teknik adam performansı izleyeceğimizi düşünüyorum Tedesco ile ilgili.
0: Tedesco'nun şanssızlığı hani yani kendi şey yapmadığı tanımadığı bir kadroya direkt hani gelmesi miydi şans? Öyle mi söylemek
1: Hem
0: lazım?
1: o
0: Çünkü
1: var hem de
0: Galatasaray'ın verdiği fırsatlar çok eline geçti. Onlar da değerlendirilemedi aslında.
1: yani şöyle düşünün
0: Derbide kırılma noktası oldu aslında Tedesco'nun
1: yani
0: gidişimiz.
1: Tedesco Osimhen olan bir Galatasaray'a rekabet etmeye çalıştı. Diğer tarafta Fenerbahçe camiasının çok kaotik bir döneminde görev aldı. Yani bugün hani ben Guardiola da gelse, Klopp da gelse Fenerbahçe'de başarılı olacağını çok düşünmüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin sorunu biraz camia problemi.
0: Evet.
1: Yani çok teknik durum, teknik adam sorunu değil Fenerbahçe.
0: Evet, Mourinho bile
1: Yani
0: geldi yani daha ötesi yok.
1: yok değişik bir kaos var. Bu kaos tüketen bir hale geliyor. Çok fazla enerji yanlış yerlere akıyor. Çok fazla dediğim gibi kaygı bozukluğu, problem, camia içerisinde çok fazla ses var. Ortak hedef, doğru planlama, beklenti ayarlaması. Yani bu beklenti ayarlaması çok önemli. Yani siz Eylül'de başlayan bir adama Mayıs'ta şampiyon ol diye hedef koyduğunuzda çok gerçek olmuyor bu.
0: Evet. Aslında bu sene kritik maçlarda yaşanan puan kayıpları sizce şampiyonluk yarışının kırılma noktası mıydı? Yani geçtiğimiz yıllara nazaran çok da fırsat geldi. Son hamleyi yapmak konusunda eksik mi kalındı Fenerbahçe'de?
1: Ya Tedesco'nun da hatalı kararları, teknik açıdan hatalı maçları var. Ama işte bazı maçlarda da o maçı mesela kendi sahasının seyirci yani seyircinin rakip üzerine etki kurması, takımın strese sokmaması veya bazı maçlarda oyuncu kalitesinin sorun çözmesi beklenebilir. İşte Galatasaray mesela Antalyaspor maçında oyuncu kalitesi sorun çözdü. Fenerbahçe'de sorun çözücü adam sadece Tedesco olarak kaldı. Yani bazı oyuncuların devreye girmesi gerekiyor. Seyirci
0: Evet.
1: faktörünün etki yaratması gerekiyor. Bunlar olmadı mesela. Tedesco bu açıdan elinde güçlü bir oyuncu profiliyle çok fazla mücadele edemedi. Yani bu açıdan rakibinde Osimhen var, Uğurcan var. Mesela hatırlayın.
0: Evet.
1: Fenerbahçe Rizespor maçında son saniye Ederson yediği gol bir anda her şeyi bitirdi.
0: Evet. Peki Saadettin Sarı'nın başkanlık dönemiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Oldukça farklı bir profil de sergiledi kendisi. Ancak kadroya planlamasında özellikle ara transfer döneminde büyük eleştiri almıştı. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?
1: Ya bir kere ben çok planlaması olmadığını düşünüyorum. Yani vaat ettikleriyle uygulamada arasında çok ciddi bir boşluklar vardı. Yani bu açıdan iyi bir hazırlık dönemi olmadığını, ben Saadettin Sarı'nın en büyük probleminin güçlü bir yönetimi olmadığını düşünüyorum. Yani güçlü bir yönetim olsaydı, yani çünkü her ya düşünseniz de koca
0: Evet.
1: bir kulübü tek başınıza yönetemezsiniz. Orada çok sağlam ekibiniz, güçlü bir yönetime ihtiyacınız var.

0: Burada sorunları çözecek farklı özellikler olan kişilere ihtiyacınız var. Ben Fatih İnsan'ın bence ekip olarak çok güçlü kalmadığını, futbol bilgisinin çok yeterli kalmadığını, iyi bir
1: Evet.
0: hazırlık dönemi olmadığını düşünüyorum. Yani Fatih İnsan'ın tek başına değil, bir ekip olarak yetersiz kaldığını düşünüyorum.
1: Evet. Peki Kante'nin maliyeti, Duran ve Nesrin'in yollanması ve yerlerine alınan Sidiki Şerif'in beklentilerin altında kalmasını...
0: İşte bunlar hep oradaki Fatih Sanan ekibinin yanlış planlaması, orada güçlü bir ekip olmaması, doğru planlama yapmadan, doğru analiz yapmadan, fayda maliyet hesabı yapmadan, ihtiyaç haritasının doğru belirlenmeden,
1: Evet.
0: futbol dinamiklerini iyi bilmemekten kaynaklanan sorunlar olduğunu düşünüyorum. İşte siz bazı şeylere hakim olmadığınızda gidip yanlış pazardan yanlış ürün alabilirsiniz. İhtiyacınız olmayan ürünleri alabilirsiniz veya elinizde ihtiyacınız olmayan yani ne bileyim evinizde kahve yokken kahve makinesi almak gibi bir şey bu aslında.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu biraz da doğru ekip yapılanmasının olmadığını gösteren sonuçlar bunlar.
1: Evet. Peki Okan Bey, Ederson hakkında da bir parantez açmak gerekiyor zannedersem. İnanılmaz da bir kontratı var. Fenerbahçe ve Ederson birlikteliği nasıl devam edecek? Önümüzdeki
0: Ya,
1: sezon gidecek mi?
0: muhtemelen gidecek. Bu saatten sonra Ederson'un kalma ihtimali çok düşük. Kalsa bile taraftarla camiler arasında upuzun mesafeler var. Fenerbahçe camiası çok çabuk oyuncularını zaten oyuncusundan vazgeçebiliyor ki Ederson'dan daha rahat vazgeçer. Çünkü Ederson maliyeti parasal maliyet değil. Ederson bir bedel yaşattı Fenerbahçe'ye. Şampiyonluk bedeli. Dolayısıyla oradan dönüp de tek taşıyıcı olması gibi başlaması kolay değil. Çünkü Fenerbahçe hatırlayın Dzeko'lar, Tadiç'ler, El-Nesri'leri
1: Evet.
0: bir anda sildi gönderdi. Ederson aralarında herhangi bir bağ kalmış olamaz. Yani Fenerbahçe camiası açısından tüketimde müthiş müthiş acımasız kalabiliyor ki Ederson bu açıdan bence Fenerbahçe bir daha formasını giymesi çok zor.
1: Evet, ya Ederson zaten son birkaç maçta da belli etti aslında Fenerbahçe'den gitmek istediğini, sanki benim gördüğüm öyleydi Okan Bey.
0: Ya uymuyor. Bazen her
1: Yaptığı
0: oyuncu gibi.
1: hatalar, ya gördüğüm kadarıyla yaptığı hataları yorumlarsak eğer, Fenerbahçe'de olmak istemediğinin mesajını veriyordu sanki.
0: Ya bir de hata tanıtı bir yere gittiğinizde orayı sindirmeniz, orayla birbirinize uyumlamanız, entegre olmanız, o toprakları, o kültüre alışmanız, sevmeniz, orada olmaktan keyif almaya çalışmanız gerekiyor. Biz Ederson psikolojik açıdan bu sinyalleri verdiğini çok fazla görmedik. Ederson'un hani Fenerbahçe kalesinde yüksek maaşlı bir oyuncu olduğunu hep bize hissettirdi.
1: Evet.
0: Bazen camianızı sevmek, kulübünüzü sevmek, taraftarla bütünleşmek, burada olmayı değerli bulmak gibi bir takım özellik unsurlar vardır ya, bu unsurları Ederson çok yaşatmadı. Dolayısıyla Fenerbahçe camiası zaten Ederson'la ilgili bence temel problemlerinden biri de misafir gibi gözükmesiydi. Ki ben Ederson'un da artık eşyalarını toplayıp gideceğini düşünüyorum ki Arap Yarımadası'na mutlaka gidecektir diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki Okan Bey, camiada da uzun süredir devam eden bir bölünmüşlük var Fenerbahçe'de. Mevcut başkan adaylarının da bu durumu tersine çevireceğini söylemek de oldukça güç gözüküyor sanki. Peki Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını nasıl yorumluyorsunuz? Aziz Yıldırım gelişiyle beraber Fenerbahçe eski haline kavuşur mu sizce? Yani ne söylemek istersiniz?
0: Valla ben Aziz Yıldırım'la ilgili beklenti şöyle, futbol açısından beklentim, hani yapı açısından beklenti çok yüksek değil. Çünkü Aziz Yıldırım çok fazla geçmişi vaat eden bir noktada. Hep geçmişte kalan isimler üzerinden bir hedef koyuyor. Yani o isimler üzerine odaklanıyor.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'nin bir devrimi, bir dönüşümü, bir yeniliğe ihtiyacı var. Aziz Yıldırım hala bir yenilik vaat etmedi. Aziz Yıldırım biraz fizik açısından camianın sağ dışındaki gücünü test etmek üzerine bir söylem geliştiriyor. Ama yeni bir şey yok Aziz Yıldırım'ın söylemlerinde. Yani Fenerbahçe'nin yeni enerjiye, yeni bir kana ihtiyacı var. Bunu söylemek lazım.
1: Evet. Okan Bey, Independent Türkçe yazarı Sayın Okan Can, çok teşekkür ederiz yayınımıza katkılarınız için ve yayınımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler.
2: Spor servisi devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçiren Beşiktaş'ta hareketli bir yaz dönemine giriliyor. Siyah beyazlara dair her şeyi konuşmak üzere şu anda telefon attığımızda spor yorumcusu Sayın Oğuz Oruç var. Oğuz Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Ben Muhammed Çevik.
3: Hoş bulduk Muhammed Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler, sağ olun. Öncelikle Beşiktaş'la ilgili başlamak istiyorum. Sezonu 4. sırada tamamladı Beşiktaş. Sezonun başlangıcı ve devamında gelişen olayları da göz önünde bulundurarak bu tabloyu başarı mı yoksa hayal kırıklığı mı olarak yorumlarsınız?
3: Kesinlikle hayal kırıklığı olarak yorumlarım. Çünkü geçtiğimiz sezondan aslında almak gerekirse 62 puanla yine 4. olmuş bir Beşiktaş vardı. Ve sonuçta Ole Gunnar Solskjaer'le birlikte takım 4. olmuştu ve yaşanan bu üzücü tablonun ardından Solskjaer'le yeni sezona başlanılmaması gerektiğini söyleyen birçok yazar, gazeteci ve hani medyadaki yorumcular vardı. Nitekim de zaten Solskjaer'in ömrü çok uzun olmadı ve daha sezonun ilk maçını oynadıktan sonra ligde ikinci maçı bile görmeden yollar ayrıldı. Bu anlamda da aslında Beşiktaş bu sezona yeni bir hoca ile gitti diyebiliriz. Çünkü 34 maçın 33'ünü Sergen Yalçın oynamış olacak. Sadece bir tanesini Ole Gunnar Solskjaer oynamış olacak. Bu oldu. Ancak geldiğimiz noktada şunu görüyorum ki ben 33 maçlık seri yoluna baktığımız zaman Sergen Yalçın da Ole Gunnar Solskjaer'in çalıştırdığı geçen sezonki Beşiktaş'ın üstüne evet. çıkamadı. Puan anlamında da çıkamadı. Özellikle büyük maçlardaki takım performansı anlamında da çıkamadı ve işin bir de ekonomik tarafından bakmak gerekirse de geçtiğimiz sezona göre bu sezon sadece bonservis açısından 35 milyon euro daha fazla harcayan bir Beşiktaş varken puan anlamında geçen sezonun üstüne çıkılamaması beklentilerin zaten çok altında kalınmasıyla beraber bence çok net bir şekilde Beşiktaş adına başarısız bir sezon geçirdiğini söyleyebilmemizin başlıca nedenleri oluyor. Evet. Beşiktaş bu sezonu aslında bir yandan yine kurtarabilirdi. Kupayı kazanarak, kendisine bir kupa kazanarak bu kötü geçen sezonu bir şekilde aslında toparlayabilirdi. Ancak kupa maçında da gördük ki yarı final maçında Konyaspor'a karşı oynanan oyun, Konyaspor'u açamayan o saha içerisindeki oyuncular ve son dakikada gelen o penaltıyla beraber aslında Beşiktaş'ın ligde yaşamış olduğu bu hayal kırıklığını kupadaki yaşadığı o son dakika mağlubiyetiyle beraber de belki 2 kat belki 3 kat daha arttırdığını söyleyebiliyoruz. Ve geldiğimiz noktada da Cuma günü ligin son maçını oynayacak Beşiktaş.
1: Evet.
3: Ancak yeni sezona bakarken ben çoğu taraftarda belki de taraftarın %70'inde %80'inde yeni sezon artık yeni sezon başlayacak ve bu takım yeni sezonda daha üstlere oynayabilir umudu taşıdığını ben görmüyorum taraftarda. Bu anlamda da Beşiktaş açısından bence üzücü bir tarafta bu. Yani bu sezon kaybedildi.
1: Evet.
3: Sezon kaybedildi ama şu anda artık gelecek sezon bile artık kaybedilebilecek bir noktaya geldi. Çünkü bunu toparlayabilecek bir altyapı göremiyoruz. Kadro istikrarı muhtemelen yine göremeyeceğiz ve işin yönetim boyutunda da teknik direktörün o işte sahaya verebildikleri anlamında da Beşiktaş yine rakiplerinin arkasında kalabilecek bir izlenim verdiği için yeni sezonla alakalı da aslında çok umutlu konuşamıyoruz Beşiktaş açısından.
1: Evet. Oğuz Bey, sezonun başında Avrupa kupalarından erken elenmenin takımın genel motivasyonunu ve sezon planını da etkilediğini düşünüyor musunuz?
3: Kesinlikle düşünüyorum. Çünkü o döneme baktığımız zaman Beşiktaş hem formasyon anlamında hangi formasyonla dahi oynayabileceğini tam bir şekilde kavrayamamış hem de eldeki oyuncularla birlikte nasıl bir performans vermesi gerektiğini tam oturtamamış bir düzendeydi. Lozan'a elenilen eşleşmeye baktığımız zaman sezonun tam çoğunda kullanılmayan Kaylan Bulut, Svensson, devre arası direkt gönderilen Gabriel Paulista, Rafa Silva, Tammy Abraham, kaleci Mert Günok, Demir Ege Tıknaz yani devre arasında gönderilmesi düşünülen birçok oyuncuyla sezon başında bu eşleşmeye çıkmak zorunda kalmıştı Beşiktaş. Beşiktaş yine de bu takımı elemesi gerekiyordu ancak takımda düşünülmeyen oyuncuların olduğu bir kadroyla böyle bir Avrupa maçına çıkmak, işte gereken transferleri Avrupa maçlarına yetiştirmemek ve sonrasında yeni hoca ile beraber 10 günlük süreçte 4-5 tane transfer açıklayıp kadroyu bir anda daha güçlü bir hale getirmek Beşiktaş'ın sezon başında yaptığı yanlışların işte yani yanlış listesine en başa yazabileceğimiz şeyler kesinlikle bunlardı ve Avrupa'yı kaybettikten sonra da kulübün

0: Başkanı Sayın Serdar Adal'ın çıkıp bizim bu sezonki hedefimiz Avrupa değil ligde açıklaması yapması da aslında evet. Avrupa'ya gösterilmeyen o önemi bize açıklamıştı. Nitekim de Avrupa yokken, kupada zaten çok seyrek maç oynuyorken ve ligde de düzenli bir şekilde üstte 3 maç kazanamayan bir Beşiktaş varken oyuncular da sizin de söylediğiniz gibi sezonu ciddiye alma anlamında büyük sıkıntılar yaşadı ve bugün 59 puanla kendi üstündeki 3 takımın uzağında kalan ve kendi üstündeki 3 takıma karşı bu sezon hiçbir maçı kazanamayan bir Beşiktaş izlemiş olduk 25 sezonunda.
1: Evet. Oğuz Bey, Solskjaer'le başlayan süreçten sonra Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle takımın oyun kimliğinde bir şeyler değişti mi sizce?
0: Bence oyun kimliğinde bir şeyler değişti. Çünkü Solskjaer'in nasıl desem eksik kaldığı noktalardan bir tanesi buydu. Net bir oyun planı yoktu ve ben rakibe göre bir oyun planı ortaya koymak istiyorum diyordu. Ancak Beşiktaş gibi sürekli başarı beklenen, sürekli rakibe karşı baskın oynaması beklenen bir takımda böyle düşünmek taraftardan zaten çok fazla destek bulan bir anlayış değildi. Ve nitekim de gördük ki Solskjaer'in takımdan ayrılmasındaki bence bir numaralı sorun taraftarınla Solskjaer'in düşünce tarzlarının aslında tam uyuşmamasıydı. Ve zaten bu yüzden de Serdar Adal onu görevden almıştı. Ancak Sergen Yalçın geldikten sonra takımda bir oyun planı olduğunu söyleyebiliyorum. Gerçekten evet. Hani top Beşiktaş'a geçtiği zaman çok fazla sayıda oyuncuyla beraber hücum yapmaya çalışan, işi hücumla bitirmeye çalışan ve daha çok gol pozisyona girmeye çalışan bir Beşiktaş takımı. Özellikle mesela 2-3 aylık süreçte izledik biz. Bu 2-3 aylık süreç Kasım'dan Ocak sonuna kadar veya Kasım'dan Şubat başına kadarki süreçte biz böyle bir Beşiktaş izledik. Ancak Şubat ayı geldi, transfer dönemi geçti, transferler de yapıldı. Beşiktaş devre arasında da önemli isimler kadrosuna kattı ve önemli bonservis ödedildi. Ancak
1: evet.
0: Ne zamanki Şubat ortası veya Mart başladı, Beşiktaş'ın oyununda düşmeler başladı. Beşiktaş'ın sezon başında veya o dediğim süreçte göstermiş olduğu iyi performansı sürdüremeyeceğini artık anlamaya başlamıştık ve geldiğimiz noktada da bakıyoruz ki Nisan ayının ortasından beridir Beşiktaş rakip kaleye gitme konusunda da zorlanan bir takım haline geldi. Güvendiği isimlerin yani performansı yüksek olan isimlerin performans düşüşleri yaşadığını gördük ve bu da zaten her maçta artık puan kaybeder bir noktaya getirdi. Son Trabzonspor maçına baktığımız zaman da Trabzonspor'un 5 tane direkt eksiği vardı. Onun yanında Onuachu gibi bir ligin şu anki gol kralını yedek oturttular. Birkaç tane daha fazla rotasyona gittiler ve bu takıma karşı bile Beşiktaş kendi sahasında tribün desteğiyle birlikte coşkulu bir maç oynaması gerekirken bu coşkulu performansı gösteremeyerek sahadan mağlup ayrılmış oldu ve iş buraya geldiği zaman takımın çıktığı yeri biliyoruz ama indiği yeri de görüyoruz şu anda. Bu indiği yerle beraber yeni sezonda yine birçok transfer istediğini sürekli olarak dile getiren bir teknik direktörle bu oyuncuların performansını yükseltmeden belki bir şöyle tekrardan yollar ayrılıp yeni bir kadro planlamasına geçildiğinde Beşiktaş bir anda ne kadar başarılı olabilir? Bu sorunun karşılığı açıkçası çok görülemeyen yani öngörülemeyecek bir soru ve böyle bir yapılanma yeniden Beşiktaş'ı başarıya ulaştırabilir mi sorusuna da bence ulaştıramaz dememiz gerekiyor. Çünkü Beşiktaş her sezon tekrardan yapboz gibi kadrosunu değiştirerek, yeni oyuncular deneyerek, bir şeyleri değiştirmek isteyerek bir şey becerebilir mi? Muhtemelen beceremeyecek ama elindeki hocasının özellikle son 1-1,5 aylık gösterdiği performansla da yeni sezon için çok umutlu giremeyeceğini de tekrarlamak gerekiyor aslında.
1: Evet. Sergen Yalçın'ın geldiği günden beri de kadronun yetersizliğine vurgu yapması hakkında neler söylersiniz? Çünkü Tammy Abraham'lı ve Rafa Silva'lı kadroyla bir türlü yıldızı barışmamıştı ve nihayetinde de birçok oyuncuyla yollar ayrıldı. Sergen Yalçın'ın dediği kadar zayıf bir kadroyla mı sezona başladı Beşiktaş sizce?
0: Beşiktaş zayıf bir kadroyla bence de başladı. Rakiplerine karşı baktığımızda yani sonuçta Trabzonspor'a ayrı koyuyorum. Çünkü Trabzonspor sezon içerisinde göstermiş olduğu ivmeyle beraber çok daha iyi performanslar gösterdi ve oyuncuların performansı sayesinde oyuncuların değerlerini arttırdı. Ancak Galatasaray ve Fenerbahçe'ye baktığımız zaman Beşiktaş'ın kadrosu sezon başında da onların gerisindeydi. Ancak şöyle bir durum var ki Sergen Yalçın geldikten sonra yapılan transferlere baktığımızda bu takımı belli bir seviyeye çıkarabilecek kadar hem para harcandı hem de her pozisyonda sayısal nitelik yani sayısal nicelik anlamında da yeterli sayıya ulaşılabilen bir

0: kadro rotasyonu oluşturuldu. Ama bu kadro rotasyonu oluşturulduktan sonra da bu oyunculardan yeterli verim alınabildi mi sorusuna ben yine hayır diyeceğim. Çünkü ilk geldiği zamanki santrfor Oğun isteği iştahıyla mesela veya bir sabek Amir Murillo'nun geldiği dönemki performansıyla şu dönemki performansı arasında, merkezdeki Olaytan'ın geldiği dönemki merkezdeki yırtıcılığıyla şu anki durumuna baktığımız zaman bu oyuncuların performansının biz daha ileriye gitmesini beklerken Beşiktaş kadrosuna girdikten sonra bu oyuncuların performansının zayıfladığını görüyoruz. Ve devre arasında gelmiş bir oyuncudan performans düşüşü gördüğünde de hem oyuncudan kaynaklı olduğunu düşünebiliyorum performans düşüşünün, hem de bence bunlarla beraber çalışan o antrenör ekibinin, o teknik ekibinde bu performans düşüşlerine neden olabileceğini düşünüyoruz. Bu anlamda da bence Beşiktaş yine iki rakibinden daha geride bir kadroya sahip ama kendi kadrosunun potansiyelini sahaya gösterme anlamında da şu anda %50'siyle bile belki de oynamıyor. Çünkü bu anlamda da bunu değiştirebilecek şekilde hoca dokunuşları beklerken her hafta neredeyse ezbere değişikliklerle, neredeyse hep aynı oyuncularla dönen ve sonucunda puan kaybı yaşayan bir Beşiktaş döngüsünün içine girmiş oldu kulüp.
1: Evet. Peki Oğuz Bey, sezon içinde yakalanan yenilmezlik serisi gerçek bir toparlanma mıydı yoksa geçici bir çıkış mıydı sizce? Çünkü Galatasaray derbisine kadar devam eden bu süreci siz nasıl yorumlarsınız?
0: Beşiktaş o dönemde yapılmış olan transferlerle beraber, sonuçta dediğiniz süreçte işte Fenerbahçe mağlubiyetinden Galatasaray mağlubiyetine kadar ki o süreçte gerçekten iyi bir seri yakaladı Beşiktaş. Hatta o maçlar içerisinde de bazen kazanması gerekip de kazanamadığı maçlar da olmuştu. Mesela ilk aklıma gelen maç Eyüpspor maçıydı. Eyüpspor o dönem kadrosunu dağıtmış ve hani küme düşer mi düşmez mi soruların ilk hemen sorulmaya başlandığı dönemki maçlardan biriydi ve bu Eyüpspor'a karşı Beşiktaş istediğini alamadı sahadan. Sonrasında bu maçla beraber de zaten hani bazı maçlarda berabere kalmak da galibiyet serisini aslında ufak ufak gölge düşürüyordu. Ama dediğiniz gibi Galatasaray maçındaki o performansla beraber o dönem asıl bir kırılma yaşanmıştı. Beşiktaş o süreçte maçlar kazandı. Mesela çok iyi maçlar da kazandı. Göztepe karşısında alınan galibiyet gerçekten de görkemli bir galibiyetti. Göztepe'yi neredeyse kalesine dahi getirmeden sağdan 4-0'lık bir galibiyetle ayrılmıştı Beşiktaş. Ve insanları daha da umutlandırıcı bir galibiyet olmuştu. Ancak süreç devam ettikçe gördük ki Beşiktaş maçlara aynı ciddiyetle hazırlanma konusunda bence sınıfta kalıyor. Ve hani bu sınıfta kalışta bir maçta sizi tökezletmedi, iki maçta tökezletmedi. Üçüncüde tökezlemeye başladınız ve bu sefer de tökezleye bir şekilde devam etti. Ve istenilen sonuçları çok daha zor bir şekilde elde etmeye başladı özellikle Beşiktaş Galatasaray maçından sonra.
1: Peki Oğuz Bey, Beşiktaş'ın son yıllarda 4 ve 6. sıra bandına sıkışıp kalması sizce yapısal bir sorun mu? Önümüzdeki yıl Sergen Yalçın önderliğinde bu sıkışmışlıktan çıkabilecek mi Beşiktaş sizce?
0: Bence hoca değişimi olmasa yine de 4. sıra için büyük bir aday olur Beşiktaş. Çünkü geçtiğimiz sezon baktığımızda kariyerinin son dönemde en iyi sezonunu geçiren Samsunspor Beşiktaş'ı geçmişti. Evet. Bu sezon baktığımızda da Galatasaray ve Fenerbahçe'ye şampiyonluk yarışında dahil olan ve ligin belli bir haftasına kadar gerçekten de şampiyonluk için iddialı olabileceğini düşündüğümüz Trabzonspor eklendi oraya. Beşiktaş şu anda ne Samsunspor gibi iyi bir hava yakalayabilecek bir düzleme bence oturabiliyor, ne de Trabzonspor gibi sahada gösterilen performans sayesinde oyuncuların değerlerini arttırabilecek şekilde bir yapı oluşturabilecek kadar hem sabırlı olamayacak bence, hem de bunu yapabilecek kadar tırnak içerisinde düşük maliyetli oyuncularla oynayabilecek bir kadroya sahip değil. Çünkü Beşiktaş oyuncuyu transfer etmek için para harcamaya alışmış, para harcamayı bir zaruret olan, bir zaruret gören bir kulüp haline geldi ve bu anlamda da kendisini küçültmeye gidiyoruz açıklaması yapmak taraftardan da iyi bir karşılık bulmaz. Hem de alınacak oyuncuların düzeylerini düşündüğümüzde Beşiktaş'ın istediği o kadro derinliğini yakalama açısından da büyük bir sıkıntı çıkarır. Bu yüzden de diyorum ki yeni sezonda da Galatasaray Fenerbahçe'nin yanında muhtemelen hani elindeki iyi isimleri satmazsa Trabzonspor oralarda devam eder. Beşiktaş sezonun bir yerinde yine kırılmalar yaşayıp dördüncü bitirebilir gibi bir öngörüm var yeni sezonla alakalı.
1: Evet. Oğuz Bey, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için ve değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim Muhammed Bey. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Değerli dinleyenler, yayınımızın son bölümünü

0: Trabzonspor'u konuşarak bitireceğiz.
1: Spor servisi devam ediyor.
0: Beklentilerin oldukça üstünde bir sezon geçiren Trabzonspor yapacağı eklemelerle seneye de iddialı olmak istiyor. Şimdi Bordo Mavililere dair her şeyi konuşmak üzere telefon hattımızda bulunan Trabzon Yerel Medyası'ndan Karadeniz'de Son Nokta Gazetesi spor muhabiri Sayın Barışcan Atmaca telefon hattımızda. Barışcan Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Hemen Trabzonspor'la başlamak istiyorum. Aslında Trabzonspor rüya gibi bir sezon geçirdi bu dönem. Ancak son haftalarda kelimenin tam manasıyla çöktüler. Peki siz bu çöküşün sebeplerini neye bağlıyorsunuz?
2: Bunun ana sebebi aslında kadromuzun yetersizliği, kadronun çok dar olması. Çünkü Trabzonspor sezon başında bakıldığında ilk 5 dediğimizde herkes böyle bir soru işaretiyle bakıyordu Trabzonspor'a. Çünkü genç oyuncular transfer edildi. Mevcut bir iskelet, bir kadrosu yoktu Trabzonspor, ancak Trabzonspor Fatih Tekke ile birlikte biraz daha duyguyu ön planda çıkardı. Biraz daha o aidiyeti sahaya koydu ve bu sezon beklentilerin üzerine çıkarak bir şampiyonluk yarışına girdi.
0: Evet.
2: Bu şampiyonluk yarışının da sonuna kadar gidilememesinin sebebi o mental çöküş olarak değerlendiriyorum ben. Kadro çok dardı. 12-13 oyuncu üzerinden gittik. Genç oyunculardan çok verim alamadık. Kulübedeki genç oyunculardan, daha doğrusu öyle denekleri daha doğru. Bunun ana sebebi kadronun darlığı diyebiliriz. Bir de mental çöküş oldu. Yani o sebebin, çöküşün nedeni mentallik. Onu sağlayamadı oyuncular. Götüremedi genç oyuncular yani.
0: Evet. Peki Galatasaray ve Fenerbahçe'nin birkaç puan gerisinde olunması bu sezon için kaçan fırsat mıydı, yoksa başarı mıydı sizce?
2: Bence tamamen başarıdır. Çünkü Galatasaray'ın sadece Osimhen'e 75 milyon euro verdiği noktada, Fenerbahçe'nin Genduzzi'ye 30 milyon euro bonservis ödediği noktada Trabzonspor o parayla tüm kadrosunu kurdu neredeyse. Büyük başarı bence burada. Hem takımın hakkının verilmesi gerektiğini düşünüyorum, hem de Fatih Tekke'nin hakkının verilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet. Peki hücum hattında özellikle Paul Onuachu'nun gol katkısı takımın genel performansını ne kadar yukarı taşıdı? Artıları ve eksileri neydi bu konuda?
2: Şimdi şöyle, Paul Onuachu bu ligin bugu diyebiliriz yani. Osimhen'le beraber çok özel bir performans. Yani Paul Onuachu normalde çok uzun boylu oyuncular, genelde böyle çok atletik olmazlar. Onuachu'nun ilk dönemine göre yaşı ilerlemesi rağmen bu sezon daha atletikti. Oyun kurulumunda ortaya gelip pas istasyonları oldu. Pas oyununa katıldı ve hem yerden çift ayaklı hem de kafayla, zaten kafası inanılmaz bir oyuncu. Havadan 10 tane top atsanız 8'ini zaten atıyor. Bu sezon gol kralına koşuyor. Son hafta bir sürpriz yaşanmazsa gol kralı olacak. Paul Onuachu Trabzonspor'un bu seneki yani şampiyonluk yarışında ve Avrupa Kupası'ndaki serüveninde ana başrol oynadı. Çok değerliydi katkıları. Hem de oyuna katkısı.
0: Evet.
2: Olumsuz bir yönü olduğunu ben düşünmüyorum Trabzonspor oyun sistemine.
0: Evet. Peki sezon içinde büyük maçlarda alınan sonuçlar Trabzonspor'un şampiyonluk iddiasını nasıl şekillendirdi? Derbi performansını nasıl buluyorsunuz Fatih Tekke'nin?
2: Fatih Tekke'nin zaten Trabzonspor topladığı puanların tüm İstanbul'u katayım derbi dışında çoğunu İstanbul takımlarından aldı. Derbilerde şöyle bir şey oldu. İlk Fenerbahçe maçında Onuachu'nun verilmeyen bir golü vardı faul gerekçesiyle. Bu kesinlikle faul değildi. Orada hakem Ozan Ergün Trabzonspor'u Fenerbahçe maçında ince ince doğradı. Maçı Trabzonspor aldı, Fenerbahçe'ye verdi. Yine burada oynanan bir unutulmaz Beşiktaş maçı vardı. 3-3'lük maç. Direkten dönen top vardı. İlk yarı çok kötü bir Trabzonspor vardı. İkinci yarı Trabzonspor döndü. O direkten dönen top olmasa da 5 dakika daha maç devam etse Trabzonspor kazanırdı. Yine Galatasaray'a karşı Trabzonspor ezilmedi. Başa baş futbol oynadı. Fatih Tekke 2 maçta Galatasaray'ın 4 puan aldı. Evet. Yine Beşiktaş'ın 4 puan aldı. Bir Fenerbahçe'ye şansımız tutmadı. O da şundan, Tedesco'nun bir maçı vardı bu sene. Çok iyi oynattığı maç, bir Trabzon maçına denk geldi o da.
0: Evet.
2: O da bizim şanssızlığımız diyelim yani. O da nazar boncuğu.
0: Evet. Peki bu sezon ortaya konan oyun gelecek sezon için sürdürülebilir bir şey mi? Fatih Tekke ve Trabzonspor projesinin geleceğini nasıl görüyorsunuz siz?
2: Şöyle, bunun için biraz önce gideyim. Fatih Tekke başkaları gibi direkt A takım seviyesine gelmedi. Trabzonspor'a birbirinin dayatmasıyla gelmedi. Fatih Tekke yıllarca alt liglerde teknik direktörlük yaptı. Denizli Spor'da, Bolu Spor'da, özellikle İstanbul Spor ve Alanya Spor dönemlerinde Fatih Tekke hem oyun repertuarını hem oyun görüşünü inanılmaz derecede geliştirdi. Yani şu anda

0: Türkiye'de aktif teknik adamlar arasında buna Okan Buruk'u da dahil ediyorum. Oyun repertuarı en geniş Fatih Tekli olduğunu düşünüyorum teknik direktör olarak. Oyun içerisinde beklerin mesela sağ içinde durumu, duruşu, kanatların oyunun içerisine girişi merkeze gelmeleri. Forvet'in bazen sahte o klubun Liverpool'u gibi, sahte 9 gibi ona açıyı kullandı. Bazen mesela merkeze çekti onu, pas istasyonu yarattı. Ben bu durumun hem futbol yapısının hem Fatih Tekke ile uyumunun Trabzonspor'un gelecek 5 yıl içinde en az 2 şampiyonluk getireceğini düşünüyorum.
1: Evet. Peki önümüzdeki sezonda Trabzonspor'da hangi mevkilere transfer yapılacak?
0: Trabzonspor'un net bir tane böyle baba dediğimiz bir stopere ihtiyacı var. Savic'le ben çok devam edileceğini düşünmüyorum. Savic'ten çıkmaya çalışacaklar büyük bir ihtimalle. Hem yaşı gereği hem sakatlık problemi var. Sol bek mutlaka alınacak. Onan'ın ben devam etmeyeceğini düşünüyorum Trabzonspor'da. Bir yıllık sözleşmesi kaldı. Bonservisi çok fazla. Trabzonspor'a yükün altına giremez. Bir kaleci, bir stoper, bir sol bek net. Bir 8-10 numaraya bir ihtiyacımız var. Bir de Trabzonspor'un iki kanada ihtiyacı var. Şu an zaten biliyorsunuz Vakayeme oynuyor bir kanatta.
1: Evet.
0: Yani 40 yaşında hala Vakayeme oynuyor yani.
1: Evet.
0: Burada Zubkov var. Zubkov'un ayrılmasını bekliyoruz. Oyuncuya ilgi var. Yani Trabzonspor en az 5-6 net transfere ihtiyacı var. Bunun yanı sıra kulübeye de çok ihtiyacı var. 3 kulvarda gideceğiz çünkü önümüzdeki sezonda. Avrupa'mız da var artık.
1: Evet.
0: Trabzonspor adından söz ettirecektir ama yani bundan eminim.
1: Peki olay Galatasaray transferini nasıl, neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili?
0: Şimdi olay Galatasaray olayı, Galatasaray'ın bir ilgisi vardı hoca devre arasında. Oradan gidelim. Bu Trabzonspor üzerinden oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirildi.
1: Evet.
0: Hani oyuncuya resmi olarak ilgilerinin olduğunu ilettiler. Trabzonspor teklifi kabul etmedi. Galatasaray kulübü de burada ne yaptı? Gitti Trabzonspor scout ekibinin bulduğu. Bu belki Portekiz'de bir oyuncu daha vardı. Galatasaray aldı bunu. İsmini yanlış telaffuz edebilirim. Enga diye bir oyuncuydu.
1: Evet.
0: Bu oyuncuyu Trabzonspor anlaştı. Galatasaray 1 milyon euro fazla para verip yeni Olanya Trabzonspor bunu buldu. Bu bize daha fazla fayda sağlar diye Olanya yanamayınca bu oyuncuyu aldı. Ne kadar süre aldı bu oyuncu mesela Galatasaray'da? Hiç. Hiç oynamadı. Yani olay Galatasaray olayı orada bitmişti zaten. Ben olay Galatasaray olayının olacağını düşünmüyorum. Oyuncuya Chelsea'nin ilgisi var. Yine İngiltere'den başka kulüpler var. Fransız kulüplerinin ilgisi var. Piyasası olan bir oyuncu. Ve Türkiye'de rekoru kıracaktır yani olayı.
1: Evet.
0: 30 milyon euronun altına gitmez diye düşünüyorum ben.
1: Evet. Peki Muçi bu sezon, önümüzdeki sezon daha doğrusu Trabzonspor'da kalacak mı?
0: Ya Muçi olayı çok soru işareti. Geçen Fatih Hoca da söyledi maçtan sonra. Başkan da yine farklı bir yayıncı kuruluşta söylemişti. Muçi'yi Fatih Tekke tutulmasını istiyor ancak 8,5 milyon euro verilmesini istemiyor. Bu kulübün bütçesini sarsacağını düşünüyorlar. Beşiktaş'la bir protokol vardı zaten. 10 Mayıs'ta bitiyordu. Bunu 20 Mayıs'a kadar uzatmışlar pazarlık için. İki kulüp arasında pazarlıklar devam ediyor. Belki oraya bir oyuncu eklenebilir. Ya da atıyorum para biraz daha makul bir seviyeye çekilirse Muçi Trabzonspor'da seneye devam edecektir diye düşünüyorum.
1: Evet. Son Nokta Gazetesi spor muhabiri Sayın Barış Can Atmaca, yayınımıza katıldığınız için ve değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederiz sizlere.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
1: Çok teşekkürler. Değerli dinleyenler, çok değerli konuklarımızla Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı ve Trabzonspor'u konuştuk son olarak. Transferleri, Fenerbahçe'deki seçim gündemi, Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuştuk. Ve lige dair önemli yorumlarda bulundu değerli konuklarımız. Bugünlük spor servisinin sonuna geldik değerli dinleyenler. Programı bitirmeden önce yapımda ve yayında emeği geçen arkadaşlarımın adını saymak istiyorum. Prodüktörümüz Kemal Çat, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ve mikrofon başında ben Muhammed Çevik vardı. Yarın yine aynı saatte spor servisinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.
2: Spor servisi.

0: fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
4: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
6: Reklamlar.

Evet arkadaş. Kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden. El ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile

O sabah uyandığımda yoktun yanımda. Yalnızca bir gün ışığı kollarımda. Bir başıma ben, yokluğun var. Kalmıştım

O sabah uyandığımda yoktun yanımda. Yalnızca bir gün ışığı vardı kollarımda. Bense bir başıma kalmıştım senin yokluğunla. Hem de yıllar sonra.

mümkün değil yaşayamam ayrı kalınca. Bir başıma ben alışamam yokluğuna, yazık bana.

0: Radyo 1.
1: Saat 21.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını belirterek iyi bir anayasa özlemi halen dinmedi. Demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan reform iradesi

ifadelerinin ilk günkü gibi güçlü ve diri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'da kabul etti. İkili ilişkilerle bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiğinde belirsizlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez sözleriyle reddetti. İran'la ülkesi arasındaki ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğu benzetmesini yapan Trump, yaşama şansı %1 dedi. İran'sa reddedilen teklifin makul talepler içerdiğini savundu. Teklifin Hürmüz Boğazı ile Lübnan'da güvenliğin sağlanması ve İran'ın dondurulan varlıklarının serbest bırakılmasını da içerdiği açıklandı. Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, yargının siyasi tartışmalara çekilmesine tepki gösterdi. Danıştay'ın kuruluşunun 158. yıl dönümü törenindeki konuşmasında, "Bu girişimler adalete olan güveni zayıflatmaktadır." diyen Zeki Yiğit, tarafsız yargının toplumsal huzurun güvencesi olduğunun altını çizdi. İmamoğlu, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Ağaç ve Peyzaj Anonim şirketi üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri alınan 20 kişinin tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Davanın ilk duruşmasında Ekrem İmamoğlu ve Hüseyin Gün savunma yaptı. İlk savunmayı yapan Hüseyin Gün hakkındaki casusluk suçlamasını reddetti. Daha sonra söz alan Ekrem İmamoğlu da casusluk suçlamasına karşı savunma yapmayacağını ifade ederek hakkındaki iddiaları reddetti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiaları ile ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek de oğlu Gökhan Böcek'in ardından itirafçı olmak için başvuru yaptı. Muhittin Böcek ve oğlunun ifadelerinin alınması 8,5 saat sürdü. Gökhan Böcek ifadesinde Veli Ağbaba'nın isteğiyle 1 milyon avro verdiğini söyledi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik rüşvet soruşturması çerçevesinde Muhittin Böcek'in tutuklu bulunan gelini Zuhal Böcek'in de ek ifade verdiği kaydedildi. Zuhal Böcek ifadesinde eşi Gökhan Böcek'in genel merkeze para vermesinden sonra çok stresli olduğunu ve "O kadar para verdik, neden hala adaylık açıklanmadı?" sözleriyle tepki gösterdiğini anlattı. Zuhal Böcek, savcılıktaki ilk ifadesinin ardından suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gerekçesiyle sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Ankara'da toplandı. Toplantıda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi kararlaştırıldı. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinden tahliyeler sona erdi. Gemide bulunan 3 Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. İstanbul'a ulaşan ve karantinaya alınan 3 kişiye ait hantavirüs testi sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi. İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan gemiden inen bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıyla bir Fransız yolcunun testleri ise pozitif çıktı. Haberleri dinlediniz.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Üniversite korosunda tanıştığı ve sonradan can dostu olduğu Neyzen Süleyman Erguner'in bir Ramazan günü Marmara lokalindeki koro çalışmalarından sonra "Yavaşça, hadi abdestini al, ikindi namazına Beyazıt Camii'ne gidelim, mukabele de dinleriz" demesi, Alaaddin Yavaşça'nın musiki dünyasına attığı önemli adımlardan birinin başlangıcıdır. Bundan sonrasını Alaaddin Yavaşça şöyle anlatıyor. Rahmetli Erguner'in söylediklerinden sonra kalkıp Beyazıt Camii'ne ikindi namazına gittik. Namazdan sonra mukabeleler başladı. Her köşede bir hafız mukabele okur. Bunların içerisinde tercih edilenler vardır, arananlar, beklenenler vardır. Biz böyle dolaşırken Saadettin Kaynak'la karşılaştık. Bir zamanlar Sultan Selim Camii'nin Saadettin Kaynak imamı iken Süleyman Erguner de müezzinliğini yapmış. Ondan dolayı yakınlıkları çok fazla. Saadettin Kaynak'a, "Bakın size birini tanıştıracağım. Kendisi tıp tahsil ediyor. Aynı zamanda da üniversite korosunda çalışıyor" dedi. Hoca memnun olduğunu söyledi ve böylece ben Saadettin Kaynak'la tanışmış oldum. Alaaddin Yavaşça'nın musiki hayatında, özellikle de bestekarlığında, Saadettin Kaynak'ın çok önemli ve çok özel bir yeri vardır. Çünkü ona verdiği manevi destekle yol gösterici fikirleri, Alaaddin Yavaşça'nın bestekarlığının bir bakıma yönünü belirlemiştir. Alaaddin Yavaşça, yaptığı ilk eserini ve ondan sonrakileri hocası Saadettin Kaynak'a dinletip görüşlerini aldığı günleri şu sözleriyle anlatıyor. "Hocaya gidiş gelişlerimden birinde ilk yaptığım, aşkın beni bak yıktı, harap eyledi ey mah" sözleriyle başlayan Hicaz şarkımı okudum. Beğendi. "İyi olmuş ama bu biraz eski çerçevenin içerisinde kalmış. Şöyle birazcık silkin" dedi. Daha sonraki günlerde "Ümitsiz bir aşka düştümü" okudum. "Bak bu iyi bir şarkı olmuş" dedi. Peşinden "Ne günah etse açılmaz iki gönlün arasını" okuduğumda büyük bir keyifle "Bu sunturlu, çok sunturlu bir şarkı olmuş" diyerek gerçek anlamda destek verdi bana. Hele "Nerede o günler, neredeyi" dinle.

0: dediğinde gözlerinin içi gülerek ve çocuklar gibi sevinip "Çok şükür şimdi rahatladım. Artık gözüm arkada değil. Benim düşündüğüm musikiyi devam ettirecek, yaptığım eserleri sona erdirmeyecek bir bestekar kalıyor arkamda." dedi. Aklımda kalan bu satırlar Hasan Oral Şen'in Alaaddin Yavaşça adlı kitabından. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı yayınlarından.
1: Aklımda kalan satırlar.

Madrid'deki Sanat Müzesi Prado'da İspanyol ressam Diego Velázquez'e ait dünyaca ünlü bir tablo vardır. Işık ve gölge oyunlarının ustaca kullanıldığı yağlı boya tablo, ressamın şaheserlerinden biridir. Adı Las Meninas, Nedimelerdir bu tablonun. Yapılış tarihi ise 1656. İspanyol kraliyet ailesinin 5 yaşındaki güzel prensesi Infanta Margarita'yı çevresinde nedimeleri ve köpeğiyle birlikte betimler. Fakat Nedimeler çok boyutlu bir resimdir aynı zamanda. Tabloda saray çalışanı birkaç kişi, şövalyesi önünde duran ressamın kendisi ve aynadan yansıyan görüntüleriyle kral ve kraliçeyi de görürüz. Böylece aynadan yansıyan görüntülerle tabloya bakan bizleri de resme dahil ederek ressamın gözünden sahneye bakar gibi oluruz. Hollandalı ressam Jan van Eyck'in 1434 tarihli ünlü Arnolfi'nin evlenmesi portresindeki gibi Velázquez de bir illüzyon yaratır bu resimle. Van Eyck'in şaheserinin aslı ya da bir kopyası muhtemelen İspanyol sarayının duvarlarını da süslüyordu ve sanat tarihçilerine göre saray ressamı olan Velázquez bu tabloyu görerek ayna illüzyonu konusunda ondan esinlenmişti. Diego Velázquez'in renk, ışık ve gölge konularındaki ustalığı pek çok büyük sanatçıyı etkiledi. Nedimeler tablosundan esinlenerek yeni eserler üretti ressamlar. Picasso bu tablonun 58 farklı kübist uyarlamasını yaptı. Salvador Dali, Prenses Margarita'yı sürrealist tarzda defalarca resmetti. Nedimeler sanat tarihi derslerinde en fazla yorumlanan tablolardan biri oldu. Uzun süre kraliyet saraylarının duvarlarında asılı kalan tablo artık Prado Sanat Müzesi'nde dünyanın dört bir yanından gelen sanatseverleri bekliyor. Merak edenler için ekleyelim, tablonun ana karakteri Margarita Teresa, Kral Filip'in yetişkinliğe kadar hayatta kalan iki çocuğundan biriydi. Kralın diğer 10 çocuğu küçük yaşlarda hayatını kaybetmişti. Avrupa'da kraliyet aileleri arasında yaygın olan akraba evlilikleri, dünyaya gelen çocukların çoğunda genetik bozuklukların, kalıtsal hastalıkların görülmesine neden oluyor, prens ve prensesler küçük yaşlarda ölüyordu. Kardeşi 2. Carlos, fiziksel ve zihinsel engellerle boğuşan bir genç olarak Habsburg hanedanının son erkek üyesi olurken, Margarita Teresa da ancak 21 yaşına kadar hayatta kalabildi. Margarita henüz 15 yaşındayken Habsburg hanedanının gücünü artırmak amacıyla amcası Roma İmparatoru 1. Leopold ile evlendirildi. Bu evlilikten doğan çocukların da yalnızca biri hayatta kaldı, kızı Maria Antonina. Gelin görün ki Maria'nın da kaderi annesi gibi olacak, o da doğum sonrası komplikasyonları sebebiyle genç yaşta hayata veda edecekti. İspanya'da ressamların ressamı olarak bilinen Velázquez aslında Sevilla'da doğmuştu. Fakat sanatında yükselebilmenin tek yolunu kraliyet merkezine yakın olmakta görmüş, Madrid'e taşınmıştı. Başkentte kısa zamanda kendini gösterip kraliyet sarayında kendine kalıcı bir yer edindi. Hem saray ressamı hem de kraliyet odaları sorumlusuydu. Yani saray odalarına konacak heykelleri, duvarlara asılacak resimleri o seçiyordu. Rahat çalışma olanakları sayesinde resimde yeni temalar, yeni

teknikler keşfetti. Sanatın merkezi İtalya'ya giderek 2 yılını orada geçirdi. Burada öğrendiklerinden ilhamla farklı bir teknikle manzara resimleri yaptı. Nedimelerden sonra en bilinen tabloları arasında fonda dokumacı Arança ile tanrıça Athena arasındaki mitolojik bir yarışmayı, ön planda ise yün eğiren kadınları resmeden dokumacılar Hollanda şehri Breda'nın İspanyollara teslim edilişini resmeden Breda'nın teslimiyeti, yine bir ayna illüzyonuyla yaptığı Rock bir Venüs'ü yer alır. Velázquez 1660 yılında ateşli bir hastalığın ardından hayata gözlerini yumdu ve rivayete göre şövalyelik hayaline ancak ölümünden sonra kralın göğsüne bir haç çizerek onu onurlandırmasıyla kavuştu. Madrid'deki San Juan Bautista Kilisesi'ne defnedildi. Fakat 1811'de Napolyon Savaşları sırasında kilise yıkılınca ressamın mezarı da kayboldu. Bugün kilisenin bulunduğu yerde onun anısına bir anıt sütun bulunuyor. Velázquez, Goya ve El Greco gibi ressamların ünlü eserlerine ev sahipliği yapan Prado Müze binası aslında bir bilim akademisi olarak inşa edilmiş. 1785 tarihinde inşasına başlanan yapı bir dönem Fransız askerlerince karargah olarak kullanılmış. 1819'da tamamlanarak Kraliyet Resim ve Heykel Müzesi adıyla halka açılmış. Prado Müzesi'ni diğer müzelerden ayıran özellikse İspanyol monarşisinin yüzyıllar boyu devam eden sanat tutkusunun bir sonucu olarak sahip olduğu zengin koleksiyon. Çünkü o yıllarda Avrupalı usta ressam ve heykeltıraşların çoğu doğrudan Madrid'e davet edilerek veya özel sipariş yoluyla değerli eserlerin toplanması sağlanmış. Böylece yalnız İspanyol değil, Flaman ve İtalyan sanatının önemli eserleri de bu müzenin koleksiyonları arasına girmiş. Madrid'in en eski ana bulvarlarından biri olan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Del Prado Bulvarı'ndaki müze, Thyssen ve Reina Sofia müzeleriyle birlikte sanatın altın üçgeni adı verilen yürüyüş yolunda yer alıyor. Madrid'de 19. yüzyıl İspanyol klasik gitarist ve bestecilerinden Julian Arcas'ın Bolero adlı eseriyle veda ediyoruz. Gitarist Stefano Grondona çalıyor.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: yeniden başlamak.
1: Değerli dinleyenler, hepinize merhabalar. TRT Ankara Radyosu'ndan Yeniden Başlamak programından tüm dinleyenlerimize selamlarımızı, sevgilerimizi ileterek başlıyoruz programımıza. Değerli dinleyenlerimiz, konularımızla, konuklarımızla size ışık tutmak, yardımcı olmak, desteklemek ve yeniden başlamak adına bu programı hep beraber sizlerle paylaşıyoruz, konuk oluyoruz. Bugün yine değerli bir konuğumla birlikteyiz. Doktor Bayram Yalçın Bey ile beraberiz. Doktor Bayram Yalçın Bey'i daha önceki programlarımızdan hatırlıyorsunuz. Onunla yönetim literatürüne kazandırdığı yeni bir kavram üzerinde konuşmuştuk. Hocamızın özellikle ifadeleri ve paylaşımlarından çok olumlu geri dönüşler aldık. Bunun bir devamı olan ikinci konuyu da Sayın Doktor Bayram Yalçın hocamızla konuşmayı, stratejik yaklaşımı bir de stratejik yaklaşımla da taçlandıralım dedik. Sayın hocam, öncelikle hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk değerli hocam. Tekrar görüşmek çok güzel.
1: Eyvallah. Teşekkür ediyorum tekrar. Ben de geldiğiniz için, misafirimiz olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Efendim, şimdi birinci bölümde sizlerle işin doğası gereği insanın özünden kendini gerçekleştirmek için sahip olduğu ekosistemi yönetmeyi, bunun için gerekli olan bileşenleri konuşmuştuk. Hatta bir yol haritası da vermiştik. İşin %80'lik kısmı, yani pergelin sabit kısmını konuşmuştuk. Ama işe renk, tat, koku veren ikinci bir kısımdan bahsetmiştiniz. %20'lik kısmı.
2: Evet.
1: Sonuç alma kısmı ile ilgili.
2: Stratejik yaklaşım.
1: Evet, o da stratejik yaklaşım.
2: Evet, çok teşekkür ederim.
1: Yani kendini yönetirken, hayatı yönetirken, mesleği yönetirken, insanı yönetirken, bir yönetici olarak bu yönetim gücünü kullanırken stratejik yaklaşım nedir? Stratejik yaklaşımın üzerine bina edilen bu kavramı sizin bakış açınızla nasıl anlamalıyız?
2: Evet, daha önce de hatırlarsanız kıymetli üstadım %100'lük bir baremden bahsetmiştim yönetme sanatı üzerine. Bunun %80'ini stratejik yaklaşım, %20'sini stratejik yaklaşım ihtiva ediyor demiştik.
1: Evet.
2: Şimdi %20'lik bu kısımda baktığınızda kısaca döngü olarak analiz, planlama, uygulama, kontrol ve güncellemeyi kapsayan bir döngü var.
1: Evet.
2: Öncelikli olarak stratejik yönetimin ne olduğuna bir değinmek gerekirse, bir kurumun uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için izlediği nedir? Sistematik bir süreçtir.
1: Evet.
2: Genelde bunlar birbirini takip eden temel aşamalardan oluşur. Biz bunları aşama olarak 5 aşamada literatüre geçirdik ve analiz, planlama, uygulama, kontrol ve güncelleme olarak
1: yani
2: tanımladık.
1: Bir yönetimin stratejik yönetim olabilmesi için bu 5 tane unsuru ya da aşamayı taşıyor olması. Doğru mu efendim?
2: Evet.
1: Birincisi.
2: Evet. Birbirini izleyen aşamalar bunlar.
1: Birbiriyle ilintili, ilişkili ve bağlantılı.
2: Evet. Çok doğru.
1: Birincisi.
2: Durum analizi.
1: Durum analizi. Sonra planlama.
2: Evet.
1: Sonra uygulama, kontrol ve güncelleme.
2: Evet. Şimdi durum analizi aslında baktığınızda cümle gayet açık. Mevcut durumunuzu ne yapıyor? Değerlendiren bir yaklaşım. Mevcut durum. Yani bu aşamada kurum hem iç hem dış çevresini analiz eder. Mesela iç analiz güçlü ve zayıf yönlerden bahsedebiliriz. Dış analizde fırsat ve tehditlerden bahsederiz.
1: Yani içeride siz sahip olduğunuz potansiyel ve mevcut imkanlar nedir?
2: Evet.
1: Bir de dışarıdan

0: sizi etkileyebilecek durumlar nedir?
1: Evet. Aslında bunu herkesin de bildiği gibi en yaygın bu yöntemde kullanılan araç SWOT analizi dediğimiz bir
0: Evet.
1: analiz var. Geçen programda bir SWOT analizinden bahsetmiştim size.
0: Evet.
1: Bir teknik direktörümüzün ifadesi çok farklı bir bakış açısı ama tabii kurumlar genel itibariyle iç analiz ve dış analizle ilgilenmek zorundalar. Yani sadece güçlü taraflarının varlığı ve reklamıyla var olma savaşından ziyade zayıf taraflarını da ne yapmak zorunda? Veya tehditleri ne yapmak zorunda? Yok etmek zorunda ya da kabul edilebilir seviyeye indirmek zorunda. Birinci aşama durum analizi demiştik.
0: Evet.
1: Tabii bu SWOT analizi kullanırken ayrıca rekabet ortamını incelemek için de bazı modeller geliştirilmiş. Bunlardan bir tanesi Porter'in 5 güç modeli olarak kullanılabilir. Bunlar daha çok endüstri mühendisi yani mühendislik yönetiminin kavramları baktığınızda. Bakın %20'lik bir dilimden bahsediyorum. Yönetmeden önce yönet diyen insandan bahsediyorum. Yani %80'ini tamamlamış, %20'lik kısımdaki bir olgulardan bahsediyoruz. İkinci aşamaya bakalım. Misyon, vizyon ve değerlerin belirlenmesi.
0: Yani sadece burada hocam biz bunu kurumlar için düşünürken aslında bireysel için de düşünebilir.
1: Tabii.
0: Yani mesela önce mevcut potansiyelim nedir bireysel anlamda
1: Tabii,
0: da? Bir
1: tabii.
0: yeniden bir işe başlamak,
1: Tabii.
0: hayata başlamak, aile kurmak,
1: Tabii.
0: hayat döngüsüne katılmak
1: Tabii.
0: anlamında
1: İç
0: bunu
1: analiz.
0: bireysel de
1: İç analiz
0: iç
1: o.
0: analiz yap.
1: Dış analizde yaşayacağınız ekosistemle ilgili araştırmalarınız
0: Evet.
1: baktığınızda.
0: Yani
1: Evet.
0: bunu sadece kurumsal bir yapı içinde düşünmeden bireysele de çekebiliriz. Evet.
1: Tabii ikinci aşamada bu planlama dediğimiz aşama aynı zamanda nedir? Bizim misyon, vizyon ve değerlerin belirlenmesiyle ilgili. Yani misyon kurumun biliyorsunuz varlık nedenidir. Vizyon gelecekte ulaşmak istediği, gelmek istediği noktadır. Değerler de kurumun temel ilkeleri. Biz bunlara etik kodlar da diyoruz bazen. Bu aşama tüm stratejik kararların ne yapıyor? Temelini oluşturuyor. Siz orada planlamaya başlıyorsunuz. Misyon, vizyon ve değerlerle ilgili ne yapıyorsun? Planlamaya
0: O
1: başlıyorsun.
0: zaman yani önce işin bir felsefesini
1: Tabii.
0: oturtturuyoruz.
1: Tabii
0: Şimdi
1: kesinlikle.
0: bakın burada o zaman
1: Neredeyiz ve nereye gidiyoruz?
0: evet yani modern zamanlarda insanın kozmopolit, renksiz, tatsız, kokusuz ve anonim yaşam biçimi ya da kültürünü sadece popüler kültür üzerinden hayatı okuması, anlaması, yaşaması çok zayıf bir şey.
1: Tabii.
0: Yani bir
1: Tabii.
0: felsefenizin,
1: Bir bütüncül
0: bir
1: yaklaşıma
0: misyon ve
1: ihtiyacı var.
0: vizyonunuzun,
1: Tabii.
0: bir değerler silsilenizin olması gerekiyor.
1: Bütüncül yaklaşıma ihtiyaç duyan bir alan bu. Ne
0: Evet.
1: demek bütüncül yaklaşım? Özellikle endüstri mühendisliği bütünleşik imalat sistemleri derler bu kavramlara. Ne demek o?
0: Evet.
1: İşletmenin bütününü düşünerek yapılan müdahalelerdir bunlar. Bütün sistematiğine, fonksiyonel yapısını yönetecek şekilde bir yaklaşımdır bu.
0: Evet.
1: Diğer maddeye baktığınızda strateji oluşturma. Aslında planlamanın ta kendisi bu. Stratejiyi oluşturma. Stratejinin biliyorsunuz yani iki tane planı var. Bir taktik plan, bir de nedir? Stratejik plan.
0: Evet.
1: Taktik planlar genelde 2 yıllık. Stratejik planlar da en az 5 yıllık olmak zorunda. Dolayısıyla stratejik planlar nedir? Biraz daha uzun vadelidir. Şimdi bunun da içeriğine baktığınızda kuruma uygun stratejiler geliştirilir. Hani kurumun misyonu var, vizyonu var değil mi? Temel değerleri var. Diğeri büyüme stratejileri. Yani büyümede kullanacağınız araçlar, yöntemler, nedenler. Diğeri rekabet stratejileri. Yani biz kimlerle rekabet ediyoruz? Rekabette neredeyiz? Hani konumlandırma dediğimiz kavram. Orada devreye giriyor. Kurumsal ve iş birimi stratejileri. Yine alt kırılımlarından bir tanesi. Bu noktada mesela yine bazı çalışma yapan arkadaşlarımızın, bu alanın uzmanların neyi var? Yaptığı, kullandığı araçlar var. İşte mesela Michael Porter'ın rekabet stratejilerinde maliyet liderliği, farklılaşma, odaklanma bunlar genelde sıkça kullanılır. Anahtar çalışmalar sıkça kullanılır. Yine aşamanın dördüncüsü stratejinin uygulanması yani icra. Şimdi bakın buraya kadarki aşamada dikkat ettiniz mi? Tasarımdan bahsettik. Varlıklardan
0: İmkanlardan
1: bahsettik.
0: var.
1: İmkanlardan, mevcut konumlandırmadan bahsettik. Şimdi bunların varlığı çok çok önemli. Niye? Sizi taşıyacak olan bunlar çünkü. Siz icraya girmeden ön gereksinim programları diyoruz. Kalite yönetim sisteminde 9001 standartında da geçer bu. Ön gereksinim programları vardır. Siz veya 22000 veya diğer standartlarda da vardır. Ön gereksinim programı ne demek? Kendinizi hazırlamak demek. Neye? O uzun vadeli strateji hazırlamak demek. O planları hazırlamak demek. Hani dedik ya 5 yıllık planınızı yapın.

0: dedik, stratejik yaklaşımda.
1: Evet.
0: O 5 yıllık planı yapabilmeniz için önce sizin stratejik yaklaşımınızın tamamlanmış olması lazım. Onun üzerine kuracağınız planlarla ancak var olabilirsiniz. Şimdi icraya geçmeden önceki bu tasarımları genelde ülkelerin, etniklerin, kimliklerin çok fark ettiğini gördük. Örnek veriyorum mesela,
1: Evet.
0: Japon kültüründe bu aşama, yani tasarım aşaması çok uzun sürer. Hatta şöyle söyleyeyim, ayrılan zamanın belki %80'i tasarıma ayrılır. Çok korkunç bir zamandan bahsediyorum. %80'i tasarıma ayrılır. Neden? Masa başında iyi planlanan, iyi kurgulanan çalışma sahada çok düşük hareketle çok rahat sonuca ulaşılabilir.
1: Yani senaryosu güçlü olan filmin hasılatı da gişesi de güzel olur, değil mi?
0: Harika bir yaklaşım. Teşekkür ederim
1: Evet.
0: hocam. İcraya geçmeden önceki bu tasarım sürecindeki olgu ve olgunluk çok önemli. Olgu ve olgunluk. Şimdi tabii biz kültür olarak bir örnek verdik. Bir de biz kendimizden örnek verelim.
1: Evet.
0: Bizler biraz telaşlı, hareketli, dinamik, özellikle ivedi kavramını çok kullanan bir milletiz. İvedi. Bir yurt dışına ziyarete gittim de denetimde. Orada dediler ki, hocam sizin kullandığınız bir kelime var. Bunu çok kullanıyorsun dediler. Neden? Nedir o dedim, ivedilikle. Yani bu kavram gerçekten bizim kültürümüze uymuş.
1: Öncelikle hızlı
0: Evet.
1: şekilde.
0: Bütün maillerimizde, yazışmalarımızda ivedi olarak diye yazdığımızı görüyoruz ve orada da müşahede ettik. Bunu hatırlattılar bize. Sonra bir kendime geldim. Dedim ki, neden yapıyoruz biz bunu dedim. Çünkü bazı etniklerde, kimliklerde süreçlerin hızlı yapılması bir karakterdir. Hızlı yapılmasının istenmesi bir karakterdir. Bizde iş beklediği zaman rahatsızlık veriyor. Aslında planı programı belli olan, kurguları belli olan, hatta dediniz ya senaryosu belli olan filmin ne zaman biteceği bellidir. Değil mi?
1: Tabii ki.
0: Evet, biz orada işte biraz bizim göçebe kültürümüz biraz hakimdir. Bir de savaş kültürümüz hakim olduğu için ister istemez orada bir kültür yansıması yaşıyoruz.
1: O zaman şöyle, aslında stratejik kelimesinin, stratejik yönetim veya stratejik yaklaşım kavramının içerisinde literatürde iki tane kavram da ben okumuştum hocam derslerde, üniversitede. Önemlendirme ve önceliklendirme.
0: Çok
1: Hani
0: güzel.
1: biz Türkler mesela ivedilikle derken aslında savaş sanatındaki, o Sun Tzu'nun savaş sanatındaki stratejik tasarımı da bir nevi aslında uygulamaya koymuş oluyor. Yani önemlendirme ve önceliklendirme meselesi.
0: Tabii o döneme göre değişiyor.
1: Evet.
0: O dönem itibariyle bizim için savaş çok önemliydi.
1: Tabii ki.
0: Ve savaşçı yetiştiriyorduk ama tabii çok güzel bir yaklaşım. Teşekkür ediyorum.
1: Evet.
0: Şöyle, önemlendirme ve önceliklendirme kavramı aynı zamanda bir kanvasın bir aracıdır. Kanvas yöntemi işletmelerin durum analizini yapmada kullanılan bir yöntemdir. Ve orada sorulan ve kategorize edilen kavramlardır bunlar. Çok önemli. Oradaki kavramların altını doldurarak ilerlediğinizde icraya geçebilirsiniz. Bakın, o kavramların önceliklendirme ve hani bir yazarımız da kulaklarını çınlatayım, İbrahim Veli Bey bir kitabında öncelik ve öncülük diye iki kavramdan bahsediyor.
1: Evet.
0: Çok doğru bir ifade. Önceliklerimiz nedir? Önceliklerimizin arasındaki önce olduğumuz kavramlar nelerdir?
1: Evet.
0: Bakın, talip olduğumuz kavramlar nelerdir? Şimdi tam talip olduğumuz konuya geliyoruz. Neye? Stratejinin uygulanması, yani icra kısmı. Planlanan stratejiler hayata ne olur? Geçirilir. Akabinde organizasyon yapısı var. Bu icra yapacak olan bir organizasyona yapılanmadan bahsediyoruz, değil mi?
1: Evet.
0: Organizasyon yapısının düzenlenmesi de icranın oradaki ikinci aşamasıdır. Ve bu organizasyonun ikame olabileceği ve ilerleyebileceği kaynakların tahsisi, kaynak yapılanması çok çok önemli. Bir de liderlik ve insan yönetimi. Bakın, burada tam şey devreye giriyor. Stratejik yaklaşım.
1: Evet.
0: Yani sizin özellikleriniz doğrultusunda bir lider tayini var ve bir insan yönetimi var. Aslında insan yönetimi demeyelim buna, insan kıymetleri diyelim. Son dönemde gelişen bir literatür belki ama evvelinde olan, hatta şöyle söyleyeyim, Osmanlı döneminde de insan kıymetleri alanında çalışılmış. Değerli eserler var, değerli üstadlar
1: Evet.
0: var. Yeni yeni literatüre girmeye başlamış sektörde insan kıymetleri.
1: Evet, çünkü yani insan kaynakları dediğimizde insanın alınıp satılabilen bir varlığa dönüşmesiyle ilgili aslında kapitalist bir yaklaşım biçimi de var. Ama insan kıymetleri dediğiniz zaman insanın yaratılmışların en şereflisi olmasından kaynaklanan elde ettiği bir değeri var. O değeri dikkate alarak insanı tanımlamak ve anlamak. Bir de liderlik nedir diye böyle

0: yapılan bazı literatür yaklaşımlarını da sizin bu geldiğiniz noktaya da biraz açmak bakımından liderlik temelde deniyor ki işte yüzlerce binlerce Atilla'nın liderlik sırları, Obama'nın liderlik sırları bilmem şöyle bir sürü şey yazıyorlar da.
1: Evet.
0: Ama özet itibariyle üç kavramdan bahsediliyor Sayın Hocam. Risk almak, karar vermek ve etkilemek.
1: Evet.
0: Ya bu üç kavram üzerinden siz liderlik ve insan kıymetlerini yönetmeyi nereye koyuyorsunuz? Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Kıymetli hocam, aslında etkilemek kendi elinde olan bir şey değil. O doğal bir süreç. Çünkü zaten stratejik anlamda o özellik vardı ve gelişti. Ve ne yaptı? Artık kendiliğinden yürüyor, yaşıyor.
0: Evet.
1: Çünkü gelişim evrelerini tamamladı, o aşamayı tamamladı. Ve liderlik olarak bir etki mekanizması var, etki alanı var. Diğerleri de karar verebilme becerisi yine %20'lik dilimde. Yani onun planlanan kurgular, senaryolar içerisinde aldığı kararlarla ilgili. Ve bunun ne diyoruz? Masa başında iyi çalışmayla alakalı. Yani siz orada bir de son dönemde gelişen bir kavram var. Artık liderliği tek başına bırakmayan bir kavram, yönetişim.
0: Evet.
1: Yani liderler kendi başına karar alabiliyorlardı ama şimdi yönetişim kavramıyla liderler çok daha uzun soluklu oluyorlar. Çok daha katma değerli oluyorlar.
0: Yani karşılıklı etkileşim interaktif bir kavrama dönüştü. Böyle tek taraflı bir monolog ve tek taraflı bir alışverişten ziyade aslında karşılıklı etkileşim.
1: Çok doğru.
0: Evet.
1: Çok doğru. Bu etki mekanizmasını etkileyebilmek zaten kendinden olan bir şey. Zaten vasıfları doğrultusunda hani diyoruz ya, liderle yönetici arasındaki farka baktığınızda lider doğulur, yönetici olunur.
0: Evet.
1: Şimdi lider, evet, lider özelliği olan bir kişi zaten lider olmalıdır. Bu doğru. Ama yönetim felsefesine baktığınızda yönetim felsefesindeki kavramlar %80 kısmıyla stratejiyi, %20 kısmıyla stratejiyi beslediği için burada da bir öğrenilmiş ve bilişsel bir yaklaşım var. Bilişsel. Ama liderlik de öyle değil. Liderlik, dediğim gibi, sizin vücudunuzdaki zipli bir klasör halinde açtığınız an itibariyle büyümeye başlıyor, filiz vermeye başlıyor. Bundan dolayı liderliği ve insan kıymetleri yönetimi diyelim, hadi oradaki kavramı tamamlayalım. Bunu ne yapıyoruz? Stratejinin uygulama aşamalarından bir tanesi olarak değerlendirmek zorunda kalıyoruz. Şimdi bu aşama genellikle en zor kısımdır. Niye? Çünkü teori pratiğe dönüşüyor. Bakın, senaryo artık oyuna dönüşüyor, filme dönüşüyor. Hata yapma şansınız yok gibi.
0: Yani bal şöyle güzeldir, bal böyle
1: Evet,
0: faydalıdırdan
1: evet,
0: ziyade
1: evet.
0: oturup ya balı yiyeceksiniz ya yedireceksiniz.
1: Ya
0: Doğru mu?
1: olsa da yesek,
0: O
1: olsa da yesek, evet.
0: evet.
1: Ama hakiki bal
0: Evet.
1: yesek. Neden hakiki bal diyorum? İşte oradaki senaryonun da çok doğru çalışılması lazım. Hakiki bal gibi olması lazım, tabiri caizse. Yani biz oradaki değerli bir teoriyle ancak sahada doğru bir pratiğe dönüştürebiliriz. Şimdi aslında burada bir şey söylemek istedi. Cümlenin altında gizli yatan bir öğe var. Neydi o? Pratiğe döndüren kim? İnsan. İnsan faktörü çok zor bir faktör. Hani iyi faktörü dedik ya hocam.
0: Evet.
1: Matematikte karmaşık sayılardaki iyi faktörü gibi düşünün. O olmazsa işletmelerde problemi kesinlikle çözemezsiniz. O yüzden insan faktörüne baktığımda ins denen bir karakter var.
0: Evet.
1: Hata yapabilen, yanılabilen, unutabilen, dalabilen. Bir böyle bir varlıkla düşünün ki siz senaryoyu icra edeceksiniz. Peki nasıl oluyor bu? İnsan böyle bir özelliğe sahipse nasıl bir stratejik planı icra edebilir? İşte az önce bahsetmiştim. O iki tane koltuk değneğiyle beraber hareket ederse ve kurguları doğru yapabilirse insan, hani beşer şaşar hükmünden ziyade beşerir başarır. Bu başarının da tesadüf olmadığını bütün uzmanlarımız da söylüyorlar. Çünkü başarı sık sık ne gerektiriyor hocam? Ne gerektiriyor?
0: Tabii ki
1: Yani deneme, yanılma
0: tekrar
1: gerektiriyor.
0: gerektiriyor.
1: Tekrar gerektiriyor. Evet. Onunla ilgili bir söz var değil mi?
0: Et tekrar o ahsan
1: Evet.
0: velev kâne
1: Evet.
0: 180.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Yani diyor ki tekrar iyidir, 180 defa da olsa mutlaka size bir şeyler öğretir. O nedenle ben NLP derslerini falan devam ederken İngiltere'de hocamız derdi ki bu hem sizin de söylediklerinizde de bir katkı anlamında. Farkındalık oluşturmak için 7 tekrar, davranışa dönüştürmek için 21 tekrar, alışkanlığa dönüştürmek için 40 tekrar. O nedenle bizim kültürümüzde de yani beynin çalışma ritmi de böyleymiş.
1: Evet.
0: Bizim kültürümüzde de bir adama 40 defa ne dersen o olur. İşte bir deli bir kuyuya bir taş atar 40 akıllı çıkar ama

0: oradandır. Yani kırıksın beynin çalışma ritmi, biyoritim ve nöronlar ve sinapslar arasındaki bağlantıyı kurmada tekrar çok önemli.
1: Evet, hatırlatmalar da çok önemli.
0: Hatırlatmalar da çok önemli.
1: İşte tam orada işte bakın devreye ne giriyor biliyor musunuz? Bakın insanın hani yanıltabilen, dalabilen, unutabilen varlık olması sebebiyle güven iyidir de kontrol daha iyidir kavramına geçiyoruz. Nedir o? Performans değerlendirme ve kontrol.
0: Evet.
1: Hani diyorlar ya kontrol güvene mani değildir. Peki biz bunu niye söylemek zorunda kalırız? Bana güvenmiyor musunuz diye bir soruyla karşılaşıyoruz. İnsanlar birbirine bu anlamda duygusal bağlılıkla bağlılar. Ancak performans değerlendirmelerine geldiklerinde korkuyorlar. Neden korkuyorlar biliyor musunuz? Bakın, bütün davranışların puanlandırılması, sistematiğe dökülmesi kolay bir şey değil. Özellikle ikili ilişkilerde, süreç yönetimlerinde bunları puana dökmek kolay değil, çok zor. O yüzden insan faktörünü yönetmek, hadi öyle diyoruz ya, insan kıymetlerini yönetmek gerçekten kolay bir kavram değil. O yüzden orada bazı esneklikler var. Mesela nedir? İşte bir yaka kavramı var biliyorsunuz. Beyaz yaka,
0: Evet.
1: mavi yaka. Genelde mavi yakayı biz makine kuramıyla yönetiriz. Beyaz yakayı da beyaz yakanın vermiş olduğu yetkinlikle yönetiriz. O yetkinliklerden bir tanesi nedir? Kendi başına karar ve alabilme ve risk yönetebilme özelliği var mı? Mesela meslek hayatımda özellikle beyaz yakayla çalışma prensiplerimden bir tanesi şuydu. Sizinle nerede, ne şekilde, ne zaman iletişim kurduğum önemli değil. Sizinle anlaşmış olduğum takvim ve tarihte görevlerin, feedbacklerin yapılmış olması önemli. İster çalışmalarınızı evinizde, ister kafede, ister uzayda, nerede istiyorsanız tamamlayabilirsiniz. Ama bana vermiş olduğunuz takvimde görevlerin bana iade edilmesi bir performans göstergesidir. Beyaz yakaya neden bunu uygulamak lazım? Çünkü beyaz yakanın kendini yönetmesi lazım.
0: Evet.
1: Kendini yöneten insan ne demiştik? Bu ekosistemi yönetir. Buna da imkan tanımak lazım. O yüzden eski yönetim tabirlerinde makine kuram dediğimiz kuramdan çıktık. Artık modern yönetim anlayışı dediğimiz yönetim anlayışına hatta daha ilerisine gidelim. Az önce de ifade etmiştim. Liderlerin çalışabileceği kavramlardan, en güzel kavramlardan bir tanesi yönetişim demiştik. Yani karşılıklı etkileşim, interaktif etkileşim
0: Evet.
1: demiştik. Şimdi burada neden böyle söylüyorum? Bakın mesela bazı olgular vardır. Bunlar teslimiyet gerektirir. Nedir onlar? Meleke. İnsanın bazı melekeleri vardır. O melekeleri devam ettirebilmesi için ne yapması gerekiyor? Karşılıklı etkileşim halinde olması gerekiyor ama kendinin de farkında olması gerekiyor. Mesela bu örneklerden bir tanesi İbn Sina. İbn Sina bir gün gözleri bağlanmış, bir sandalyeye oturtulmuş. Efendime söyleyeyim ayağı kaldırmış, tekrar sandalyenin altına bir sunta konmuş. Ondan sonra gözleri açılmış sandalyenin üstünde. Tavana bakıyor. Tavanın kendisine pi kare cinsinden ne kadar yaklaştığını hesaplayacak bir zeka.
0: Evet.
1: Ve bu zeka şu cümleyi kullanıyor. Yani Almanya Berlin Teknik Üniversitesi'nin olduğu kampüste Gladden'de İbn Sina Enstitüsü var. Orada yazıyor. Diyor ki ben diyor akıl ile bir yere kadar gittim. Ondan sonra ayak izlerim silindi. Anladım ki diyor akıl bir yere kadar.
0: Sonlu ve sınırlı yani.
1: Evet. Bir yere kadar ve sonrasındaki peki sonrası ne, kime ait, neye ait, nasıl idrak edilecek? Tam doğru da onu diyor. Meleke ve teslimiyet. Peki teslimiyetten kastımız ne? Hani biz diyoruz ya inanışlarımızda da vardır. Sen yap da takdiri Allah'a bırak diyoruz ya. Ya da ne diyoruz? Hani balık bilmezse halik bilir
0: Evet.
1: diyoruz ya. İşte o minvalde baktığınızda çıktıların hepsini yönetemeyebilirsiniz. Melekelerin hepsini yönetemeyebilirsiniz. Ancak bununla ilgili yapmış olduğunuz gayretleriniz vardır. O gayretlerin neticesini bazen beklemek zorundasınız. Bir akıl dehasından bahsediyorum. Aklın bir yere kadar gittiğini söylüyor. Ondan sonra ayak izlerinin silindiğini söylüyor. Anladım ki diyor akıl bir yere kadar. O zaman aklınızla muhakeme ettiniz. Yani insan faktöründen bahsediyoruz. Veya performans değerlendirmedeki puanlamalardan bahsediyorum. Bir yere kadar biz bunu ölçebiliyoruz. Ondan sonra ölçemiyoruz. Ondan sonrası da onun ve yaratıcının teslimiyetine kalmış bir
0: Teslimi
1: süreç.
0: biraz da insanın aşkın bir varlık olduğunu da burada aslında sadece akıl ve beden üzerinden insan potansiyelini tanımlamak indirgemeci bir yaklaşım. Yani insanın kalbini, ruhunu, hayallerini mesela devreye koyduğunuzda aklın beş duyu organı ve zaman ve mekanla sınırlı kısmını zamanı ve mekanı ancak hayallerinizle aşabiliyorsunuz. İşte burada herhalde kastettiğinizden anladığım
1: Hayal soyuttur değil mi
0: liderlik
1: aynı
0: ve
1: zamanda? Evet.
0: insan kıymetleri yönetim

0: gerektirirken hem kurumu hem de insanı hayallerine de taşımak. Sadece bazı kurumsal işte performans göstergeleri koyarsınız. Sayısal verilere, istatistiklere, üretim bandında veya şunda bunda ulaşırsınız. Ama denir ki %16, %20 de hayallerine de bir şeyler koyun. Çünkü insan zamanı ve mekanı aşacak şekilde potansiyelle örülmüş.
1: Çok kıymetli.
0: İşte bu değerli kısmı da liderlik yaparak önünü açması gerekir, değil mi? Yani hem kurumsal yapılarda aile babasıyız, annesiyiz, hem çocuklarımızda, işimizde.
1: Tabii.
0: Yani
1: Tabii.
0: daraltıcı, indirgemeci, kısıtlayıcı, çemkiren, pemkiren bir yaklaşımdan ziyade ön açan, vizyon üreten, misyon üreten, hayal üreten, bir tık yukarı iten, leveled ve segment atlamaya yönelik sürekli destekleyici olmak önemli mi hocam?
1: Çok kıymetli.
0: Son 1-2
1: Çok çok
0: dakikamızda
1: evet çok
0: kaldı.
1: kıymetli. Çünkü Stephen Covey'in hayatında örnek
0: Evet.
1: vermiştim. Proaktif yaklaşım bir aile yaklaşımı bu arada. Daha sonra da şirket yaklaşımına dönüştürmüş.
0: Evet.
1: Mesela Kaizen de bir aile yaklaşımıdır. O da daha sonra endüstriyel yaklaşıma dönüştü. Sürekli iyileştirme. Kaiz sürekli zen iyileştirme demek. Şimdi baktığınızda bunlar çok kıymetli, değerli.
0: Evet.
1: Yani sizin burada mesela hani diyor ya şairimizin adı aklıma gelmedi ama sen bana öyle bakma gülüm ben sana aşık olmakla meşgulüm diyor ya.
0: Evet.
1: Aslında insan böyle yani insan belli bir noktaya geldikten sonra artık kendiyle ve o
0: Yaratıcıyla
1: yaratıcıyla
0: veya
1: artık o
0: aşkın varlıkla
1: ona
0: iletişim
1: devam
0: kuruyor.
1: ediyor. Yani
0: Evet.
1: aslında bu bir turnusoldur. Turnusol renk vermiş artık. Birisini aramayın. Gerisini aramayın.
0: Evet.
1: Çünkü iyi ya da kötü işareti orada turnusol kağıdında çıktı ortaya ve devam ediyor. Bırakın yolculuğuna devam etsin. Aslında öze yolculuk gibi bir şey bu. Bu anlamda değerlendirilebilir.
0: Evet. Peki hocam, bir de son olarak son bir dakika içerisinde stratejik yaklaşımda gerekirse yol yürüdük, bir takım hedeflerimiz oldu. Revize edilebilir mi?
1: Tabii. Hatta şirketlerin kendi stratejik planlarını bile revize etmeleriyle ilgili dönemleri vardır. Mesela 6 aylık dönemlerde izleme, 1 yıllık dönemde değerlendirme aşaması dediğimiz. Niçin izleme yapıyoruz? Doğru gidiyor mu? Ya da doğru kavramlarla gidiyor mu? Değerlendirmede de ne yapıyoruz? Ha bu plan uymadı. Örnek veriyorum. Bu plan doğru bir plan
0: Alana
1: değilmiş.
0: uymadı
1: Alana
0: örneğin.
1: uymadı. Bu planı revize edebiliriz diyebiliyoruz. Ya bu hayatta da böyle değil mi? Yani hata yaparsınız. Hep bir U dönüşü vardır navigasyon gibi değil mi?
0: Evet.
1: Yani o yüzden bu planlar da böyledir. Hata yaptığınızda dönmek için bir relaksasyonlarınız var. Buna imkan tanıyor. Kainat buna imkan tanıyor. Ama patronları bilemem.
0: Ama işte insan bu esneklikte olması gerekiyor, değil mi?
1: Tabii
0: Yani
1: %76
0: eksik
1: su.
0: yapmışsa,
1: Evet.
0: hata yapmışsa da
1: Evet.
0: o hatadan dönebilmeyi,
1: Tabii.
0: hatta geri bildirim yaparak işte insanın kendi eksiklerini, hatalarını sıfırlaması anlamında iptal terapisi, tövbe terapisi, geri bildirim terapisi, kendini gerçekleştirmedeki eksiklikler terapisi, nefis muhasebesi, ne sayarsanız deyin veya otokontrol, öz yönetim, öz
1: Evet.
0: denetim gibi mekanizmaları da herhalde
1: Ben o
0: çalıştırmak
1: yüzden
0: gerekiyor.
1: navigasyonu çok seviyorum kıymetli hocam.
0: Eyvallah.
1: Nereye giderseniz gidin bir dönüş yolu veriyor size.
0: Evet. Sayın hocam, çok aydınlatıcı, çok kıymetli
1: Ben de
0: bilgilerinizden
1: müstefit oldum sizden. Çok teşekkür
0: yararlandık.
1: ediyorum.
0: Doktor Bayram Yalçın beyefendi konuğumuzdu. Onunla stratejik yaklaşıma dayalı stratejik yaklaşımı konuştuk. Çok keyifli bir paylaşımdı. Hocam, tekrar teşekkür
1: Ben de
0: ediyoruz.
1: tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun davetiniz için.
0: Değerli dinleyenler, konuğum Doktor Bayram Yalçın'la söyleşimizin sonuna geldik. Yapımda Mine Avcı, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Sema Çallı ile bu yayını sizlere ulaştırmaya çalıştık. Efendim, yeniden başlayın, iyi başlayın, hoş kalın, hoşça kalın.
2: Yeniden başlamak.

0: olan asıl beyin, hasım, meyil, nehir, resim, sabır, şehir, vakit gibi doğu dillerinden, özellikle Arapçadan geçmiş bazı alıntı sözcüklerin ünlüyle başlayan bir çekim eki aldıklarında veya etmek olmak yardımcı fiilleriyle birleştiklerinde ikinci hecedeki dar ünlü düşer. Şimdi uygulamayı sen bize göster.
1: Aslında birlikte gösterelim. Özellikle bazı sözcükler bunu çok net olarak ortaya koyuyor. Konuşurken yanlış konuşmamak için dikkat edilmesi gereken sözcük grupları arasında yer alıyor.
0: Asıl sözcüğü, buna ek geldi, asılı değil. Böyle olmaması gerekiyor. Nasıl olması lazım?
1: Aslı.
0: Peki beyinim değil.
1: Beynim.
0: Hasımı değil.
1: Hasmı.
0: Meyili değil.
1: Meyli.
0: Resimi değil.
1: Resmi.
0: Sabırın değil.
1: Sabrın.
0: Şehire değil.
1: Şehre.
0: Vakitim değil.
1: Vaktim.
0: Bunların yazılışının da böyle olması gerekiyor.
1: Evet, yani sadece sesletirken değil yazarken de bu kurala uymak gerekiyor. Beynimde bir sıkıntı var diye konuşamayız ya da hasımım var benim demeyiz.
0: Evet,
1: Hasmım
0: var.
1: Evet.
0: Evet,
1: dolayısıyla bunları yazarken de bu kurala uyarak yazmamız gerekiyor.
0: Evet, dikkatli olmaya ihtiyacımız var. Şimdi yalın biçimleri iki heceli olan ve ikinci hecelerinde dar ünlü bulunan ağız, şimdi tabii bunun böyle okunmaması gerekiyor ama ben dinleyicilerimize net olarak aktarmak üzere söylüyorum bunu. Ağız, boyun, burun, göz, gönül, karın gibi bazı Türkçe sözcüklerde ünlüyle başlayan çekim eki aldıklarında hece kaybına uğruyor. Ağızı değil.
1: Ağzı.
0: Boyunu değil.
1: Boynu.
0: Burunu değil.
1: Burnu.
0: Göğüsü değil.
1: Göğsü.
0: Gönülü değil.
1: Gönlü.
0: Karını değil.
1: Karnı.
0: Az önce çok teknik bir
1: Evet.
0: açıklama oldu. Bizim de zaten bazen problemli durum ortaya çıkması öğrencilerimiz açısından da algılamakta zorluk çekmeleri belki bu teknik tabirlerle ilgili olabilir. Aslında Türkçe ile ilgili bir öğrenim sürecine girdiğimizde örnekler üzerinden yola çıktığımızda her şey daha rayına oturmuş bir biçimde gidiyor.
1: Evet, yani teorik kısmını her zaman her kitaptan öğrenebilir, her isteyen, merak eden. Ama örnekler günlük konuşmada eğer zihnimize iyice yerleşmişse çok kolayca buradan aldığımız bilgileri günlük konuşmamızda biz de uygulayabiliriz. Bütün bunlar bizim aslında her zaman için doğru konuşabilmemiz, doğru anlaşabilmemiz, kendimizi doğru anlatabilmemiz, yani doğru iletişim için.
2: Konuşuyoruz.

0: Bir roman, bir hikaye.
1: Sevgili dinleyenler, Abdülhak Şinasi Hisar'ın kaleme aldığı Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabı seslendiren Beyti Engin.

Deli eniştemiz bir hayli yaşlanmıştı. Fakat hiç uslanmış değildi. Binbir huysuzluğuna ilave olarak hizmetçilerle gittikçe daha çok münasebetsiz münasebetlere düşüyor ve bunu herkes duyuyordu. Onun hali, insanlara ihtiyarladıklarında bile hakim olan hırsların kendilerine nasıl rahat vermediğini ve cinsi duygu düşkünlüğünün aileleri nasıl bozduğunu gösteren hazin bir misaldi. Eniştemizle halamı birbirine bağlayan eski rabıtanın nice yıllardır devam eden gıcırtılarını duymak alışkanlığı ile bu zincirin bir gün kopacağına ihtimal vermek hatırımıza gelmemişti. Fakat kenarında bir damla yaşın dolaştığı duyulan hüzünlü sesiyle halamın biz odaya girince yarı kalan hikayelerini, itiraflarını, şikayetlerini dinleyen hanımlar sezdikleri, çekindikleri bu akıbete çoktan hazırlanmışlardı. Halamın eniştemize kızgın olmasından başka eniştemiz de halama kızgındı. Zira birçok erkeklerin kadınlarda en affetmedikleri kabahat kendi ihanetlerine aldanmamalarıdır. Bu dolu çile kasesini taşıran hangi bir zehir damlası olmuştu bilemiyorum. Fakat bir gün halam artık bu hale tahammül edemeyerek bir daha dönmemek üzere kocasının yanından ayrılmış ve deli eniştemiz de kendisine bir nevi ihanet telakki ettiği bu isyana o kadar kızmıştı ki resmen ayrılmak isteyince hiddetine mağlup olarak halamı derhal boşamıştı. İnsanlar arasındaki rabıtaların o kadar kuvvetle duyulduğu ve gönüllerin birbirlerine nice tesanütlerle bağlandığı o zamanlarda dostların seslerini kısarak bu teessürleri gözlerinden okunarak anlattıkları bu gibi şeylere ne kadar ehemmiyet verilirdi. Halam Çamlıca Köşkü'nden ayrıldıktan sonra bize misafir gelince Boğaz içindeki yalımızın hep bir örnek hayatında onun hali o kadar dikkatimize dokunmuştu ki annem üzülmemesini, avunmasını temin için elinden gelen her şeyi yapmış ve anneannem ne yapacağını şaşırmıştı. Halam az sonra Gedikpaşa'daki küçücük evine yerleşmiş ve kendisinden ayrılması üzerine deli eniştemiz idaresi hayli güç olan Çamlıca'daki köşkünde yapayalnız kalmıştı. Az zaman geçince yaptığına nedamet ve kendisinin aldatılmış olduğuna kanaat ederek halamla tekrar birleşmek arzusuna düştü. Buna delalet etmeye uğraşan kızının annesini ikna edemeyerek yine kocasının evine çekilmesi üzerine eniştemize yalnızlığı büsbütün acı gelmişti. Bizim kendisini deli diye lakaplandırmaya belki hala hakkımız vardıysa da eniştemiz demeye şüphesiz hakkımız kalmamıştı. Ancak eskiye rağbet o kadar tabidir ki onu yine böyle çağırmakta devam ediyorduk. Annemle babam bu işte büsbütün tarafsız kalmışlardı. Ancak eniştemiz kendisine eskiden beri muarız olduğunu bildiği annemin halam nezdinde aleyhinde bulunmasından çekiniyordu. Ondan gördüğü tarafsızlık memurunun fevkindeydi. Bundan dolayı ona minnettar oldu. Halbuki kendisinden daima vefa gördüğü babamın yardımını ummaktaydı. Babamsa hemşiresi günün birinde onu affederse buna mani olmayayım diye aleyhinde hiçbir şey söylememek ihtiyatına rağmen barıştırmak için delaleti kabul etmiyordu. Bu tarafsızlık ümidinin dunundaydı. Bundan dolayı eniştemiz babama fena halde öfkelendi. Zira kendilerine karşı her zaman haşin davrananların en küçük bir nüvazişlerinden dolayı onlara minnettar olanlar bütün ömürlerinde kendilerine nezaket gösterdiğimiz halde en küçük bir ihtimalimiz yüzünden bize ifrit kesilirler. Fakat eniştemiz asıl halamın aleyhine ateş püskürüyordu. Asabi ve taşkın olan bu adamın artık daima çektiği bir ıstırap vardı. Ömrü boyunca bilerek ve bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek adeta işkence etmiş olduğu karısı nihayet kendisini bırakıp gidince çilemi çeken neden bana isyan ederek kaçtı, beni ne diye yalnız bıraktı, nasıl kandırarak boşattı diye kuduruyordu. Her zaman aceleci ve ziyankar olan eniştemiz bu defa zihninde zamanla olgunlaşan yavaş bir inkılaba şahit oluyordu. Evinde tam bir emniyet duyacağı birisine muhtaç olduğunu anlıyor, halama bütün bir hayatın alışkanlıklarıyla bağlı olduğunu, onun ağırbaşlı mevcudiyetinin şimdi kendi hayatı ve evinin intizamı için lazım olduğuna akıl erdiriyordu. Eniştemiz infialini unutup onunla barışmak istiyor, hiddetini yenmesini ona yaptığı kafi bir fedakarlık sayıyor, kendi buna razı olduktan sonra mesele kalmayacağını düşünüyor, halama gelsin hanım hanımcık evinde otursun diye haber gönderdikçe onun da bu makul bulduğu nasihati dinleyerek kendisiyle barışmak istemesini tabii buluyor,
kendince böyle hallettiği bu meseleyi halamın bu yolda telakki etmediğini görmekle her defa yeni bir öfkeye tutuluyor, sabırsızlaşıyor, ille barışmak için bir sürü sebep buluyor ve bunları ileri sürüyor, hepsine red cevabını aldıktan sonra da ümidini kesmiyor, zaman geçtikçe bu ayrılışın muvakkat olmayacağına inanacağı yerde ebedi olacağına bir türlü inanamıyor, Halim ve Selim halamın bu inadını gördükçe bir yanlışlık olmuş gibi şaşırıyor, onu mutlaka ikna edecek bir çare bulunacağını umuyor, işte bunu arıyor, bu bekleyişe üzülüyor, zamanlar geçtikçe kızıyor, köpürüyor, umduğuna bir türlü muvaffak olamaması kendisini fena halde sinirlendiriyor, insanların ezeli adetlerine uyarak karşısındakini bir türlü anlamıyor, halamın inadına akıl erdiremiyor, bir yandan Arapçanın hırslar ve felaketler üzerine yatıştırıcı, uyuşturucu, teselli, tevekkül ve sabır verici sözlerini söylüyor. El umur merhunetün bil evkatüha diyor. Fakat bir yandan da bunu sanki kendisi değil bir başkası söylemiş ve bu söz kendisine hiç tesir etmemiş gibi gittikçe sabırsızlanıyor ve bu işin içinde bir büyü olduğuna kanaat getiriyordu. Bütün hayatında kendini sürüklemiş olan hırs onda şimdi bu barışma ihtiyacı halini almıştı. Meramını bir türlü kabul ettiremediğini görerek beklemediği bu inada çarptıkça daha beter zedelenmiş, vücudu daha ziyade zayıflamış, saçları daha çok ağarmış ve gözleri daha haykırıcı bir hal almıştı. Bu iş için annemde aramadığı, babamda bulamadığı yardımı anneannemde bulmuştu. Halamı onun ikna edebileceği ümidiyle ikide bir ikindi üstleri tatsız tatsız bize gelmeye dadanmıştı. Şimdi tekaüdünden, hastalığından, ihtiyarlayışından, bilhassa halamla ayrılışından sonra o artık eski neşesi bakışlarında ve tebessümlerinde parıldayan delice atılgan adam değildi. Bize çekingen ve korkak bir halde gelir, annemin evde bulunup bulunmadığını sormaz, ortanca hanımefendi dediği ve kendisini başörtüsüyle kabul eden anneannemle görüşmek ister ve ondan halamla barışmasını temin etmesini rica ederdi. Sözlerine dayak yemiş gibi bir sesle başlardı. Fakat derdini anlatmakta devam ettikçe kendini o kadar haklı ve mazur bulurdu ki cerbezesi çok geçmeden yerine gelir, "Benimle neden bir türlü barışmak istemiyor?" diye öyle öfkelenirdi ki yavaş yavaş tiz ve ince sesinin perdesi zavallı anneannemi sinirlendirecek ve adeta korkutacak kadar yükselirdi. Halamın inadını ona yakıştıramaz, ricaya gelmişken kendini o kadar haklı bulurdu ki kızar, haykırır, anneanneme tuhaflığını hissetmediği bir safvetle açılarak "Bu kadar inatçılık hiç ona yakışır mı?" diye bağırırdı. Anneannem kendini daima fuzuli bir takım zahmetlere sürükleyen iyi kalbiyle bir yandan tıpkı babamla annemin ayrıldıkları vakit tekrar birleşmelerine çalışmış olduğu gibi eniştemizle halamın da aralarını bulmak için elinden geleni yapmakta kusur etmez, bu uzun sözlerden hatırlayabildiklerini sonra halama naklederdi. Fakat deli eniştemizi dinlerken de eğer içinden bir türlü çıkamadığı lakırdısını bitiremez de son vapuru kaçırırsa sonra ne yaparız diye düşünerek bunu zihninde büyütürdü. Eskilerin bildikleri şehir coğrafyası başka türlüydü. Onlar akşam saatlerinden sonra boğaz içinden dönüp Çamlıca'ya çıkılamaz sanırlardı. Zira o zamanlarda otomobil bulunmadığı, boğaz içinde ne araba ne tramvay işlediği için böyle köylerde son vapurdan sonra dönmek için vasıta bulunamazdı. Anneannem eniştemize nezaketen gece kalmasını teklif etmek ve böylece bütün bir gece kendisini dinlemek lazım geleceğini düşündükçe başına kan çıkardı. Bunun için sıkı sıkıya tembih ettiği bir hizmetçi pencereden son vapuru gözetleyerek kendisinin eniştemizde bulundukları ve görüştükleri odaya girer, önce vapurun Yeniköy burnundan göründüğünü, sonra da Boyacıköy'e geldiğini haber verirdi. Eniştemiz yine sözünü bitiremez, vapuru kaçırmak tehlikesiyle karşı karşıya gelerek ve bizi de anneannemin korktuğu bu akıbete maruz bırakarak son bir hamleyle bir nutuk daha irade eder, nihayet en son dakikada perişan bir halde aşağı iner, kapının önünde bir yandan galoşlarını giyerek bir yandan da bize Allah'a ısmarladık diye bağırarak kapıyı çeker, iskeleye doğru adeta koşarak giderdi.
Biz arka odadaki köşe penceresinde

Halamın nezdinde eniştemizle aralarını bulmak için anneannemden başka uğraşanlar da vardı. Ve bunlar rahat ve saadetlerini bulaşık malzemelerle kurmaya alışmışların laubaliliğiyle bin dereden su getirirlerdi. Ancak kendilerini affetmekle bir menfaatimiz olanların mazideki kabahatlerini adi şerefine mazur görmeye meylettiğimiz halde bizi hiçbir ümit sürüklemediği zaman af ve müsamaha yollarında duraklarız. İleri gitmemizin imkanı kalmaz. Canımızı yakmış olanları mazur görerek onlara bir daha itimat etmekten bizi men eden daima en derin ve en emin duygumuz olan nefsimizi müdafaa kaygımızdır. Talihlerini birleştirip bir arada yaşayanlar arasında çok kere o kadar kırgınlık olur, bezginlik öyle çoğalır ki bunların artık birbirlerine karşı tövbe kapıları tamamen kapanır. Deli eniştemiz halini her veçile ıslah edeceğini yeminle temin edermiş. Fakat halam artık bütün bu yalanlardan bıkmıştı. Asıl yalanların da ihtiyarımızla uydurduklarımız değil, fakat hakikat olmadıklarını duymadan söylemeye mahkum olduklarımız olduğunu öğrenmişti. Zira bile bile yalan söyleyenler huylarını değiştirebilirler ve isterlerse doğruyu da söyleyebilirler. Fakat yalanı bilmeden ve istemeden söyleyenin halini tahsih etmesine imkan kalmaz. Halama tekrar aldanmasına, kocasıyla barışmasına mani olarak yalnızlığı tercih ettiren sebep, tabiatlerdeki adiliklerin ıslah edilemeyeceği hakkındaki kanaatiydi. Bunları değiştiremez, belki ancak şerlerinden kendimizi koruyabiliriz.

Sevgili dinleyenler, Abdülhak Şinasi Hisar'ın kaleme aldığı Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kitabı seslendiren Beyti Engin.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler değerli dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Belçika Kraliçesi Matilde'i kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiğinde belirsizlik devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Hanta virüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinden tahliyeler sona erdi. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını belirterek iyi bir anayasa özlemi halen dinmedi. Demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında reform iradelerinin ilk günkü gibi güçlü ve diri olduğunu vurguladı.
2: 4 anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Bu demokratik ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun

0: borcudur. Böyle bir anayasa ile inanıyorum ki hem hukuku, hem demokrasiyi, hem devleti, hem de milleti aynı anda koruyacak bir üstün hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır. Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde, zihnimizde ve reform gündemimizin üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz.
1: Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil anayasa mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasayı toplumun belirleyip devlete deklare ettiği bir metne dönüştürmek zorundayız, dedi. Erdoğan, Danıştay'ın 158. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende son 23 yılda adli ve idari yargıda yapılan reformları da anlattı.
0: Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhurla Cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Reform irademiz ilk günkü gibi diri ve güçlüdür. Kamu idaresinde etkinliği, hesap verilebilirliği, katılımı ve şeffaflığı artıracak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı organlarının anayasa ve kanunlar çerçevesinde hareket etmesinin önemini de vurguladı. Erdoğan, hepimiz Türkiye'nin çıkarını, geleceğini, huzurunu gözetmek mecburiyetindeyiz diye konuştu.
0: Yargı yetkisinin kullanımına hukuk dışı hiçbir müdahale hoş ve mazur karşılanamaz. Bununla beraber yargının yasamaya veya yürütmeye vesayeten iş yapma, karar alma hakkı ve yetkisi de yoktur.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik misyon çerçevesinde Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe Matilde'yi İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde ağırladı. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da katıldı. Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin jeopolitik önemine işaret etti. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğine kadar geçecek sürede Gümrük Birliği'nin ivedi şekilde yeni koşullara göre güncellenmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine Türkiye'nin katılımının da müşterek menfaat gereği olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu yıl NATO Liderler Zirvesi ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e ev sahipliği yapacağını hatırlattı. Belçika ile önemli işbirliği alanlarından birini de yeşil enerji dönüşümü teşkil ediyor diye konuşan Erdoğan, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün Avrupa'da ön sıralarda yer aldığını kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiğinde belirsizlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez sözleriyle reddetti. İran'la ülkesi arasındaki ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğu benzetmesini yapan Trump, yaşama şansı %1 dedi. İran'ın nükleer programından taviz verdiğini ancak bunun yeterli olmadığını belirten Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz konusunda da özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü ifade etti. Trump, operasyonun bu kez çok daha sert olacağını söyledi. İran'sa reddedilen teklifin makul talepler içerdiğini savundu. Teklifin Hürmüz Boğazı ile Lübnan'da güvenliğin sağlanması ve İran'ın dondurulan varlıklarının serbest bırakılmasını da içerdiği açıklandı. Tahran, Fransa ve İngiltere'yi de uyardı. İki ülkenin Hürmüz Boğazı'nı koruma iddiasıyla bölgeye savaş gemisi göndermesinin krizi tırmandıracağı vurgulandı. İran ordusunun bu girişimlere karşılık vereceğinin altı çizildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin küresel ticaretin merkezlerinden olduğuna dikkati çekti. Uraloğlu, İstanbul'da düzenlenen Belçika Ekonomik Misyonu seminerinde Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak kalkınma yolu projesinin önemine değindi.
2: Ülkemizin konumuna baktığımız zaman Avrupa, Asya ve Afrika'nın tam da geçiş noktasında küresel ticaretin merkezlerinden bir tanesi durumunda. Basra Körfezi'nde Irak'ın Fav limanından Türkiye'ye kadar gelmesini planladığımız ve projelerini bitirdiğimiz 1200 kilometrelik demiryolu ve karayolu projesi var. Bunu Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye ve Irak olarak planlıyoruz. Bu projeyi bu yıl başlasak 5-6 yılda bitirebiliriz. Bugün bitmiş olsaydı Hürmüz Boğazı'nı bu kadar konuşuyor olmazdık.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyada yaşanan enerji krizini yakından takip ettiklerini belirtti. Uygulanan politikalar sayesinde Türkiye'nin bu krizden en az etkilenen ülkelerden biri olduğunu kaydeden Bayraktar, vatandaşlarımız enerjiye kesintisiz erişiyor dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Kırklareli'nde doğalgaz çevrim santralinin açılışında konuşma yaptı.
3: Enerjide arz kaynaklı büyüyen bu kriz ortamında tüm ülkeler vatandaşlarına kesintisiz, güvenilir ve ucuz enerji temin etmek için büyük bir çaba içerisinde. Biz de Türkiye olarak bu süreci çok yakinen takip ediyoruz. Riskleri doğru okuyarak fırsatlara nasıl dönüştürebiliriz? Bunun için gerekli adımları atmaya gayret ediyoruz. Son yıllarda uyguladığımız politikalar sayesinde Türkiye enerji krizlerinden en az etkilenen, bu krizlere en dirençli ülkelerden biri haline gelmiştir. Altyapı yatırımlarımız, kaynak çeşitlendirme politikamız ve proaktif yaklaşımımız sayesinde vatandaşlarımızın enerjiye kesintisiz erişimini sağlayabiliyoruz.
1: Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine başlandı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Ekrem İmamoğlu ve Hüseyin Gün savunma yaptı. İlk savunmayı yapan Hüseyin Gün hakkındaki casusluk suçlamasını reddetti. Daha sonra söz alan Ekrem İmamoğlu da casusluk suçlamasına karşı savunma yapmayacağını ifade ederek hakkındaki iddiaları reddetti. Tutuklu sanıklar Merdan Yanardağ'la Necati Özkan'ın savunmasının alınması amacıyla duruşma ertelendi. Dava kapsamında tutuklu sanıklar Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün 20'şer yıla kadar hapis cezaları istemiyle yargılanıyor. İddianamede İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan'ın Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı talimatla İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri tabanındaki kişisel bilgileri Hüseyin Gün'e aktararak yabancı istihbarat servisleriyle paylaşılmasını sağladığı öne sürülüyor. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında ilk duruşmanın 35. oturumu tamamlandı. 414 sanıklı davada son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay savunma yaptı. Alpay iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen Fatih Keleş'ten talimat alarak ihaleleri yönlendirmekle suçlanıyor. Suçlamaları kabul etmeyen Arif Gürkan Alpay ve avukatının savunmalarının ardından tutuklu 46 sanığın savunması tamamlanmış oldu. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı belirtiliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiaları ile ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek de oğlu Gökhan Böcek'in ardından itirafçı olmak için başvuru yaptı. Muhittin Böcek ve oğlunun ifadelerinin alınması 8

0: 8,5 saat sürdü. Gökhan Böcek ifadesinde Veli Ağbaba'nın isteğiyle 1 milyon avro verdiğini söyledi. İfadeye göre seçim süreci devam ederken Gökhan Böcek ile Veli Ağbaba arasında yine bir telefon trafiği yaşandı. Ağbaba Gökhan Böcek'e seçim çalışmaları için de nakit paraya ihtiyacımız var dedi. Gökhan Böcek'in 8 sayfalık ek ifadesinin ardından babası Muhittin Böcek de ifade verdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek, oğlunun ifadelerini okuduktan sonra "Oğlumun dedikleri doğrudur," dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik rüşvet soruşturması çerçevesinde Muhittin Böcek'in tutuklu bulunan gelini Zuhal Böcek'in de ek ifade verdiği kaydedildi. Zuhal Böcek ifadesinde eşi Gökhan Böcek'in genel merkeze para vermesinden sonra çok stresli olduğunu ve "o kadar para verdik, neden hala adaylık açıklanmadı?" sözleriyle tepki gösterdiğini anlattı. Zuhal Böcek, savcılıktaki ilk ifadesinin ardından suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gerekçesiyle sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Ankara'da toplandı. Toplantıda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi kararlaştırıldı. Konuyla ilgili açıklamayı Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Zeynel Emre yaptı.
1: Biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim. Parti bize üye olup olmadığına da baktık. Öyle ya, yani istifa etmiş mi etmemiş mi kaydı üye olarak görünüyordu. O nedenle bugün o işlemi biz yaptık, gerçekleştirdik. Genel başkanımızın telefonu dahi telefonlara çıkmaması, kapatması, hiçbir habere cevap vermemesi, bu kadar partiyi kamuoyunda tartışması, bütün bunlar karşısında bunun bir parti suçu olduğuna kanaat getirdik.
0: Öte yandan Burcu Köksal'ın E-Devlet üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiği de iddia edildi. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinden tahliyeler sona erdi. Gemide bulunan 3 Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. İstanbul'a ulaşan ve karantinaya alınan 3 kişiye ait hantavirüs testi sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi. Bu kişilerin bilim kurulunun önerdiği süre boyunca karantina altında tutulmaya devam edeceği vurgulandı. İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan gemiden inen bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıyla bir Fransız yolcunun testleri ise pozitif çıktı. Gemiden tahliye edilen yolcular özel seferlerle ülkelerine götürülerek karantinaya alındı. 23 ülkeden yaklaşık 150 yolcunun bulunduğu gemide tahliyelerin ardından yalnızca 32 kişiden oluşan mürettebat kaldı. Mürettebatın geminin gideceği Hollanda'da karantinaya alınacağı bildirildi. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, hantavirüs nedeniyle ülkesinde 8 kişinin daha karantinaya alındığını duyurdu. Lecornu, bu kişilerin 15 gün önce hasta biriyle aynı uçakta bulunduğunu belirtti. Avrupa Birliği, Brüksel'de düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısında Filistin topraklarını gasp eden ve Filistinlilere şiddet uygulayan İsrail'li işgalcilere yaptırım kararı aldı. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında yaptırımların bazı İsrailli kuruluş ve yöneticileri kapsaması konusunda da uzlaşıldığını ifade etti. Kaya Kalas, Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda da anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Kalas, bu Avrupa Birliği Suriye ilişkilerinin normalleşmesinde önemli bir sinyaldir diye konuştu. Rusya ile Ukrayna arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle uygulamaya konulan 3 günlük geçici ateşkes bugün sona eriyor. Taraflar birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. Rusya Savunma Bakanlığı, ateşkesin ilk gününden bu yana 23.802 kez ihlal edildiğini iddia etti. Ukrayna medyası ise, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağının Rus ordusunun karargah olarak kullandığı bir

0: binayı vurduğunu duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın ateşkese uymadığını öne sürdü. Zelenski, 150'den fazla saldırı, 100'den fazla bombardıman ve 10 bin insansız hava aracı saldırısı gerçekleşti dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise savaşın sona yaklaşmakta olduğunu söyledi. Vladimir Putin, Zelenski ile barış şartlarında uzlaşılması halinde görüşebileceğini belirtti. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların özellikle iç ve kuzey kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. Yarın Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Çorum ve Kırıkkale ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerindeki yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Hava sıcaklığının perşembe gününden itibaren ise iç ve batı bölgelerde azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Belçika Kraliçesi Matilde'yi kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiğinde belirsizlik devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinden tahliyeler sona erdi. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Trendyol 1. Lig'de Sipahi Bodrum Futbol Kulübü playoff yarı final ilk maçında evinde Arca Çorum Futbol Kulübü'nü 1-0 yendi. Karşılaşmanın rövanşı 15 Mayıs Cuma günü saat 20'de Çorum'da oynanacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte şampiyonluğu değerlendirdi. Okan Buruk'un görevine devam edeceğini belirten Dursun Özbek, Mauro Icardi ile de 1-2 gün içinde görüşeceklerini açıkladı. UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finallerinde görev alacak hakemleri açıkladı. Buna göre Paris Saint-Germain ile Arsenal arasında oynanacak Devler Ligi finalini Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 68 kiloda mücadele eden Belkay Erer Avrupa şampiyonu oldu. Kadınlar 46 kiloda da milli sporcu Emine Göğebakan gümüş madalya kazandı. Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda 25 metre standart tabanca kategorisinde bronz madalya kazandı.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Kırklareli, Edirne, Kütahya, Diyarbakır, Batman, Sirt çevreleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Bitlis, Muş ve Ağrı'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Eskişehir ve Elazığ 11, İstanbul, Sakarya, Osmaniye, Giresun ve Rize 15, İzmir, Aydın, Denizli, Antalya ve Mardin 17, Edirne, Kahramanmaraş, Zonguldak, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep ve Adıyaman 14, Çanakkale, Kocaeli, Adana ve Kilis 16, Kırklareli, Muğla, Konya, Sinop ve Samsun 13, Hatay 19, Kayseri, Nevşehir, Tokat ve Malatya 12, Bolu, Kastamonu, Tunceli ve Erzincan 10, Kars 6, Erzurum 5, Van 9 ve Şanlıurfa 18 derece.
1: Yol durumu.
0: Rize Ovid Dağ geçidinin ilk 18 kilometresi kar ve tipi, Trabzon Maçka, Anayurt, Eski Zigana geçidinin 24 ila 29. kilometreleri de çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Niksar-Reşadiye yolunun 12 ile 15. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle yolun Reşadiye yönü kapatılarak ulaşım Niksar istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Denizcilere 459 Taksim 26 nolu bildiridir. Atış denemeleri 12-14 Mayıs 2026 tarihleri arasında saat 8.30'dan saat 10'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 58 dakika 12 saniye kuzey, 28 derece 1 dakika 40 saniye doğu. 41 derece 58 dakika 32 saniye kuzey, 28 derece 19 dakika 7 saniye doğu. 42 derece 6 dakika 58 saniye kuzey, 29 derece 11 saniye doğu. 42 derece 32 dakika 20 saniye kuzey, 30 derece 4 dakika 30 saniye doğu. 42 derece 36 dakika 7 saniye kuzey, 30 derece 24 dakika 8 saniye doğu. 42 derece 37 dakika 15 saniye kuzey, 30 derece 59 dakika 51 saniye doğu. 42 derece 37 dakika 20 saniye kuzey, 31 derece 54 dakika 13 saniye doğu. 42 derece 26 saniye kuzey, 31 derece 54 dakika 16 saniye doğu. 41 derece 41 dakika 21 saniye kuzey, 30 derece 59 dakika 39 saniye doğu. 41 derece 44 dakika 19 saniye kuzey, 29 derece 49 dakika 9 saniye doğu. 41 derece 43 dakika 47 saniye kuzey, 28 derece 56 dakika 46 saniye doğu. 41 derece 45 dakika 25 saniye kuzey, 28 derece 50 dakika 12 saniye doğu. 41 derece 45 dakika 24 saniye kuzey, 28 derece 43 dakika doğu. 41 derece 41 dakika 40 saniye kuzey, 28 derece 16 dakika 5 saniye doğu. 41 derece 41 dakika 56 saniye kuzey, 28 derece 6 dakika 7 saniye doğu. 41 derece 46 dakika 59 saniye kuzey, 28 derece 4 dakika 15 saniye doğu. 41 derece 50 dakika kuzey, 28 derece 2 dakika 11 saniye doğu. Denizcilere 476 Taksim 26 nolu bildiridir. Karadeniz. Atış eğitimi 12-14 Mayıs 2026 saat 5 ile 17 arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 39 dakika 72 saniye kuzey, 30 derece 53 dakika 91 saniye doğu. 41 derece 39 dakika 72 saniye kuzey, 31 derece 26 dakika doğu. 41 derece 27 dakika 5 saniye kuzey, 31 derece 26 dakika doğu. 41 derece 27 dakika 5 saniye kuzey, 30 derece 53 dakika 91 saniye doğu. Denizcilere duyurul.

0: Gecenin içinden.
1: Bugün 11 Mayıs 2026 Pazartesi ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Ümit Şahin ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sevgili dinleyiciler, günlük koşuşturmalar içinde üzüleceğimiz ve gerileceğimiz bazı olaylarla karşılaşabiliyoruz. Ne kadar çabalasak da istenmeyen sonuçlardan uzak yaşamak pek mümkün olmuyor. Olumsuzlukları en azından kontrol altında tutmak için tepkileri doğru zemine çekebilmek oldukça önemli. Bu sebeple de programımızın ilk bölümünde öfke kontrolünün önemine dikkat çekmek istedik. Eğitim danışmanı Gülçin Bedi bize bu konuda yol gösterici olacak. Programımızın son bölümünde ise zorlu mesleğini sanatla besleyen bir tıp doktorunu ağırlayacağız. Doçent doktor Ahu Kara Akçay, seslendirdiği şarkıların ve hobilerinin mesleğini nasıl daha verimli kıldığını aktaracak. Kendisi sesiyle de programımıza renk katacak. Ve sevgili dinleyiciler, ayrıntılara geçmeden önce müzik diyoruz.
2: Anısı güzel sesler.
1: Sevgili dinleyiciler, bu gece anılarımızı canlandıracak sanatçı Barış Akarsu olacak. 1979 yılında Zonguldak'ta doğan sanatçı, 2004 yılında ulusal yayın yapan bir televizyon kanalının düzenlediği ses yarışmasında birinci oldu. Rock ve Anadolu rock tarzındaki yorumuyla özellikle gençlerin kalbinde önemli bir yer edindi. 2005 yılının başında ilk albümü Islak Islak adıyla çıkaran Barış Akarsu, albümle aynı adı taşıyan şarkıyla dikkatleri üzerine çekti. Şimdi bu şarkıya anılarda yolculuğa başlıyoruz. Eserin güftesi ve bestesi Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Cem Karaca'ya ait.

0: Sevgili dinleyiciler, modern insanın en önemli sınavlarından biri olan öfke kontrolünü ele alarak başlıyoruz bugün programımıza. Huzurumuz için bu duygunun nasıl eğitilmesi gerektiğini konuşacağız. Alandaki tecrübesiyle bize ışık tutacak isim, eğitim danışmanı Gülçin Bedi Efendim stüdyomuzda kendisi. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. İyiyim. Siz
0: Sağ
1: nasılsınız?
0: olun, bizler deyiz. Bugün kaç kişi öfkelendiniz efendim?
1: Bugün gelirken 3-4 kişiye kadar öfkelendim. Ama kontrol etmeyi öğrendim.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Öfke hepimizde var olan bir duygu. Az ya da çok onu biliyoruz. Mesela
1: Evet.
0: ben de günlük çok fazla öfkelendiğim zamanlar oluyordur ama onu hayata geçirmediğim sürece sanırım bir sıkıntı
1: Evet.
0: yok
1: Evet,
0: diye düşünüyorum.
1: kesinlikle. Hayata geçirmediğimizde bir sıkıntı yok. Şöyle başlamak isterim. Aslında hani öfke normal midir, değil midir sorusuyla başlamak isterim programımıza. Bu arada tekrar sizin konunuz olmak çok büyük bir keyif benim için.
0: Ne güzel.
1: Çok teşekkür
0: Sağ olun.
1: ederim nezaketiniz için. Öfke normal midir, değil midir? Evet, öfke normaldir aslında. Çünkü öfke bir duygudur. Öfke aslında bize çizmemiz gereken sınırı anlatan, işte karşılaştığımız adaletsizliği anlatan, haksızlığı anlatan bir duygudur. Ama öfke durumunda karşı tarafa bağırmak, çağırmak, saldırıda bulunmak, bazen susmak, bazen kaçmak, bazen ortalığı dağıtmak aslında öfkenin davranış şeklidir. Biz insanoğlu öfkeye çoğunlukla şey duygusu olarak bakıyoruz. Sanki kurtulmamız gereken bir duygu olarak bakıyoruz. Kurtulmamız gereken bir his olarak bakıyoruz ama aslında öfke bizim koruyucumuz gibidir. Çünkü öfke anında şöyle bir durum ortaya çıkar. Öfkelendiğimizde beynimiz bize şöyle der: dur, burada yanlış bir şey var. Sana haksızlık yapılıyor. Sen dışlanıyorsun. Sen kötü durumdasın. Aslında öfke bize bunu anlatır. Ama çoğunlukla öfkeyi kontrol edemediğimiz için, öfkenin sağlıklı bir duygu olduğunu bilmediğimiz için biz çoğunlukla öfkeyi masayı dağıtmak, sağ solu kırıp dökmek olarak değerlendiriyoruz. Ama öfke bir duygudur, davranış şekli değildir.
0: Aslında şöyle bir şey var. Şimdi siz bunları anlatırken evet, öfke var olan bir duygu ama olumlu da kontrol ettiğimizde olumlu bir duygu. Şimdi yemek yememe, diyet gibi bir algıladım ben. Şimdi diyet yapmaya başlayınca yemek yememeliyim deyince benim aklımda hep yemek dönüyor.
1: Evet,
0: Şimdi
1: evet, evet.
0: öfkelenmemeliyim dediğimizde de hep öfke döner mi?
1: Evet, şöyle bir şey var. Aslına bakarsanız vücudu, yani duygularımızı yok saymak demek, onların tamamen kontrolü duygularımıza bırakmak demek. Yani aslında bu öfke için, korku için, sinir, stres için

0: Endişe için de geçerli bir kavram. Siz ne kadar yok sayarsanız o daha çok büyüyerek gelir. Şöyle örnek vermek istiyorum size. Varsayalım öfke elinde bir mektupla kapınıza gelen bir postacı.
1: Evet.
0: O postacının getirdiği mektupta aslında sizin için önemli bir şey yazıyor. Ve siz bunu görmezden geldiğinizde postacı ertesi gün tekrar getiriyor. Ertesi gün tekrar getiriyor ve mektuplarınız birikmeye başlıyor. Ne zaman ki siz o mektubu açıyorsunuz ve içindeki önemli notu görüyorsunuz. Yani diyorsunuz ki öfkenin size bir mesajı var. Bu mesajın ne olduğunu anlıyorsunuz. O zaman öfkeyi kontrol etmeye başlıyorsunuz. O zaman öfkenin yıkıcı gücünden kurtulmaya başlıyorsunuz. Ama biz çoğunlukla ne yapıyoruz? Gelen postacıya gidiyoruz, söyleniyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz ama o postacı her gün geliyor. Her gün kapımızı çalıyor.
1: Aslında bizi bir yerde kilitliyor bu duyguda baktığımızda hep o duyguyu hatırlatıyor bize gibi geliyor.
0: Evet, kesinlikle.
1: Peki bu duyguyu bastırmak mı, dönüştürmek mi, nasıl yapmalıyız bunu?
0: Şimdi şöyle bir şey var. Bastırdığımız her şey bir gün dışarı çıkar. Bu duygularımız için de geçerli. Aslında bastırmak yerine kabul etmemiz ve tanımlamamız gerekiyor. Şimdi bazen bizim öfkeyi nasıl karşıladığımız da çok önemli. Mesela bastırdığımızı düşündüğümüz şey aslında bir gün bize şöyle bir şekilde patlayabilir. Mesela öfkenizi bastırdınız. İş yerinde her şeye evet dediniz, patronunuz kızdı, evet dediniz. İşte trafikte size saygısızlık yapan kişiye karşı evet dediniz, bir şekilde olumlu düşünmeye çalıştınız. Bunu bastırdınız, bastırdınız, bastırdınız. Eve geldiğinizde eşiniz, çocuğunuz ya da herhangi biri size bir şey söylediğinde onlara patlıyorsunuz aslında. Bastırdığınız zaman mutlaka patlıyorsunuz.
1: Yani en yakınımızdan mı çıkartıyoruz aslında bu
0: Kesinlikle.
1: duyguyu? Ya da bizi kabul edebilecek ya da kendimizden güçsüz gördüğümüz kişilerden mi? Mesela sokakta da patlayabiliyor insanlar.
0: Tabii.
1: Ama kendisinden kuvvetli değil de mesela daha böyle zayıf olana patlıyor gibi geliyor bana.
0: Evet, çünkü öfke biraz da yıkıcı bir güç gibi gözüküyor. Yani
1: Evet.
0: öfkelendiğimizde beynimizde çok farklı çok farklı olaylar oluyor. İsterseniz biraz bunlardan da
1: Tabii.
0: bahsedebilirim. Öfke durumunda beynimizde şöyle bir olay oluyor. Bizim beynimizde amigdala diye bir kısım var. Amigdala çoğunlukla bizim ilkel yaşantımızı devam ettirmemizi sağlayan bir bölümdür. Yani amigdalanın tek kullanım şekli bizi hayatta tutmaktır aslında. Bizi hayatta tutmak için sürekli sağ solu arar, tetikler, tetik halindedir ve amigdala herhangi bir tehdit hissettiğinde bizim bilinçli bölümümüzü, frontal lobumuzu kapatır. Ve şöyle davranır amigdala. Hatta şey gibi düşünebiliriz amigdalayı. Hani köy kahvelerinde vardır ya. Mesela amcalar, dayılar oturur, biri içeri girer. Der
1: Evet.
0: ki kavga var, gidiyoruz. Hani siz sorgulamadan
1: Doğru.
0: çıkarsınız. Evet, amigdala da bu şekilde bizim frontal lobla bağlantımızı keser ve ilkel bir şekilde bizi yönlendirir. Bu durumda ne olur? Vücudumuzda adrenalin salgılanır. Kaslarımız gerilir. Savaşmak ya da kaçmak için hazır hale geliriz. O yüzden öfkeyi fark etmemiz de çok önemli. Mesela vücudumuzda öfkelendiğimizde nerede hissediyoruz? Bunu da kontrol etmemiz gerekiyor. Mesela öfke bizde nasıl çoğalıyor? Mesela göğüsten mi başlıyor, boğazdan mı başlıyor? Hani kafaya doğru giden bir şey oluyor aslında. Onun farkındalığını yaşamamız gerekiyor. Öfkeyi tanımlamamız
1: Peki
0: gerekiyor.
1: kişideki tanımı hep aynı mıdır mesela? Yani bendeki öfkenin tanımı mesela hep başımda bir ağrı mıdır? Neye öfkelenirsem öfkelenim başım mı ağrıyor yoksa duruma göre benim vücudum başka tepkiler verebilir mi o öfke anında?
0: Tabii ki verebilir ama genellikle öfkeli durumunuz aynıdır. Genellikle aynıdır. Çünkü öfke duygusunun size verdiği o mesaj dur, burada yanlış bir şeyler var dediğinde sizin önce aslında bakarsanız hani karnınızdan yukarıya doğru çıkar. Çünkü yapılan araştırmalar göstermiştir ki öfkesini kontrol edemeyen insanların çoğunda mideyle ilgili rahatsızlıklar ortaya çıkmıştır. Çünkü mide en geniş organımızdır. Hani birçok şeyi içine alabilir. Mesela öfkelenen insanlarda şunu görürsünüz. Hazmedemiyorum. Sindiremiyorum. Ben bunu yapamıyorum. Bakın, bu mideyle alakalıdır. İlk başta mideden başlar. Ama davranışsal değil de mesela sözel bir öfke ise, mesela sizin hakkınızı yiyen bir insana, size adaletsiz davranan bir insana söylemek istediğiniz şeyi söyleyemiyorsanız, bu sefer boğazınızda bir düğümlenme olur. Boğazınızda bir yanma olur. Tabii bu boğaz

0: ağızdan böyle yukarıya doğru çıkar. Sonra kulaklarınız kızarmaya başlar. Ne zaman kan, bir tabir vardır ya, kan tepeme sıçradı. İşte aslında bu bilimsel olarak gerçektir. Gerçekten bütün kan beyninize sıçramıştır. Çünkü amigdala der ki ortamda bir tehlike var, ben seni korumalıyım ve ayakta tutmalıyım der.
1: Evet. Evet. Bir de baktığımızda aslında bir de mantık da kalmıyor öfkelenince.
0: Tabii.
1: Mantık neden kalmıyor? Neden devre dışı kalıyor?
0: Çünkü amigdala ile prefrontal korteks arasındaki bağ kopuyor. Yani şöyle oluyor. Amigdala diyor ki tamamen sistemi kapatıyorum. Benim bilinçli düşünmeye ihtiyacım yok. Benim mantıklı düşünmeye ihtiyacım yok. Benim hayatta kalmaya ihtiyacım var diyor. Ve siz bilinçli kısımla ilkel kısım birbirine ulaşamıyor aslında. O yüzden mantık kısmı tamamen devre dışı kalıyor. Bununla ilgili bir olay anlatmak istiyorum
1: Tabii.
0: size. Hani öfkeyle ilgili. Bir gün böyle evi temizledim. Hanımlar çok iyi bilirler. Çok güzel bir temizlik yaptım. Öyle dip köşe bir temizlik yaptım. Her taraf çok güzel. Mutfakta en son bulaşıkları yıkıyorum. Son çay bardağı elimde. Çay bardağını yıkadım. Böyle alttan bir ıslaklık gelmeye başladı. Lavabo taşmış. İnanın var ya, o sırada benim hani amigdalam frontal korteksle bütün bağını kesti. Artık yorgunluktan bitmiş haldeydim. Son bardaktı. Ve o durumda o kadar öfkeli hissettim ki kendim. Yani koşul ve şartlar benimle alakalı değil ama ben yine de öfkelendim.
1: Eyvah
0: Çünkü
1: eyvah.
0: yoruldum.
1: Eyvah, ben de Ayhan Bey'e geldi, çayı döktü diyeceksin sandım. Bir an korktum ama.
0: Yok. Yok. Hani benimle alakalı değildi durum aslında. Bakın,
1: Evet.
0: burada bir lavabo taşması. Ha, bunun altında yatan bir sürü sebep vardı. Ama ben ne yaptım diye
1: Evet.
0: sorarsanız, normalde yapacağım şey o halıyı kaldırıp atmaktı belki. Hani bu ekonomik şartlarda belki halıyı atmak da zor aslında bakarsanız, ama halıyı atmaktı. Ama ben şöyle yaptım. Bütün her şeyi olduğu gibi bıraktım. Evi kapattım, dışarıya çıktım. Bir nefes aldım. Dedim ki bunu zaten ben temizleyeceğim. Öfkelenmenin anlamı yok. Sen o iş temizliği yapacaksın dedim. Tekrar geriye döndüm ve evi
1: Kuzu
0: temizledim.
1: kuzu geldik.
0: Evet, kuzu kuzu geldim ve evi temizledim.
1: Evet. Şimdi o zaman öfkelenmiş olsaydık, mesela o hırsta halıyı atmış, halıyı kesmiş ya da o lavaboya zarar vermiş olsaydık, kendimize etmiş olacaktık.
0: Tabii ki, tabii ki. Mesela şunu da yapmış olabilir. Şimdi orada sorun bizle alakalı değil ya. Mesela şöyle yaptık. İşte o sırada kızım geldi, eşim geldi ya da bir arkadaşım geldi. Ben o lavabo taşkınlığını eğer kendimi kontrol etmeseydim belki ondan da çıkartabilirdim. Mesela düşünsenize, eşim çok yorgun argın bir şekilde işten gelmiş. Ben de zaten yorulmuşum ama böyle bir durumla karşılaşmışım. Ve mesela o, yani eşim bana şey dediğinde, hani temizlik bitmedi mi ya da çok güncel bir şey söylediğinde, ben bütün öfkemi ona yansıtabilirdim yani.
1: Evet.
0: O
1: Bunu çok
0: yüzden.
1: yapılıyor mesela burada, genelde başkalarından çıkartılıyor o az önce
0: Evet.
1: konuştuğumuz mevzu.
0: Evet.
1: Yani sizin yapılabilecek hiçbir şey yok.
0: Evet.
1: Dediğiniz gibi lavabo taşmış ya da başka X bir şey olmuş ama elimizden gelen bir durum değil. Söz konusu değil.
0: Hı.
1: Yapsak ne olacak, yapmasak ne olacak? Yine orayı biz temizleyeceğiz ya da biz o işe gene düzeltecek biziz. Ama bunu etrafımızdaki kişilerden çıkartmayı çok iyi başarıyoruz biz.
0: Evet, çok, çok güzel başarıyoruz. Çünkü burada ne devreye giriyor biliyor musunuz? Sorumluluk almamak devreye giriyor. Yani aslına bakarsanız öfkeyi tanımlamak, öfkeli halinizi bilmek bir sorumluluk şeklidir. Sizin kendinizi bilmenizle alakalıdır bu. Kendinizi tanımanızla, duygularınızı tanımanızla alakalıdır. O yüzden insanoğlu kendini tanımak yerine başkasını suçlamayı çok daha rahat yapar. Çok daha rahat bir şekilde uygulayabilir.
1: Evet. Şimdi öfkeden bahsediyoruz. Birçok şey örnek verdik ama mesela öfkenin böyle tam ne olup ne olmadığına dair de biraz detay versek. Şimdi öfke dediğimizde ne anlamalıyız? Nedir, ne değildir? Bir davranış mıdır, bir duygu mudur? Ardında neler vardır? Kırgınlık, duygular, öfkenin işlevi. Biraz da bunlardan bahsedelim.
0: Aslında öfke ne yazık ki biraz fazla hırpalanan bir duygudur. Çünkü öfkeyi çok fazla hırpalarız. Öfke aslında ikincil bir duygudur. Öfkenin altında yatan tatmin edilmemiş istekler vardır. Yerine getirilmemiş istekler vardır. Geçmişte yaşadığımız, kodladığımız, bize kodlanan davranış ve duygular vardır. Daha sonra adaletsizlik vardır. Sizi yok saymak vardır.

0: vardır, dışlamak vardır. Aslında öfke bunların birikiminden oluşmuş bir duygudur. Yani siz herhangi bir sıkıntıda kendinizi doğru düzgün ifade edemediyseniz ya da herhangi bir sıkıntınızı düzgün bir şekilde dile getiremediyseniz bunu öfkeyle dışarı vermeyi düşünürsünüz. Öfkeye odaklanırsınız. Aslında öfke bir duygudur ama ikincil bir duygudur. Asıl normal olan duygumuz kızgınlıktır. Hı-hı. Mesela şöyle örnek verelim. Trafiktesiniz. Biri önünüze kırdı ya da yanlış bir davranış yaptı. Şimdi o anda söylenirsiniz, kızarsınız. Bu çok normal bir duygudur. Ama eğer gerçekten zamanında çocukluğunuzda, ergenliğinizde ya da yetişkinliğinizde sizin hakkınız çok yendiyse orada arabanın önünüze kırması sizin için sadece bir kızgınlık olmaz. Öfke şurada tehlikeli bir duruma geçiyor. Evet, o arabanın yanlış hareketinde söylendiniz ama eğer öfkeyi şu şekilde kullanırsanız, yani arabadan inip karşı tarafa saldırma şeklinde kullanırsanız, o zaman tehlikeli duruma geçiyor. Evet, kızarsınız, biter. Duygu dediğiniz evet. Şey çünkü geçicidir. Hı-hı. Gelip geçicidir. Farkında olmamız gerekiyor. Mesela öfkenin altında yatan en temel duygulardan bir tanesi de korkudur aslında. Korktuğumuz için öfkeleniriz. Korktuğumuz için öfke gösteririz. Şöyle diyelim. Bir anne çocuk düşünün. Karşıdan karşıya geçiyorlar ve çocuk birdenbire karşıya fırlıyor. Anne o sırada öfkeleniyor. Ve çocuğa bağırmaya başlıyor. Aslında burada yatan şey çocuğu kaybetme korkusudur. Evet. Çocuğun başına bir şey gelebilecek korkusudur. Burada önemli olan evet o korkunun farkına varıp nasıl iletişim kurduğumuzdur. Diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki mesela öfkeyi tetikleyen faktörler var mıdır mesela?
0: Tabii, öfkeyi tetikleyen bir sürü faktör vardır aslında. Bunu da genel başlıkta ikiye ayırabiliriz. Hı-hı. Biri dışsal faktörler, biri içsel faktörler. Dışsal Hı-hı. faktörler dediğimiz gibi karşılaştığımız sorun karşısında kendimizi ifade edemememiz, hakkımızın yenmesi, dışlanmamız, kötü şekilde eleştirilmemiz dışsal faktörlerdir. İçsel faktörlerse bizim geçmişte kodladığımız olaylardır. Mesela şöyle, geçmişte annesi babası tarafından çok eleştirilen bir çocuk ileride büyüdüğünde patronu ya da arkadaşı ya da birisi tarafından herhangi bir düzgün eleştiriyle karşılaşsa bile bunu tehdit olarak algılar. Hı-hı. Bir de şu vardır aslında öfkede, içsel kısımda şöyle bir şey vardır. Vücudumuzdaki şeker oranının düşmesi, yani açlık bizi öfkelendirebilir. Mesela birine öfkelendirdiğimizde şunu sorabilmeliyiz kendimize. Acaba aç mıyım? Ya da mesela geçmişteki olayları tekrar tekrar açmak da bizi öfkelendirebilir. Evet, geçmişte bir şey yapmıştır ve bu çözümlenememiştir. Evet. O yüzden içsel ve dışsal faktör olarak bizi öfkelendiren birçok sebep vardır diyebiliriz.
1: Bir de bunlarda mesela adaletsizlik, eleştiri dediğiniz gibi, ihmal edilme. Tabii. Bunlar da aslında baktığımızda öfkeyi ortaya çıkartan sebepler.
0: Evet.
1: Şimdi ben düşününce oldukça fazla var etrafımızda böyle duygular, düşünceler. Çünkü yaşıyoruz bunların, içinden geçiyoruz. Bunları nasıl bastıracağız?
0: Bastırmayacağız aslında, dile getireceğiz. Yani şöyle, şimdi öfkeyi ifade etmenin aslına bakarsanız 3 şekli vardır. Hı-hı. Birinci şekli bağırıp çağırmak, ortalığı dağıtmak, öfkeli gözükmenin. İkinci şekli susmak. Öfkeli olduğunuz halde bundan kaçınmak, öfkeli değilim diye tavır takınmak ama öfkelisinizdir. Hı-hı. Üçüncü hali de öfkeyi bir rehber olarak kullanıp öfkeyi anlamak. Öfke evinize aniden gelen kaba bir misafir gibidir. Şöyle düşünün, o kaba misafir kapıyı tekmeler, en sonunda patlar ve içeri girer. Ama siz öfkeyle karşılaştığınızda o kaba, yani öfkeye şöyle diyelim, öfkemiz bizim kaba misafirimiz dedik ya. Öfkeyle karşılaştığınızda öfkenize şunu diyebilirsiniz. Çok bağırarak geldin, çok gürültüyle geldin. Senin asıl derdin ne? Hı hı. Bana neyi anlatmak istiyorsun? Yani ne karşısında tepki vermem gerekiyor ya da cevap vermem gerekiyor. Aslında burada devreye sınırlarımız ve etkili iletişim giriyor. Hı hı. Eğer sınırlarımız tam belli değilse öfkelenmemiz çok çok daha rahat oluyor. Çok daha çabuk olabiliyor. Sınırlarımız da bizim nerede başlayıp başkasının nerede başlayıp nerede bittiğimizi, başkasının nerede başlayıp nerede bittiğimizi

0: gerektiğini gösteren kısım aslında. Sınırlarımızı bilirsek daha az öfkelenebiliriz. Tabii bir de burada iletişim var.
1: Evet.
0: İletişim çok önemli bir mevzu öfkede özellikle. Etkili iletişimde karşı tarafı, yani iletişimin asıl amacı anlaşılmaktır ve anlamaktır. Ama biz çoğunlukla karşı tarafa şöyle dinliyoruz. Karşımızdaki cevabını bitirsin.
1: Ben
0: konuşayım. Kısmını bitirsin. Ben cevap vereyim şeklinde iletişim kuruyoruz ne yazık ki.
1: Karşı tarafı dinlemiyoruz. Aslında bu
0: dinlemiyoruz.
1: Çağımızın en büyük hastalığı karşı tarafı dinlememek.
0: Evet, evet, evet, kesinlikle.
1: Bunun önüne nasıl geçeceğiz?
0: Bunun önüne şöyle geçeriz. Gerçekten hayatımızda var olmasını istediğimiz insanlarla etkili iletişim kurarken şuna dikkat etmeliyiz. Gerçekten dinliyor muyuz? Gerçekten onu anlamaya çalışıyor muyuz? Yani karşı tarafı anlamak için, yani empati kurarak mı dinliyoruz? Evet, onun yerine düşünerek değil aslında. Onun nasıl hissettiğini anlamaya çalışarak mı dinliyoruz? Ve aslında o söylenenin arkasındakileri görebiliyor muyuz? Burada belki işimize yarayacak bir tane öneride bulunabilirim. Bu öneriden bir tanesi ben dili ve sen dili. Etkili iletişimde çok önemlidir aslında ben dili ve sen dili. Ben dili sizi anlatır. Mesela sen dili suçlar, sen dili yargılar ve size savunma haline getirir.
1: Nasıl yani, mesela nasıl bir ben dili ve sen dilinde örnek verecek olsak nasıl konuşacağız?
0: Şöyle diyelim. Şimdi eşinize şunu söyleyeceksiniz. Önce sen diliyle söyleyelim. Sen telefonla uğraştığında benimle ilgilenmiyorsun. Sen telefonla çok uğraşıyorsun. Şimdi bakın, burada karşı taraf şunu diyebilir. Hayır, uğraşmıyorum. Şimdi bakın, iletişim bitti burada. Hayır, uğraşmıyorum. Ama ben dilini kullanıp karşı tarafa şunu derseniz, ben konuşurken telefonla ilgilenmen bana kendimi değersiz hissettiriyor. Bakın, bu durumda karşı taraf şey diyemez size. Hayır, hissettirmiyor. Ben dilinde hislerinizi ortaya koyarsınız. Ama sen dilinde yargılarsınız, suçlarsınız. Ya da şöyle diyelim basitinden. Sen hep geç kalıyorsun. Varsın. Hayır, geç kalmıyorum diyebilir. Senin bu aralar işe zamanında gelmediğini görüyorum. Bu doğru mu? Bakın, karşı tarafa yani ben bunu görüyorum. Hani sen onaylıyor musun şeklinde. Aslında baktığımız zaman öfkenin birçok yani en temel sebeplerinden birisi ağzımızdan çıkan kelimelerin karşı tarafı savunucu hale getirmesi.
1: Evet.
0: Savunur hale getirmek. O yüzden iletişimde öfkede iletişim önemli bir noktadır.
1: Evet, burada bir ara verelim. Müzik arası verelim. Sonrasında da sohbetimize devam edelim. İstiyorum ben, düşünüyorum ben diliyle.
0: Tabii ki, siz nasıl isterseniz.
1: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, Gülçin Bedi eğitim danışmanımız, sohbetimiz devam edecek ama şimdi müzik diyoruz.
2: Anısı güzel sesler.
1: Sevgili dinleyiciler, rock ve Anadolu rock müziğini adeta gençlik aşısı yapan Barış Akarsu, 2006'da ikinci albümünü Düşmeden Bulutlara Koşmam Gerek adıyla çıkardı. Albümde sevilen şarkılardan biri de sözleri Neşe Açıkyer, bestesi Namik Deliye'ye ait Vurdum En Dibe Kadar Oldu.

0: Ve devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Sohbetimize eğitim danışmanı Gülçin Bedi stüdyomuzda efendim. Öfkeyi, öfke kontrolünü konuşuyoruz. İletişimden bahsettik. Böyle etkili iletişimden özellikle öfkelenince ben dili, sen dilinden bahsettik. Ve öfke anında iletişimde mesela yapılan hatalar var mıdır? Onlardan da bahsedelim. Mesela 5 tane yapılan hata var mıdır yaygın bildiğimiz?
1: Tabii. İletişim anında yaptığımız en büyük hatalar şunlardır. Etiketlemek ve genellemek. Etiketlemek ve genellemek şudur. Yani hep aynı şeyleri yapmaz aslında. Biz bazen konuşmalarımızda şöyle etiketlerde bulunuruz. Sen hep geç kalıyorsun. Bakın burada hep geç kalma yoktur. Ya da sen hep televizyonla ilgileniyorsun. Hep değildir. Ya da asla sorumluluklarını yerine getirmiyorsun. Burada yaptığımız etiketlemeler ve genellemeler aslına bakarsanız insanların beyninde bir kalıp olarak oturuyor ve bu şekilde değerlendiriliyor. Genelleme olarak değerlendiriliyor. Bunun yanında bir de geçmişin defterlerini açmak demiştik ya, aslında bu da iletişim için çok önemli bir konudur. Geçmişte gerçekten eğer bir sorunu çözemediysek, geçmişte gerçekten o sorunu dosyalayıp kaldıramadıysak, her problemde onu açmak aslında bize şunu gösterir. Biz o anki duruma mı kızıyoruz, yoksa geçmişte yaşadığımız ve şu anda bizi tetikleyen bir şeye mi kızıyoruz? Böylelikle neyi kaçırırız biliyor musunuz? Olayın o andaki durumunu kaçırırız. Yani olay ne? Mesela eliniz kolunuz pazardan geldiniz dolu ve çamaşır, yani şeyleri koydunuz, pazarlıkları kenara koydunuz. O sırada eşiniz dedi ki işte bunları neden buraya koyduğuna başladı cümle, ama 3 yıl önce benim aileme bayram ziyaretinde gelmemiştine döndü. Tabii, aradaki bağ o kadar şey ki aslında burada aşılamamış bir sorun var. O sorun geçmişten gelip şu andaki gereksiz bir şey üzerinden size yansıyor. O yüzden geçmişi kapatmamız gerekiyor.
0: Ama hocam kadınlar da unutmuyor şimdi. Onu ne yapacağız?
1: İşte kadınları tanımaktan geçiyor Çağatay Bey birazcık. Evet, unutmuyorlar aslında. Demek ki kadınlara da unutmak için fırsat verilmiyor diyebiliriz belki de. Ya da
0: Hemen
1: kadınlar
0: hemen bir kadın
1: unutmayı...
0: dayanışmasıyla fırsat veriyor. Siz öyle 5 yılı 3 yılı hatırlayın, ondan sonra kadınlar unutmuyor.
1: Evet, kadınlar unutmuyorlar aslında, çok doğru bir söz. Çünkü kadınlar çoğunlukla anlatmaktan
0: Evet.
1: hoşlanıyorlar ve anlaşılmak istiyorlar. Demek ki sevgili erkek

0: erkekler de sevgili kadınları biraz daha anlamaya çalışacaklar
1: anlayalım,
0: diyorum.
1: Anlayalım, evet.
0: Bir de haklı çıkmaya çalışmak vardır. İletişimde en büyük hatalardan bir tanesidir bu. Öfkeyi de tetikler. Bir ilişkide önemli olan haklı olmak mıdır yoksa anlaşılmak mıdır? Yani bir ilişkide bir tartışma mahkeme salonu mudur? Bunu değerlendirmek gerekir. Yani sürekli haklı çıkmaya çalışmak, bu erkek için de kadın için de sürekli haklı çıkmaya çalışmak da iletişimi bozan noktalardan bir tanesidir. Diğeri de sessizlikle cezalandırmak. Aslına bakarsanız en tehlikeli olan budur benim görüşüme göre. Çünkü sessizlikle cezalandırmak insanı yok saymak demektir. Varlığını kabul etmemek demektir. İnanır mısınız, öfke anında, yani ilişkilerde özellikle öfke anında bağırıp çağırmak bile karşı tarafa değer, yani bir iletişim kurduğunuzu gösterir. Ama sessiz kalmak bir insana yapılabilecek en büyük eziyettir diyorum. Çünkü karşı tarafın ne hissettiğini bilmezsiniz. Ve en çok patlayanlar da sessiz kalanlardır, biliyor musunuz? Öfke anında. Bir diğeri de tehdit etmek. Bu hiç de sağlıklı bir şey değildir.
1: Evet.
0: Tehdit insanın canından bile edebilir. Bir insanı tehdit etmemek gerekiyor.
1: Peki ne yapabiliriz öfke anında, öfkelendiğimiz zaman? Yolda, evde ya da başka bir durumda?
0: Şimdi öfke anında ilk yapılması gereken şey öfkeli hissettiğimizin farkına varmak.
1: Hı-hı.
0: Yani öfkeyi hissediyoruz. Öfkeyi yok saymıyoruz.
1: Hı-hı.
0: Öfke diye bir duygumuz var. Bunu kabul ediyoruz. Bunun bedenimizde nerede oluşmaya başladığını fark ediyoruz. Ve amigdala ile frontal korteks arasındaki bağı kesiyoruz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? İlk 5 saniye çok önemli aslında. İlk 5 saniyede öfkeyi hissetmeye başladınız. İlk 5 saniyede derin bir nefes almanızı öneririm. Çünkü nefes almak beyne şu mesajı verir: hayattasın, her şey yolunda, tehlikede değilsin. Ama şöyle bir nefes alma şekli öneriyorum ben. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde değil, geriye doğru nefes almak, geriye doğru saymak.
1: Neden?
0: 5, 4, nefes alıyoruz, 3, 2, 1. Çünkü neden? 1, 2, 3, 4, 5 diye hızlıca saydığınızda bu otomatik bir davranıştır. Geriye doğru saydığınızda beyin bunu mutlaka bir kontrol etmek ister. Şunu da yapabilirsiniz. Mesela eğer matematikle aranız daha iyiyse 3'er 3'er sayabilirsiniz. 3, 6, 9, 12, 15. Burada beyin bir şeyleri bulmaya çalışır. Ya da şunu yapabilirsiniz. Nefes alırken çevrenizdeki eşyalara odaklanabilirsiniz. İşte beyaz bir tablo var, siyah bir araba var ya da işte yeşil bir ağaç var. Çünkü beyin böylelikle şeye geçer. O kapalı kısımdan normal hayat kısmına, yani düşünmeye başlar. O 5 saniyelik kısımda nefes almayla beraber bunu yaptığınızda en azından biraz daha sakinleşebilirsiniz.
1: Ya da benim gibi bir araba alacaklar hocam. Çünkü geçen gün böyle trafikte giderken bir tartışma yaşanacak gibi oldu. Ben de camı açıp bir laf söyleyecektim. Camı açma düğmesine bastım. Böyle o kadar yavaş açıldı ki cam. Ben neye öfkelendiğimi unuttum, ne diyeceğimi unuttum. Dedim ki evet, dedim, saniyeler önemliymiş.
0: Evet evet.
1: Sonra pardon dedim, devam ettim yani açılana kadar cam.
0: Hocam birden bir açılmaması gerekiyor. Şimdi size şunu söylemek istiyorum. Mesela gerçekten birden beşe, beşten bire kadar şöyle hani bir sayar mısınız? Bakın aslında çok zordur, biliyor musunuz bunu yapmak? Bakın.
1: Evet.
0: Beş.
1: Dikkat dağılıyor direkt.
0: Dört.
1: Yani şey. Başka bir odak. 3
0: başka bir odak noktasına geliyor. İşte bu noktada beynimiz biraz sakinleşiyor. Bir de tabii iç sesimizi de değiştirmemiz gerekiyor. Mesela şunu dememeliyiz: bunu bana kasten yaptı. Bunu beni öfkelendirmek için yaptı. Bunu beni sinir etmek için yaptı. Bunu değiştirmemiz gerekiyor birazcık. Belki şundan yapmıştır. Belki şöyledir. Mesela geçen gün bir yazı okudum, çok hoşuma gitti. Trafikte bir bayan yeğeniyle beraber trafikte devam ediyor. Öndeki araba çok yavaş gidiyor. O kadın sinirlenmeye başlıyor hanımefendi. Ve işte tam söylenecek, arkada yeğeni şey diyor: belki diyor suyun içinde bir Japon balığı taşıyordur. Hani o yüzden yavaş gidiyordur. Hanımefendi şundan bahsediyor. Diyor ki o sırada belki şunu yapıyordur dediğimde zihnim daha sakinleşmeye başladı. Evet, bundan sonra, ve onu oyun haline getirmişler çok güzel bir şekilde. Bir şeyle karşılaştığında belki bundandır şeklinde beynimize soru sorarsak beynimiz bize cevap vermeye çalışır. O yüzden öfkeli anlarda Bu ilk başta yapacağımız evet. şey.
1: Şimdi hocam çok güzel anlattınız. Biz de bunları dinledik.

0: Gayet hoşumuza da gitti.
1: Teşekkür ederim.
0: Uygulanırsa gayet başarılı olacak yöntemler bizzat uygulayarak şu anda fark ettik. Ama şimdi biz bunları nasıl hafızada tutacağız o anda?
1: Nasıl hafızada
0: Ya da nasıl
1: tutacaksınız?
0: uygulayacağız? Yani
1: Şimdi
0: o anda hayata nasıl geçireceğiz?
1: o anda hayata şöyle geçireceksiniz. Öfkenizi tanıyarak geçireceksiniz. Daha doğrusu kendinizi tanıyarak geçireceksiniz. Mesela sizi öfkelendiren şeyler neler? Mesela öfke tuşu diye bir tuş vardır. Öfke tuşu o tuşa basıldığı anda sizin hayatla, daha doğrusu bilinçli düşünmeyle bağlantınız kesilir. Düşünmekle bağlantınız kesilir. Nedir bu? Mesela dışlanmak mıdır? Mesela adaletsizlik midir? Ya da size haksızlık yapılması mıdır? Bunları bir bilmeniz gerekiyor aslında kendinizi tanımanız için. O yüzden öfke tuşunuzu bilirseniz oraya kimsenin basmasına müsaade etmezsiniz. Yani kendinizle aslında birazcık söyleşi içerisinde olmalısınız. Kendinizi tanımalısınız. Bir de şöyle bir durum var. Sınırlardan bahsederken şunu da söylemek istiyorum. Sınırlarımız öfkemizle alakalıdır demiştim ya. Orada şu iki kavramı ayırmamız gerekiyor. Biri sorumluluk almak, biri yük almak. Sorumluluk almak karşı tarafın sorunlarına yardımcı olmaktır. Yani şöyle düşünün. Karşı taraf bir sandalye taşıyor. Siz onun elinden o sandalyeyi alırsanız yükünü almış olursunuz, sorumluluğunu değil. Sorumluluk almak o sandalyeyi taşırken yanından tutup ona yardım etmektir. Aslında biz ne yapıyoruz? İnsanlara sorumlu davranmak adına yüklerini alıyoruz. Bu sefer kendi yüklerimizle ve o yüklerle eziliyoruz. Öfkemizi daha zor şekilde kontrol ediyoruz. O yüzden sınırlarımızı belirlerken insanların yüklerini değil, sorumluluklarını alıyoruz.
0: Evet.
1: Sorumluluklarına yardım ediyoruz diye
0: Aslında burada
1: düşünüyorum.
0: benim söyleyeceğime bu yük olduğunu ben anladım. Çünkü şunu diyecektim siz söylerken. Tamam, güzel, empatiyi biz kuralım. Beşten geriye biz sayalım. Ya bütün hepsini de biz mi yapalım?
1: Hayır. Hayır, hepsini biz yapmayacağız ama şöyle bir şey var. Yani siz kendinizi bilerek sizin kendinizi bilmeniz gerekiyor aslında burada. Çok güzel bir deyiş vardır. Aslında öfke kontrolüyle de alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü zihinsel yapımızda da bir yere vardırır bizi. Değiştirebileceğim şeyler için cesaret, değiştiremeyeceğim şeyler için metanet, her ikisi arasındaki farkı anlayabilmem için de hikmet nasip eyle derler. Şimdi bu hayatta değiştirebileceğiniz şeyler vardır. Bu değiştirebileceğiniz şey şu anda sadece kendinizdir. Değiştiremeyeceğiniz şeyler vardır. Bir başkasıdır. Asla bir başkasını değiştiremezsiniz. Siz kendinizden sorumlusunuz. Bir de bunların ikisinin arasında bir fark vardır. Eğer o aradaki farkı kavrayıp nerede değişim yapacağınızı, nerede değişim yapamayacağınızı kabul ederseniz, inanın öfke kontrolünü biraz daha iyi yapabilirsiniz diye düşünüyorum
0: Burhan Bey'le konuşuyoruz. Anlamıyor diyor hocam.
1: Evet.
0: Anlamıyor karşı taraf. Ne yapacağız?
1: Evet, anlamıyor. Evet, anlamıyor. Çok güzel bir soru. Evet, karşı taraf anlamıyor. Ne yapabilirsiniz? Tabii ki şu anda karşı tarafla kurduğunuz bağ önemli.
0: Evet.
1: Bu bağ içerisinde o karşı taraf size ne ifade ediyor? Yani bu şimdi patronunuz varsayalım. İşte
0: Evet.
1: eşiniz, arkadaşınız, aslında öfkemizi tanımadığımız insanlara karşı göstermek, bağırıp çağırmak daha kolaydır. Ama ilişkilere baktığımızda işte patronumuza herhangi bir şey söylediğimizde işimizi kaybetme riskimiz var. Bakın burada korkular yatar. İşte eşimizle yuvanın dağılması var. Eğer karşı taraf anlamıyorsa gerçekten anlaması için elinizden geleni yaptınız mı diye yine kendinize sormanız gerekiyor. Evet, siz net iletişim kurdunuz mu? Siz kendinizi düzgün bir şekilde anlattınız mı? Bunları yaptınız. Derin nefes aldınız. İşte farkındalık yaşadınız ve karşı taraf anlamıyor. Evet, bu durumda Çağatay Bey yapmanız gereken şey olanı kabul etmek. Eğer değiştiremiyorsanız kabul evresine geçmeniz gerekiyor. Ya da şöyle bir durum var. Çok kendinize güveniyorsunuz, işi bırakacaksınız ya da başka seçenekler arayacaksınız.
0: Evet.
1: Aslında burada olanı kabul etmek gerekiyor. Yani değiştiremiyorsanız kabul edeceksiniz.
0: Evet. Hocam bir de bu son dönemde özellikle akran zorbalıklarını da çok duyuyoruz. Mesela okul çağındaki gençlerde özellikle. Şimdi aşırı öfke durumlarında eğitim danışmanlığı ve ebeveynler bu durumda nasıl bir eylem planı hazırlamalı? Bunu da merak ediyoruz açıkçası.
1: Şimdi aslında şöyle bir durum var. Çocuk gelişiminde baktığınız zaman hiçbir şey aniden olmaz. Hiçbir şey birdenbire olmaz. Çocuk zaten bir gelişimdir. Hani

0: Şöyle düşünün, erken ergenlik döneminde çocuğa gerçekten çocuğun yaşadığı o ergenlik problemleriyle doğru düzgün baş etmeyi beceremiyorsanız, gerçek ergenliğe geldiğinde de baş edemeyeceksiniz. Çocuk yetiştirmek bir süreçtir, çocuk büyütmek bir süreçtir. Bunun için öncelikle yapılması gereken, eğer şu anda hani herhangi bir akran zorbalığı varsa, uygulanıyorsa, çocuklarımıza şunu öğretmemiz gerekiyor. Sinmemeyi öğretmemiz gerekiyor. Yani çocuk kendisini ezik ya da dışlanmış hissetmemeli. Ama saldırgan da olmamalı. Yani kendisini koruyabilmeliyi öğretmeliyiz biz çocuklara. Akran zorbalığı ne yazık ki günümüzün en büyük şikayetlerinden bir tanesi. Bu durumda çocuklara şunu öğüt vermeliyiz. Herhangi bir zorbalıkla karşılaştığında öncelikle çevredeki en yakın büyüğe sığınmalılar. Yani en yakın büyüğe gidip olayı anlatmalılar. Mesela okulda bu nedir? Rehberliktir, öğretmenlerdir, müdürdür. Sonra ailesine mutlaka anlatmalı eve geldiğinde çocuk. Mutlaka yaşadığı kısmı anlatmalı. Ama aileler de çocuklarını tanıyarak bir duruma müdahil olmalı. Çocuklar hakkında bilgiye sahip olarak müdahil olmalı. Yani sen benim çocuğuma nasıl böyle davranırsın diyerek karşı tarafa tepki vermek yerine çocuğu tanımalı. Çocuk yetiştirirken, çocuk büyütürken aslında ebeveynlerin en dikkat etmesi gereken şey, siz nasıl davranıyorsunuz, çocuk da sizin yansımanızdır. Ne yaparsanız yapın, çocuk sizden gördüğünü dünyada varsayar. Çocuk söylediklerinize bakmaz, yaptıklarınıza bakar. O yüzden çocuklarla kurulan iletişimde gerçekten, hani çocuk kitapla büyütülmez, evet, ama gelişim süreçlerini bilirsek, o durumda çocukların neler yaşadığını bilirsek çok daha rahat davranabiliriz. Çocuklara da şöyle bir tavsiyem var, akran zorbalığıyla ilgili, ya da şöyle bir örnek vereyim. Mesela sevgili çocuklar diyelim, elinizde bir annenizin kalbini taşıyorsunuz ve onu güvenli bir şekilde eve götürmeniz gerekiyor. Ne yaparsınız? Korursunuz. Böyle bir durumda öncelikle kendinizi korumanız gerekiyor. Koruma altına alın. Ondan sonra yetkili mercilerce bu olayları çözmeye çalışın diye
1: Evet,
0: öneriyorum.
1: evet. Hocam bir de kısa olarak şunlardan bahsedelim. Sosyal medya özellikle dizi ya da filmler şu son dönemlerde öfke duygusunu ne yönde etkiliyor? Baktığımızda olumsuz etkilenmemek için neler yapabiliriz?
0: Şimdi tabii ki izlediğimiz diziler değişti, izlediğimiz programlar değişti. Bir de artık her şeye çok hızlı ulaşıyoruz. Her şey elimizin altında, çok çabuk ulaşıyoruz. Anlam bulamıyoruz. Yani çok çabuk ulaşıyoruz ama anlamlı bir şeyler göremiyoruz. Tabii ki izlediğimiz her şey bizi etkiler. Çünkü görüyoruz, bakıyoruz ve ister istemez zihnimize kaydediyoruz. Özellikle sosyal medyada çok fazla zorbalık var, çok fazla öfke var. Sosyal medyada öfkenin bu kadar belirgin olmasının en büyük sebebi, çok kolay bir şekilde ulaşılabiliyor. Yani çok kolay bir şekilde yorum yapabiliyorsunuz siz. Mesela bilmiyorsunuz mevzuyu, çok kolay bir şekilde yorum yapabiliyorsunuz. Tabii ki aile bağlarının da kuvvetli olması gerekiyor. Eğer bir çocuk güven içerisinde büyüyorsa, eğer bir çocuk dinleniyorsa, bir çocuk anlaşılabiliyorsa, gerçekten izlediği diziler dizi olarak kalır, oynadığı oyunlar oyun olarak kalır. Önemli olan burada çocuğunuzla kurduğunuz eğitim. Ama tabii bu da şey değil, hani bütün akşamınızı da sadece dizi izleyerek ya da sosyal medyada geçirin demiyorum. Biraz hayata dahil olun, biraz hayata çıkın. Yani çocukla biraz, çocuğunuzla biraz hayata dair var olmaya çalışın diye düşünüyorum. Ama sosyal medyanın kesinlikle kontrol edilmeli. Özellikle 16 yaşına kadar hiçbir çocuğun sosyal medyası olmamalı bence.
1: Evet. O zaman son olarak eklemek istediğiniz ne var hocam? Dinleyelim, sonra veda edelim size.
0: Peki, son olarak şunu söylemek isterim. Bunu güzel bir hikayeyle bitirmek
1: Evet.
0: istiyorum. Eski zamanlarda adamın bir tanesi varmış. Çok fazla öfkeliymiş, çok fazla kindarmış. Sürekli her şeye öfkelenirmiş. Bir gün yolda giderken ormanın içinde bir tane keşişle karşılaşmış. Keşiş sanırım onun enerjisinden öfkeli olduğunu anlamış. Buyur etmiş. İşte demiş, senin hani sorunların var galiba. Adam demiş, ben demiş her şeye çok öfkeleniyorum, her şeye çok kızıyorum ve çok kindar davranıyorum demiş. Bunun nasıl üstesinden geleceğimi de bilmiyorum demiş. Keşiş de o sırada bir kamp ateşi gibi bir ateşte böyle sopayla çeviriyormuş. Adama şunu söylemiş demiş, şimdi demiş şuradan bir ateş alıp bana atmaya kalksan önce kimin eli yanar? İşte öfke aslında böyle bir şey.

0: Öfkelendiğimizde önce kendimize zarar veriyoruz. Biz zannediyoruz karşı tarafa zarar veriyoruz ama önce kendimize yapıyoruz. Çünkü öfke kontrol edilmemiş öfke, farkına varılmamış öfke bize ne yazık ki dağılmış evlilikler, bitmiş dostluklar, sonrasında bitmeyen mide ağrıları olarak fiziksel anlamda geri dönüyor. O yüzden öfkeyi bastırmıyoruz, öfkeyi yok saymıyoruz. Öfkeyi kontrol edip farkına varıp yönetiyoruz diyorum.
1: Teşekkür ederiz efendim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun, iyi ki geldiniz.
0: Sağ olun.
1: Değerli dinleyiciler, eğitim danışmanı Gülçin Bey de bizlerle birlikteydi. Sağ olsun, var olsun. Çok kıymetli bilgiler aktardı bize ve şimdi müzik diyoruz.

0: anısı güzel sesler.
1: Anısı yaşından büyük Barış Akarsu'yu anlatmaya ve dinlemeye devam ediyoruz. Sanatçı 2007'de henüz 28 yaşındayken doğum gününde geçirdiği bir trafik kazasının ardından hayatını kaybetti. Sanatçının yaşamını yitirmesinden sonra yayınlanan Ayrılık Zamansız Gelir albümü 2008'de çıktı. Albümün en beğenilen eserlerinden biri de Bir Sevmek Bin Defa Ölmekmiş oldu. Şarkının sözleri ve bestesi Anadolu rock müziğinin efsane isimlerinden olan Feridun Hürel'e ait.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Ve sevgili dinleyiciler, bir yanda çocuk sağlığına adanmış bir tıp kariyeri, diğer yanda müziğin estetiğiyle yoğrulmuş bir sanat yolculuğu. Aynı zamanda da zamanın izini süren bir koleksiyoncu konuğumuz var. Doçent Doktor Ahu Kara Aksay stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, siz?
1: Sağ olun, bizler deyiz efendim. Kırmadınız bizi, geldiniz, eşlik ediyorsunuz programımıza. Ve sizin de enerjinizle birlikte programımız şekillenecek. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım. Biz saydık tabii ki,
2: evet,
1: siz alanlarınızı ama bunları biraz daha deşelim istiyoruz.
2: Evet, ben Adanalıyım. Üniversiteyi de o yüzden Çukurova Üniversitesi'nde yaptım. Ailem yanında olayım istedi. Gayet konforlu bir tıp fakültesi eğitimim oldu. Sonrasında işte yolum Kayseri'den, İzmir'den geçti. Çocuk bölümünü bitirdikten sonrasında çocuk enfeksiyon alanında uzmanlaştım ve o alanda doçentliğimi aldım. Şu an çocuk enfeksiyon doçentiyim. İzmir Tepecik'te çalışıyor ve İzmir Tıp Fakültesi'nde de eğitim görevlisiyim.
1: Hı hı. Aynı zamanda ders veriyorsunuz.
2: Ders veriyorum, evet.
1: Öğrenciler, tıp doktorları yetiştiriyorsunuz aynı zamanda yine. Peki mesela Adana'ya dönmeyi düşünmediniz mi? Tam orada Adana'da okudunuz, o konfor için okudunuz ama mesela tekrar o konfora gitmek gibi bir duygunuz, düşünceniz
2: sanırım yolu mu? İzmir'den geçen herkes gibi İzmir'e aşık olup İzmir'de yaşamak istedim.
1: Ne zaman geldiniz İzmir'e?
2: 2013'tü.
1: 13'te görevli geldiniz, yani doktorken geldiniz.
2: Burada Behçetuz'da bir çocuk enfeksiyon yan dalını kazandığım için burada eğitim almaya geldim. Sonrasında eşimle tanışma durumum oldu. Sonra artık evimiz, yerimiz İzmir oldu.
1: Oh, ne güzel. Seviyoruz İzmir'i o zaman.
2: Aynen.
1: Evet, aynı zamanda da tabii ki tıp alanı var, çocuk enfeksiyonu var. Bir de müzik var hayatınızda. Müzik neresinde hayatınızın, neler yapıyorsunuz müziğe dair, onları da soralım.
2: Yani şöyle, aslında hani kendi kendine her fırsatta bir ekolu alan bulunca şarkı söyleyen bir insandım. Komşular işte banyodan, hatta sesimi duyup "Ahu yine banyoya girdi galiba" falan diyen bir çocuk gençlik dönemi. Sonra her merdiven boşluğunda "Ah, tını çok güzel geliyor" deyip bir şarkı söylemeye başlamak. Etraftan arkadaşlarımdan kiminin "eşlik etmesem mi bu şarkıya" dediği, kiminin "aa ne kadar güzel sesin" diye değişik yorumlar aldığım bir şeydi. Ama ben şarkı söylemeyi hep sevdiğim için, mutluluk verdiği için, sesim güzelmiş değilmiş onu çok ölçmeden, hı-hı, söylemeyi severdim. Sonra ta ki müzikten anlayan birisinin olduğunu düşündüğüm birisi beni yönlendirip "bir şan dersi al istersen, çok daha güzel olacak" deyince bir 6 aylık şan dersi eğitimim var. O dönemde oradaki keyifli koro aktivitelerine katılmış oldum. Orada sololar söyledim. O her zaman, ben dinlemeyi de çok severim ama perdenin arka tarafında olmak, gündüzden hatta haftalar öncesinden o provaların içerisinde olmak çok keyifli bir işti. Orada bir bütün olarak her şeyin içerisinde olmak. Sonrasında da aslında çok da uzun bir zaman ayırmadım müziğe bakacak olursanız. Hı-hı. İşte çünkü tufa kitlesi dolayısıyla zorunlu hizmetler, hı-hı, daha sonrasında evlilik, çocuk falan gibi şeyler dolayısıyla sadece hobi olarak kalmış oldu. Yine ara ara arkadaşlarım bir şey istediğinde bir topluluk içerisinde söylemek yetiniyoruz.
1: Devam ediyorsunuz. Evet. O zaman biz de şimdi bir topluluk olduğumuza göre sizden bir şey istesek söyler misiniz?
2: Oo, hemen başlayalım mı?
1: Bir tane söyleyelim mesela.
2: Tamam, peki o zaman ilk şarkıyı eşimle benim şarkımız olan Fikrimin İncegül'ünü söyleyeceğim.
1: Bizi dinliyordur o zaman. Buradan selam da gönderelim kendisine. Doçent Doktor Ahu Kara Aksay söylüyor efendim. Bakalım bize güzel gelen bir eser seslendirecek Fikrimin İncegül'ü. Buyurun efendim, dinleyelim o zaman çıplak sesle.

0: Seni.
1: Şimdi o zaman kim kimi yaktı? Kim kimi gördü ilk de kim kimi yaktı o zaman?
0: Sanırım aynı anda.
1: İkinizin içine de aynı şarkı dönmeye başladı
0: Evet
1: öyleyse.
0: evet öyle gerçekten.
1: Eşiniz ne işte meşgul? O da doktor mu?
0: Aslında o da sağlıkçı. Ama şu anda antika işiyle ilgileniyor.
1: Sizin de aynı zamanda antika ve koleksiyonlarınız da var.
0: Aynen.
1: Koleksiyonculuk da oradan mı geliyor?
0: İkimizin de hobisi olarak başladı.
1: Hı.
0: İşte seviyoruz antika ürünleri, güzel olan her şeyi.
1: Antika dediğimiz bütün ürünler mi yoksa belli bir alan üzerinde yoğunlaştınız mı?
0: Yani aslında ilk nasıl başladı derseniz biz böyle yurt dışı gezmeyi çok seviyoruz.
1: Evet.
0: İşte 2-3 ayda bir yurt dışı gezerdik. Oraları gidip gelirken rastladığımız porselen bebekler böyle
1: Aha.
0: büyük. İşte eli, yüzü, kolları porselen olan bebeklerden ben almayı başladım. Çok hoşuma gidiyor diye, estetik duruyor diye. Sonra 1, 2, 3 derken bir 30 tane falan oldu. O sırada biz de bir Rum evinde oturuyoruz. O evin dokusuna çok uyuyor. Vitrininde
1: Hı.
0: sergiliyorum falan ama sonrasında işte dedik ki daha böyle farklı bir eve çıkalım. Oranın da şeyine uymayacak. Dedim ki 2-3 tane çok sevdiğim bebeği kendime ayırayım. Gerisine işte bir bakalım satışa koyalım falan
1: Hı
0: gibi bir
1: hı.
0: şey çıktı. Ondan sonrasında oradan gelen taleplerle biz bir artık ticaret maksatlı bebek toplamaya
1: Hı
0: başladık.
1: hı.
0: Son bebek toplamaya gittiğimiz yerlerde gördüğümüz diğer ürünler de ilgimizi çekmeye başladı. Daha küçük bazda şeyler. İşte porselen bir fincan olabilir, bir takı olabilir. Daha küçük biblolar gibi şeyler. Sonrasında biz onları da toplamaya başlayınca ev doldu taştı gibi bir hal almaya başladı. Sanırım bir 5-6 yıl bu şekilde
1: Evet.
0: ilerledi.
1: Her yerde bir bebek var.
0: Ama evin bir yerinde sergilemiyorum. Yani
1: Hı
0: artık böyle kutularda duruyor.
1: hı.
0: Kafa biraz daha ticari. Derken bir sene oldu şu anda tam. Antika Gezginleri isimli bir mağaza açtık.
1: Hı.
0: Orada işte eşim de EYT'den emekli olmuştu. Orada şu anda onun satışında. Ben de iş çıkışları geçip ona bir iki saat yardımcı olduğum yerde işte gidip yine yurt dışından bir şeyler aldığımız zamanlarda acayip zevk alıyorum, keyif alıyorum
1: Ha.
0: hala. Bir ürünün nereden geldiğini, işte kimler tarafından kullanıldığını, vakti zamanda ne işe yaradığını gibi şeyleri öğrenmek. Ki böyle daha çok Türk değil de Avrupa ürünleri hepsi.
1: Hı.
0: Yine yurt dışından gezip görüp aldığımız, kendi ellerimizde estetik bulduğumuz, seçtiğimiz her şeyi
1: Hı.
0: getirebildiğimiz
1: Biraz daha
0: kadar.
1: bebekten fazla bir alan çıktı başka
0: Evet,
1: alanlarda da.
0: aynen
1: Peki
0: öyle.
1: bir ürünün antik olup olmadığını nasıl anlıyoruz?
0: Aslında yani şöyle her eski ürün antika değil siz
1: Hı.
0: de bildiğiniz gibi. Nadirliği bir. Ondan sonra zaten işçiliği en önemli kısım ve tabii ki üstünden de belli bir zaman yıl geçecek. Ya da artık yapılmıyor olması gibi bazı özellikler dolayısıyla artık onlar antika damgasını alıyor öyle
1: Hı.
0: diyelim. Şu anda mesela mağazada en yaşlı 200 yıllık bir tabak var. Onun dışında da genel olarak yani şöyle diyeyim 40-50 yaşın altında hiçbir ürün yok. Her
1: Hı.
0: şey eski ama böyle dediğim gibi daha estetik şeyleri aldığımız için hepsini şu an yeni fabrikadan çıkmış da almışız koymuşuz gibi düşünen
1: Hı.
0: insanlar oluyor. Genellikle onların sergileri böyle ağır antika değil yani toz kokan böyle ahşap
1: Hı.
0: saatler falan değil. Daha görsele yönelik şeyler. O yüzden de sırf sadece girip müze gibi gezmek bile keyif veriyor insana.
1: Evet, aslında bir tarihi de görüyorsunuz, bakıyorsunuz. Peki mesela müşteri geldiğinde ya da antika sever birisi geldiğinde onun tarihine hakim misiniz? Sorduğunda anlatabiliyor muyuz
0: Çoğu
1: nasıl
0: şeyin,
1: birisinin? Hı.
0: her şeyin değil. Çünkü zaten çok fazla bir

0: yelpazede ürün olduğu için her şey üstüne o kadar değil. Mesela bebekler üstüne de biz müşteriler dolayısıyla böyle uzmanlık geliştirmeye başladık. Öncesinde damga nedir bilmezdik. Ne varsa bile neresinde yazdığını bile bilmezdim. Çünkü ben sadece estetik bulduğum için alırdım. Ama bu yolla işte neresinde yazıyormuş, neymiş, hangi damga olunca daha değerliymiş, hangisi kaç yılına aitmiş, hangisi hangi ülkeye aitmiş gibi bilgileri de biz de yaşayarak, büyüyerek müşterilerle aynı zamanda öğrenmiş olduk bir yerde. Şu anda ürünlerin hepsine hakimiz, öyle diyeyim.
1: Evet, hobiniz bir yerde mesleğe
0: İşe
1: dönüştü
0: dönüştü,
1: eşiniz
0: aynen
1: tarafınızdan.
0: öyle.
1: Siz buna tam iş olarak bakıyor musunuz mesela? Siz eşiniz tamam iş olarak bakmaya başlamış ama siz iş olarak
0: Bazen
1: bakma
0: işten
1: kafasına
0: çıkıyor
1: başladınız mı?
0: benimkisi. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela aldığımız şeyi zaten daha alırken bile bunu ben kendime saklayacağım. Bunu asla satmayacağım oluyor. Eşi mesela çoğu zaman şey diyor. Bunu aynısından sana bulurum. Aynısından bulmadığın sürece şu an satışa koyacağım. Bu benim gibi böyle sahiplenme duygum oluyor. Kendi evimde hala işte alıp koyup sergilediğim şeyler oluyor. Daha modern bir evdeyim ama o antika ile modernliğin iç içe geçmişliğini yaşatmayı çok seviyorum. Yani mesela eskilerden bir bira bardağını şu an ben mutfağımda ahşap ya da silikon kaşıkları içerisine koyup sergileyebiliyorum. Bu hoşuma gidiyor. Bir ürünü kendi özelliği dışında başka bir yerde kullanmak çok hoşuma giderdi zaten benim eskiden beri. Ya da artık o yönde vasıfsızlaşan bir şeyi farklı bir özellik katıp başka bir yerde değerlendirmek çok hoşuma giderdi.
1: Evet.
0: Onu bulabildiğim bir yer oldu bu.
1: Güzel,
0: Ondan
1: güzel.
0: da ayrıca keyif alıyorum.
1: Farklı ve güzel. Evet. Şimdi aslında baktığımızda çocuk sağlığı ve hastalığı uzmanlığı gibi stresli bir alanda çalışıyorsunuz. Bir tıp alanında çalışıyorsunuz. Aynı zamanda eğitim de veriyorsunuz. Az önce konuğumuzda da konuştuk. Öfke kontrolleri vesaire.
0: Evet.
1: Öfkelendiğin zamanlar, kızdığın zamanlar mutlaka oluyordur. Bu kadar yoğun ve zorlu bir çalışma alanı içerisinde bu stressiz, rahat bir yaşam mücadelesine nasıl giriyorsunuz? Yani bunlar mı sizi daha böyle motive ediyor? O antikalarla uğraşmak, o başka
0: Evet ya da müzik.
1: evet müzik mi?
0: Yani benim mesela eskiden beri şeydi, tıp fakültesi çok yoğun bir fakülte biliyorsunuz. Onun öncesi zaten lise döneminde de çok fazla çalışma gerektiriyor. Her zaman okul çıkışı gelip üstümü değiştirirken bir müzik açıp o müziğin ritmine uygun bir şekilde dans etmek beni çok rahatlatır. Beynimi toplamamı sağlar, dikkatimi sağlar ve artık ev kıyafetimi giyindiğimde oturup ders çalışacak duruma gelirdim. Müziği ben o yönde çok kullanırım, çok kullanıyorum da. Bu antika severlik birazcık daha farklı bir keyif vermeye başladı. İnsanları tanıyoruz, farklı kişilikler. Bu benim işte anne ve babalara yaklaşımım da çok fazla değiştiriyor. Yani herkesin az önce bahsettik hani karşı tarafta önde arabada giderken yaptığı yanlış harekette herhalde şöyle olmuştur deyip kendi öfkemi daha iyi kontrol edebiliyorum diyordu hanımefendi. Onun gibi empati yapabilme duygunu da daha çok insan tanıdıkça arttıran bir şey oluyor mesela. Ya da tıp da zaten bir sanat biliyorsunuz, sanat gerektiren bir şey.
1: Evet.
0: Bunu belki bir yine sanat yöntemiyle ilgilenen birisinin daha başa çıkılabilir yapıyor olmasına katkıları olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle bizim gibi işte çocuk hastalıklarıyla ilgilenen kişi, aslında biz sadece çocuğu tedavi etmiyoruz. Anne ve baba, hatta bazen babaanne, dede
1: Evet.
0: gelen kişilerle de muhatap olup onların da duygu durumunu düzeltmek gibi bir zorunluluğumuz olduğu için. Çünkü öncelikle onları dindirmemiz gerekiyor. Buralarda faydalı oluyor bu.
1: Doğru. Şimdi mesela çocuklarımız tabii çok önemli. Bu çocuk sağlığı konusunda da böyle doğru bildiğimiz yanlışlar var mıdır? Bir de bunu merak ediyoruz.
0: Var, çok fazla miktarda var. Zaten biz aslında yani bu bilgi kirliliğiyle de çok fazla baş etmek zorunda kalıyoruz. Hem de şu anda işte sosyal medya, ekranlar gibi şeylerden yanlış bilgiler çok daha hızlı yayılıyor. Eskiden yanlış bilgiler yavaş yayılırdı. Şimdi saniyeler içerisinde yanlış bilginin yayılabildiğini görüyoruz. O yüzden baş etmek zorunda olduğumuz şeylerden biri de bu. Örneğin yani aslında üç önemli konuya değinebilirim burada her zaman söylendiğinde. Bir antibiyotik kullanımı. bizim için. Geçmişten bu yana çok fazla miktarda antibiyotik bulunmuş, günümüze kadar gelmiş ama artık şu anda gerçekten çok azaldı. Artık yeni antibiyotikler bulunamıyor, çıkmıyor. Artık birbirinin versiyonu kombine kullanmak zorunda kalıyoruz. Çünkü bir antibiyotik direnciyle savaşıyoruz. Ki Dünya Sağlık Örgütü de söylemiş durumda ki önümüzdeki 50 yılın içerisindeki en önemli birinci savaş.

0: başlamamız gereken sorun antibiyotik direnci olacak diyor. Şimdi her ateşli çocukta antibiyotik kullanma ihtiyacı duyması ailenin. Mesela bir hekime gidiyor. Kendi beklentisi antibiyotik yazması oluyor ateşli çocuğuna.
1: Evet.
0: Ama hekim düzgün bir şekilde değerlendirdiğinde bunun viral bir enfeksiyon olduğunu söylediğinde ki çocukların ateşinin %80'i 90'ı viral enfeksiyon nedeniyle olduğu için bir antibiyotik kullanması gerekmiyor. Çünkü
1: Evet.
0: viral enfeksiyonlar antibiyotik işe yaramıyor. Fakat aile bir türlü tatmin olmuyor. Oradan çıkıyor başka hastaneye yine antibiyotik yazdırma eğiliminde. Onlar da yazmıyor diyelim ki. Üçüncü, dördüncü antibiyotik yazdırana kadar gezen aileler var. Çünkü ateşini sadece antibiyotiğin düşüreceğini zannediyor. Ama uygun yerde uygun şekilde kullanılması gereken şeyler bunlar. Çünkü bizim elimizde başka silahlarımız yok. Artık bu son kullandığımız antibiyotiklerden daha başkaları çıkamayacak maalesef. O yüzden günümüzde bunları akılcı bir şekilde kullanıyor olmamız lazım. Eğer kullanılması gereken durumda da mutlaka doğru dozda, doğru sürelerde kullanmak lazım. Mesela şöyle bir şey var. Tabii bir antibiyotik başlandığında 3. gününde etkisini gösteriyor ve çocuk iyileşmeye başlıyor. Gülüyor, iştahı artıyor, ateş düşüyor gibi durumlarda aile artık bu gevşeme ile çocuğunu 4. 5. gün şeylerinde dozları fark etmiyor, saatlerini artık
1: Evet.
0: tutmuyor, vermez oluyor ya da iyileşti deyip bir hafta ya da 10 gün kullanması gereken bu antibiyotiği zamanında kullanmıyor. Bunlar da antibiyotik direncine neden oluyor. Yersiz antibiyotik kullanımı gibi kullanılması gereken zamanda da uymaması gereken
1: Bir
0: şeylerden
1: kullanılması
0: dolayısıyla.
1: zaman gereken zamanda
0: Evet.
1: doza ve zamana uyduğunda
0: Evet.
1: antibiyotik direnci
0: Gelişmiyor.
1: gelişmiyor mu?
0: Aynen öyle.
1: O yüzden önemli.
0: Aynen öyle.
1: Peki o zaman mesela miktar olarak örnek veriyorum. Yılda 3 defa antibiyotik kullanmak zorunda.
0: Evet.
1: Hani keyfi değil.
0: Hı.
1: Anne baba zoruyla değil ama gerçekten ihtiyacı var çocuğun.
0: Evet.
1: 5 defa kullanmak zorunda
0: Evet.
1: olduğu takdirde eğer zamanında aynı düzgün
0: Evet.
1: dozda kullanırsa dirençte de gelişiyor mu?
0: Kesinlikle öyle. Aynen öyle. Yani diyelim ki işte bir çocuk biz 7 kere enfeksiyon geçirebilir
1: Evet.
0: diyoruz bir yılda. Diyelim ki bunu 7'nin 7'si de antibiyotik gerektiren, antibiyotik alması şart olan bir hastalıksa bunu aldığında hani işte ya da bazen şey korkusu oluyor dediğiniz gibi işte antibiyotik alıyor çocuğa çok
1: Evet.
0: yükleniliyor. İşte direnç gösterecek bir sonrakinde etkili olmayacak. Hayır, eğer bu bakteriyelse doğru antibiyotik verilmişse doğru dozda ve sürede kullanıldıysa böyle bir şey gelişme durumu yok. Dolayısıyla nasıl viral enfeksiyonda da kullanmaman gerektiğini bilmen gerektiği gibi kullanman gerektiğin zamanda da doktorun, hekimin sana önerdiği süre ve dozlarda kullanmak önemli bir nokta oluyor.
1: Anladım. Sayının miktarının önemi yok. Sadece doğru şekilde
0: Kesinlikle.
1: kullandığımızda direnci göstermeyecek.
0: Aynen öyle.
1: Evet. Hocam bir ara verelim.
0: Tamam.
1: Sonrasında sohbet edelim. Sohbetimize devam edelim. Değerli dinleyiciler, Doçent Doktor Ahu Kara Aksay stüdyomuzda ve şimdi müzik diyoruz.

0: anısı güzel sesler.
1: Değerli dinleyiciler, Barış Akarsu'nun sevilen şarkılarını dinlemeye devam ediyoruz. Sözleri ve müziği Özdemir Erdoğan'a ait Sevdim Seni Bir Kere adlı sevilen şarkıyı Akarsu'nun yorumuyla dinliyoruz.

0: Ve devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Doçent Doktor Ahu Kara Aksay'la sohbetimize. Böyle çok bilinen yanlışlardan bahsediyoruz. Böyle biraz daha tıbba girdik, hastalıklara girdik ama biraz daha konuşalım. Sonra biraz da sanat hayatınızdan da devam edelim istiyoruz hocam. Şimdi antibiyotiklerden konuştuk. Oldukça bilgilendirici bir sohbetti benim açımdan. Çünkü çok fazla hani diyorlar ya, çok fazla antibiyotik kullandık. Eyvah ne olacak, direnç oluştu. Ama doğru dozda kullandığımızda kesinlikle bir sıkıntı, çok fazla da kullansak olmayacağını öğrenmiş olduk. Peki var mı başka özellikle vurgulamak istediğiniz
1: Benim
0: bir durum?
1: özellikle değinmek istediğim şu an artık giderek artan aşılar. Aşılara aşı tereddütü, hatta aşı reddi yaşayan çok fazla aile var. Şimdi şöyle bir şey var. Biz diyoruz ki her zaman aşılar bir çocuğun hakkıdır. Şimdi maalesef sonuçta 0-18 yaş grubuna bakıyoruz ama anne baba çocukları üzerinde hak sahibi oluyor. Yani onlar aşıların güvenliğine ya da etkisine inanmadığı zaman çocuklarını bu aşıdan mahrum ediyorlar, bu aşı hakkından. Dolayısıyla bizim şu anda çok fazla savaşmamız gereken bir aşı tereddütü, reddi,
0: Ya bu
1: yanlıları
0: özel
1: tarafı
0: aşılar
1: var.
0: dediğimiz aşılar
1: Özel
0: onları mı?
1: aşılar dahil rutin aşılamaları da aynı şekilde reddeden, bunların zararlı olacağını düşünen ya da işte aşılar çok fazla yük bindiriyor çocuğun üzerine ya da mesela aynı anda bir gün içerisinde 3-4 tane yapılan aşılar oluyor. Diyorlar ki çocuğa çok ağır gelir ya da bağışıklığını zayıflatır, doğal olarak geçirsin enfeksiyonu gibi inanışlar var. Ama şu anda şöyle bir durum var. Yani aşıların aslında en büyük sorunu aşıların başarısı. Yani biz şu anda aşıların başarısı dolayısıyla bir sürü hastalığı görmemekteyiz. Hatta söylediğimizde o hastalık ne ki diyebilecek tıp fakültesi öğrencileri var. Yani çiçek aşısı, mesela çiçek dünyadan silindi. Bize çiçek şöyle bir hastalıktır diye tıp fakültesinde sırf bilgi sahibi olalım, bir yerde duyduğumuzda bu nasıl bir şeymiş ki diye demeyelim diye öğretildi. Biz asla
0: Kızamık
1: böyle bir
0: vardı
1: hastalık
0: mesela.
1: görmedik. Aynen. Mesela çocuk felci. Şu anda dünyada hani sayılı, tek tük bir yere artık eradike edilmişti ama tek tük görülüyor. Bununla, bu aşının başarısıyla görülüyor. Nasıl bu aşılara karşı biz aileler daha doğrusu red ya da tereddütte bulunup yaptırmadıklarında çocuklarına maalesef bu hastalıklar geri dönecektir. Özellikle kızamık. Kızamık konusunda çok fazla şey var. Kızamığı biz hani çok uzun zamandır çok tek tük nadiren görüyorduk. Ama aşı reddi dolayısıyla salgınlar yapıyor. Çünkü kızamık çok kolay bulaşabilen bir hastalık. Bir
0: Aşı
1: oda
0: olan kişi de
1: içerisinde
0: gene yakalanabiliyor mu
1: hayır.
0: hocam?
1: Aşı koruyucu. Ama şimdi şöyle bir durum var. Şu anda kızamık geçiriyor olsanız biz bu kadar sürede, eğer ben aşısızsam ve bağışık değilsem, yani daha önce kızamık geçirmediysem, sizden kesinlikle kızamık virüsünü alacağım anlamına gelir. O kadar bulaşıcı. İşte bir koridor hastalığı dediğimiz su çiçeği hastalığı var. Yani koridordan bir çocuğun

0: çiçekli bir çocuğun geçmesi yeterli. Arkadan gelen çocuk eğer bağışık değilse su çiçeğini alacaktır. Şimdi bu hastalıkları biz sadece döküntü olarak bakmamalıyız. Mesela kızama, döküntü
1: Dediğiniz
0: olarak
1: hastalıkları ben hep
0: bakılmamalı.
1: oldum küçükken.
0: Evet,
1: Su
0: çünkü
1: çiçeği,
0: işte
1: kızamık.
0: bizim
1: Evet,
0: zamanımızda
1: bu
0: rutin
1: kadar değildi,
0: aşılama
1: evet.
0: takviminde yoktu bunlar. Giderek rutin aşılama takviminde bunlar çoğalıyor ve çünkü hani devletimiz artık bunu daha çok çocuğu ve halkı koruyucu hale getirmeye çalışıyor. Giderek bir aşı, bir aşı, bir aşı daha
1: Kaba kulak
0: ekleniyor
1: mesela.
0: çünkü. Kesinlikle kabuk kulak. Mesela difteri. Ben hiç difteri görmedim tıp fakültesi ya da işte bu tıp hayatım içerisinde. Neden? Çünkü aşılarla insanlar eskiden boğularak
1: Evet.
0: ölürmüş, çocuklar bu difteri yoluyla. Bu aşıların başarısıyla bunlar çözülmüşken şimdi aşıları reddeden bir aile durumu gelişince çocuklar
1: Evet.
0: hasta oluyor ve diğer çocukları da hasta etmeye başlıyor. Henüz daha aşı yaşı gelmemiş olan bebekler hasta olunca da
1: Evet.
0: bize ölüme kadar neden olabilecek bazı enfeksiyon hastalıklarına geliyor.
1: Evet, bunlar önemli noktalar.
0: Çok önemli.
1: Başka bir mevzuda hocam, başka bir programda daha böyle derinlemesine inelim. Biraz da
0: Kesinlikle.
1: sanatçı yönünüze değinelim. Gayet güzel aktarıcı böyle nokta bilgiler oldu bizim için. Bu konuda aşıyı da olalım mutlaka diyelim. Şimdi sanat hayatınızdan da konuşalım biraz. Böyle besteleriniz var mı mesela, sizin yaptığınız, yazdığınız
0: Yok.
1: ya da kenarda biriktirdiğiniz albüm çalışmaları
0: Hayır,
1: olacak mı mesela?
0: hiç öyle bir şey yok. Ben gerçekten bu hobi kıvamında kalsın istiyorum.
1: Birisi
0: Antika
1: gelip
0: gibi
1: demedi
0: değil
1: ya,
0: yani
1: sesiniz
0: iş.
1: güzel demiş ama birisi de demedi mi gelin bir single
0: Sanırım
1: yapalım.
0: daha çok yüreklendirilmeye ihtiyacım vardı, bilmiyorum. Şimdi eğer mesleğim hekimlik olmasaydı muhtemelen ben belki müzik yönünde yönlenirdim. Ama hekimlik zaten beni çok hem zamanımı alan hem de çok tatmin eden, mutlu eden, çocukları iyileştirmenin beni çok tatmin ettiği bir meslek olduğu için müzik gibi yine tatmin edecek diğer mesleğe çok da zaman ya da ihtiyaç da kalmadı açıkçası bakacak olursanız. O yüzden onu hobi olarak sürdürüyorum. Ama
1: Evet.
0: birisi hani hep örnek verirler. Ferhat Göçer de doktordu bak işte diye sonra işte şarkıcı oldu. Ben diyorum yani belki biri elimden tutup da ama senin sesin muhteşem deyip
1: Biz
0: birisi şey
1: tuttuk hocam
0: yapsaydı
1: işte.
0: belki de olurdu bilmiyorum ama.
1: Biz tuttuk. Daha önce söylediniz mi mikrofon
0: Mikrofon.
1: karşısında böyle?
0: Evet bir radyoda söylemedim ama konsere çıktık. Evet.
1: O zaman bir eser daha dinleyelim sizden mesela.
0: Tamam, peki
1: Sonrasında da
0: söyleyeyim.
1: bir daha konuşalım bu konuyu.
0: Azeri bir şarkı söyleyeceğim şimdi de.
1: Evet.

0: Bu kadar mı?
1: Aslında uzatabilirdim de ne bileyim böyle almışım mikrofonu elime sonra gitmeyeyim.
2: Biz dedik işte. Şimdi o zaman bundan sonra bir albüm, bir tekli çalışması bekleriz. Hadi biz söyledik.
1: Vallahi bilmiyorum. Sanki böyle nedense hep sesle ilgili bir şey sadece aklıma geliyor. Mesela diyorum ki bir reklam filminde ses sadece sesimi kullansalar, görsel değil de. Ya da bir filmin arka plan şarkısında teklif etseler mesela yaparım. Ama sanırım görüntülü çıkmak şu anda benim için böyle çok şey değil. Çekici gelmiyor, bilmiyorum.
2: Öyle mi? Görüntü değil gene albüm olarak çıkartabilirsiniz. Mesela sadece sesiniz duyuluyor orada da. Yani.
1: Günümüzde yani şu anda da her şeyin çoğaldığı gibi günümüzde de şarkıcılar çok fazla çoğaldı. Gerçekten seçici olup böyle nadir olmak gerektiğini düşünüyorum. Belki sesimin tınısında bir sürü kişi vardır. Hani böyle bir Sezen Aksu, bir Tarkan, ne bileyim Sertab Erener, Ajda Pekkan gibi kulaklarda işte kalacak hep yıllarca bütün nesillere aktarılacak şarkılar, şeyler, sesler olmayacaksa olmasın. Her
2: Olmasın.
1: şeyde çok böyle
2: Benim yaptığım aşılar
1: uzmanlığı da
2: yeter
1: olmayabilir
2: diyorsunuz
1: diyorum.
2: hocam.
1: Evet.
2: Onlar nesilden nesile aktarılacak diyorsunuz.
1: Aynen öyle.
2: Evet, güzel hocam. Gayet güzel, sesiniz de güzel, kendiniz de güzelsiniz. Anlattıklarınız

0: da güzel. Şimdi baktığımızda tarzınız ne peki?
1: Aslında hep bunu soruyorlar. Tarzım yok. Şimdi benim sesim bu şan dersine gidince öğrendiğim bir şey. İlk derse gittiğimde bana dedi ki hocam işte bir şarkı söyle bakalım önce bir duyalım nasıl? Müzik kulağın var mı? Nereden? O zaman sanırım Sertab Erener'den bir şarkı söylemiştim. Sonra böyle sonlarına doğru kapı açılıp iki tane daha sonra onların da şan hocası olduğunu öğreneceğim iki hoca geçip sonunda da beni alkışladığını ve soprano koloratura dediğini biliyorum. O şekilde benim sesimin soprano hatta koloratura olan yani en tiz kadın sesi olduğunu öğrendim. Dolayısıyla sesime giden her tür şarkıyı işte türkü olur, Türk sanat müziği olur, pop olur kendi repertuarıma katıp onu söyleyebiliyor muyum, gidiyor mu diye bir şekilde şey yapmaya çalışmıyorum. Aslında bakarsanız tarzım yok yani bir şey yapamıyorum.
0: Keyfime göre.
1: Evet.
0: Peki hocam, bir de şöyle bir söz vardır. Tıp fakültesinden her şey çıkar da arada da doktor çıkar diye.
1: Evet.
0: Şimdi arada çıkan doktorlardan mısınız siz o zaman?
1: Ben işte o arada çıkan doktorlardan olmak istiyorum. O yüzden şarkı kısmını kesinlikle sadece hobide bırakmak istiyorum.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. O zaman şöyle 30 saniye gibi bir zaman dilimimiz kaldı. Ne söylemek, ne anlatmak istersiniz? Şunu da söylemesek olmaz dediğiniz hayalleriniz, projeleriniz, hayata dair düşünceleriniz.
1: Ben yine çocuk sağlığı hakkında bir şeyler söyleyeyim ki insanların kulağında kalsın. Yine şu anda işte çağımızın aslında modern hastalıklarından biri ekran bağımlılığı. Bunları çocuklarımızdan korumaya çalışalım olabildiğince. Şu anda renklerin İngilizcesini bilen bir sürü çocuk var ama göz teması kuramıyor o çocuklar baktığımızda. O yüzden ekran süresini kısıtlamaya çalışalım. Daha faydalı, daha öğretici şeyler görmesini sağlayalım ve bireysel işte anneyle, babayla, arkadaşlarla vakit geçirmesini sağlamaya çalışalım diyorum. Çünkü gelecekte bu bize çok daha büyük hasarlarla dönecektir diye.
0: Evet diyelim, teşekkür
1: Evet.
0: edelim. Aslında bir eser daha dinlemek isterdik sizden ama süremizin sonuna geldik. Artık başka bir sefere diyelim, sesinizi de tekrar duymak isteriz efendim. Çok teşekkür ediyoruz
1: Ben
0: katıldığınız
1: teşekkür
0: için.
1: ederim.
0: Değerli dinleyiciler, Doçent Doktor Ahu Kara Aksay bizlerle birlikteydi. Kendisine aktardıklarından dolayı teşekkür ediyoruz.
2: Anısı güzel sesler.
0: Sevgili dinleyiciler, sözleri ve bestesi İlhan Şeşen'e ait ve daha 28 yaşındayken kaybettiğimiz Barış Akarsu'nun seslendirdiği Rüzgar adlı şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Gönül Gezbul, Burhan Kaya, Serdar Özeren ve Çağatay Sevdi ile birlikteydiniz. Siz sevgili dinleyicilerimizin ruhunda zarif bir iz bıraktıysak ne mutlu bize.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını söyledi. İyi bir anayasa özlemi halen dinmedi, demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü törenine katılan Erdoğan, reform iradelerinin ilk günkü gibi güçlü ve diri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan, bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiğinde belirsizlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez sözleriyle reddetti. İranlı ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyen Trump, yaşama şansı %1 ifadesini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz konusunda da özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirterek operasyonun bu kez çok daha sert olacağını söyledi. İran'sa reddedilen teklifin makul talepler içerdiğini savundu. Avrupa Birliği Filistin topraklarını gasp eden ve Filistinlilere şiddet uygulayan İsrailli işgalcilere yaptırım kararı aldı. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımların ise kaldırılması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında ilk duruşmanın 35. oturumu tamamlandı. 414 sanıklı davada son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay savunma yaptı. Alpay iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen Fatih Keleş'ten talimat alarak ihaleleri yönlendirmekle suçlanıyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 20 şüpheliden 12'si tutuklandı, 8'i adli kontrolde serbest bırakıldı. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İzdoğa Anonim Şirketi'ne yönelik soruşturmada aralarında şirketin eski yöneticilerinin de bulunduğu 5 kişi nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İzdoğa'nın eski yönetim kurulu başkanı Güven Eken'le eski genel müdür Özkan Baturu da bulunuyor. CHP önceki dönem Gaziantep Kadın Kolları Başkanı Fatma Müge Düşün ve Nizip Kadın Kolları Başkanı Fatma Bükülmez AK Parti'ye katıldı. Düşün ve Bükülmez'in rozetlerini AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan taktı. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanaklar etkili olacak.

olacak. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklığın perşembe gününden itibaren iç ve batı bölgelerde düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde tahliyeler sona erdi. İspanya'da demirli gemiden inen bir ABD'li, bir İspanyol ve bir Fransız yolcunun testi pozitif çıktı. Hollanda'ya doğru yola çıkan gemide yalnızca 27 mürettebat kaldı. Suriye'de iş karışıklıklar nedeniyle 12 yıldır ticari ve sivil geçişlere kapalı olan Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'ndan geçişler yeniden başlıyor. Akçakale'den Suriye'ye pasaportla giriş ve çıkış işlemleri bugünden itibaren yapılabilecek. Haberleri sunduk.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Yaşamınızın her evresinde umutsuzluktan, karamsarlıktan uzak, güzel ve pozitif düşünceleri aklınızdan çıkarmadığınız bir ömür diliyor ve sizleri beğeneceğinizi umduğumuz türkülerle baş başa bırakıyoruz. Gece ezgilerine hoş geldiniz. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Serpil Kaya'nın derlediği Rumeli türküsüyle başlıyoruz. Senem Akdemir mikrofonda. Arda boylarında kırmızı erik.

Nida Tüfekçi'nin Fahri Akbilek'ten derlediği Yozgat türküsüyle Aysun Gültekin sizlerle. Yeşil ayna takındın mı beline, gelin kurban olam tatlı diline.

Muzaffer Sarı Sözen'in Kadir Acar'dan derlediği Isparta türküsünü Arzu Akmeş'e söylüyor. Evlerinin önü Mersin, sular içmem tersin tersin.

Nida Tüfekçi'nin Aşık Ali İzzet Özkan'dan derlediği Sivas türküsünü Celal Bakar'dan dinliyoruz. Yürü bire çiçek dağı, sen de suna boylum kaldı.

Sabahat Akkiraz'ın Aşık Özlemi'den derlediği Amasya türküsüyle Emel Taşçıoğlu sizlerle. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme telime benim.

Muzaffer Sarı Sözer'in Hakkı Coşkun'dan derlediği Malatya türküsünü Şeyhmus Esenkuş söylüyor. Yüksek hayvanlarda bülbüller öter.

Ahmet Özbek'in Mahmut Güzelgöz'den derlediği Şanlıurfa türküsünü Serpil Kaya'dan dinliyoruz. Fırat kenarının ince dumanı, dağlara yayılır seher zamanı.

Ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Merhaba değerli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün sosyal hayatın o en kıvrak, o en zarif manevralarından birini daha konuşacağız. Sohbette konu değiştirmenin nezaketini hatırlayacağız. Sevgili dinleyenler, sohbet bir akıştır. Ancak her akış bazen bir kayaya çarpar, bazen de istenmeyen bulanık sulara sapar. Bir ortamda konu birini incitecek bir noktaya geldiğinde, birinin özel hayatına fazlaca müdahale edildiğinde ya da gerginlik tırmanmaya başladığında sessiz kalmak bazen o kabalığa ortak olmak demek anlamına gelebilir. Nezaket bu akışı kimseyi kırmadan, sanki hiç müdahale etmiyormuşçasına daha huzurlu bir mecraya taşıyabilme becerisidir. Bu sadece bir konuşma becerisi değil, bir gönül kollama sanatıdır. Ünlü sosyoloğun sosyallik üzerine yazdığı denemelerde sohbetin kendi başına bir amaç olduğunu söylediğini hatırlayalım. Ona göre sohbetin amacı galip gelmek değil, birlikte olmanın hazzını paylaşmaktır. Eğer bu konu hazdan uzaklaşıp bir yargılamaya veya gerginliğe dönüşmeye başladıysa, nezaket sahibi bir ruh tam da burada devreye girer. Bir soruyu başka bir soruyla karşılamak ya da o anki durumla ilgili zarif bir saptama yaparak konuyu bir üst noktaya taşımak, ortamın havasını bir anda dağıtacaktır.

0: Bu Bauman'ın bahsettiği o birlikte yaşama ahlakının pratik bir uygulamasıdır. Bazen sessiz kalarak değil, yeni bir kelimeyi ortaya atarak da şiddeti durdurabileceğimizi hatırlamamız gerekir. Konu değiştirmek bir susturma eylemi değil, bir kurtarma operasyonudur. Rahatsız edici bir sorunun üzerine muhatabın cevap vermesine fırsat kalmadan genel ve ferahlatıcı bir yorum eklemek o kişiye sunulan en büyük nezaket hediyesidir. Şeffaflık baskısına karşı bu yöntemle bir mahremiyet kalesi inşa etmiş oluruz böylece. İletişim uzmanları bu sanata zarif köprü kurma diyorlar. Konuyu hoyrat bir şekilde bırakalım bunları da şuna bakalım diyerek değiştirmek nezaketi zedeler. Asıl hüner mevcut konunun içinden ince bir ipucu yakalayıp onu herkesin kendini iyi hissedeceği yeni bir alana bağlayabilmektir. Bu yüksek dikkat ve derin dinleme becerisi gerektiren bir şeydir. Elbette. Birinin zorlandığını, gözlerini kaçırdığını ya da sesini titrediğini fark ettiğiniz an o görünmez köprüyü kurmak için bir nezaket borcunuz olduğunu hatırlarsınız. Eski bilgelerin de dediği gibi arif odur ki sözün nereye varacağını başlamadan bilir. Sözün varacağı yer bir kalp kırıklığıysa o yolu henüz başlangıcındayken gül bahçelerine çevirmek ruhun olgunluğunu gösterir. Bundan sonra bulunduğumuz ortamlarda sadece bir konuşmacı değil, aynı zamanda bir denge koruyucu olabiliriz. Birinin köşeye sıkıştığını hissettiğimizde kelimelerimizle ona bir kapı aralayabiliriz. İngiliz yazar Oscar Wilde'ın dediği gibi nezaket insanın kendisine olan saygısının bir yansımasıdır. Ve bu saygı başkalarının huzurunu korumak için gösterdiğimiz o küçük ama asil çabalarda gizli. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, hepinize kelimelerin köprü olduğu, gönüllerin ferahladığı, zarafet dolu ömürler diliyoruz. Nezaketin rehberliğinde kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük. Teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. Çocukların en sık başına gelen ev kazaları neler? Çocuk acil servis gözüyle bakacağız bu kazalara ve nasıl önleyebiliriz bunları konuşacağız. Behçetuz Çocuk Hastanesi Acil Servisinden Doçent Doktor Nihan Şık konuğumuz olacak. Sevgili dinleyenler, İngiltere'de çok sık görülmeye başlanan menenjitte en riskli grup bebekler ve genç erişkinler. Bu hastalığın yeniden görülme nedenleri ve bulaş yollarını İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fatma Bozkurt'la konuşacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey

0: yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bazen göz ardı ettiğimiz, çok da aklımıza gelmeyen, bu yüzden de çok büyük risk oluşturan ev kazalarını konuşacağız. Ama özellikle çocukların başına gelebilecekleri konuşacağız bir acil servis hekimi gözüyle. Behçet Çocuk Hastanesi Acil Servisinden Doçent Doktor Sayın Nihan Şık stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
1: Teşekkür ederim, Sayın Şık. Merhabalar.
0: Şimdi ev kazaları diyoruz. Bu ev kazaları neleri kapsıyor acaba? Ne anlayalım?
1: Ev kazalarından biz aslında ev ortamında meydana gelen, öncesinde öngörülemeyen ve bazen yaralanmayla sonuçlanabilen her türlü durumu aslında kabul edebiliyoruz. Peki biz neler görüyoruz daha çok? Düşmeler olabilir, yanlışlıkla ilaç alımı, yanıklar bazen karşımıza gelebiliyor. Boğulma, katılarla ya da sıvıyla boğulma şeklinde, elektrik çarpması gibi durumlar bizim için kabaca ev kazası olarak nitelendirilebiliyor.
0: Aslında güvende hissettiğimiz, bazen o yüzden biraz özensiz davranabildiğimiz bir ortam mı
1: ev? Evet, aslında ev ortamı rahat, bir şey olmaz mantığıyla bazen hareket edilebiliyor ama kaşla göz arasında tabir aslında edilebilir. Çocuklar da çok hızlı hareket ettiğinden dolayı dikkatin dağıldığı anda bazen o durum ne yazık ki gerçekleşmiş olabiliyor.
0: Şimdi tabii yetişkinler için de mümkün pek çok ev kazasının ortaya çıkması ama özellikle çocuklarda ne farklı? Onları yakından ilgilendiren riskler neler? Hangi ev kazası?
1: Şimdi çocukların zaten gelişimi her gelişimde farklı yetiler kazandığından dolayı aslında ilk özellikle 1-5 yaş arasında çocuk tehlikenin farkında değil. Ve özellikle renkli ya da şekli farklı olan bir obje olduğunda direkt ilgisini çekiyor. Onu illaki ya dokunuyor ya da ağzına götürüyor. Bir şekilde onu keşfetmeye çalışıyor. Bu aslında problemin en önemli kısmını oluşturabiliyor. Çünkü karşısındaki tehlikenin farkında değil ya da sonucunda ne olacağını tam olarak bilemiyor. Ya da çocukların işte gelişim farklılıkları bazen yani fiziksel olarak da tabii bu işin içerisinde. Mesela baş oranı özellikle ilk 2 yaşta vücuda göre daha ön planda olduğundan dolayı çocuk düştüğünde kafa üstü düşmesini bekliyoruz. Bu da düşmelerde daha çok mesela kafa yaralanmalarıyla karşımıza gelebiliyor. Ya da bazen ebeveyn davranışını taklit edebiliyor. Bazen işte mesela acil servise başımıza geldi. Babaannesi diz ağrısından dolayı işte ilaç alıyormuş. Bir gün onun da dizi ağrımış. Gitmiş babaannesi aldığı ilacı almış ki çocuklar hiçbir şekilde kullanılan bir ilaç değil. O yüzden bunlar aslında çocukları biraz daha riskli duruma sokabiliyor.
0: Peki şunu da sormak isterim. Mevsime ya da bölgelerimize göre tabii siz bu bölgede çalışıyorsunuz şu anda ama farklı riskler oluyor mu ev kazalarında?
1: Tabii mesela yaz mevsimine artık giriyoruz. Özellikle balkonlarda tabii artık aileler biraz daha fazla vakit geçirmeye başlıyor. Bu da bize düşme sonucunda düşme olarak karşımıza gelebiliyor. Özellikle balkondan düşme ya da pencereden düşme gibi 3. kattan 4. kattan aslında çok daha ciddi yaralanmalar karşımıza gelebiliyor. Bir de mesela İzmir bölgesi açısından bakacak olursak denize çok yakın. Öyle olunca da havuzda denizde boğulmalar da mesela bizim daha sık karşılaştığımız vakalar olarak karşımıza gelebiliyor. Ya da kış aylarında özellikle sobalı evlerde mesela hani uyunması durumunda da bu sefer karbonmonoksit zehirlenmesi karşımıza gelebiliyor. Mevsime göre ya da ülkenin bulunduğu konumuna göre de aslında yaralanma çeşitleri farklılaşabiliyor.
0: Ve tabii çocuğun yaşı çok farklı.
1: Tabii maruz kaldığı durumda değil.
0: Bebekken de kazalar olabilir mi?
1: Olabiliyor aslında. Çocuk hareketlenmeye başladığı andan itibaren biz aslında bunu görebiliyoruz. Mesela işte çocuk dönmeyi 6. aydan sonra artık dönme yetisini kazanmaya başlıyor. Ekornaks olarak yatakta yattıktan sonra da yataktan düşme şeklinde bile bazen karşımıza gelebiliyor çocuklar.
0: Şimdi bu konuda acaba yanlış bildiğimiz şeyler var mı genel olarak, toplum olarak?
1: Aslında şöyle bizim başımıza gelmez düşüncesi var. Yani ev aslında güvenlidir. Ben başındayım zaten, görüyorum, takip ediyorum. İşte gerek yok diye bakılabiliyor ama bazen o dikkat illaki bir şekilde dağılabiliyor. Zaten olayların çoğu da ailelerin de bize bahsettiği aslında bir anlık, bir anda oldu şeklinde. O yüzden olmaz dememek gerekiyor. Çünkü herkesin başına gelmesi potansiyel durumlardan bir tanesi. Bir de bazen yaklaşımlar değişebiliyor. İşte yanık olan yere yoğurt sürmek ya da işte süt gibi. Bunları aslında çok önermiyoruz. Direkt zaten musluk suyu altında yıkanması gerekiyor. Ya da işte yanlışlıkla bir ilaç alımında ya da işte evde temizlik maddesi gibi bir şeyi aldığında işte kusturulmalıdır. Mesela bu bizim en sık karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. Biz kusturmaya çalışmıyoruz. Çünkü bazı maddelerin kusturulmaya çalışmasına daha ciddi zararla karşılaşabiliyoruz. bilmiyoruz. O yüzden bunlar bazen doğru bilinen yanlış olarak karşımıza gelebiliyor.
0: Şöyle bir soru sorsam.

0: Çocuk aciller hangi vakalarla dolup taşıyor?
1: Yaz mevsimine bakacak olursak düşmeler ön planda, artık çocuklar da hareketlendi. Özellikle hem yani kendi mesafesinden düşme ya da bazen yüksekten düşme şeklinde karşımıza gelebiliyor. Yine yaz mevsiminde boğulmalar, özellikle evde mesela bir küvetin içerisinde bile bazen boğulma karşımıza gelebilir. Ya da çocuğun etrafında işte vücuduna zincir gibi takılan nesneler bazen dönmesi sonucunda çocuğun boğulmasına sebep olabiliyor. Ya da evde ulaşılabilen bir ilacı, özellikle de şekli rengi farklıysa, ağzına götürme davranışı olarak gelebiliyor ailelere, ki bazen çocuk da kullanılmayan ilaçları almış olabiliyor ya da çocuğun kilosuna göre fazla miktarda almış olabiliyor. Yanıklar, özellikle kış aylarında işte soba gibi ya da işte elektrikli ısıtıcı gibi bunlara temas sonucunda ciddi cilt yanıklarından tutun da tüm vücudun yanığına kadar karşımıza gelebiliyor. Ya da elektrik çarpmaları bizim farklı bir boyutu. Çünkü özellikle priz korunaksız olduğunda kendisi dokunabiliyor ya da işte elinde bulduğu bir objeyi prize yaklaştırabiliyor. Bu da bu sefer elektrik yanığı ya da elektrik çarpması olarak karşımıza gelebiliyor.
2: Hepsi de çok ciddi durumlar olabiliyor.
1: Evet.
2: Peki önce korumak lazım galiba,
1: Tabii ki,
2: değil mi?
1: tabii ki.
2: Doğal olarak. Ne yapılması gerekiyor? Koruyucu önlemler alarak mı başlamak lazım?
1: Tabii aslında bu olayların en önemlisi hiç yaşanmaması. Çünkü belli bir aşamadan sonra biz de ne yazık ki hani elimizden geleni yapıyoruz ama bazı şeyler ne yazık ki geri döndürülemez olabiliyor. O yüzden aslında ilk önce önlemek bu durumun en ana fikri olması gerekiyor. En basitinden yani evde evet ebeveynin mutlaka tabii ki de dikkati bazında çocukların takibi yapılması gerekiyor. Ama karyolasının boyası bile aslında bizim için önemli. Çünkü onu çocuk yalayabiliyor, ağzına götürebiliyor. Orada herhangi bir tehlikeli madde varsa zaten bu da çocuğa zarar vermiş
2: Aslında
1: olabiliyor.
2: söylediğiniz şey daha gebelik aşamasında
1: Tabii ki çocuk aslında doğmadan, çocuğa hazırlık
2: dekorasyonu
1: aşamasında
2: bile.
1: evet bazı şeylerin dizaynının öne geçmesi gerekiyor. Ya da mesela evde hiçbir zaman bir kova ya da bir küvet su dolu şekilde bırakılmaması gerekiyor. Çünkü az önce de bahsettim, özellikle küçük yaş 1-2 yaşındaki bir çocuk onun içine düştüğü zaman direkt kafa üstü düşüyor. Ve bu sefer eğer takipte de değilse çocuk zaten boğulma şeklinde ne yazık ki karşımıza gelebiliyor. Ya da yanıklar, işte mesela bir panel gibi bir şey belki konulabilir. Soba ya da başka bir ısıtıcı bir cihaz varsa, çünkü bu sefer elini yapıştırabilir. Bu sefer el yanığı olarak karşımıza gelebilir. Ya da bahçede havuz gibi bir durum varsa, özellikle site havuzlarında karşımıza gelebilir. Mutlaka bir bariyerle, yani çocuğun yürüyerek oraya düşmesini engelleyen önlemlerin mutlaka alınması gerekiyor. Ya da prizler, mutlaka kapakları, pek çok priz korunağı var. Bunların temin edilmesi gerekir. Ya da evde masa köşeleri bile, özellikle yüzünü çarpma açısından riskli olan bölgeler, bunların kapatılması için ya da daha yumuşak hale getirilmesi için pek çok objeler var. Bunların mutlaka edindirilmesini öneriyoruz.
2: Evet. Evet, önce ona göre
1: Dekorasyon tabii.
2: Sonra peki bu tür durumda tamam, hani koruyucu önlemlerimizi aldık. Bu yeterli mi?
1: Asla yeterli değil aslında, çünkü her şeye rağmen bazen olabiliyor ve özellikle ebeveynlerin aslında ilk yardımı da belli bir aşamaya kadar bilmesinde fayda olabilir. Bir de burada vurgulamayı gerektiren bir durum var. Mesela 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi, ola ki mesela bir çocuk bir maddeyi aldığında aslında aileler de 114'ü direkt arayıp kendileri de bilgi sahibi olabilir. Burada da mesela çocuğun yaşı, kilosu, işte o maddeyi ne zaman aldı, ne kadar miktarda almış olabilir gibi, ya da işte çocuğun altta yatan bir hastalığı var mıdır diye bazı sorular sorulabiliyor ve bunlarla da aile aslında yönlendirilebiliyor. O yüzden bu hatta mesela özellikle aileler açısından faydalı olabileceğini
2: Tekrar
1: düşünüyorum.
2: edebilir miyiz?
1: Tabii 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi.
2: Ulusal Zehir Danışma Merkezi, bu çok önemli. Şimdi genelde söylediğiniz gibi hiç akla gelmeyecek anda oluyor bunlar. Belki bazen hiç akla gelmeyecek şekilde
1: Evet, ne
2: olabiliyorlar.
1: yazık ki.
2: Ebeveynin nasıl davranması lazım? Genelde bir bakım verenle birlikte oluyor çocuk mesela, gün içinde orada mı yaşanıyor? Bize biraz siz yaşadığınız için sürekli bunları örnekleriyle anlatabilir misiniz?
1: Aslında ilk etapta soğukkanlı olması gerekiyor. Çünkü ne kadar telaş yaparsa o kadar aslında bazen sorun olabiliyor. O yüzden mutlaka ebeveyn de ilk etapta soğukkanlı olması gerekiyor. Ve eğer mesela bir dumanla zehirlenme gibi bir durum söz konusuysa, mutlaka ilk önce odadan çıkarması ya da çıkaramıyorsa mutlaka pencereyi açıp en azından oradaki odanın havalandırılması bile başlı başına bir önlem olabilir. Ya da bazen hemlik manevrası, işte özellikle katı cisim yutmalarında boğaza takılması durumunda onu çıkarılması gerekebilir. O yüzden bu manevrayı biliyorsa mesela onu uygulayabilir büyük çocukta. Ya da küçük çocukta ise sırt basısı, göğüs basısı gibi cismi çıkarmak için bazı önlemler var. Bunları biliyorsa uygulamasını teşvik ediyoruz. Ya da işte çocuk nöbet geçirdiyse zaten çok fazla müdahale etmesi gerekmiyor. Mutlaka çocuğu yan çevirip boğazını boğazına bir şey takılmasını önleyecek şekilde o pozisyonda durup mutlaka en kısa sürede 110

0: 112 acil sağlık sistemini aktive etmesi gerekiyor. O yüzden mümkün olan en kısa sürede de 112 aramasını öneriyoruz.
1: Peki bu önlemler yeterince biliniyor mu? Yaygın mı?
0: Aslında tam olarak yaygın olabildiğini düşünmüyoruz. O yüzden aslında bu tür eğitimlerin, aile eğitimlerinin belki biraz daha sıklaştırılması, özellikle ev kazaları konusunda biraz daha belki de fikir sahibi olunmasına katkı sunulabilir. Çünkü bazen koruyucu önlemler bile başlı başına belki bu olayın en baştan meydana gelmesini engelleyebilir diye düşünüyoruz.
1: İlk yardımın önemine biraz değinebilir miyiz?
0: Çünkü ilk yardım çok önemli, çünkü dediğiniz gibi zaten çocuk ilk olayla karşılaştığında, özellikle ev kazalarında yanındaki olan kişi ebeveyn oluyor ya da işte o evde kim yaşıyorsa onlar bu olaya şahit olabiliyorlar ve ilk yönetim aslında onlara düşmesi gerekiyor. O yüzden temel ilk yardım tekniklerini bilmesi, aslında o özellikle kritik zamanda hareket etmesi ya da uygun şekilde, doğru şekilde hareket etmesi de aslında en baştan hayat kurtarıcı olabiliyor. O yüzden mutlaka temel ilk yardım basamaklarını da aslında öğrenmesi ve bunu soğukkanlılıkla uygulanabilmesi çok ciddi önem arz etmekte.
1: Bir de soğukkanlılık çok önemli. Bize böyle biraz yaşlara göre, çocukların dönemlerine göre nelere dikkat edilmesi, yani hangi kazaların daha yoğun olduğunu göz önünde bulundurarak nelere dikkat edilmesi gerektiğini aktarabilir misiniz, paylaşabilir
0: Tabii,
1: misiniz?
0: özellikle çocuk dediğim gibi kıpırdamaya başladığı andan itibaren aslında
1: yeni
0: bir
1: doğandan
0: risk
1: başlayalım
0: konusu.
1: Biz.
0: Yeni doğan, evet, çok fazla hareket edin, evet, kabiliyetini, en azından düşme gibi bir durum çok fazla beklemiyoruz, ama özel çocuk biraz daha dönmeye başladıktan sonra mesela karyolu parmaklıkların aralıklarının bile aslında çocuğun kafasını girip çıkmayacak kadar küçük olması gerekiyor.

0: yatmasını istiyoruz, yastık gibi ya da o an etrafına dolanması söz konusu olabilecek herhangi bir zincir, kolye gibi bir objenin aslında bulunmasını istemiyoruz.
1: Bu daha zincir ve kolye kullanımı gerçekten
0: çok fazla,
1: çocuklarda çok
0: evet,
1: riskli
0: ama
1: olabilir.
0: Ters bir hareket esnasında gerçekten riske sokabiliyor çocukları. Ya da daha büyük artık yürüme dönemine geldiğinde özellikle tırmanma hareketi de onlarda fazla olduğundan dolayı mesela bir pencerenin altına herhangi bir kanepe ya da masa, sandalye gibi bir şeyin bulunmasını istemiyoruz. Yine balkon demirlerine yakın şekilde de sandalye gibi objelerin olmasını istemiyoruz. Çünkü çok rahat bir şekilde bunlara tırmanabilip sonrasında düşme gibi bir durum söz konusu olabilir. O yüzden bunlara mutlaka dikkat etmek gerekir. Odada ya da evde işte kova varsa mutlaka boş olarak tutulmalı. Çünkü içi su dolu olduğu an aslında risk önem arz etmekte. Ya da küvet aynı şekilde mutlaka hiçbir şekilde dolu olarak bırakılmaması gerekiyor. Ya da ilaçlar, evet, hepimizin evinde ilaçları muhafaza ediyoruz. Ve bu ilaçlar mutlaka çocukların ulaşamayacağı bir yükseklikte ve mutlaka kilitli dolapta saklanması gerekiyor. Çünkü ulaştığı an o çocuk onu mutlaka ağzına götürme davranışını gösteriyor. Ve bu da bize zehirlenme ya da zehirlenme şüphesi olarak karşımıza ne yazık ki gelebiliyor.
1: Deterjanlar çok kullanılıyor.
0: Deterjanlar, evet, bazen özellikle bu bulaşık deterjanları gibi daha renkli olduğundan dolayı çok daha aslında çocuğun ilgisini çekebiliyor. O yüzden mutlaka bunların da çocuğun ulaşımına engel teşkil edecek yerlerde saklanması gerekiyor. Ya da mesela tuz ruhu, sirke ruhu gibi ciddi zararlı maddelerin de hiçbir şekilde şeffaf kapta bulunmaması gerekiyor. Çünkü bazen su diye karıştırılıp içilebiliyor. Bu çocuk değil, ailenin diğer ebeveynleri de aslında yanlışlıkla içebiliyor. O yüzden eğer bir kaba konu olması gerekiyorsa da mutlaka üzerinde etiketi olmalı. Yani ailedeki herkes bunun aslında ne olduğunu bilmeli ve bunlar da mutlaka çocuğun ulaşamayacağı bir yerde kilitli dolaplarda saklanması gerekiyor.
1: Öyle saklansa bile sanırım kazalar daha çok onlar orada saklanıyor ama temizlik sırasında ortaya çıkabiliyor.
0: Olabiliyor,
1: değil mi?
0: Olabiliyor.
1: Böyle
0: çünkü
1: durumlar.
0: Evet, ailenin dikkatinin dağıldığı anda aslında bu olayların bizim en çok karşımıza çıktığı dönemler. O yüzden mutlaka çocuğun yakın gözetimi de burada başlı başına ciddi önem teşkil edebiliyor.
1: Tabii bu bilinen bir şeydir, artık bunu herkes biliyordur diye tahmin ediyorum. Özellikle yutabileceği, boğazına kaçabilecek. Çünkü burnuna da kaçırabiliyor,
0: evet,
1: mesela.
0: Evet, onları çok sık yaşıyoruz. Özellikle 3 yaşın altındaki çocuklarda mesela çok fazla çerez önermiyoruz. Çünkü hafif bir öksürme anında bile bu çocuk bunu boğazına kaçırabiliyor ve sonrasında fark edilmese bile ciddi öksürükle gelen, işte öksürüğü geçmiyor şeklinde yakınmayla gelen ve sonrasında yabancı cisim aspirasyon, yani soluk borusuna kaçması nedeniyle aslında tanıyı bu şekilde koyduğumuz hastalarımız da olabiliyor. O yüzden özellikle 3 yaşın altında çerez önermiyoruz ya da mesela oyuncak verilecekse çocuğa yutabileceği boyutta parçası olmaması gerekiyor ki bu da başlı başına yuttuğu an ya da soluk borusuna kaçtığı an çocuğun hayatını tehlikeye sokabiliyor.
1: Aslında evdeki bütün düzenin aslında ona göre
0: çocuğa
1: gerekiyor.
0: Göre.
1: Yani
0: evet.
1: Evde bozuk para bulundurmayacaksınız.
0: Tabii
1: mesela,
0: ki bunun yutulma ihtimali var ya da açıkta
1: bunun
0: bulunmaması
1: gibi.
0: Gerekiyor.
1: Boncuklu
0: ki,
1: dekorasyon malzemesi
0: tabii,
1: kullanmayacaksınız.
0: Tabii. İlgisini
1: gibi.
0: Çektiği an zaten çocuk onu bir şekilde keşfetmek isteyecektir.
1: Keşfetmek isteyecektir, evet. Peki o zaman sohbetimizin sonuna doğru siz genel olarak neler söylemek istersiniz? Tam da yaz mevsimine yaklaşırken hangi konularda uyarmak istersiniz ebeveynleri?
0: Az önce bahsettiğimiz gibi hiçbir zaman çocuğun kontrolünün aslında kesilmemesi gerekiyor ama bunu her zaman engel olamayabiliyoruz. O yüzden mutlaka koruyucu önlemler, yani bu olayın ilk aşamada olmaması için önlemlerin alınması gerekiyor. Artık balkonlarda çok fazla sık zaman geçirmeye başlıyoruz. O yüzden mutlaka çocuğun tırmanabileceği ya da düşme riskinin olabileceği durumların da en başta ortadan kaldırılması gerekiyor. Ya da farklı işte ilaçtır ya da ne bileyim farklı renkte, farklı şekillerde çocuğun dikkatini çekecek olan maddeler de mutlaka çocuğun ulaşımına engel olacak şekilde saklanması gerekir. Özellikle boğulmalar yaz döneminde çok sık karşımıza gelebiliyor. Bu illaki havuzda ya da denizde olmasına gerek yok. İşte evi ortamında da olabiliyor. Mutlaka bunlara dikkat
1: bir
0: edilmesi gerekir.
1: Bir kovadan bile olabiliyor.
0: Ve mutlaka artık tatil dönemi illaki bir yerlere, havuza, denize gidilecektir. Burada da mutlaka çocuğun gözetiminin en aslında bu işin ana kısmı olması gerekiyor. Eğer yüzme gibi bir durum varsa da mutlaka ebeveynin hiçbir şekilde gözünü ayırmaması gerekiyor. Çünkü en ufak bir dikkat dağılmasında ne yazık ki bu boğulma tehlikesi gerçekleşebiliyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bugün bize katıldığınız için kolaylıklar diliyoruz size.
0: Teşekkür ederim.
1: Behçet Uz Çocuk Hastanesi Acil Servisi'nden doçent doktor Nihan Şık konuğumuz oldu.

0: İnsanı anlamak, hayatı anlamaktır. Sorular, çözümler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT Radyo 1'de devam ediyor. Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde menenjiti konuşacağız ama özellikle son dönemde İngiltere'de sıkça görülmeye başladığı için dikkat çekmek istedik. Konuğumuz İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Fatma Bozkurt'la birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza Sayın Bozkurt.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler. Menenjiti bize anlatabilir misiniz? Ne demek, nedir bu hastalık?
1: Menenjit beyin zarının ve omuriliğin iltihaplanmasıdır. Buna neden, pek çok neden var ama bakteriler genellikle ön sırada yer alır. Kısacası beyin zarı ve

0: soğan dediğimiz halk arasında omirlik veya soğan dediğimiz yapıların iltihaplanmasıdır. Şikayet olarak genelde hastalar bize işte aşırı bulantı, kusma, yüksek ateş, baş ağrısı, ense sertliği dediğimiz bir takım şikayetlerle başvurur. Pek çok bakteri buna sebep olur. Özellikle yetişkinlerde Streptococcus pneumonia dediğimiz hemofilus influenza ve daha nadir olarak da İngiltere'de yaşanan bakterinin etken olduğu meningokok tarzı bakteriler genelde beyin iltihabına yol açar. Bu gibi durumlarda yapılacak şey tabii en kısa septomlar başlar başlamaz en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaktır.
1: Şimdi farklı bakterilerden kaynaklanıyor olabilir diyorsunuz.
0: Evet.
1: Kim risk altındadır? Kimin başına gelebilir bu?
0: Genelde böyle risk grubunda olanlar veya işte aşılanmamış, özellikle meningokok açısından aşısı olmayanlar veya risk grubunu oluşturup da streptococcus pneumonia açısından aşılanmamış gruplar genelde risk altındadır. Meningokok açısından soracak olursanız tabii gündem biraz meningokok kaymış durumda ama biz daha az gördüğümüz bakteri menenjit etkeni olarak daha az gördüğümüz bir grup ancak karşılaşıldığı zaman da ölümcül seyredebilen bir grup. Bu meningokok özellikle yetişkinlerde taşıyıcılık yaptığı için yetişkinler de sosyal olup çok kalabalık ve yakınlaşmalardan dolayı bulaş riski artıyor. O yüzden meningokok için şunu diyebiliriz. Yani daha çok işte 0-5 yaş çocuklar ve özellikle 15-24 yaş ergenler daha çok bu bakteriyi taşıyabiliyor. Bu da sosyal ve sosyalleşme ve yakınlaşmayla da görülme sıklığı artabiliyor. Normalde en çok karşılaştığımız yetişkinlerde menenjit etkeni Streptococcus pneumonia dediğimiz işte akciğer enfeksiyonu, sinüzit gibi enfeksiyonlara neden olan bakteridir. Sıklıkla onunla karşılaşırız ama yetişkinler genelde taşıyıcı oldukları için meningokok da görebiliyoruz.
1: Peki bu İngiltere'de artışın sebebi nedir acaba? Son dönemde neden sık görülüyor?
0: İngiltere aslında bir aşı programında fakat gençlere genelde membe dediğimiz bu meningokokun da bazı sub grupları var. Bu sub gruplar içerisinde membeye karşı aşılama daha çok 0-5 yaşa uygulanıyor. Gençlerde membeye karşı bir aşılama yok. Olmadığı için de muhtemelen de işte COVID nedeniyle kapanma olduğu taşıyıcılık oranı farklılaştı. Ve böyle olunca da membe ile meningokok vakaları görülmeye başlandı.
1: Peki nasıl yayıldığını biraz aktarmanız mümkün mü? Nasıl salgın haline geliyor?
0: Şöyle taşıyıcı dediğimiz gibi yetişkinler taşıyıcı oluyor. Taşıyıcı olunca da yakınlaşmayla da bu kişiden kişiye bulaşabiliyor. Damlacık yoluyla bulaşıyor. Damlacık yoluyla bulaştıktan sonra da virüsün vücutta gösterdiği etkiyle de menenjit meydana gelebiliyor.
1: Yani mesela toplu taşıma kullandığınız için bu salgına dönüşebilecek bir hastalık mı?
0: Tabii yani bu damlacık yoluyla bulaştığı için taşıyıcılar da genelde yetişkin çap 15-24 yaş grubu o grupla enfekte taşıyıcı olan grupla yakınlaşmak aynen COVID'de olduğu gibi damlacık yoluyla bulaşabilir. Ancak COVID'den farkı şu, COVID'de bulaştırıcı hızı çok yüksekti. Meningokokta ise genelde uzun süre yakın temas gerektiriyor. Öyle olunca da hemen COVID gibi bir damlacığa maruz kalmayla genelde bulaşmıyor. En az bir 2-3 saat, 4-5 saat bir yakın temasın olması sonrası ancak meningokok bulaşabiliyor. O yüzden de yayılım hızı COVID'le karşılaştırıldığı zaman çok daha düşük.
1: Peki ülkemizdeki durumu öğrenebilir miyiz Sayın Bozkurt? Görülme sıklığı nedir?
0: Evet. Ülkemizde meningokok her yıl belli bir seviyede görülüyor ama şu an hani bir artış falan yok. Herhangi bir artan vaka sayısı yok.
1: Peki yaygın mıdır ülkemizde?
0: Yok, çok yaygın görülmüyor. Yani bizde de genelde risk grubuna aşılama öneriliyor. Daha çok bizde Arabistan'dan gelen suçlar daha çok Türkiye'de haç dönüşü sonrası olduğu için ona yönelik de önlemler alınmış durumda. Genelde umreye veya haca gitmeden önce mutlaka aşılama yapılıyor.
1: Peki bizim aşı programımızda var mı menenjit aşısı?
0: Öneri olarak var ama geri ödemede değil. Yani çocukluk yaş grubu için var ama yetişkinler için geri ödemede değil.

0: yetişkinlere öneriyoruz. Yaptırmak isteyenler yapabiliyor.
1: Çocuklara mutlaka mı yapılıyor?
0: Mutlaka çocuklara öneriliyor, evet.
1: Ergenlik nasıl bir aşı? Bir kere mi yapılıyor? Hangi yaşlarda yapılabiliyor acaba?
0: Evet, aşı şöyle, aslında iki formu var. Yani bize bu meningokokun subgrupu varyantları var. Genelde 5 varyantla daha çok enfeksiyon görülüyor. Bunların 4'ü bir aşıda birleştirilmiş. Diğeri ise MenB dedi, B serogrup dediğimiz diğer bir aşıda birleştirilmiş. İki aşı aynı anda yaptırıyoruz. Genelde ilk iki dozdan sonra, iki ay arayla iki dozdan sonra, daha sonra rapel şeklinde, eğer risk devam ediyorsa rapel şeklinde aşılama devam ediyor.
1: Peki bu aşının kendine ait riskleri var mı acaba?
0: Yok, aşı genelde inaktif bir aşı olduğu için, konjüge inaktif bir aşı. Her aşıda olduğu kadar işte aşı yapılan yerde ağrı, hafif bir ateş, bir halsizlik, bu hafif bulantı, kusma tarzı yan etkileri olabiliyor. Ama bunlar tolere edilebilen yan etkiler. Kısa sürede sonlanıyor.
1: Peki başka koruyucu önlemler alınabilir mi? Neler önerirsiniz?
0: Genelde şu koruyucu önlem, her zaman olduğu gibi kalabalık ortamlarda mümkün olduğu kadar bulunmamak, yakın temaslardan kaçınmak. Hastalığımız varsa da işte öksürük, hapşırık gibi bir üst solunum yolu enfeksiyon bulguları varken de mutlaka maske takmak. Çevreye bulaşı engelleme adına çok önemli adımlar.
1: Menenjit acaba başına geldiyse kişinin, menenjit hastasın ise nasıl seyrediyor acaba?
0: Genelde yüksek ateş, bulantı, kusma, baş ağrısı, şiddetli baş ağrısı, bu tarz septomlar çok ön planda oluyor.
1: Başlangıçta bunlarla sanıyorum.
0: Evet,
1: sağlık kuruluşuna başvurulur.
0: Evet, yüksek ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma, şuurla ilgili değişiklikler, şuurun etkilenmesi.
1: Bunlar hızlı şuur kaybı. Ortaya çıkan belirtiler mi? Yani bir anda mı oluyor, yoksa öncesinde başka belirtiler oluyor mu? Belki başka
0: genelde
1: sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabilir.
0: Olabiliyor. Yani bazen işte risk grubu dediğimiz bir kulak otitis media dediğimiz kulak enfeksiyonu sonrası başlayan, işte oradaki enfeksiyonun beyin zarlarına, kan beyin bariyerini geçerek etkilemesi sonucu biraz şey olabiliyor, süreç uzayabiliyor. O zaman da yavaş yavaş gelişen işte baş ağrısı, yüksek ateş, bulantı, kusma yavaş yavaş gelişebiliyor. Ama böyle altta bir kronik bir zemin olmayınca ani gürültülü bir tabloyla hızlı bir başlangıç gösterebiliyor.
1: Nasıl bir tedavi süreci var?
0: Tedavi süreci genelde işte tanı koymada biz beyin omurilik sıvısı, beyin sıvısından bir örnekleme yaparız. O örneklemede bakteriyi çoğu zaman üretiriz veya üretmesek bile ampirik tedaviyle yaklaşarak genelde 10-14 günlük streptokokus pneumoniye için 7-10 gün veya 2 haftaya kadar sürebilen tedavi yaklaşımlarımız oluyor.
1: Yani bakterinin türüne göre farklı tedaviler mi yapılıyor?
0: Tedaviler değişebiliyor, evet.
1: Ne kadar etkili tedaviler acaba?
0: Çok etkili. Yani tedaviler şu an için daha çok böyle toplum kaynaklı menenjit vakalarında henüz böyle çok da yüksek direnç oranlarımız olmadığı için tedaviler çok etkin.
1: Ölümle bile sonuçlanabilen vakalar olduğundan bahsettiniz. Bu hangi durumlarda ortaya çıkabiliyor?
0: Genelde tedavide geçikilen hastalarda bizim beyin zarının, iltihabın beyin parenkimini kapsayarak serebrit dediğimiz beyin komplikasyonu geliştiği zaman genelde ölümle sonuçlanabiliyor.
1: Başka sağlık sorunlarına yol açarak mı ölüme gidiyor, ya da ölüme gitmese de başka arazlar bırakabiliyor mu?
0: Bırakabiliyor. Sekel seyredebiliyor. Bazen tutulum alanına göre hangi alanı tutmuşsa, bazen kraniyal sinirler tutulabiliyor. Orada işte bir takım kraniyal sinir tutulumuna bağlı sekeller veya beyin parenkimin tutulumuna bağlı hafıza ile ilgili bazı sorunlar sekel olarak kalabiliyor.
1: Günümüzde hala tedaviye geç kalındığı durumlar olabiliyor mu acaba Sayın Bozkurt?
0: Olabiliyor. Neye bağlı? Bazen tabii olabiliyor. Çünkü septomlar bazen ortak üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğimiz zaman da az önce saydığım septomları görebiliyoruz. Bazen işte hastalar üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorum diye sağlık kuruluşuna geç başvurabiliyorlar.
1: Orada ayırıcı olan nedir? Bir soğuk algınlığından ya da gripten farklı olan nedir? Ateş vesaire ortak belirti.
0: Evet. Yani biz genelde yüksek bir ateş, onun dışında da fışkırır tarzda bulantı, kusma. Çok ayırt edici olabilir, şiddetli baş ağrısı, fışkırır tarzda bulantı, kusma ayırt edici

0: olabiliyor.
1: Ne kadar sürede acaba tedaviye yanıt veriyor hastalar?
0: Genelde tedavi bakteriyel enfeksiyonlarda bir 72-48-72 saat sonra genelde tedavi yanıtı görebiliyoruz.
1: Hastaneye yatış mı gerekiyor?
0: Mutlaka yatış gerekiyor.
1: Ama evde tedavi mümkün değil.
0: Hayır, mümkün değil. Yani menenjit çok ciddi bir hastalık olduğu için ve komplike seyredebildiği için biraz önce söylemiştik işte şuurun etkilenmesi, kranial sinirlerin tutulması, motor fonksiyonların etkilenmesi. Bu nedenle mutlaka erken tedavi hastane ortamında gözlem altında verilmesi önemli. Komplikasyonları
1: Evet.
0: önleme adına.
1: Bu tedavide başarı oranlarının çok yüksek olduğunu söylediniz ama buna rağmen çok tehlikeli bir hastalık olduğunu özellikle belirtme gereği duyuyorsunuz. Neden?
0: Evet. Çünkü hastalık gerçekten de geç kalınıp komplike seyrettiği zaman öldürücü oluyor. Oysa ki erken tedaviyle kurtarılabilen bir hastalık.
1: Şimdi menenjiti yıllardır biliriz, böyle bir hastalık olduğunu biliriz. Neden günümüzde bunlar böyle salgın gibi ortaya çıkmaya başlıyor? Neler değişti?
0: Yani şöyle meningokok için halen düzenli bir aşılama programımız yok. Yani yetişkinlerde halen aşı programı tam oturmuş değil. Aşılama programları yetersiz. Onun dışında streptokokal enfeksiyonlar için de daha çok COVID'den dolayı bir dönem kapanma ve izolasyon kurallarına çok uyulduğu için görmedik. Ama şu an o kurallar da çok da uygulanmadığı için yakınlaşmalar, taşıyıcıların bulaştırması yine menenjit vakalarını görmemize yol açıyor.
1: Tabii yeni hani gündemimiz gelen hantavirüs gibi virüsler de var. Neden işte bunları daha mı sık duyuyor olduk? Acaba COVID dönemindeki o kapanmadan sonra daha mı savunmasız hale geldik? Bunu nasıl açıklıyorsunuz?
0: Şimdi şöyle hantavirüste bulaş tabii tamamen farklı. Yani hantavirüste insandan insana bulaş çok görünmüyor. Çok çok nadir. Yani hantavirüsün bir andesi bir türü var. O Güney Amerika'da çok nadiren insandan insana bulaştığı görülmüş. Ama onun dışında hantavirüs genelde insandan insana bulaşmıyor. Orada kemirgenlerin kirlettiği ortamların yani çıkartları işte idrarların, gaytalarının kirlettiği ortamların inhali olmasıyla. Yani orada bir kontamine yüzeye veya kemirgenin direkt kontamine materyallerine temas söz konusu. Öyle olunca da insanlar arasında bir yayılım görülmüyor. Yani enfeksiyon hastalıkları tabii yani günümüzde bir virüsü veya bir bakteri bir dönem salgın haline veya yaygın görülür olur. Ama da çevremizde milyonlarca bakteri ve virüs var. Yani onların hepsiyle dönem dönem farklı zamanlarda, farklı dönemlerde enfeksiyon yaşayabiliyoruz.
1: Burada sanıyorum artık dünyada çok fazla her yere gidip gelen insan sayısının artmış olması
0: tabii,
1: değil
0: çok
1: mi?
0: önemli.
1: Bunlar
0: Evet.
1: çok etkili oluyor.
0: Yani bunlar da önemli çünkü artık biliyorsunuz ulaşım çok rahat. Dünyanın bir ucundan öbür ucuna ulaşım çok rahat olduğu için artık bir de teknoloji de çok gelişmiş. Yani bilim de çok ilerlediği için biz artık hastalıklarımıza tanı koyabiliyoruz. Yani moleküler çalışmalar, bilimdeki gelişmeler daha önceden de hep işte salgınlar şu bu falan yaşanabiliyordu ama bu kadar hızlı tanı koyup ona önlemler almak belki günümüzde işte birçok hastalığı tanıyor olmamız da buna katkı sağlıyordur.
1: Sayın Bozkurt, o zaman pek çok hastalıktan bahsettiğimize göre menenjitte aşının ne kadar önemli olduğundan bahsediyoruz. Genel olarak siz aşıların ve aşı programlarının etkisi konusunda neler söylemek istersiniz?
0: Aşı çok önemli. Yani özellikle biz streptokokus pneumonia risk grubunda örneğin sık sık işte kulak enfeksiyonu geçiren ondan sonra bir takım risk grubunu içerenlerde meningokok için de mutlaka hani yetişkin çağda aşılama veya çocukluk çağında aşılama programı olması gerekiyor.
1: Bir de antibiyotikler konusunu sormak isterim size. Bu tür hastalıklarda acaba tedaviye cevap vermeme durumları olabiliyor mu? Bunda antibiyotiğin artık hayatımızda çok fazla yer almış olmasının bir etkisi var mı?
0: Şöyle tabii antibiyotiğin endikasyon dışı kullanması bir takım sorunlarla karşı karşıya bırakıyor bizi.

0: Fakat burada ise daha çok henüz böyle şu an toplum kaynaklı menenjit yapan bakterilerde ciddi direnç oranımız çok yüksek oranlarda değil. Var ama yüksek oranlarda değil. Elbette ki bu az oranda gelişen direncin de nedeni gelişi güzel. Yani endikasyon dışı antibiyotik kullanmaktır. Antibiyotiği o yüzden mutlaka 5 endikasyona uygun şekilde doğru zamanda, doğru sürede, doğru veriliş yolunda, doğru dozda vermek gerekiyor. Bunlar uyulmadığı zaman toplum kaynaklı enfeksiyonlarda bile direnç oranlarımız her geçen gün artıyor.
1: Şimdi tabii herkes endişelenebiliyor. Hantavirüsü duyuyoruz, bir COVID geçmişimiz var. Evet. O herkesi tetikte tutuyor. İşte İngiltere'de menenjit vakalarının arttığına dair haberler alıyoruz. Mesela bu menenjit bizi endişelendirmeli mi? Siz Türkiye için ne söylersiniz? Bu tür hastalıklar konusunda mevcut durum nedir acaba?
0: Yani Türkiye'de şöyle tabii hani İngiltere'de yaşanan meningokok vakaları da genelde küme olarak yorumlandı. Yani çok yaygın bir şey salgın olarak görünmedi. Daha çok işte dediğim gibi yani taşıyıcıların birbirine duyarlı birilerine bulaştırmasıyla oldu. Elbette ki oradaki o meningokok taşıyıcıların Türkiye'ye gelmesi, işte yakın temasta bulunması, koruyucu önlemlerin alınmaması bize de meningokok vakalarının görülmesine yol açabilir. Fakat burada önemli olan hani bizim hep önerdiğimiz standart önlemlere uymak. Özellikle kış aylarında yani virüslerin kol gezdiği veya işte enfeksiyonların daha çok olabileceği kapalı ortamlardan uzak durmak. Ve o kapalı ortamları havalandırmak, yakın temaslardan kaçınmak, çok da yakın temasta olmak zorunda kaldığımız zaman da mutlaka maske takmak, elleri sık sık, el hijyeni çok çok önemli. Yani maskeden daha önemli diyebilirim, el hijyenine uymak. Yani ortamda milyonlarca bakteri var. Her temas sonrası elimiz kirlenebiliyor, bakterilerle kontamine olabiliyor. O yüzden mutlaka temas sonrası el hijyeni sağlamak. Koruyucu önlemlere uymak gerekiyor. Çünkü şunu hani biliyoruz ki artık iletişim dünyası, ulaşım dünyası mümkün değil. İletişimleri, ulaşımları engellemek mümkün değil. Biz bu risklerle hep karşı karşıya kalacağız zaten. Evet. Önemli olan bizim koruyucu önlemlere azami dikkat göstermemiz. Aşılamamız gerekiyorsa aşılamayı öncellememiz. Bunlar bence hayatımızın temel taşları diye düşünüyorum. Yoksa enfeksiyon hastalıkları mutlaka her dönem bir virüs veya bir bakteri ön plana çıkarak enfeksiyonlarla karşı karşıya kalacağız gibi duruyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Rica ederim.
1: Bize katıldığınız için iyi günler diliyoruz.
0: Rica ederim. İyi günler, iyi yayınlar.
1: İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fatma Bozkurt konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, bugünlük yaşamın ritminin sonuna geldik. Haftaya birlikte başladık. Birlikte devam etmeyi umuyoruz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Hoşçakalın.
1: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Mutfağın sırlarından hepinize selamlarımızı gönderiyoruz. Kiminle? Tabii ki yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selam ve sevgiler. Efendim, alerjen bir yapınız varsa, özellikle böyle bahar aylarında, hani böyle hapşırmalar, tıksırmalar çok olur. Bende var mesela. Bunun için bazı önlemler var. Özellikle polenlerin bolca olduğu zamanlarda alerjinin etkilerinden korunmak için D vitaminli 40'ın üzerinde bulundurun. Çörek otu yağı alın. Bahar döneminde 3 hafta boyunca gluten, süt ürünleri ve süt tüketmeyin. Paketli gıda tüketmeyin. Çocukları fazla hijyenik büyütmek alerjiyi tetikler. Dozunda kirlenmek güzeldir diyor Doktor Davut Dal. Yine alerjen bir yapınız varsa klimamızın temizletilmesi gerekiyor. Polenlerin bol bulunduğu zamanlarda dışarıda maske takmak önemli. Sağlıklı beslenmek, burnumuzu sık sık temizlemek, daha fazla sıvı tüketmek, alerjenlere karşı doğru temizlik nasıl yapılır öğrenmek de önemli. Evet, bahar aylarında benim de alerjik bir yapım olduğu için bunu gayet iyi biliyorum. Hapşırmalar, tıksırmalar, öksürmeler bu nedenlerle olabiliyor. Bir de bahar aylarında hani eskiler derler ya, ağaçlara suyun yürüdüğü, ağaçların yapraklarının, çiçeklerinin filizlenmeye başladığı dönemlerde insanlarda da böyle bir bahar yorgunluğu, bir kırgınlık hali olabilirmiş. Peki ne yapacağız? Tabii doğru beslenmek çok önemli. Pozitif olmak hepsinden daha önemli. Sizi aşağı çeken, sizi böyle negatif enerjiyle dolduran

Evet, hepimiz için tabii ki doğru beslenmek önemli ama bunun yanı sıra doğru insanlarla doğru ilişkiler kurmak bence hepsinden daha önemli. Bugün bir bilgi öğrendim, çok da hoşuma gitti. Diyor ki, olumsuz bir cümle kurduğunuzda 5 tane olumlu cümle söylemelisiniz ki olumsuz cümlenin etkisini yok etsin. Demek ki olumsuz cümle hiç kurmamak gerekiyor. Yani bugün hasta olabilirim dediğinizde metabolizmanız zaten sizi hasta olmaya hazırlıyor. Başım çok ağrıyor dediğinizde başınızın ağrısı devam ediyor. Halbuki başım biraz ağrıyor ama misafir geldi gidecek diye düşünün ya da böyle söyleyin diyor uzmanlar. Efendim, hepinize sağlıklı,